Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ömer KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: T-Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Ben sanmıştım ki, yanlış anladım belki. Bir gün vardı,

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
0: Reklam.
7: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Duyma
3: gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: %100 ne? Yaklaşık 38.916 yıldır yayın yapıyoruz. Bu süre içerisinde artık öğrenmiş olman gerekiyordu ki yayına girerken senin minnoş minnoş bıdır bıdır söylediğin hiçbir şeyi ben duymuyorum. Benim konuşmaya başlamam gerekiyor. Çünkü ancak o zaman potu Yasemin açıyor. Ama izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bazen duyuyorlar, bazen duymuyorlar. Şimdi efendim soruyorum sizlere. Ben burada böyle kendi kendime beklerken konularımla acaba Üzeyir o sırada bana ne söylüyordu? Ne söylüyor olabilir Üzeyir? Sordum. 536, 266, 81, 81, 536, 266, 81, 81. Ben kendi halimde minik minik orada oturmuş Üzeyir de işte ben onu hoş geldin diyeyim de o da bana beş gittin desin diye beklerken orada bana ne söylüyordu acaba?
1: Ne söylüyordu?
0: Senin
1: sözlerini tekrar ediyordu. Ha. Ne demiş büyük şair Süheyla Yılmaz?
0: Ne demiş?
1: Günaydın. 7 hissenin fiyatı bir yılda %1000'den fazla yükseldi demiş. Ben de onu retweetliyordum. Retweet derken de şöyle bir okuyayım dedim.
0: Ha, öyle bir okuyayım dedin ondan.
1: Aynen. Evet. Yani yine böyle edebi bir şey konuştum gördüğünüz üzere.
0: Evet, çok edebi.
1: Günaydın.
0: Konuştum. Geç uyandım.
1: Senin fiyatı %1000'den fazla yükseldi.
0: Peki, şair alıntılamış bunu bu arada. Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan'ın haberiymiş. Onun da notunu düşmüş olalım. En uyuz olduğumuz şeylerden biri biliyorsun hak yenmesi. Haber kim ise onun adını söylenmesi lazım. Her seferinde dile getiriyoruz. Kim yaptıysa, kimin haberiyse onu da belirtelim efendim. Şimdi bugün günlerden 28 Temmuz Salı ve biz her Salı olduğu gibi Üzeyir Doğan'la birlikteyiz efendim. Seslerden duyduğunuz üzere ve borsayı konuşarak başlayacağız doğrudan. Sizler de bizleri rahat rahat şu an dinleyen dinliyor ama diyorsanız ki neye benziyorsunuz şu an çok merak ediyorum. Ya da geleceğim ben orada rahat rahat yazmak istiyorum diye burada gayet rahat rahat yazan izleyicilerimiz var çünkü. Diyorsanız eğer Twitter'da Süheyla Yeğse, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım efendim. Buradan bizleri canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla.
1: Süheyla öyle değil. Şimdi ne? Sabah sabah gözünüz bir yakışıklı, bir güzel gözünüz istiyorsanız.
0: Tabii.
1: Buyurun gelin diyecektin yani.
0: Evet, sabah sabah efendim malum. Kot markasının yıllardır ısrarla bizi oynatmadığı ve o yüzden de bence yüzünün gülmediğini düşündüğüm, gülüyor mu gülmüyor mu sorar Üzeyir ayrı. İşte oynatmadı o iki isim. Bendeniz ve Üzeyir Doğan efendim yani yapmadı bunu. Yapsaydı belki bahtı şansı çok daha farklı olabilirdi. Buradan o kadar biz kendisine davette bulunduk, dinlemediler. Neye benziyorlar acaba diyorsanız eğer. Neydi o şeyde Kıvanç Tatlıtuğ'la çok güzel bir kız var ya, ben hep kızın adını unutuyorum. Sevenleri beni affetsin. Serenay. Ünlü o kız değil mi? Çok ünlü o. Evet, ha tamam. Talkback'i kapatsana.
1: Serenay platformda bizim kadar değildir ya. Yani ha? bu platformda bizim kadar değildir herhalde.
0: Ya her türlü platformda. Onlar bak onlar gerçek ünlü tamam mı? Her türlü platform. Yani şimdi bazı yerler var. Doğruya doğru böyle kapıdan içeri girdiğimizde aman efendim hoş geldiniz olunuyor. O ayrı ama o bazı yerlerde. Onlar gerçek ünlüler. Dünyanın neresine giderse gitsin sokakta rahat yürüyemez. Tanıyan birileri çıkar yani illaki. Peki.
1: Ya ben de çok tanıyorum. Mesela dün.
0: Nerede tanıyorsun? Bir söyle bakayım.
1: Dün bir yerdeydim. Biri geldi şey bir hastanenin şeyinde girişine doktorlar böyle şey.
0: Hayır olsun inşallah ne hastanesi?
1: Hayır ufak kontroller ya.
0: Ha okey.
1: Geldiler biri dedi ki bakıyor böyle. Üstad bir şey soracağım dedi. Buyurun dedim. Siz Malatyalı mısınız dedi. Yo değilim dedim. Özal'la bir akrabalığımız var.
0: Ay Allah'ım ya.
1: Dedim Allah rahmet eylesin severim kendisini. Ama değil dedim.
0: Şey de sayın torunuyum bana para vermek ister misin?
1: Ben de oradan yürüyorum aslında. Ben bir şey dedim böyle yönetmen arkadaşlarımıza

0: Cumhurbaşkanı da değildi. Allah rahmet eylesin. Kendisi DPT başkanı bir bireydi. Hatırlatırım sana.
1: Oranın başkanı da sensiz zaten
0: Evet.
1: işte bir şekilde.
0: Peki buradan o zaman hadi artık yeter. Sabah
1: Hadi
0: neşemiz bol
1: yeter
0: olsun
1: söyle.
0: diyelim. Konuya girelim. Senin söylediğin tweetle başlayalım istersen. Burada sizlerin de yorumlarını görüyorum efendim. Hiç merak etmeyin. Hepsini soracağım. Borsa İstanbul'la ilgili İsmail Bey mesela serzenişi var. Üzeyir Bey gibi dört tane tane demeyelim de efendim onu. Dört kişi doğruları konuşsa ben bunu düzeltiyorum. İsmail Bey burada içini dökmüş, öyle söyleyeyim sana. Yani bayağı bir dökmüş içine. Ama özetle İsmail Bey diyor ki Üzeyir Bey, senin gibi dört kişi doğruları konuşsa Borsa İstanbul'da daha iyi şeyler görürdük diyor. Yani İsmail Bey, içinizi dökmek istemenizi de anlıyorum. Şimdi İsmail Bey burada neyi kastediyor? Yani senin gibi dört kişi daha doğruları söylese derken ne o doğrular? Ne o doğrular?
1: Vallahi aslında çok şey. Bence söyleyen de var. Yani vardır da diye tahminim daha devamında
0: İşte
1: ama
0: o dört kişi daha olsa diyor.
1: şimdi aslında şöyle söyler. Yani bizim borsamızla ilgili ciddi manada sıkıntı var. Yani bunu artık hani MSCI söyledi diye ya da işte S&P'den Dow Jones'tan açıklama geldi diye değil. Öncesinde de bu konular konuşuluyordu. Yani yanlış hatırlamıyorsam geçen sene Kasım ayıydı. Dönemin SPK başkanının bir yerde bir açıklaması vardı. Hatta Ekonomi Gazetesi herhalde bunu haber yapmıştı. Fonlar üzerinden yapılan manipülasyonun farkındayız diye bir açıklaması vardı. Aradan bir hafta geçmeden Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek de bu manipülasyon ifadesini kullandı. Yani bununla mücadele edeceğiz diye. Daha sonra yine o dönemin SPK başkanının açıklamalarında eğer bizden daha fazla ceza ya da bir şey bekleniyorsa mecliste sorumluluk dedi. Biraz top oraya attı ve sonra biz unuttuk. Yine böyle şeyler geldi geçti. Sonra bir gün çıktı Haziran ayının ortasında MSCI dedi ki kral çıplak. Ondan sonra biz apar topar bir şeyler yapmaya başladık. Ve devamında S&P'den Dow Jones'tan da geldi. FTSE niye gecikti onu da merak etmiyor değilim. Yani şimdi bu tarz açıklamalar geldi ve Türkiye'deki endeksin de hisselerin değerlemesinde bu uluslararası bizim itibarımızı zedelediğini gördük. Yani ama bunu sadece Haziran'dan sonra konuşmadık. Yani ben geçen sene Kasım'da da, Aralık'ta da, Ocak'ta da, Şubat'ta da, Mart'ta da, Nisan'da da yaptım. Hatta Türkiye'deki endeks kriterlerinin baştan aşağı değişmesi gerektiğini söyledim. Türkiye'nin uluslararası itibarına zedeleyecek bazı işlemler olduğunu, bunların yakında başımıza bela olabileceğini, bu endeks kriterleri ya da bu hisselerle ilgili süreçler değişmezse farklı şeyler olabileceğini defaatle birçok yerde söyledim. Başka söyleyenler de var mıydı? Vardır. Yani belki sadece hani izleyicimiz burada bana denk gelmiştir ama bunu tek söyleyen de ben değildim. Yani şimdi bazen hani böyle belki ben sık söyleyenlerden biri oldum ama tek değildim. Yani kimsenin de hakkını yemeyelim ya da kimseye haksızlık yapmayalım. Piyasanın konuştuğu konulardan biriydi bu. Yani bizim daha erken ve daha güçlü adımlar atıp bizim bu işi bu boyuta getirmememiz gerekiyordu. Yani neticesi o. Yani geldiğimiz noktada çok da hoşnut bir piyasa yok. Yani genel anlamıyla. Ama ben
0: Hoşnut
1: bunu
0: bir piyasa yok, hoşnut bir yatırımcı yok. Dışarıdan baktığında yabancı yatırımcı hiç hoşnut değil. Bize diyor ki, çok güzel özetledin var ya, gurur duyuyorum kendimle. Bize özetle dediler ki ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. E kim mutlu bu işten? Kim hoşnut? Birileri hoşnut ki biz bu durum içerisindeyiz. Kim o hoşnut
1: Şöyle
0: olanlar?
1: söyleyeyim. Ama zamanında ben yine eleştirdiğimde birçok küçük yatırımcı da beni eleştiriyordu. Küçük yatırımcı tabirini de sevmiyorum ama yani genel anlam için
0: Minnoş
1: kullanıyorum.
0: yatırımcı.
1: Şimdi bu halka arzlar döneminde yani daha doğrusu şey pandemi döneminde halka arzlar gelirken halka arzlar 10 tavan, 20 tavan, 30 tavan giderken de bunun rasyonel olmadığını, yanlış olduğunu, burada bir fiyatlama sorunu olduğunu, bunun pek hani sonun hayra alamet gitmeyeceğini, burada bir ahlaki problemin oluştuğunu defaatle söylediğimde de size ne küçük yatırımcı para kazanıyor diye böyle burada bizi eziyorlardı. Ve o zaman da
0: Bizi
1: söylüyordum ki
0: izliyorlar.
1: siz küçücük paranızla küçücük paraları kaldırırken bizim Anadolu'nun tabiriyle birileri hamuduyla götürüyor diye. Yani öyle böyle götürmüyor diye. Ve şimdi öyle böyle götürenlerin döküldüğünü ya da işte farklı şeylerin geldiğini görüyoruz. Yani o zaman da küçük yatırımcının aynen durumu şuydu. Bana dokunmayan yılan bir yaşasın. Küçük küçük de olsa ben de cebime atıyorum. Bunu eleştirdiğin zaman hemen şeye geliyorlardı. Halbuki arka planda hep söylüyorduk. Siz birinize bir katıyorsunuz. Başkası binine bin katıyor. Asıl götürenler başkaları. Buna

0: sade ayaracı olmayın, bu değirmene su taşımayın diye de çok eleştirdik. Ama o dönem herkes halinden memnundu. O ne güzel alkarlılar var. Tavan tavan gidiyor. Bize de 10 lot mu gelir, 20 lot mu gelir? Küçük hesapların peşinde koşarken yatırımcı mutlu, işte herkes mutlu. Bak hesap sayısı da artıyor. İşte şeye katılanlar arttı. İşte bizim 1 milyon olan yatırımcı sayımız 8,2 milyona çıktı. Biz bununla sevindik. Ve ben o zaman söylemiştim. Bu sevinilecek bir şey değil, bu utanılacak bir şeydi. Yatırımcı sayısının 1 milyondan bir anda 8 milyona çıkmış olması sermaye piyasalarımız açısından sevinilecek değil, utanılacak bir şeydi. Çünkü orada ufak ufak biz de kenardan nemel alalım. Yani olan şey adil ve normal bir şey değil. Ama bundan nemen alınıyor olması ve yatırım sayısının artıyor olması büyük bir şeymiş gibi anlatıldı. Ve geldiğimiz noktada o onu getirdi, o onu getirdi, o onu getirdi. İşte bir kez bazı şeylere göz yumdun mu devamında işte bunlar oluyor. Yani
1: Evet.
0: arkasına daha büyük sorunlar bizi bekler hale geldi. Ama sorun o zaman başladı. Ben o zamandan beri de hep söylüyorum. Türk borsasının ahlakı pandemiyle beraber bozuldu. Ve onun üzerine inşa edilen bir süreçte yaşadık, geldik, gidiyoruz.
1: Ama
0: Ve
1: şimdi Üzeyir,
0: neticede
1: ben senin ne demek istediğini anlıyorum. Biz bunu defalarca konuştuk. Şunu anlamıyorum. Şimdi bak düşün ki ben küçük yatırımcıyım. Pandemiye yakalanmışım. Tamam, ölüm korkusu içerisindeyim o sırada. Belki yakınlarımı kaybediyorum. Belki işte tanıdığım insanlara bir şeyler oluyor. Ve o sıradaki geleceğimle ilgili o kadar şimdi geçmişte kaldığı için böyle çok basit. Aman pandemi falan diye. Hiç de o zaman pandemi değildi. Aman pandemi değildi. Ve ne yapacağımı bilemezken de ki yani çok korunaklı bir işletme altında da değilim. Çok kurumsal bir çatı altında da değilim. Ya bana bir şey olsa bile benim çocuklarıma bakarlar diyeceğim bir çatı altında da değilim ben. Üç kuruşumla gittim borsaya girdim. O riski aldım çünkü artık ölüm korkusu yani. O riski aldım. Üç kuruşu koydum oraya. Aa baktım ev kiramı ödüyorum. Aa. Aa bir baktım böyle kredi kartı borcum kapanıyor. Şimdi benim bütün yaptığım bu. Ya bu kadar baktığında borsanın gelmesi gerektiği yer. Ama durduğu yer. Sağlıklı işlemesi için olması gerekenler. Mesela biz işte Frontier'a çekerim seni ha diye tehdit ediyorlar ya efendim. Diyor ki yani sen diyor gelişmekte olan piyasasın. Böyle diyor saçma sapan hareket edemezsin diyor. Aşağı yukarı diyor hareket etmenin de diyor bir hacmi vardır. Yani bu değil. Bu değil diyor. Sen Frontier gibi hareket ediyorsun. O zaman Frontier'de kalacaksın. Ne yapıyorsun diyor. Uyarıyor. Şimdi ben kendi kendime sadece ev kiramı ödemek isterken yani niye bütün bunların mesulü ben oluyorum küçük yatırımcı olarak
0: Şimdi
1: Üzeyir?
0: mesulü sen değilsin söyle. Buradan para kazanabilirsin ama kazanırken de bunun yanlışlığını da dile getirebilirsin. Yanlışlığını dile getirenlere bu eleştirileri ya da bu küfürleri edenlere benim söylemem. Şimdi bu yanlıştı. Yanlış ya her zaman yanlış. Hani ya işte benim cebime de 3 kuruş giriyor geri kalan ne yaparsa yapsın. Yani bu değil. Yani orada belki o işi yapıyorsundur. Ben de yapmayı da etik bulmuyordum. Alkarlara hiç girmiyorum. Allah var. Yani çünkü böyle bir şey geldi. Hani ya bu alkarlara gireceğime, yani oradan gelecek para Allah'tan gelsin, gelecekse bir şeyden gelsin diye bunlara da girmeye başladım. Ama pandemi dönemi itibariyle bu süreç yaşandı. Belki tek sorumlu şey değil sonuçta. Yani bu o düzenlemeler, oradaki alkarlar, o fiyatlamalar bunlar göz göre göre oldu ve herkes de buna müsaade etti. Çünkü herkesin çorbası kaynıyor mantığıyla tabiri caizse. Senin dediğin gibi biri kredi kartı borcunu ödedi, biri işte çocuğun ayakkabı aldı, biri kirasını ödedi. Ama biri de oradan kazandığı paralarla Boğaz'da kendine yalılar, villalar aldı. Yani şimdi öyle öyle şeyler oldu ki yani o servet transferi dediğimiz döngü zaten enflasyonist dönemde 2016-17'den sonraki başlayan özellikle bu pandemiyle başlayan dönem yani öncesi belki daha makul diyebileceğimiz şeyler çok da belki aynı abartı değil ama özellikle pandemiyle başlayan dönemde Türkiye'de her alanda krediler alanında, borsa alanında, diğer sermaye piyasaları alanında muazzam bir servet transferi oldu. Ve bu servet transferi olurken bu dar gelirli kesim kazandığını zannederek mutlu oldu. Yani bedavaya kredi verilirken dar gelirli kesim aa ben de aradan 100 bin lira tüketici kredisi çektim diye mutlu oldu. Halbuki sen 100 bin lira çektin öbür adam 100 milyon çekti. Öbürü 1 milyar lira çekti. Ve o da o kapsamda geldi. Ve sonuçta şu an toplumda geldiğinde o muazzam gelir dağılımındaki bozulmanın temel sebebi de hem o krediler tarafındaki hem borsa gibi sermaye piyasaları araçlarındaki Bu rasyonel olmayan getiriler bunu sağladı. Ve bu getiriler oluşurken de dediğim gibi küçük yatırımcı ya da daha dar gelirliler çektiği 100 bin liralık krediyle mutlu oldu. Ha ben düşük faizle kredi çektim, telefon aldım. Bak o arada da arabamın fiyatı arttı 1000 liralık, işte 300 bin liralık arabam 500 bin liram oldu. Ve ben onun mutluluğunu yaşadı. Öbür işte halka arza girdi. Bak o iyi 5 bin liralık geldi. İşte bir 5 bin lira da buradan geldi. 5 hesapla girdim. 25 bin oldu. Kiramı ödedim. Ha işler ne güzel gidiyor dedi. Ama o işler gidiyor dediği zaman o hani küçük yatırımcının ya da düşük gelirlinin ağzına bir parmak bal çalındığı dönemde hani dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi devenin hamudu derler ya, birileri o devenin hamuduyla götürdü. Götürdü. Yani o düşük faizde kredi milyarlarca milyonlarca lira para çekenler, o işte sermaye piyasasında olan o anormal hareketlerden birileri milyarlarca lira götürdü. Benim şeyim bu. Yani ne oldu? İşte ya ben de işte ağzıma bir parmak bal çalındı. Bana çalınan bal mı sana battı? Hayır, o batmadı bana. Sana o verilirken diğer tarafta birilerinin o hamuduyla götürmüş olması beni rahatsız eden ve eleştirilmeyen konu oydu. Yani o nedenle onu söyledim. O zaman da çok söylemiştim. Bu işler rasyonel değil, piyasanın ahlakına
1: Ki bak
0: uymuyor, şey
1: mesela
0: değil
1: hatırla
0: diye.
1: bütün bozulma neyle başladı? Sonrasında 2024, 2023 sonu 2024, yok bayağı 2024. 2024'te ya acaba biz borsanın gelirinden vergi mi alsak sözleri bir anda dillendirilmeye başlanınca. Çünkü bu kadar büyük paranın döndüğü yerde gözler o tarafa çevrilir. Ondan
0: Aynen.
1: sonra hatırla bak borsa bir türlü belini doğrultamadı. İki ileri bir
0: Dün
1: geri.
0: de işte, yine birileri durduk yere öyle bir gündem ortaya attı. Dün de mesela borsada bunun etkili olduğu konuşuluyor ama yani artık bizim piyasamız da şey oldu. Yani önüne gelen her konuda ahkam kesebiliyor. Biri vergi var diye yazıyor, işin ilginç tarafı. Sonra çıkıyor 10 tanesi de yo ben Ankara'dan teyit ettim vergi yoktu. Ya nasıl bir şeyiniz var? Yani bu Ankara yatıp akşam size var ya. Ya ben teyit ettim vergi yok mu diyor. Yani
1: Ay
0: kimler bu
1: Allah'ım
0: iletişimde olanlar?
1: ya.
0: Yani kim rol kesiyor? Kim böyle gerçekten
1: Ankara
0: bir şey
1: derken
0: var, kerameti
1: arkadaki
0: var
1: Ankara'yı
0: bilmiyorum.
1: kastediyorsun, değil mi? Arkadaki
0: Aynen öyle
1: bebek
0: teyit.
1: Ankara'yı
0: Aynen.
1: kastediyorsun. Değil mi? Öyle bir
0: Ya bir de
1: şey var.
0: onlar
1: Ben
0: çıktı.
1: Ankara'dan
0: Yani
1: teyit ettim. Ya da şey var
0: ben
1: ya bak en
0: teyit
1: çok
0: ettim.
1: ona bayılıyorum ben. Yetkililer bana ulaştılar. Yetkililer böyle yetkililer diye bir kurum
0: Buradan
1: var.
0: yetkililere
1: Yetkililer.
0: sesleniyorum. Bana da ulaşın. Bana da ulaşın.
1: Ya biz şurada daha
0: Bana.
1: bir
0: Bize
1: Hasan'ın
0: ulaşırsa.
1: reklamını kapamamışız lütfen.
0: Aynen. Yani bir de bunlar türedi. Şimdi bakıyorsun bir tanesi işte vergi var diye bir şey yatıyor. 10 tanesi de ben Ankara'dan teyit ettim vergi yok rahat olun diyor. Ya arkadaşım yani nesiniz ya? Bitmiyor bunlar, bitmiyor Söyla yani.
1: Ve
0: Gerçekten.
1: burada bir aydınlanma gerekiyor ama Üzeyir. Bak bunun sonu yok. Yani yasakçı zihniyetin kimseye hayrı yok. Tamam, hele ki bu dönemde, bu devirde yasakçı zihniyetle olmaz bu iş. Bununla birlikte bakıyorum mesela sosyal medya denen efendim çok affınıza sığınarak herkesinkisi aynı değildir. Benimkisi mesela çok neşeli bir sosyal medya. Ama bununla birlikte o neşeli sosyal medya içerisinde bile ben şeyi görüyorum. Aa çöp bu diyorum. Yani normal bir insan sizler gibi böyle çalışan sabahleyin direksiyon sağlıyor gidiyor iş yapıyor oradan çıkıyor çocuğu işte bir yerlerden alıyor bir yerlere bırakıyor. Aileyle ilgileniyor arkadaşlarla ilgileniyor sosyal hayat ilgileniyor da ilgileniyor. İnsanlar içinse mesela çok fazla ilgi alanınız var ya efendim onun için söyledim. Baktığınızda işte çöplük onu görüyorum ben. Ya burada
0: Tabii.
1: mesela Çin bunu yaptı biliyor musun Üzeyir? Bunu anlatmaya çalıştım size. Çin kaç yıl önce işte bir 4-5 yıl önce Çin dedi ki arkadaşım sen sağlıkçı mısın? Var mı belgen? Diplomanı bir göreyim bakayım senin. Tamam sen dedi sağlıkla ilgili yazabilirsin. Herhangi bir yerde sağlıkla ilgili paylaşımda bulunabilirsin. Geldi sana dedi ki üzeri bakayım senin lisansların tam mı? Dedim bak abicim ben kaç yıllık bankacıyım. Bunlar da benim lisanslarım. Ben zaten bu işten para kazanıyorum. Tamam dedi sen bu konuyla ilgili yazabilirsin. Ama şu şu şu şartlar altında yazabilirsin. Bu şartlar altında video çekebilirsin. Yani iş buraya kadar gitsin diye zorluyorlar. Ondan sonra da bu olduğunda ne oluyor? Aa, hep yasaklar. Niye acaba? Yani bir yerimizde hırlı mı dursak? Bir sınırlarımızı mı bilsek? Bir haddimizi mi bilsek mesela ne yapıyoruz diye. Bizim ağzımızdan çıkan bir laf, kalemimizden dökülen bir kelime. Acaba insanların hayatlarında nasıl bir rol oynuyor? Ceplerini ya da zihinlerini nasıl yakıyor? Cahil cahil genç çocuklar okuyor onları. Ne oluyor mesela Seyda, insanların hayatlarında? Bunu bir düşünsek mi önden, bir tahayyül mü etsek?
0: Aynen. Ben sana şunu söyleyeyim. Sosyal medya ehliyetinden bahsediyorsun tam olarak sen. Yani
1: hayır, etmiyorum ehliyetini. Hiç öyle bir şeyden bahsetmiyorum.
0: Şimdi o ehliyetin varsa konuş. Şimdi ben sana daha bombasını söyleyeyim. Şimdi hani iğneyi kendine çuvaldız başkasına derler ya. Mesela şimdi bizim sermaye piyasalarında işte yatırım danışmanı olabilmen için 3 yıl artı lisansların olması gerekiyor. Portföy yönetimi yapabilmen için 5 yıl ve lisansların olması gerekiyor. Ama sponsorlu ya da sponsorsuz, doğrudan ya da dolaylı olarak, şimdi yayın kuruluşlar diyebilir ki ya bana bunu gönderdi, ben de bunu sponsorlu yayında konuşturdum. Ama bu televizyon ekranlarında üniversite öğrencisinden yeni işe başlamış lisanssız personeline kadar herkes yorum yapabildi. Yapabiliyordu, hala da yapabiliyor. Bir kısıtlama yok. Yani bakıyorsun, yani bu yetkinliği sağlamamış kişiler, o sponsorlu ya da sponsorsuz yayınlar fark etmez, bunu bir basın kuruluşunun oturup da senin lisansın var mı diye sorgulama yükümlülüğü yok elbette. Ama biz aracı kurumlar nezdinde bunu gördük. Hele ki pandemi döneminde o forexler, kriptocular vesaire çılgınlığı başladığı dönemde bu ekranlarda gördüğümüz insanların çoğunun ne lisansı ne ekrana çıkabilecek yeterli tecrübesi vardı. Ama bununla ilgili de bir düzenleme yapmadık. Yani şunu diyemedik. Ya sen televizyona çıkıyorsan ya da radyoya çıkıyorsan, ulusal bir ya da işte yerel bir basında görüş beyan ediyorsan, senin asgari şu şartları sağlaman lazım gibi bir cümle söyleyemedik. Yani sabahtan akşama ekran güzellerini izledik her yerde.
1: Ekran güzelleri.
0: Ama öyleydi. Şu an çoğunu görmüyoruz. Belki
1: cam
0: tanımıyoruz,
1: gülü.
0: Bilmiyoruz
1: cam
0: ama
1: güzeli. Çiçek var
0: yani,
1: öyle.
0: Yani bunları izledik. Hala da bunlar konusunda çok hassas bir dönemden geçiyor muyuz bilmiyorum. Yani o nedenle bizim oralardan da başlamamız lazım. Yani böyle biraz yapılan işin ciddiyetinin farkında olmamız lazım. İşte stajyer, üniversite öğrencisini, ne bileyim, ondan sonra yeni işe başlamış işte böyle şeyini, ablasını, işte kardeşini böyle ekranlara çıkıyor. Bu da orada güzel duruyor, güzel konuşuyor diye çıkartmadan önce bir o sorumluluğu kendimizde hissedip, ya senin bunu yapabilecek bir olgunluğun, yetkinliğin, ehliyetin var mı diye biz onu da sorgulamamız lazımdı. Oradan başlayarak bu sosyal medyaya da gidebilir. Ben sosyal medyayı daha önce de hani şu Wikipedia'nın sahibinin bir hikayesi var. Onun anlattığı tabirle o şey diyor. Meydanlar üstünde bir sürü hata var ama herkes orayı doğru kabul eder. Wikipedia'da yanlış var diye bizi eleştiriyorlar diye. Biz diyor aslında
1: meydanlar
0: şey gibiyiz diyor.
1: Meydanlar üstünde nasıl yanlış var? Ne yanlış varmış meydanlar üstünde?
0: Şimdi incelemişler oradaki şeylerle içinde geçen yanlışlar Wikipedia'daki yanlışlardan yüzdesel olarak daha fazlaymış. Meydanlar üstü olmayabilir ama başka bir anflasyon, ama meydanlar üstü diye hatırlıyorum. Ya, diyor ki
1: bir saniye, üzeri Yasemin oradan bilir kişi olarak müdahale etmek istiyor. Çabuk et. Nedir? Ya git Yasemin ya. Yıllarca kandırılmışız diye isyan ediyor orada. İnandı hemen evet. 2 dakikada.
0: Evet. Ve şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki halbuki diyor bu basılı kitaplar diyor şeydir diyor. Yani kişinin kendine özel evindeki tuvaleti gibidir diyor. Oranın hijyenik ve güvenli olduğunu bilir ve ona göre kullanır diyor. Ama halbuki diyor orada da yanlışlar, yani mikroplar var diyor. Biz Wikipedia olarak umumi tuvaletiz diyor. Yani şeyde halkın kullanımına açık. Bize gelen diyor burada buranın kirli olabileceğini düşünerek tedbirini alıp gelir diyor. Yani ben de onun için diyorum sosyal medya umumi tuvalet gibi. Yani eğer kullanmayı bilirsen, işte oradaki pisliği üzerine sıçratmazsan, dengeli kullanırsan olması lazım. Çünkü her evinin tuvaletini her yerde yanında taşıyamazsın. Yani bir o şeyin olması lazım. Ama üzerine sıçratmayacaksın. Yani sıçramaya müsait çok parçacık var sosyal medyada
1: üzerine.
0: İşte bak üzerine.
1: Onu böyle bir şey isnat etmişler, tamam mı? Onun orada bir titri var, bir şeyi var. Çıkmış işte orada bir şeyler söylüyor. Bir de bunlarda bir şey de oluyor ya. Jestle mimikle de böyle bilir kişiyim ben. Halleri oluyor ya Üzeyir. Ya bu imlasında da böyle mesela, işte yazımında da böyle, görüntülüsünde de böyle. Haliyle bilmeyen çocuk, gençler ya da işin sonradan girmeye çalışanlar, çünkü para gibi bir konudan bahsediyoruz, orada bir şey olduğunu düşünüyor haliyle. Ya bak mesela ben sana en basit şey örneğini vereyim. Şimdi finansal davranışla ilgili bir şey. Yani gerçek hesap diye düşünüyorum. Genç bir kızımız şeyle ilgili girmiş orada bir şeyler yazmış, tamam mı? Yani bu bir finansal davranış aslında anlattığı şey. Ve pazarlama dersinde de öğretilir, satışta da öğretilir, öğretilir. Bunu kalkmış şeye bağlamış, metafiziğe, enerjiye bağlamış ve bundan çok emin. kerameti kendinden menkul ve yöntem anlatıyor bununla ilgili.

0: bunu girmiş orada yazmış. Altına da bir sürü başka genç çocuk gelmiş. Ve onlar da diyorlar ki ay çok teşekkür ederim ben de artık bunu deneyeceğim. Nesini deneyeceksin? Var olan bir şey o zaten. Yani nedir mesela girdim bir mekana orada beğenmedin çıktım beğenmedin ben işte şurada ondan sonrakinde sen burada elindeki üçüncü alternatiften bahsediyoruz. Orada herhangi bir yere oturursun ve senin için en iyi yerdir orası. Ya finansal davranış bu. Yani neyini anlatın şey yapıyorsun böyle bunu bir metafizeye bağlamış bir enerjiye bağlamış böyle bir acayip acayip bir kafalar.
1: Valla söyle ben şu alma verme dengem bozulmasından sonraki kısımdan sonra koptum o alanda. Biliyorsundur herhalde sen de konuyu.
0: Ay bilmiyorum ama yani yeterince komik
1: İzmir'de,
0: geldi bana.
1: İzmir'deydi herhalde taksiye bir müşteri biniyor. Bir şeyler anlatıyor taksiciye. Taksici zaten böyle dinliyor ama kafa bir milyon ya şey modunda. İnerken parayı vermiyor kadın. İşte parayı istiyor. Diyor ben sana bu kadar bilgi verdim. Bir de üstüne para verirsem benim alma verme dengem bozulur diye. Taksici bunun videosunu çekmiş böyle bayağı tartışıyorlar. Sonra parayı veriyor al bu üstüne bağışım olsun diye.
0: Bağışım
1: ben
0: olsun.
1: Onu izledikten sonra bu şeye hani belli bir kesim var ya onların bu kafa yapısını gördükten sonra diyorsun ki boş ver. Yani çok da takılma üzülme. Onlar da öyle yaşıyorlar mutlu oluyorlar.
0: İşte mutlu oluyorlar ama sonrasında ağlıyorlar. Sonrasında toplumun düzeni bozuluyor. Sonrasında burada barış bozuluyor. Çünkü birileri düşün ki para kaybetmiş ve mutsuz üzeyir. Ve bizim aramızda yaşıyor ve bizim insanımız. Yani o birilerinin sayısı arttığında da sıkıntı başlıyor. Peki şimdi bu yetkinliği berber kuaförlerde dahil edilir mi? Tüm tüyolar onlardan çıkıyor demiş Hasan Bey.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Ben geçenlerde bir berber koltuğunda yayın yaptım. Belki görmüşsündür.
0: Evet, şimdi bunu yayını seninle konuşmuştuk için, hatta. Evet. Evet.
1: Yayını yapan için bence problem yok. Yani sunucu da, yayıncı da, işte soruyu soran da bu yetkinliği aramaya gerek yok. Orada önemli olan o sunuculuk yetkinliğinin, o iş yetkinliğinin olması. Ama eğer şu oluyorsa, ben mesela şuna da karşıyım. Mesela senden böyle bir şey görmüyorum kesinlikle. Onu net bir şekilde söyleyeyim ama bazen sunucu olduğunun farkına varmayıp konukmuş gibi davranıyor ya mesela o da çok aslında bana şey doğru gelmiyor yani
0: kim
1: işte
0: ya ben hiç öyle bir şeye denk gelmiyorum tam tersine yani aman bir an önce soruyu sorayım da atayım üstüme
1: yok yok o da var söyle
0: gördüm
1: yani sen orada konuk olarak böyle şey gerçekten konu olarak kalıp sunucuyu dinliyorsun zaten diyor
0: ha
1: işte
0: bak
1: altında
0: ben
1: diyor
0: sana söyleyeyim o nasıl oluyor böyle bir grup var tamam mı sabahları açılı dinliyorlar tamam mı açılı dinliyorlar, notları alıyorlar. Ondan sonra da böyle şeymiş gibi. Böyle ben bak falan böyle bir de onların o mimikleri, jestleri sen onu kastediyorsun. Küçük açıl kopyaları. Evet,
1: İşte
0: biliyorum
1: böyle
0: onları.
1: bak açıyor şimdi diyor
0: Anladım
1: ki
0: düşücü
1: altın
0: jeton.
1: diyor 4000 doların altına düşecek işte buradan sonra 3500'e kadar da yolu var gibi gözüküyor vesaire. Siz ne düşünüyorsunuz diyor. Valla sen düşünmüşsün zaten benim düşünmeme gerek kalmamış diyorsun.
0: Sen düşünmüşsün peki hadi aman hadi çok reklama
1: Evet
0: gidin
1: çok
0: demiş.
1: koy hadi.
0: Borsayla dönüyoruz o zaman. Sanki başka bir
1: Evet
0: şey
1: bundan
0: konuştuk.
1: sonra
0: Tamam.
1: ama sabah uyanma faslıydı bu dönüşte.
0: Radyo yayını bu Üzeyir Allah aşkına yani olacağı bu zaten tamam.
1: Dönüşte buyurun gelin borsaya.
0: Dönüşte borsaya gelin rakamları konuşmak için borsaya gelin. 536-266-81-81 536-266-81-81 arada bize yazmak isterseniz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında yayınımız kesintisi sürüyor. Burada linkler var. Gelirseniz buradayız.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
8: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
9: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
10: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Reklam.
8: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: en son üzeri teknik analizi olmaz bu işler diyordu.
1: Yani orada niye olmaz diyordum, onu söyleyeyim.
0: Evet.
1: Yani hissenin grafiğine bakıyorsun, şeyine bakıyorsun.
0: Hı-hı.
1: Günlük işlem hacmi, işte biraz önce bir hisseyle konuşuyorduk, Hürriyet Gazetesi'ni söyleyeyim konuştuğumuz için. 19,
0: Evet.
1: 24, 31 milyon, işte 24 milyon, 24 milyon, 18, 28 milyon, 15 milyon vesaire. Günlük işlem hacmi böyle olan bir şirketten adil fiyat oluşumu, teknik temel analiz işleyişi beklememek lazım.
0: Evet.
1: Burada fiyatlar rastlantısal ya da birilerinin hareketiyle olur. Yani günlük 15 milyon, 20 milyon dediğim bu hacimler, ben daha önce söyledim. İstanbul'un böyle kenar semtlerinde bir daire parası. Yani işte bizim piyasamızın derinliği yok diyoruz ya, bundan dolayı diyoruz işte. Bizim piyasamızda böyle bir sürü şirket var. Yani günlük bir daire fiyatı işlem hacmi olanlar. Yani bunlardan bir adil fiyat oluşumu, bir işte sağlıklı piyasa oluşumu beklemek çok doğru değil. İşte bizim de bir şekilde günlük bir daire fiyatı hacmi oluşturacak şirketleri halka arz etmekten de belki vazgeçmemiz de gerekir.
0: Peki.
1: Yani bir yıl sonra, 2 yıl sonra bu noktaya gelecek şirketlerden de uzak durmamız gerekir.
0: Pegasus'u konuştuk mu? Konuşmadık. Ben sana Pegasus'u sordum. Hürriyet'le ilgili ekleme yapmak istiyorum. Hürriyet özelinde, onun nezdinde aslında genel olarak yorumlayacağım dedim. Bu arada efendim biz Kortsa'yı da konuştuk. Onu da söyleyeyim siz radyoda reklamları
1: Pegasus'u
0: dinlerken.
1: duymadım bile arada. Ya
0: Pegasus.
1: Pegasus'ta şöyle söyleyeyim, ucuz mu ucuz ama daha da ucuz oluyor. Yani hep ucuz daha da ucuz, ucuz daha da ucuz gibi bir yaklaşım oluyor. Yani piyasanın genelinde keyif yok Süheyla. Uzun zamandır konuştuğumuz konu belki. Ben Mart'tan beri hep şunu diyordum ya, hani parayı katlama değil saklama dönemi vesaire hikayesi. Haziran ikinci yarısı acaba alabilir miyiz dedik. MSCI'nin açıklaması gelince de biraz daha dursun dedik. Yani bir gidişatı görelim diye. Şu an piyasa keyifsiz. O keyifsizlik en çok bu tarafları etkiliyor. Petrol yükseliyor, düşüyor. Petrol düşüyor, düşüyor. Düşüyor da düşüyor. Yani her gün düşüyor. Yani böyle bir denklemle karşı karşıyayız. Ha çok uzun vadeli böyle 6 ay, 1 yıl benim vadem var. Piyasanın da bir yerde rasyoneliteyi yakalayacağını düşünüyorum. MSCI'dan da S&P'den de Dow Jones'tan bir şey çıkmaz. FTSE zaten konuşmaz. Böyle bir beklentiniz varsa evet alınabilir. Ucuz mu şirket? Evet ucuz. Ama bizim borsamızdaki ana şirketlerin çoğu ucuz ve gelen giden kimsesi yok. Yani
0: Peki.
1: bu piyasa riski biraz bunlarda baskılıyor. Şu an hani borsa için o tarafta çok iyimser değilim yani bu tarz şirketlerde ucuz olmalarına rağmen.
0: Peki, şimdi borsa bugün nasıl açılacak? Haftayı nasıl kapatacak?
1: Valla dün işte dediğim gibi içerideki bazı dedikodular etkili olduğu konuşuluyor. İşte düşüşteki o işte yok vergidir zarttır zurttur ama hani bunlarla ilgili şey yok. Belki resmi bir açıklama gelirse onun iyimserliğini arkasına alabilir piyasa ama onun haricinde zayıf kalmaya devam ediyoruz. Bugün yurt dışı da biraz daha düne nazaran negatif. Dün biz negatifken onlar ciddi pozitifti. Onlar da o pozitifliklerinin bir kısmını kaybettiler. Yani çok böyle şey bir piyasamız olmaz. Güçlü bir piyasamız olmaz bugün
0: Çağdaş Bey demiş ki borsanın
1: de.
0: önündeki en büyük engel sizce ne? Faiz mi? Kur politikası mı? Fon hareketleri mi? Maliyet enflasyonu mu? Yoksa hepsi birden mi? Yoksa başka bir şey mi? Ne olursa artık bu piyasa alınır diye sormuş.
1: Yani ben açıkçası en büyük etkenin bu MSCI'nin üzerinde durduğu açıklamalar ve bunlarla ilgili düzenleme beklentileri ve bu piyasanın geldiği noktadaki sistemik risk olduğu kanaatindeyim. Yani ben faizden dolayı piyasa yükselemiyor vesaire değil. Piyasadaki bu hani yabancı yatırımcının gelişini engelleyen olağanüstü piyasa hareketleri ve piyasadaki bu hani tırnak içinde MSCI'nin söylediği piyasanın etkinliğinin kaybolmuş olması, değerlemelerdeki rasyonel olmayan şeyler, hareketler vesaire. Bence bugün piyasanın hak ettiği değere ulaşamamasının temel sebebi bu ve bunun arkasından dolaylı olarak yabancının buraya gelmiyor olması.
0: Peki.
1: Yani ve adil fiyat oluşumunu bence piyasada bu etkiliyor. Yani buraya gerçekten o yabancı yatırımcının gelmiyor olması. Temel sebep bu.
0: Mehmet Ali Fıçıcı da demiş ki Asya piyasaları yine bugün bakıyorsunuz kumarhane gibi demiş. Japonya krizi 85'te girdi. Durgunluktan çıkma ihtimalini yeni başladı. İzin vermezler. Çin için de bir plaza anlaşması gerekiyor ama Çinliler bir türlü otele gelmiyorlar demiş. Çin'i inceleye inceleye bitiremiyorlar efendim. Her gün bir Çin analizi var bir yerlerde. Geçiyorum bununla ilgili söyleyecek bir şeyin olduğunu.
1: Yok.
0: Evet,
1: Yani
0: doğru
1: Güney Kore
0: düşünmüşsün.
1: ile başladı.
0: Evet.
1: Yani ama şeyle beraber de devam ediyor. Yani bugün yanlış mı görüyorum ya? Bugün de %10 düşmüş.
0: Ama hep öyle biliyorsun. 10 çıkıyor, 10 düşüyor.
1: Aynen
0: Yo-yo.
1: bugün bir daha %10 düşmüş. Aynen. Ben onu şey diyordum, bu Nasdaq'da bir öncü sinyal olabilir belki diye. Yani buradaki bu sert hareketler bir süre sonra Nasdaq tarafında da belki aynı sertlikte olmasa bile görülebilir diye. Bazı hisselerde bu hareketleri görmeye başladık ama orası da aslında bir öncü piyasa gibi söyleyebilirim. Amerika tarafı için de biraz riskin arttığında bir göstergesi. Orası hani sükunete erişmeden diğer taraflarda da tam sağlıklı bir şey göremeyeceğiz herhalde.
0: Evet, Oktay Bey'in de kalbi kırılmış burada. İşte onun sorusuna güldüler diye. Efendim bir gülmemenizi rica ediyorum. İkincisi Oktay Bey, burası biraz böyle bir yer. Herkes birbiriyle çok nasıl diyeyim size? Herkes birbiriyle çok sabah şekeri. O yüzden
1: Bize
0: böyle
1: gelmedi değil mi o soru Oktay Bey'in
0: hayır
1: sorusu?
0: hayır Oktay Bey'in sorusunu sen yanıtladın da onun şeyi orada üzüntüsü niye böyle şey yapıyorsunuz ki demesi sana bana değil. Orada başka izleyicilerimiz ona gülmüşler diye şey yapıyor. Yani ne sorduğuna gülen arkadaşlar, sizlerin sordukları o kadar rasyonel ki endeks 20 bin olmuş demiş, o da cevap vermek istemiş. Yani herkes kendi hissesine dönsün baksın diyor özetle. Enka'yı sormuş Ercan Bey. Enka
1: Endekste
0: iyi.
1: hani senin yayının başında attığın tweette söylediğin 7 şirket %1000'den fazla getiri sağladı hikayesi var ya. O 7
0: Evet.
1: şirketi endeks yapsan endeks 30 binde olur, 40 binde olur.
0: Ama
1: Onları çıkarıp endeks yaparsan da endeks 9 binde,
0: S&P 500'de
1: 8 binde.
0: farklı bir tavır mı vardı Allah aşkına? Bak
1: Tabii
0: mesela
1: orada da
0: bakıyorum, Şebnem Turhan'ın haberinden bahsediyor bu arada efendim
1: ama
0: Hüseyin.
1: şimdi
0: Onu
1: Allah
0: da
1: aşkına
0: söyleyeyim size.
1: S&P 500'deki muhteşem 7'li ile bizdeki muhteşem 7'liyi kıyaslamayacaksın herhalde değil mi?
0: Aman bıktım sizin ölçek
1: Bizdekinin kerameti kendinden menkul 7'lidir. Hiç bakmadım hangi şirketler diye inan. Ama S&P 500'deki o muhteşem 7'liyle de
0: ekonominizden.
1: bizim muhteşemlerin yaptığı 7'liyi konuşmayalım. Yani
0: Muhteşemlerin yedisi.
1: hani...
0: Muhteremlerin yedilisi. Şimdi 7 hissenin fiyatı bir yılda %1000'den fazla yükselmesi, bunu konuşuyoruz. Borsa İstanbul'a baktığınızda da efendim burada şeyi görüyorsunuz. Kaç tanesiydi? %52'si miydi? Pozitifte, artı da %52'si pozitifte ama mesela %4000'e dayanan var. Yani bundan bahsediyoruz Zehir. Bununla ilgili zaten ne yapılması gerektiğini de söyledi kendisi. Ben Enka
1: Silikon
0: diyeyim sana.
1: Vadisi'nin baş
0: Silikon
1: aktörleri.
0: Vadisi.
1: Ben bunu geçen sene teknoloji şirketleri için söylüyordum.
0: Evet.
1: Şu anda da silikon oldular. Yani vadisi gitti, silikonu kaldı. Yani bu tarz şeyler de olabiliyor Türkiye'de. Yani o açıdan yani hayatın olağan akışına uymayan her şey şaibelidir Süheyla.
0: Evet.
1: Hayatın ve piyasanın, ben bu cümleyi çok kullanırım. Hayatın ve piyasanın olağan akışı dışında gerçekleşen her şey şaibelidir. Sorgulanması ve soruşturulması gerekir. Yani bunu düstur edinmemiz lazım. Yani ya burası da piyasa böyle oluyor değil. Şimdi arkadaşım ben geçmişte de söyledim. Yani bir hissenin fiyatı halka arz edildikten sonra %50 artabilir, %60 artabilir. Hatta piyasa coşkusuyla %100 de artabilir. Ama %300, 500, 1000 artıyorsa, 2000, 3000, 4000 artıyorsa orada bir şey vardır ya. Yani bir şey vardır. Yani çünkü hep söyleyeyim, bizim şirketler halka açıldıktan sonra aydınlanma yaşıyorlar diye geçmişte pandemi döneminden sonra. Nitekim o aydınlanmaların hani aslında karanlık çağa geçiş olduğunu gördük şu anda. Yani pek de bir aydınlanma değilmiş yani. O açıdan hayatın ve piyasanın olağan akışına uymayan şeylerde zarar ediyorsanız da, hani girdiniz ve zarar ettiniz, zarar ediyorsanız da hani edebinizde oturmayı bilmek lazım, bir başkalarını suçlamamak lazım. Yani ben niye burada zarar ettim? Abi zarar etmeye kendin geldin. Yani SPK görevi, Borsa İstanbul görevi, bunlara da ben şey yapıyorum. Tabii onlar hep görevde olması lazım. O ayrı bir konu ama hani yatırımcının da oralara girip çarpıldıktan sonra, çarpmaya gidip çarpıldıktan sonra da çok şikayet etmeye de hakkı olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Peki, evet, yani böyle ava giden avlanırla karşılaşmayın sonra diyorsun yani.
1: Aynen.
0: Biz
1: Ama
0: Enka'yı
1: şey dediğim
0: hala
1: gibi,
0: konuşmadık mı?
1: evet, muhteşem yedililerle muhteşemlerin yedililerini de çok
0: Muhteremlerin
1: muhteremler, ha bu çok güzel oldu. Muhteremlerin
0: yedilileri.
1: yedililerini, yedi güzel adam varmış, yedi güzel liste yapmış falan diye böyle neyse uzatmayalım. Şimdi Enka'da da
0: Doğru
1: teknik
0: dedin
1: görünüm
0: ya.
1: zayıf Süheyla. Yani böyle baktığın zaman şey değil, bir düşüş trendi var, o trend de devam ediyor. Teknik göstergeler de zayıf. Hani ne zaman ki şöyle bir 92-92,5 buraları geçer, o zaman dönüp belki bakılabilir ama şu anda almak bence riskli. Teknik görünüm biraz daha zayıf. Özellikle 87,5'un altı da biraz daha negatif görünüm artar burada da.
0: Evet. Peki, ne demişsiniz? Ha, Ukrayna'nın saldırılarını dile getiriyor Gökhan Bey. Enflasyon artışına neden olacak onların tavırları? Bence Hürmüz'den daha önemli. Biz daha fazla bu tarafa dikkat çekmeniz demiş Gökhan Bey. Gökhan Bey, her
1: Valla
0: sabah konuşuyoruz biz bu konuyu.
1: şöyle,
0: Hatta ben günde 2 kere konuşuyorum biliyorsunuz.
1: bu hafta başında, hafta sonunda daha doğrusu ben de sosyal medyamda paylaştım. Ankara Sosyal Bilgiler Üniversitesi'nden Erhan Akkaş var. Öğretim görevlisi orada, arkadaşımız o da. O Hürmüz Boğazı ve Karadeniz limanlarıyla ilgili çok güzel bir yazı yazmış. Anadolu Ajansı'nda yayınlanmıştı. Onu da ben retweet yaptım şeyde. Hani benim sosyal medya hesabımda da görebilirler. Ve gerçekten iki taraf, yani bir taraftan enerji koridoru, bir taraftan da gıda koridoru, yani
0: Evet.
1: Karadeniz kaynaklı limanlar vesaire, dünyayı çifte kıskaca alıyorlar gibi. Yani bir taraf enerjiyi, bir tarafta gıda tarafını etkileyecek gibi gözüküyor. Bu iki konuyu yakından incelemek lazım. Yani önümüzdeki dönemde çifte sarmal içine girebiliriz enflasyon konusunda. Hem gıda tarafında tahıllar başta olmak üzere, işte yağlar başta olmak üzere, hem de enerji tarafında hassas bir konu gerçekten burası. Allah sonumuzu hayretsin.
0: Evet, yani Avrupa başta olmak üzere söz konusu bölgeyi boğabilecek bir şeyden bahsediyoruz. Bunun altını
1: Hatta
0: çizmek isterim.
1: bulamayanlar için yeniden retweet yaptım en başta gözüksün diye.
0: Evet.
1: Güzel bir analiz, yani okumalarını tavsiye ederim ben de.
0: Harun Bey diyor ki yalan haber yayanlara ceza verilsin demiş. Haber zaten
1: Bence de yani verilmesi lazım
0: dezenformasyon.
1: ama biz onu çok şeyi görmüyoruz. Tabii burada bu sefer de cadavına dönüşmemesi lazım bunun, ama hani bu tarz konuları söylerken de insanların bir yalan haber, iki de hani gerçekten piyasanın etkinliğini bozan bazı haberlerin sızmasına sebebiyet verenlere de ceza verilmeli.
0: Evet.
1: Yani mesela geçmişte yakın dönemde gördük. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili işte şey yazıldı, kayyum kararı yazıldı, şu saatte şeye yüklenecek. Bu bir gazetecilik örneği değil. Bu kamunun veri ve bilgi sızdırmasının örneğidir. Bence orada gazeteci değil ama veri ve bilgiyi sızdıranların bir ceza alması gerekir. Yani aynı şekilde işte bu tarz yalan haber yapan ya da böyle isnatsız iddialar ortaya atıp toplumun genelini etkileyenler konusunda da bir cezai yaptırım olmalı bence.
0: Begüm Hanım da demiş ki sormayın Süheyla Hanım. Şimdi herkes bolluk bereket atölyeleri düzenliyor. Bolluk bereket atölyesi nedir ya, tövbe estağfurullah yani. Ben diyorum size bu işlerde çok para var da uzak duralım efendim, böyle bir
1: Aynen.
0: ahlakımızla mı para kazansak? Arkamızdan sonrasında dua mı etsinler? Hayır, dua mı etseler acaba?
1: Şimdi bu kadar verdik, almadık. Alma verme dengemiz
0: Ya
1: bozuldu
0: gider
1: Süheyla
0: misin? Bizim senin
1: Ben
0: neydi ya? Tırvırı Holding'imiz vardı değil mi
1: aynen.
0: ya? Aman.
1: Ben şey konusunda onu şey söylemiştim. Göbekli Tepe'ye ilk gittiğimde demiştim ki burada dedim seans yapacaksın.
0: Seans
1: Tarihin
0: yapacağız.
1: başlangıcında
0: Ya
1: sizin de işte
0: anlatma bak.
1: geçmişe
0: Hayır,
1: ve
0: kamu yayıncılığı
1: hayır
0: yapıyoruz. Sakın
1: bir şey
0: size
1: söyleyeyim mi?
0: bunu gelenleri de, efendim bu şekilde gelenleri de itibar
1: Ha,
0: etmeyiniz.
1: zaten
0: Ya
1: yapmışlar.
0: bak, bunu
1: Benden
0: yapan
1: önce
0: çıkar.
1: yapmışlar. Ya benden önce yapmışlar. Zaten Kültür Bakanlığı yasaklamış. Yani
0: Çok
1: oraya
0: şükür.
1: kazmayı vurunca biri hemen bunu düşünmüş. Lan ben burada bunu yapsam var ya, iş
0: Tabii
1: yapabilirim.
0: canım.
1: Yapmış.
0: Yani.
1: Yapmış ve parasını kazanmış. Yani
0: Yani yoksa sen şey diyorsan, üç kağıt yöntemleri diyorsan, ben burada sana neler neler anlatırım. Yani önüme bir şey koyduklarında ilk baktığım benim bunun arka kapısı neresidir?
1: valla
0: Buradan
1: söyle,
0: nasıl
1: her türlü
0: çıkılır?
1: bilime
0: Ama
1: saygımız var ama şimdi
0: anlatmıyorsun yani.
1: toplumda şöyle bir kesim oluştu. Hani bir ara bir sosyal gelişim kitabı vardı, hatırlar mısın bilmiyorum. İçinizdeki öküze oha deyin diye.
0: Ay tövbe
1: Bu
0: estağfurullah. Kişisel gelişim ki o,
1: sosyal
0: sosyal
1: işte
0: gelişim değil.
1: kişisel gelişim dedim ya. Sosyal gelişim demedim.
0: Sosyal gelişim dedin.
1: O zaman
0: Neyse.
1: dilim sürçmüş. Kişisel gelişimle ilgili. Şimdi maalesef Türkiye'de böyle bir kitle oluştu. Bakıyorsun hani böyle yani gencecik kızlarımız ağırlıklı olmak üzere.
0: Ay
1: Yani böyle
0: kızım,
1: bir
0: olur mu
1: kişisel
0: sana ya?
1: gelişim, böyle bir şey, ben de hayat koçu olacağım, işte şirketlere danışmanlık yapacağım, işte onu yapacağım, bunu yapacağım. Yani böyle bir böyle şey, buradan bir ticaret alanı oluştu. Sosyal medyaya bakıyorum, herkes alma verme dengesi peşinde. Yani böyle o alma verme dengesi benim artık nirvanam oldu. Ben bunu uzun yıllar kullanırım. Hani bilmeyenler de YouTube'a falan
0: Yayın
1: yazıp alma
0: içerisinde
1: verme dengesi
0: bakarsınız efendim.
1: taksici
0: Evet.
1: diye bakarsınız oraya.
0: Bir zehir anlattı.
1: Geldiğimiz nokta orası yani.
0: Evet. Peki şimdi kuaförleri konuştuk. Teşekkür ederiz efendim güzel sözleriniz için. Bilmukabele. Didi Bey Akbank sormuş.
1: Valla
0: Akbank.
1: bankaların da sorulacak hiçbir yeri
0: Akbank.
1: kalmadı. Yani şu koşullarda hani diyor ucuz, ertesi gün daha ucuz. Yani ucuz diye ucuz diye gidiyorlar. Görünüm o yönde. Yine burada diyeceğim hani 6 ay, 1 yıl, 2 yıl ben bir piyasayı taşırım diyorsan ve sermaye, Türk sermaye piyasalarının bir yerde su akar yolunu bulur, dengesini bulacağına inanıyorsan buradan para kazanırsın söyle ama dediğim gibi bir bu şartlar altında iki vadenin uzun olması kaydıyla. Çünkü kısa vadede şu anda çok böyle hani faizlerin inmesi bugünden yarına o beklentilerin oluşması çok kolay gözükmüyor. O nedenle biraz daha zamanı var gibi sanki bana kalırsa
0: Evet.
1: bankaların.
0: Gülnur Hanım çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Olsun efendim hiç şey değil. Torununuza buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Torun bakan herkese sevgilerimizi
1: Allah
0: iletelim.
1: güzel emirler versin.
0: Evet yani.
1: Allah torun bakan anneanne ve babaannelerin sayısını arttırsın.
0: Evet, ama tatlılıkla, güzellikle arttırsın.
1: Aynen.
0: Yani niye baktıkları, ne
1: Tabii canım.
0: şartlar altında baktıkları da önemli. Bizi Ülker'i sormak istemiş. Her yerde dinleyemiyorum diye. Olsun efendim, ne olacak? Sonrasında nasıl olsa ben linkleri paylaşıyorum. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabını. Bütün linkler orada var. Girer bakarsınız oradan. Çok izlemek istiyorsanız, bu kadar özlediyseniz.
1: Ülker
0: Hisler
1: ve grup
0: karşılıklı.
1: şirketleri benim
0: Evet.
1: piyasada en uzak durduğum gruplar ve şirketlerden biri. Bir gün kazandırır, 5 gün kaybettirir. Hiç değişmiyor. Yani uzun vadedir de bu böyle. Yani maalesef çok piyasa dostu fiyat hareketleri de görmüyoruz o tarafta da. Şu an Ülker'de de zaten teknik görünüm de oldukça negatif. Yani grubun genel şirketlerine mesela Ülker'de durum bu. Şoka bakıyorsun. Hani orada da ekstra bir şey yok. İşte bizime bakıyorsun. Bir süredir bakmıyordum bunlara da. Toplu halde bakalım. Bizim de yine bir şey yok. Oldukça şey. Gözde'ye
0: Ülker'den sonra
1: bakalım.
0: şok, bizim ve
1: Gözde.
0: Gözde
1: Yani
0: hepsine
1: burada da bir şey
0: bakıyorsun.
1: yok. Yani genel itibariyle hani grup tarafında böyle bir zayıf görünüm devam ediyor. Yani ben mesafeli durmayı tercih ediyorum açıkçası.
0: Evet, ne dersiniz? Özgür Bey işte böyle başka bir dile pelesenk olan kelimeyi, cümleyi söylemiş. Söylemeyeceğim efendim bunu burada. Size de söylüyorum. Söylemeyin. Hiç kendinizi zehirlemeyin. Yani metafizik, enerji bilmem ne falan filan. Tamam, inanın inansın. Saygımız var. Bir şey demiyoruz. Ama psikoloji bir bilimdir. Hiç kendinizi zehirlemeyin bunlarla. Hiç gerek yok. Siz burada Begö'yü sormuşsunuz. Ben de Begö'yü soruyorum. Üzeri. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı.
1: Bugün çok değişik yerlerden geliyorsun Süheyla.
0: Evet. Ne yapayım? İzleyiciler oradan geliyor. Dinleyiciler
1: Bağlı.
0: oradan geliyor.
1: Şu grafiğe bakıp da olumlu bir şey söylemek mümkün değil. Bir şey söylemek de mümkün değil zaten. Düşüyor. Yani düşmüş. Çok bir hacim de yok. Yani zayıf bir görüntü var. Yani niye Begio diye bir hisseyi alayım? Yani kerameti kendinden menkul bir abimiz gelir de bir şey olursa olur gibi gözüküyor. Olmazsa olmaz gibi gözüküyor. Yani o kerameti kendinden menkul şahsı da hani gelir mi gelmez mi 3 vakte kadar çıkar mı çıkmaz mı bilmediğimiz için yani şu anki teknik görünüm grafik çok zayıf. Yani mesafeli durmakta fayda var kanaatimce.
0: Peki, Frotto'yu sormuş Mustafa Bey. Hatta soyadını da yazmak istemiş bize Mustafa Dinçer.
1: Şimdi biz
0: Frotto.
1: yatırımcılar diyoruz ya böyle işte güvenli gördüğünüz
0: Ha.
1: alanlara gidin, işte BIST 30'a gidin vesaire gidin. Sonra BIST 30 şirketlerini açıyorsun hepsi şey. Hani Frotto mu Tofaş mı? Ben Tofaş'ı yıllardır söylüyorum. Özellikle son 1,5 yıldır bu Stellantis birleşmesinden sonra burada beklentiler o tarafta yoğunlaşabilir diye defaatle söyledim. Ama Frotto'da bu kadar da ekstra zayıflık olacağını da düşünmüyordum. Ciddi zayıf görünüm burada da devam ediyor. Önemli desteklerini de kırdı Süheyla. Yani 80 lira civarında altında kapattı. Biraz dikkatli olmakta fayda var bence.
0: Peki, Acı Selsan'ı sormuş. Yener Bey, ilk defa konuşacağız. Daha önce hiç konuşmadık. Acı Payam Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ.
1: Açseli.
0: Arçsel.
1: Bu diğerlerine nazaran yine geçmişte sorulan şeylerden biriydi. Yani ben hatırlıyorum
0: Bunu
1: bunlarla ilgili gelen
0: ben
1: sorular ama.
0: hatırlamıyorum.
1: Yani burada da teknik görünüm zayıf Süheyla. Yani son dönemde bir kısa bir sıkışma ve tekrar o sıkışmanın altında kapanış. Dünkü kapanış da çok hoş değil. Yani teknik görünüm zayıf şu anda. Yani ben biraz mesafeli durmayı öneririm. Ne zamana kadar hani geçer şöyle 133-134 hatta 135 lirayı geçer. Orada oturup tekrar bakılabilir ama şu anda 135 liranın altındaki her fiyat sıkıntılı bence.
0: Ay Gökhan Bey, ben size kıyamam. Sadece sabahları dinleyebiliyorum. O yüzden konuyu ne kadar gündeme taşıdınız bilemedim demiş. Estağfurullah efendim, olur mu? Aa, hiç öyle bir şey bilmek gibi bir durumunuz yok. Ben sadece duruma açıklık getirdim. Yani her biz bunu iki kere konuşuyoruz. Bazı yayınlar mesela günü geliyor. Baştan sona o yayın boyunca konuşuyoruz. Yani boğazlar ve kanallar kısmı çok önemli. Boğazlar ve kanalların ardında başka bir mesele mi var? Yoksa asıl hikaye zaten tamamen boğazlar ve kanallar mı? Bunu çok konuştuk biz. Daha yeri
1: Tabii.
0: geldiğinde de konuşacağız. Hiçbir şey görmüyor
1: Çanakkale
0: değiliz.
1: Boğazı, İstanbul Boğazı ve Kanal İstanbul'dan bahsediyorsun
0: Kanal
1: herhalde değil
0: İstanbul sadece şey değil, ondan değil mesela. Yok yok, sen orada işin
1: mi?
0: şakasındasın da. Bakma sen, ben onu da sorguladım mesela. Instagram'da paylaştık hatta onu. Bununla ilgili bir şey hazırladım. Yani ne kadar getirebilir kanallar üzerinden diye. Yani üzeri burada çok kısa değineyim. Mesele şu. Süveyş'e mesela bakıyorsun, insan eliyle yapıldığı için ortalama 9 milyar dolar getiriyor, tamam mı Mısır'a? Hürmüz bir boğaz ve oradan böyle bir ücret olmaması lazım. Yani bizim Türk boğazlarından da mesela masraf adı altında, işte kılavuzluk adı altında bize yaklaşık 255 milyon dolar gibi bir şey getiriyor. Böyle Korint boğazıdır falandır filandır, böyle komşuya getirdikleri, onlar sınırlı kalıyor paralar. Yani boğaz bile şey bile olsa sınırlı paralardan bahsediyoruz. Şey tarafı, Hürmüz'den eğer ki istenilen, yani o paralar var işte, gemi başına şu kadar alacağım, bu kadar alacağım, ne alınır diye hesaplandığında, geçen işte Hande'ye de buradan selamlarımızı iletelim. İş portföyü baş ekonomisti Hande Şekerci, onun hesaplamasında bakıyorsun mesela, diyor ki günlük 450 milyon dolar diyor. Süheyla, 450 milyon dolar günlük. Bak bu konuştuğumuz paralar yıllıktı. O yüzden
1: Günler.
0: az buz bir para değil yani, Hürmüz'den böyle bir para alınırsa eğer. İşin bu kısmı var. Ukrayna'nın NATO'dan sonra böyle kamikaze gibi önüne geleni bombalıyor olması, o ayrı bir mesele. Sen zaten bunu değerlendirdin. Peki o
1: Ecel
0: zaman.
1: mevzusu vardır burada söylemeyeyim ama
0: Evet, söylemeyeyim,
1: Ukrayna'da
0: söylemeyeyim, söylemeyeyim.
1: başına
0: Söylemeyeyim.
1: yeterince dert alamadı herhalde. Biraz daha dert bela biriktireyim diye ama bu işte dönüp dolaşıp bize de gelecek şimdi. Yarın İran Karadeniz'de bir gemiye karşılık verdiğinde Karadeniz'de sular ısınıyor mu diye o da bize patlayacak. Yani dönüp dolaşıp bu coğrafyada her şey bize geliyor. Yani Allah rahmet etsin atalarımız şöyle biraz daha at sürüp böyle bizi de taşıyabilselerdi şöyle biraz daha ileriye
0: Toprağı mı
1: başka bir
0: taşıyacaklardı? Ay
1: hayır işte
0: bitmedi var ya, soğuk
1: nüfusu
0: denizlere
1: taşıyacaklardı.
0: gitme, şu soğuk denizlere gitme şeyin, hayalin bitmedi Üzeyir ya. Sürekli bir
1: İşte en
0: Finlandiya'ya
1: azından
0: komşu olmak istiyorsun.
1: boğazı geçmiş olsaydık nüfus olarak yani çoğunluk olarak böyle %99'umuzu boğazın öbür tarafına taşınmış olsaydık vatan diye oraları sahiplenebiliyor olsaydık şu anda bilmiyorum yani. Yani çünkü gerçekten şey Orta Doğu ve bu coğrafya yani herhalde hiçbir zaman sükunet bulmayacak. Tarihte de bulduğu dönem yok herhalde yani şey olarak değişik bir coğrafya Allah sonumuzu hayır etsin.
0: Önümüzde hayret. Var konuyla ilgili düşüncelerim. Kendime saklayarak devam ediyorum. Ne
1: Abi
0: bu? Ne
1: sen
0: demişsiniz? Bırsan. Bırsan'ı sormuş Kemal Bey. Borusan. Bursan boru.
1: hemen şöyle tekrar flaşım açın başka bir şeye bakıyordum. Boru mu bu? Boru mu bu? Böyle bir reklam vardı bir ara hangi boruydu hatırlamıyorum ama.
0: Nasıl reklamlar tutuyorsun aklında böyle? Yasemin,
1: Ama
0: senin
1: böyleydi
0: aklında
1: reklam.
0: kalan ne reklam var? Reklam, jingle'ı.
1: Şimdi borusan
0: Gider
1: da
0: misin
1: şunu
0: Yasemin?
1: söyleyeyim. Zayıf gözüküyor yine. Yani
0: Ay
1: teknik
0: Allah.
1: görünüm zayıf. Şöyle bakıyorum bir sıkışma var son dönemde. Hani 580 liranın üzerinde belki kısa vadeli trade için denenebilir. Ama alt tut için çok burası da sağlıklı bir görüntü sunmuyor Söyla.
0: Çok sağlıklı bulmadım diyorsun
1: Aynen
0: peki.
1: zayıf.
0: ADS'yi sormuş Özcan Bey. ADS.
1: Yani bunda 2025'te görünmez el gelmiş, dokunmuş. İşte 40 kuruştan 4,5 liraya kadar 10 kat götürmüş. Sonra görünmez el çekilince geri gelmiş. Şu anda 1 liranın altında. Kaç lira en son
0: Peki.
1: fiyat? 0,88. Burada da teknik görünüm zayıf söyle. Yani söyleyecek bir şey yok. Yani bir keramet gelir de dokunursa anca, yoksa bir türlü yani şu anki talep görünüm zayıf gözüküyor açıkçası.
0: Peki şimdi Doğuş Oto'yu sormuş Nur Bey. Cevabını üzerinden efendim YouTube'da alacağım ama biz kalamayacağız zaten. 5 dakika
1: Evet.
0: hızlı hızlı ancak o kadar. Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabına gelmek isteyenleri bekliyorum. 5 dakikalığına gelemiyorsanız eğer inşallah gününüz çok güzel başlamıştır. Bol kazançlarınız olsun. Verimli neşeli bir gün olsun sizler için. Gelebilenlerle onda buluşuruz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
8: Öncelikli yayın.
9: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
10: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
11: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
12: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
11: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
13: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
7: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
14: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
15: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam.
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Sabah raporuna hoş geldiniz efendim. Evet, Sparta Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Taner Özarslan'la birlikte bugün gelişmeleri değerlendiriyor olacağız. Taner hoş geldin.
1: Hoş bulduk, selamlar.
0: Evet Taner, şimdi piyasaların odağı bu haftanın özelinde FED faiz kararı olacak. Hatta yarın akşam kararı karşılayacağız ve oradaki aslında önemli mesajlar da var. Bir tarafta yavaşlayan enflasyon hikayesinde bir miktar daha sabit tutma beklentisini aktarırken piyasalar üzerinde sabit tutma beklentisi %32 olarak fiyatlanırken en az 25 bas puanlık bir faiz artırım beklentisi ise %38'e yükselmiş bulunmakta ki

0: Bu oran bir hafta önce yaklaşık %15 seviyelerine tekabül ediyordu. Dolayısıyla burada bir Fed'in faiz arttırma patikasının Ekim ayında kesin olmasına rağmen bu yıl içerisinde bir faiz arttırımına yönelik beklenti de daha net bir resim olarak ortaya konuyor. Dolayısıyla bir güçlü dolar temasını karşımıza getirirken altının ons fiyatının düştüğünü takip ettik. 0.80'lik bir düşüşle birlikte 4043 dolara kadar gerileyen bir altın ons fiyatı var. Gümüş tarafına bakıyoruz. Gümüş tarafındaki düşüşler daha etkin olmaya devam ediyor ki 102'ye varan düşüşler söz konusu an itibariyle 57 dolar 19 sent şeklinde bir fiyatlama yaşarken Bitcoin tarafındaki düşüşleri de takip ediyoruz. %2,5'a varan 63 bin dolar seviyelerine kadar gelen bir Bitcoin tarafı da söz konusu. Sadece güçlü dolar teması ve faiz patikası elbette bu varlıklarda değil, asıl hikaye fiyatlandığı noktada 2 yıllık tahvil fiyatlamalarında gördük. 2 yıllık tahvillerde 4.31 seviyelerini takip ederken 10 yıllık tahvil faizini ise 4.63 seviyelerinde yatay bir performansına göre herhangi bir değişim yok. 30 yıllık tahvillerde ise 5.12'ye kadar bir gerilemenin yaşandığını takip ettik. S&P 500 vadelilerde an itibariyle 0.1'lik bir yine düşüş. Nasdaq vadeliler tarafında ise görece daha yüksek bir seyirle birlikte düşüş takip ettiğini görüyoruz. Asya'daki düşüşler çok daha farklı oldu. Çünkü artık FED temasının yanı sıra bugün bir manşet var ki Çin rekabeti ve yapay zeka harcamalarına yönelik endişeler çip hisselerindeki satışları derinleştirdiğini takip ettik. Özellikle Japonya Topix tarafında %2,5'a varan satışlar, Nikkei endeksinde %4'lük satışları takip ederken Çin Shenzhen tarafında ise yine burada %2'nin üzerinde, Şangay tarafında %1 ama Güney Kore'de çift hanelerdeki düşüşü takip ediyoruz. Güney Kore Kospi tarafında an itibariyle %10,23'lük düşüşle 6000 puana kadar bir gerilemenin yaşandığını takip ettik. Elbette Çin'in ileri teknoloji çip üretiminde beklenenden bir hızlı ilerleme kaydetmesi küresel rekabet endişelerinin bir miktar daha buradaki rekabet endişelerini azaltması manşeti oluştururken yatırım yapay zeka yatırımlarındaki artış beklentisi de bir miktar daha kendisini göstermiş gibi duruyor. Samsung ve Hynix hisselerine bakıyoruz. %12'den fazla bir değer kaybı söz konusu. En sert düşüşleri Güney Kore'de takip ediyoruz. Şimdi F'de geleceğim ama sıcak gelişmeyle başlamak istiyorum Taner. Bir tarafta yapay zeka rallisini konuşurken diğer tarafta ise özellikle yaşanan sert satışlarla birlikte bugün başlıyoruz. Sence bu sadece bir kar realizasyonu mu olarak okumak lazım, yoksa AI yatırım döngüsünün zirveye yaklaştığına dair bir fiyatlama olarak mı görmek lazım?
1: Şimdi tabii hızlı yükselen her şey hızlı da düşebiliyor. Potansiyel olarak böyle bir şeyi barındırıyor. Çünkü alanlar belki bunu kısa vadeli pozisyon aldığı için bu pozisyonlarda duruyorlardır diye düşünebiliriz. Çünkü şu an bile Kospi'nin, işte Güney Kore'nin bu kadar sert düşüşüne rağmen hala sene başından bu yana %60'ın üzerinde bir getirisi var. İşte Japonya hala %30'a yakın bir getirisi var. Bu o kadar yüksekti ki dönem içerisinde ilk 6 aylık rakamlarda. Buradan hızlı bir gerileme çok böyle anormal görmüyorum. Hatta geçen seneye göre %150'lerin üzerinde getiriler var Güney Kore'de. Şimdi bunu bir kere tabii ki oradaki şirketler çok değerli şirketler. Tabii AI sonrası 2022 ChatGPT ile dönüşüm değişti. Normalde %5-10 arasında büyürdü çip sektörü. Ama işte Nvidia ile beraber yeni bir yapay zeka tarafında büyük yatırımlar başladı. İşte 4 tane büyük şirket, işte bunlar Meta'sı, Google'ı, işte Amazon'u. Bunlar yaklaşık yılda 500 milyar dolar sadece yapay zekaya para harcamaya başladılar. Bunlar 500 milyar dolar para harcayınca karşılığında bunu Nvidia'dan ilk önce tasarımlarının alındığı işte süper bilgisayarlar çıktı. Süper bilgisayarlarda çiplere gereksinim durdu. Çipler de dünyada en çok Asya bölgesinde üretiliyordu. Bu konuda çok yetkindiler. Buradaki çok değerli şirketler işte Güney Kore borsasında, Japonya borsasında böyle 2-3 kat primler sağladılar. Ancak tabii günü geldiğinde insanlar şunu sormaya başladı. Acaba yapay zeka gerçekten insanlara para kazandıracak mı? Yani bu yatırımların karşılığını

0: Alabilecekler mi şirketler? İşte 500 milyar dolar yatırım yaptı diyelim. Yılda ne kadar para kazanacak bunun sayesinde? Kaç yılda amorti edecek? Bu sorgulanmaya başladı. Çünkü niye? Eğer ana şirketler ben bu işten yeteri kadar para kazanamıyorum der, yatırımlarını azaltırlarsa, Asya'da bu işler için yatırım yapmış olan binlerce şirket bu sefer o yatırımlarını atıl kapasiteyle tutmak zorunda kalırlar. Ve gelecekte bu sefer yüksek finansal borç yüzünden zora girebilirler. Bu da işin bir döngüsü.
1: Bir domino etkisi yaratabilir bu süreçte.
0: Yaratabilir. Ara ara bu işte tekrar gündeme geliyor. Sonra tekrar Nvidia'nın yeni bir modeli geliştiriliyor. Şu kadar dolar deniyor. Hadi tekrar yeni çip hisselerine alışlar geliyor. Bu bir süreç bence. Volatilitesi, oynaklığı yüksek olan bir piyasa. Ama zaten piyasalar böyle oluşuyor. Buradaki şirketler evet çok ciddi yatırımları ve çok ciddi ciroları hala ulaşmaya devam edecekler. Ama ana şirketler eğer yatırımlarını yavaşlatırlarsa, çünkü ben bundan para kazanamıyorum derlerse, bu sefer değerlemeler bozulur beklentisi hakim. O yüzden hızlı geri çekilmeler oluyor.
1: Peki şimdi Nvidia'nın mesela 750 milyar doların üzerindeki yeni yapay zeka altyapı yatırımları, anlaşmaları AI yatırımlarının sürdürülebilirliği konusunda bir endişe yaratıyor bir tarafta. Diğer tarafta da aslında asıl konu var ki Çin'in gelişmiş mesela litografi makinelerine baktığımız zaman seri üretime geçtiği haberleriyle birlikte ABD'nin teknoloji üstünlüğünü bir miktar daha kısıtlama hikayesi. Bu saatten sonra biz şunu mu göreceğiz? Yani bu gelişmeler eşliğinde küresel çip rekabetinde aslında rekabet dinamiklerini değiştiren bir oyunun değişimleri olarak mı okuyoruz bunu? Ne dersin? Yani ABD ve Çin arasında başka piyasaları sarsacak olan bir rekabet dönüşümü mü yaşanıyor?
0: Tabii Çin'de altyapı sağlam ve çok insan var. Ve hızlı üretim kabiliyeti var. Ve şu anda işte bir veri merkezinde evvelden 1000 CPU diyelim kapasite varken şu anda 100 bin CPU gerekiyor bir AI veri merkezine. Yani 100 kat daha fazla işlemci gerekiyor. Bu güçlü işlemci altyapısının da çekirdeği tabii ki çipler. Ve bu çiplerin de artık daha farklı modelleri, nanoları, daha hızlıları, daha işte küçükleri üretilmeye başlanacak. Ve bunların hepsi yeni yatırımlar ortaya çıkartacak. Ama Çin burada sanki oyunu değiştiriyor. Ve ciddi anlamda Amerika'ya karşı rekabette çok büyük avantajı var. Ama bu çipe sahip değilseniz sadece işte buradaki büyük şirketler, ki Amerikalı şirketler bunun tamamı, gidip Çin'deki o çipe bir şekilde muhtaç kalırlarsa bir anlamda kendilerine bir dar boğaz yaratırlar. O yüzden Amerika bunu daha çok gelin burada üretin diyor veya çok yüksek vergiler çıkarmaya çalışıyor. Bu teknolojiyi biraz sınırlıyor ama günün sonucunda Trump yönetimi bunu tercih ediyor. Buraya gelin diyor. Hani iki senesi var belki, 28 seçimleri ne kadar aslında görev süresi var. İki senede bunları tamamlayamaz. Yani büyük bir yapısal dönüşüm Amerika'yı üretim üssü haline dönüştüreceğini zannetmiyorum. Ama sonuçta işte ise benim yolum bu diyor ve arkamdan gelenler de aynı yolda gitsin diyor. Çünkü biz Amerika olarak eğer bazı ürünleri üretemezsek ileride doğu tarafına muhtaç kalırız. O da ekonomik anlamda onları güçlendirir diyor.
1: Peki Taner, şimdi bilançoları almaya devam ediyoruz. Mesela geçtiğimiz hafta da aldık teknoloji bilançolarını. Bu hafta da yine almaya devam ediyoruz. O halde yatırımcı güçlü kar rakamlarından daha çok yatırım harcamalarına mı bakacak ya da bakmalı?
0: Tabii yani büyüyen sektörler bence ne olursa olsun büyüyen şirketler yaratır. Şimdi sektör büyümüyorsa mucize bekleyemezsiniz o şirketlerden. İşte ağır sanayi ciddi anlamda yavaşladı dünyada. Çimento, demir, çelik, petrokimya, işte ara ara fiyatlardan dolayı, ama üretim tarafında yeni bir şey yok. Sonuçta %2-3 neyse dünya kadar büyüyor. Ama bazı işler yepyeni olduğu için insanlar oraya yatırım harcaması yapıyor. İşte savunma böyle. Yapay zeka harcamaları böyle. Evet. Şimdi yapay zekanın gücü bir anlamda o teknoloji firmalarını

0: çok yüksek değerlemeye götürebilir. Ama burada süreklilik ve sürdürülebilirlik olmazsa, ki değerlemenin ana çarpanlarından bir tanesi, işte diyelim ki bugünkü faaliyet karı çarpı bilmem kaç yıl, hı hı. Ama esası geleceğe yönelik nakit akımlarıdır. Biz bu seneyi 3 sene sonrasına bakmıyoruz. Sonuçta 5 ila 10 yıllık nakit akımları üretilir ve şirketin bunu sürdürebilir olup olmadığına bakılır. Eğer 3 sene şirket kar ediyor ama 4. sene zarar edeceğini bekliyorsak, o şirketin değeri yoktur hemen hemen. Sürdürülebilir değildir, sadece nakittir değeri. O yüzden piyasada bu değerlemeler sürekli güncellenecek. Sürekli geleceğe yönelik bu işin sürdürülebilirliği var mı? Bu işten gerçekten para kazanılır mı? Hmm. İnsanlar gerçekten yapay zekayı her şeyinde kullanacak mı? Abonelik parası verecek mi bu işler için? Yani uzun vadede Meta gibi şirketler, Amazon gibi şirketler bu işten para kazanırlarsa yeni yatırım yaparlar. Bu döngüyü insanların hayatına yapay zekanın ne kadar daha çok girdiğini ve bu işe ne kadar para harcayacaklarıyla ölçmeye başlayacağız.
1: Peki, şimdi diğer tarafta, yani piyasaların şu an bugün manşeti aslında bir yapay zeka teması olurken, diğer tarafta bir gerçek var ki o da yarın akşam açıklanacak olan FED kararı. Şimdi FED kararına ilişkin baktığımız zaman Taner, orada işte ABD'de yıllık enflasyon Haziran ayında yavaşlaması bir nebze olsun rahatlattı ve nefes aldırdı derken, diğer tarafta özellikle Orta Doğu'da yaşanan savaşın etkileri, bir miktar daha yükselen petrol fiyatları bizi geçtiğimiz hafta dediğim gibi 25 bas puanlık artış 16'larda fiyatlanırken, %16'larda fiyatlanırken, her ne kadar şu anda sabit bırakma ağırlıklı olsa da %30'lara kadar çıkmış bulunmakta. Ekim ayında kesin gözüyle bakılan bir FED faiz artış kararı da var. Dolayısıyla fiyatlamaları da göz önüne aldığımızda bugün FED'e ilişkin yarın şunu mu dersin? Yani daha mı sıkı yoksa daha mı gevşek olması gereken bir tartışma konusunu getiriyor bir araya. Yani neden bahsediyorum? Çünkü bir tarafta daha büyük bir adım attığı noktada stagflasyon riskiyle karşı karşıya kalabilecek bir ekonomi var diyen uyarılar var. Diğer tarafta da hayır, enflasyon burada canlılığını korumaya devam ediyor ve dolayısıyla bu süreçte bir miktar daha arttırmaya yönelik de adım atılması gerekiyor diyen de var. Yani hal böyle olunca FED'in şu andaki kararı, alacak, atılacak adımı sen nasıl değerlendiriyorsun?
0: Tabii FED tek başına aslında bu işin sorumlusu değil. Hı hı. Amerika yönetimi, Trump yönetimi arttırılan vergilerle ve işte en son yine %12,5'luk bir vergi üretildi 80 tane ülkeye. Yeni vergi artışlarıyla aslında tüketici tarafına yansıtılan fiyat artışlarının sorumlusu. Ve bu fiyat artışlarının öngörülemezliği bir taraftan, insanların bu bana göre son anda beklentilerini, hı hı, biraz daha yükseltmesine sebep oluyor. Çünkü bugün değil yarın da buna benzer, doğru, özellikle işte Çin'le ilgili başta olmak üzere çeşitli koruma duvarları ve yüksek vergiler çıkartılacak. Bunu da Amerika'nın tüketicisi ödeyecek aslında. Artan maliyetler, özellikle ikinci sebep yine, hı hı, Trump, İran'la yapılan savaş ve Hürmüz gerginliği, bunun Hürmüz'ün petrol fiyatlarındaki artışı, bu da bir şekilde yine tüketiciye yansıyor. Önce üreticilere, sonra tüketicilere. İki tane bilinemez ve ne yapılacağı öngörülemez olay içerisinde ister istemez ilk önce faizlerin, genel faizler yükseliyor, tahvil faizleri. Hı hı. Tahvil faizleri yukarıya çıktıkça da piyasa burada bir faiz arttırımı gelmeli. Aksi halde uzun vadeli faizler daha da yukarıya gidiyor, hı hı, diyor. Yani esası bana göre oradan ortaya çıkıyor. Evet, dolar endeksi değer kazanıyor kısa vadede. Çünkü daha yüksek bir faiz veren FED gelecek, işte 3.75'lere çıkartacak faiz beklentisi hakim bu yıl içerisinde. Bunu yapmazsa ne olur? Uzun vadeli faizler çok daha yukarıya gider ve bu mortgage faizlerine, halkın gerçekten hissetmesine sebep olmaya başlar. Ve çok daha büyük etkiyle, 25 değil belki 100 puanla hissetmesine sebep olur. Bu da FED'i ister istemez bir adım atmaya doğru götürüyor. Hala birkaç ayı var. Çünkü sonuçta bölgedeki tansiyon azalır. İşte artık kaçıncısı hatırlamıyorum.

0: istemiyorum bu müzakerelerin. Ama Trump'ın devamlı müzakerelere başladım, bitirdim söylemleri artık piyasalarda çok böyle kale alınmamaya başlandı. Kısa vadede bir hareket yaratıyor ama piyasa gitmek istediği yolda gidiyor. O yüzden eğer burası düzelirse, gerçekten kalıcı bir barış sağlanırsa Fed'in o zaman biz işte %80'lerde değil deriz. Eylül Ekim faiz arttırma ihtimalini düşürmeye başlar muhtemelen piyasa. Ama buna daha öncesinde zaten uzun vadeli tahvil faizleri tepki verir. Orada bir gevşeme başlar.
1: 10 yıllık 4.62 ne ifade ediyor? Gelişmekte olan ülke varlıkları açısından.
0: Yani düşünün garantili.
1: Sermaye piyasaları açısından.
0: Evet, yani 4.62 garanti ise üzerine CDS rakamını koyun. Hani bir ortalama 2.5 deseniz. Biz zaten 4.60 artı CDS üzerine de bir prim isteyecek. Yani Türkiye gibi ülkeler 8'in altında borçlanamaz demek. Onların özel sektörleri onun altında borçlanamaz demek. Onunla borçlanıyorsanız hangi kâr marjıyla çalışacaksınız ki para kazanacaksınız? Yani bu tüm dünya açısından özellikle büyümek isteyen ülkeler açısından ve alttaki ülkeler büyüyemezse zaten bir anlamda üstteki ülkeler de büyüyemiyor. Onlar da ona bir şey satacaklar günün sonucunda. O yüzden bir aslında böyle kilitlenme yaşanıyor. Bu kilitlenmeyi aşmanın yolu istikrarlı bir dünya yönetimi ve burada işte ticaret savaşlarının daha azaltılması ve yani bir barış ortamının ortaya çıkması. Kolay mı? Değil. Yani bu kadar ortalık karıştıktan sonra bir anda barışın tesis edilmesi bence zor. Önce Ukrayna ile başladı, sonra İran'la devam etti. Ama esas bence Amerika Çin veya işte Amerika Rusya veya Doğu Batı arasındaki bir gerginliğin uzun yıllardaki sonucu bu. Bu bir anda terse dönmez. Umarım yavaşlar, umarım bir yerde donar. Böyle çok büyük bir barış ortamı değil ama bu küresel anlamdaki büyümeyi önündeki en büyük engel. Çünkü gelişen ülkeler bu faizlerle borçlanamazlar veya borçlansalar da zarar yazarlar. Yani boşuna borçlanıyorlar.
1: Peki. Şimdi böyle bir fiyatlama TL varlıklarına olan etkisini de biraz değerlendirmek lazım. Yani burada en aslında darbe yiyen hisse tarafı mı oluyor? Yoksa yine tahvil tarafına eğilim devam mı eder? Nasıl bir sirayet etkisi görüyorsun sen TL'de üzerine?
0: Yani Türk lirası daha yüksek faiz vermek zorunda kalıyor. Yani,
1: İkinci sırada carry trade avantajı. Tabii yani %10 pezosundan sonra.
0: Tabii yani %10 dolar bazında faiz veriyorsanız %20-25 en az TL'de carry'ye ödemesi gerekir Türkiye'nin. Bu kadar yüksek bir faiz ortamında. Bunu belki tansiyon yavaşlarsa bir miktar azaltabilir. Yani bunu işte döviz tarafını 9'a çeker, öbürünü 15'e çeker diyelim. Ama hala ciddi bir reel faiz vermek zorunda kalıyor. Tabii bu hani son 2-3 senede iyi bir reel faiz alıyor yabancılar. Ondan önceki 3 senede de çok zarar ettiler. Yani ortalamaya baksanız çok büyük karları yoktur. TL'de ben kalayım, TL'ye inanıyorum diyen yabancı yatırımcı son 5 sene içerisinde zarardadır muhtemelen. Hani insanlar her zaman çok para kazanılıyor deniyor ama kayıpları de düşünmek lazım. Yani o yüzden biraz yoğurdu üfleyerek yemek istiyor yabancı yatırımcı da ve yüksek faiz istiyor. Bu yüzden de bizim işte faizlerimiz dünyanın en yüksek faizlerinden birisi ve karşılığında da sabite yakın bir döviz kazancı elde ettirilebiliyor. Burada da aradaki fark carry dediğimiz bir taşıma aslında ortaya çıkartıyor. Uzun vadede çok sürdürülebilir değil bu da. Yani Türk lirası çok aşırı değerli hale gelirse de dış ticaret tarafında eksi vermeye başlarız. Bu da günün sonucunda uzun vadede yeniden bir döviz tarafında kriz ortaya çıkartır. Bu dövizdeki rezerv erimesini durdurabilmek tek başına yüksek faiz vererek de mümkün değil. İstikrarı sağlamak lazım. Ve işte sadece para değil, maliye politikalarıyla da desteklenmesi lazım bunun. O yüzden Türk lirasında bir kere o güven ortaya çıkmazsa yabancı yatırımcı uzun vadeli hisse senetlerine de güvenmiyor. Tahvillerimize de güvenmiyor. Daha böyle kısa vadeli para girişleri çıkışlarına giriyor. Kredi

0: gibi düşünelim. Ama portföy yatırımlarını azaltıyor. Zaten hani çok büyük bir giriş yok yabancı tarafından. Dönem dönem fırsatlarda çıkış ortaya çıkartıyorlar. O yüzden hisse senedi piyasalarının en büyük önündeki risk yüksek faiz ve döviz tarafındaki öngörülemezlik diyebiliriz.
1: Yani şimdi hemen carry trade demişken şunu dile getirmem lazım. Bugün baktığımız zaman savaşın başladığından bu yana özellikle Kolombiya pezosu gelişmekte olan ülkeler arasında %20'nin üzerinde bir getiri sağlamış yatırımcısına. Dolar karşısında yaklaşık %20,5'luk bir getiriyle birlikte ilk sırada yer alırken Türk lirasına bakıyoruz. Orada da %7,1'lik bir getiriyle birlikte ikinci sırada yer alıyor aslında. Bu da aynı şekilde Türk lirasının yüksek faiz ortamında büyük ölçüde avantajını koruduğunu bize gösteriyor ve kur hareketi de bir miktar daha aslında ciddi şekilde aşındırmadığını da gösteriyor bize. Şimdi Brezilya reali, Rus rublesi, Arjantin pezosu yine pozitif tarafta getiri sağlayan para birimleri arasında geçmekte olan ülkelerde de çok ciddi bir ayrışma oldu. Yani Şili pezosu mesela %8'in üzerinde bir götürü sağladı. Şimdi şunu sormak istiyorum. O halde madem carry trade avantajının devam ettiği bir süreçte yabancı sadece faize değil aynı zamanda ülke bazında seçiciliğe ve kur hareketine de baktığı için Türk lirasında yılın ikinci yarısı sonrasında herhangi bir hareket beklememek mi gerekiyor halde?
0: Yani bana göre bir miktar daha enflasyona yakınsayan bir döviz artışı ortaya koyulabilir önümüzdeki dönemde. Hani 6 ay demiyorum ama belirli bir zamandan sonra Türk lirasındaki değer kaybı da hızlanabilir. Ama bu büyük bir hızlanma anlamına gelmez, bir miktar oranı yükselebilir. Yine TL reel faiz verir hem yabancıya hem yerli yatırımcıya ama bu kadar büyük marj olmaz. Burada da bana göre ana eşik işte bu İran Amerika savaşının sona ermesidir. Burada bir normalleşmedir. Bundan önce sadece biz şu anda pozisyonu koruyup kendimizi savunmada tutuyoruz diyebiliriz. Ondan sonra faizlerde bir düşüş gelecektir. Yani Türk lirasında hala %40'la fonlama olmayacaktır. İlk önce 37'lere, arkasından Merkez Bankası kademeli olarak özellikle son çeyrekte faiz indirimlerine gidecektir. Ve bu olduğu zaman da reel anlamda getiri marjı azaldığı için döviz tarafı TL'ye göre bir miktar daha hızlanmaya başlayabilir getirisi. Aksi halde rezerv yönetimi zorlaşmaya başlar. Yani bu tamamen zamanlamayla ilgili ama belirli bir zamandan sonra bana göre sanayicinin de dış ticaret tarafında makroekonomik verileri de inceleyerek bakarak doğrusu aslında budur. Yani faizlerde bir indirim periyodunun başlaması. Hı-hı. Hatta yani ekonomide evet biz yüksek enflasyon yaşıyoruz ama bir kısmı arz kaynaklı bunun şu anda. Talep tarafında ciddi bir daralma var. Bu daralmayı da ekonomik yavaşlamaya doğru gitme beklentisi hakim olduğu için bir şekilde faiz indirimleri zaten kaçınılmaz olacaktır ekonomiyi hareketlendirme açısından. Yani biz enflasyon konusunda muhtemelen 2027'de daha başarılı olduğumuzu gösterebiliriz dünyaya ve kendimize. O yüzden bir zamanlama sorunu, yani Türk lirası bu kadar aşırı değerli olmaya devam etmeyebilir.
1: Peki dün de bunu konuklarıma sordum. Sence Merkez Bankası veri odaklı mı ilerliyor yoksa risk yönetimi odaklı mı ilerliyor artık?
0: Yani sonuçta tam verilere önündeki veri seti çok böyle doğru bir veri seti de olmayabilir. Yani nereden baktığınızla alakalı, yani paranın değer kaybına nereden hangi yılı baz aldığınızla da alakalı. Türk lirası gerçekten değerli değersizi 2000'den alırsanız ayrı, 2020'den alırsanız ayrı veya son 2 seneyi alsanız çok farklı bakıyorsunuz. Yani neyi yavaşlatması lazım Merkez Bankası? Bir, enflasyonu. İki, döviz tarafında rezerv yönetimini iyi kurgulaması lazım. Şimdi bu iki tane veri setine sadece baktığında birisindeki iyileşme öbüründe kötüleşmeye sebep olmayabiliyor. Çünkü yüksek reel faiz verince yüksek enflasyona rağmen para girişi hızlanıyor. Rezervleriniz güçleniyor. ve hani sorun yok gibi görünüyor ama sorun var. Sonuçta bu kadar yüksek bir enflasyon, bu kadar yüksek faiz sürdürülemez. Hem evet. tüketiciler hem üreticiler açısından sürdürülebilir değil. Burada bir normalleşmeye gitmek zorunda. Geriye baktığınızda evet yüksek enflasyon hala 32, faizi hep yüksek tutmam gibi görünüyor. Ama günün sonucunda bu başka sorunlar ortaya çıkartabilir. O yüzden biraz daha aslında beklentileri yönetmeye çalışıyor. Çok bozulmuş olan beklentilerin bir anda düzelmesi de kolay değil. İnsanların aklında fiyatların her sene işte %70-80 arttığı evet. yıllar var. Ki onların üzerinde de fiyatların arttığını biliyoruz. Bir anda normalleşme sağlanmıyor. O yüzden Merkez Bankası verilerden önce ikinci tarafta
1: beklentilerin çıpalanması. Peki beklentilerin çıpalanması açısından kritik olan unsur nedir o halde? Faiz seviyesi mi? 3 yıldır yüksek faiz seviyesi. Niye hala beklentiler o zaman çıpalanmadı diye sorarım. İkincisi iletişim politikası mı yoksa rezerv mi?
0: Ya aslında hepsi diyelim. Yani sonuçta tamamında Merkez Bankası'nın yapması gereken bir şey var. Yani rezervi de yönetmeli. Sonuçta iletişimi de çok iyi yönetebilmeli. Burada dönemsel olarak mesajları önemli oluyor. Sadece programlarda değil, işte Sayın Başkan'ın veya belirli işte mecralarda üyelerin yapmış olduğu konferanslar veya açıklamalar piyasa tarafından önemli addediliyor. Ve oradan bir şeyler çıkarmaya çalışıyor piyasa gelecekte ne yapacağıyla ilgili. İşte bundan bir ay önce çok aceleci olmayacağız demişti ve faizlerde bir yükseliş ortaya koyulmuştu. Ama hakikaten Merkez Bankası o duruşunu değiştirmiyor şu anda. Hı hı. Hala yüksek faizi korumaya devam ediyor. Çok aceleci davranmıyor. Yani piyasanın öngörülebilir hareketleriyle beraber davranıyor. Yani tahvil faizleri bana göre aynı Amerika gibi. Yani piyasa inanmadan, tahvil faizleri böyle 40'lara doğru yaklaşmadan Merkez Bankası 37'lere doğru fonlamaya geçmeyecektir. Önce piyasa reaksiyonda bulunacaktır. Bunun nedeni de olumlu beklentilerdir. Ondan sonra Merkez Bankası adım atar. Bu da yine öngörülebilirlik yaratıyor. Yani piyasalar Merkez Bankası'nın ne yapacağını gerek açıklamalarından, gerek politikalarından, gerekse de aslında benim hareketime karşı nasıl davranıyordan çözümlemeye çalışıyor. Buna karşı da bir para programını oluşturuyorlar.
1: Peki bugün Merkez Bankası'nın eksiklaşmaya ihtiyaç duyduğunu düşünüyor musun? Yükselen Hayır. petrol fiyatlarında?
0: Yok, düşünmüyorum. Çünkü zaten Türkiye'de yeterince sıkı şu anda. Yani bunu daha sıkmanın size petrol fiyatını aşağıya çekmeyecek.
1: Peki alan var mı indirmesi için?
0: Yani eğer bir normalleşme sağlanırsa bana göre 37'ye doğru çeker.
1: 37'ye. Peki bu politika faizini belirlerken sence beklenen enflasyona göre mi şekillendirmeli artık? Pardon artık evet. Gerçekleşen enflasyona göre.
0: Yani ikisinin ortası diyelim. Sonuçta gerçekleşen, çünkü beklentiyi bilmiyorsunuz. Eğer beklentiyi kendi tarafından bakarsak %5 gibi sınırlarsa o zaman faizi çok çok düşürmesi lazım. Yani Merkez Bankası da bunu tam öngöremiyor benim gördüğüm. Yani yıllar yılı zaten hani bir hedefe uyum sağlanamadı. Burada elinde de çok fazla done yok. Sonuçta dünyayı bilmiyor. Kamu tarafının ne kadar zam yapacağını bilmiyor. Kendisi para programında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani bunu bizimle beraber artık diğer dünya merkez bankaları da yapıyor ama bizdeki marjlar çok büyük tabii ki. Yani onlar 0.25 arttırmak için işte bir sene düşünüyorlar. Biz bir anda 15 puan arttırıyoruz filan. Yani bizim yapacağımız zor bir ödev. Yani kolay bir şey değil. Buradan tekrar normalleşme sağlamak zaman alır. Mucize beklenmemek lazım. Bunun da maliyeti var işte. Hem vade maliyeti var hem faiz maliyeti var. Bunu da tüketici veya üreticiler çekiyor. İnsanlar hala üretmek veya istihdamı tutmak için bence çok sabırlı davranıyor. Yani çok sanayicimiz, çok hizmet sektörümüz. Hakikaten böyle zor bir coğrafyada, zor bir iş kolunda aslında faaliyet gösteriyor çoğu işletme. Yani riskli bir aslında yatırım için iklim, fırsatların çok olduğu bir iklim bir taraftan. Çok hızlı büyüyebiliyor şirketler. Ama biz buna alıştık gibi görünüyor. Yani Türk insanı

0: bu şekilde mücadele etmeye de alıştı. Eğer bir istikrar sağlanırsa, bir normalleşme sağlanırsa hızlı bir büyüme ve o girişimcilerin çok hızlı atakları ortaya çıkabilir. Yeni yatırımlar, işte yeni kapasiteler.
1: Doğru.
0: O yüzden biraz burada sabırlı olmak lazım. Programa bana göre güvenmeye devam etmek lazım. Çünkü bu yani bizim programımız değil sadece. Bu ekonominin programı. Yani ekonomi 101 sonuçta bizim baktığımız. Yani mutlaka enflasyonla mücadele etmek istiyorsanız talebi yavaşlatacaksınız ama ek sıkılaşma talebi yavaşlatma değilse, buna sebep olmuyorsa zaten ek sıkılaşmanın anlamı yoktur. Yani dünya petrol fiyatlarını ek sıkılaştırma yaparak indiremezsiniz. O yüzden nedensellik ilişkisine iyi bakmak lazım. Talep artıyor mu miktarsal olarak, yoksa talep değil sadece fiyatlar mı artıyor? Ha,
1: maliyet kaynaklı mı risk burada en büyük risk, yoksa talep taraflı bir
0: yani
1: risk mi?
0: Yani ben işte bir kilo domates yerine 1,5 kilo mu alıyorum, talebim daha da mı artıyor, yoksa ben bunu mecburen aşağıya mı doğru çekiyorum? Eğer miktarsal olarak bir talep azlığını başlatıyorsa ekonomi programı zaten yeterince sıkıdır, sıkıdır diye bakmak lazım.
1: Peki Taner, çok teşekkür ediyorum
0: teşekkür
1: keyifli
0: ediyorum.
1: Sohbetin için, katıldığın için. Bakalım, gelişmeleri takip edeceğiz. Yarın akşam da FED kararını yine takip ediyor olacağız efendim. Değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Ve efendim, evet, bu sabah itibariyle Asya piyasalarında derin satışları takip ettik. Tema oldukça yapay zeka harcamalarına yönelik endişelerin üst seviyeye çıktığını gösterdi. Ayrıntıları almak üzere Pekin'e gidiyoruz.

0: Sadi Kaymaz bizlerle birlikte. Sadi hoş geldin. Çin rekabeti ve yapay zeka harcamaları bir kez daha kendini gösterdi sanıyorum. Değil mi Sadi? Ne dersin?
1: Gösterdi şüphesiz. Şu açıdan gösterdi diyorum. Örneğin önümde hemen sizi bir taraftan dinlerken Apple'in eski Hynix'i açtım. Eski Hynix'te ay başından bu yana kayıplar %41 oldu şu an itibariyle. Bugün şu an ekranımda gördüğüm kayıpta %14. Tam 25 Haziran'da zirve görmüştü. Şurada bakıyorum bir ay aslında işlem gün açısından baktığımda 4 hafta bile olmadı Pelin ama %50 civarında düştü. Tabi buradan hemen tek hisseli kaldıraçlı fonlara dikkat çekeceğim. Orada %70'lik, 80'lik, 90'lık kayıplar var. Kore halkının da özellikle bireysel yatırımcıların da evini, emeklilik fonlarını, arabasını satıp rally'nin son dönemlerinde, son 2 ay içerisinde borsaya girdiğini de hatırlatmak isterim. Çok ciddi bir sosyoekonomik problem de kapıda hükümet açısından. Tabii Pelin, neden bu baskı? Siz de orada konuşuyorsunuz. Tabii ki bir taraftan sabit sermaye harcamaları artıyor. Bir taraftan Nvidia kendi talebini fonlamaya başlıyor. Merkez Bankası'na dönüşüyor. Ama nasıl bir Merkez Bankası'na dönüşüyor? Sanki yapay zekanın Merkez Bankası'na ama tabii dün akşam

0: Akşam saatlerinde asıl Çin'in çip yapım makineleri geliştirdiğine yönelik haberlerle birlikte tabii ki ciddi satışlar da geldi. Satışlar yoğunlaştı. Burada tabii ki daha doğrusu tam ismini söyleyelim, Türkçe ismini söyleyelim, derin ultraviyole makineleri. Aslında bunlar en gelişmiş makineler değil, ekstrem ultraviyole makineleri değil birinin ama Çin'in çip yapmasını yetecek makineler. Tabii bir de şu açıdan bakmak lazım Pelin. Batı'nın aslında en kritik üstünlüğü çip alanında, çip teknolojilerinde, çip ekipmanları alanında. Batı'dan başka ya da Amerika ya da Avrupa'dan başka bunu yapabilen herhangi bir şekilde başka bir odak yoktu. Çin ilk kez buna doğrudan doğruya pratikte bir meydan okuyor. Tabii bu sene 5 makine üretecekler, daha sonra da 20 makine üretecekler. Sayılar çok değil ama tabii ki genel olarak bu meydan okumanın niteliğine baktığımızda da hisse senetlerinde bir satışı görüyoruz Pelin.
1: Sadi, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için. Bakalım bu süreçte yapay zeka temalarında özellikle yerini iyimserlik, temkinli bir havaya bırakmış gibi duruyor ama devamı ne kadar gelecek? Yakından seninle konuşuyor, tartışıyor olacağız. Asya piyasaları noktalıyoruz efendim.

0: Beyefendim, evet, sabah raporunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Piyasaların odağı FED faiz görünümüne ilişkin ipuçları verecek olan Merkez Bankası'nın kararına çevrilmiş bulunmakta. Yarın akşam özellikle kararı karşılarken dolar yaklaşık bir ayın en yüksek seviyelerine yakın seviyesini korumaya devam ediyor. Bunun altın üzerinde bir baskı oluşturduğunu takip ettik. Diğer değerli metaller üzerinde ve tahvil piyasalarında net bir şekilde fiyatladığını takip ederken bugünkü asıl işte Asya piyasaları düşüşün ana teması ise Çin rekabeti ve yapay zeka harcamalarına yönelik endişeler çip hisselerindeki satışı derinleştirdi manşetiyle oluşuyor. Tüm bu detayları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik sabah raporunu noktalıyorum. 9'da yatırım bülteninde bir aradayız. Hoşçakalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım bültenine hoş geldiniz efendim. Evet, bugün Asya piyasalarındaki sert satışlarla birlikte günü başlatıyoruz. Çin rekabeti birinci başlık olmaya devam ederken özellikle Çin'in ileri teknoloji çip üretiminde beklenenden hızlı ilerleme kaydetmesi ve küresel rekabet ortamındaki rekabetin endişelerini azaltma beklentisi bir miktar daha satışlarda baskılı olurken diğer tarafta AI yatırım harcamalarının geri dönüşü konusunda yine endişelerin devam etmesi ki Nvidia'nın 750 milyar doların üzerindeki yeni yapay zeka altyapı yatırımları anlaşmaları tüm bu satışlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. En sert düşüşler Güney Kore'de yaşandı. Çift haneli düşüşlere tekabül ediyor ki burada %12'nin üzerinde düşüşler kendini gösterdi. Japonya Topix Endeksine baktığımız zaman orada %4'ün üzerinde satışların hakim olduğunu takip ediyoruz. Kospi tarafında %12'lik bir satış hakim olurken MSCI Asya Pasifik tarafında özellikle bu süreçte Çin tarafındaki satışlar %2, Şangay Birleşik tarafına bakıyoruz %1'lik bir satışa işaret ediyor. Bunun yanı sıra bu haftanın kritik bir başlığı var ki Fed faiz kararı olacak. Piyasaların odağı faiz görünümüne ilişkin ipuçları verecek olan Amerikan Merkez Bankası'nın para politikasına kararına çevrilmiş bulunmakta. Kararı yaklaşık yarın karşılayacak olurken yaklaşık dolar endeksinde son bir ayın en yüksek seviyelerinde yakın seyretmesi de dikkat çekiyor. Faizleri sabit bırakma ihtimalinde de fiyatlamalar geçtiğimiz haftadan bu haftaya yükseliş kaydettiğini takip ettik. %62 oranında bir sabit bırakma yönünde beklenti fiyatlanırken ama bunun yanı sıra faiz artırım beklentisi en az 25 bas puanlık faiz artırım beklentisi geçtiğimiz hafta %15'ler seviyesindeyken bu oranın %38 seviyelerine kadar yükseldiğini de takip etmiş olduk. Eylül ayına ilişkin herhangi bir karar beklenmezken Ekim ayına ilişkin kesin gözüyle bakan da bir faiz artışına kesin gözüyle bakan da bir piyasa fiyatlaması var. Doların yüksek seyretmesi altın tarafındaki satışları beraberinde getirdi. Altın onsun satışında 4000 dolarlık bir seviyeye işaret ediyor. 4046'dan yine işlemden geçiyor. Gümüş tarafındaki satışlar daha derin oldu. %2'lik bir satışa işaret ediyor. 57 dolar seviyesine kadar gerileyen bir gümüş tarafı var. Fiyatlamalar üzerinde etkisini gösterirken tahvil tarafında 2 yıllık tahviller 4.31 seviyesinde 10 yıllık tahvillere baktığımız zaman 4.63 seviyesine işaret ediyor. Evet, bugün yapay zeka temalı bir satış hakim. Onun yanı sıra yarın ise Fed kararı öncesinde doların yüksek seyri fiyatlamalar üzerinde etkisini gösterirken yeni güne başlarken öne çıkan gündem başlıklarıyla hızlıca başlayalım. Jeopolitik gelişmeleri yakından takip ediyoruz dedik. Trump'tan gelen bir başlık var ki anlaşma olmazsa İran'a saldırılar yeniden başlar dedi. Orta Doğu'daki çatışmayı sona erdirmek için diplomatik görüşmeler yürüttüğünü söyledi. Ancak müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde çatışmalara döneceği uyarısında da bulunmuş oldu. Diğer bir tarafta Çin'in rekabete güçlü katılımı çip hisselerinde satışları derinleştirirken Amerika Birleşik Devletleri tarifeleri %20 ile sınırlama taahhüdünde bulunan bir Çin görüntüsü var ki Çin ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni bir ilave vergi getirmesinin ardından Amerika'nın Çin mallarına yönelik misilleme niteliğindeki gümrük vergilerini %20 ile sınırlama taahhüdünde bulundu. Bunun yanı sıra Citadel Securities tarafından Fed'den bu hafta bir faiz artışı beklenti de öne sürüldü. ABD Merkez Bankası'nın bu hafta faiz arttırmasını beklediğini belirterek böyle sürpriz bir adamın Başkan Kevin Warsh'un enflasyonla mücadeledeki güvenilirliğini de güçlendirebileceğini söyledi. Evet, piyasalar üzerinde az önce de söyledim. 25 bas puanlık faiz artışı beklentisi bir hafta önce %16 seviyelerindeyken bugün gelindiği noktada %38 seviyelerine kadar da yükselmesi aslında ciddi bir fiyatlamayı da beraberinde getiriyor. DXY tarafındaki güçlenme seviyesi 101.5 seviyesindeki fiyatlama yaklaşık bir ayın en yüksek seviyede yakın seviyede seyrini koruması da piyasalar üzerinde baskı oluşturan diğer bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Piyasa açılışı öncesi öne çıkan günden başlıklarını bu şekilde özetliyoruz. Hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Bu önemli bir haftada hangi veriler bugün karşılayacağız? Ve bugünün özelinde neleri takip ediyoruz? Hızlıca bakalım. ABD'den gelecek olan ABD'den konut fiyat endeksi Mayıs ayına ilişkin geriden gelen bir veriyi karşılıyor olacağız. Conference Board tüketici güven endeksi Temmuz ayına ilişkin saatler 17'yi gösterdiğinde mevcut durum endeksi ve beklenti endeksini karşılıyor olacağız. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan veriler veri takvimini oluşturuyor ama daha da önemlisi ki bilançolar aslında bu haftada damgaya vuracak, etkisini gösterecek. Bir tarafta da yarın Fed faiz kararına ilişkin beklentiler, jeopolitik gelişmeler, tüm bu detayları konuşuyor, takip ediyor olacağız. Hemen gidelim Nurol Portföy'e. Yönetim Kurulu Danışmanı Doktor

0: Altuğ Özaslan ile birlikte her salı olduğu gibi gelişmeleri değerlendirelim. Altuğ, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Pelin, iyi yayınlar.
0: Altuğ, şimdi piyasaların oda FED faiz görünümü, oraya geleceğim ama yine bugünün manşeti derin satışları getiriyor. Asya tarafı adeta kıpkırmızı. Japonya Nikkei endeksi 4.24'lük satışta. Güney Kore Kospi'ye bakıyorsun 10.88'lik satışta. Hakikaten bugün baktığın zaman Çin rekabeti, yapay zeka harcamalarına yönelik endişeler çip hisselerindeki satışı yine derinleştirdi. Şimdi sen bunu bir kar realizasyonu olarak mı görürsün, yoksa AI yatırımlarındaki zirvenin artık döngüsünden bir dönüş olarak mı görüyorsun? Ne dersin?
1: Bence zirveyi gördük demek biraz iddialı olur açıkçası. Yani sonuçta kısa vadede ikisi esasında Çin'le Amerika, biliyorsun, her konuda bir şekilde mücadele altında. Şu anda bu arada yine ses çekiyor. Yapay zeka konusunda da bu mücadele devam ediyor şu anda. İşte Çin, biliyorsun, dün DUV yatırımları açıkladı. Bu sene 5 tane, gelecek sene için 20 tanenin üretileceğini söylüyorlar. Bunun tabii piyasa üzerinde etkisi var. Son dönemdeki haber akışları da işte Amerika tarafında da, biliyorsun, orada çip üreticilerinin CDS'leri ciddi bir şekilde yükseldi. CDS spreadleri ortalama 80'e geldi esasında. Doğal olarak bir şekilde gelecekteki serbest nakit akışlarında tüketmeleri, yakmaları, hatta projekte edilen serbest nakit akışlarının yatırımlar itibariyle, yani CAPEX'ler itibariyle negatife geçmesi orada bir şekilde bir soru işareti yaratıyor. Talebi de kendileri oluşturuyorlar. Bir kısa bir döngü oluşturuyor. Piyasada doğal olarak ciddi bir hareket yaptı. Bu hareketin önemli bir kısmı da kaldıraçlıydı. Kaldıraçlı olduğu için de ben kar alma, biraz rotasyon, biraz nakde geçme olarak algılıyorum. Ama hani zirve göründü demek için bence dediğim gibi çok iddialı olur ve çok erken olur.
0: Peki şimdi o zaman şöyle söyleyeyim sana, yani bir rekabet ortamında kızışma mı görüyoruz o halde? Yani Çin'in mesela gelişmiş litografi makinelerinde seri üretime geçtiği haberleri bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin teknoloji üstünlüğü açısından sence ne anlama geliyor? Yani rekabet dinamiklerini oluşturan şey nedir? Yani bugün baktığımız zaman niye biz dönüp dolaşıp bir kez daha aslında CAPEX yatırımlarını konuşuyoruz, CAPEX harcamalarını konuşuyoruz? Yani burada bir endişe var. Elbette ki geri dönüş endişesi. Yani buradaki yapay zeka yatırımlarına yapılan harcamaların geri dönüşü olacak mı endişesi. Ama diğer tarafta da rekabetin kızışmasından bahsediyoruz. Yani burada bir dönüşümün keskin bir o zaman dönemecindeyiz diyebilir miyiz?
1: Bence rekabeti şöyle tanımlamak lazım. İkisinin arasındaki rekabet simetrik değil, bir kere asimetrik. Yani sonuçta dünyayı iki gruba ayıralım. Yani Çin müttefikleri ya da Çin'e yakın olanlar, Amerika müttefikleri olarak ayırırsak, tabii Amerika tarafındaki grup çok daha fazla, biliyorsun ya, zaten ekonomik büyüklüğü, işte ondan beslenenler, onunla ticaret yapanlar vesaire. İşin tarafında siyaset var, askeri taraf var. Şimdi Amerika'nın ürettiği ürünleri, yani çipinden tut, ürettiği yapay zekaları şirketlerine kadar, kullananların sayısı ile Çin'in kullananların sayısı aynı değil. Yani dünyada cloud kullanıcıları da DeepSeek kullanıcılarını kendi üretilen ülkelerin dışında baktığında aynı değil. Doğal olarak da hani çok simetrik bir rekabet yok. Çin'in ürünlerinin dışarıya açılması gerekiyor. Buna da talep gelmesi gerekiyor. O talebin gelmesi de esasında biraz siyasi bir hikayesi var. O yüzden hani rekabetin asimetrik olduğu bir yerde Çin'den gelen bilgi akışının ya da oradan gelen haber akışının da filtreden geçmesi, ne kadar rafine olduğunun tartışmalı olması, yarı kapalı olması sebebiyle, yani üretilen ürünleri de birbirleriyle karşılaştırdığında ne kadar birbirlerine denk, ne kadar değil sorusu da tartışılır. Mesela işte dün gelen DUV haberlerinde üretilecek olan makinelerin bundan 5-6 sene önce ASML'in ürettiği makinelere denk olduğu, güncele denk olmadığına alakalı haber var mesela. Yani şimdi ne kadar gerçek, ne kadar değil, dediğim gibi bunun cevabını bilemediğimiz için rekabeti de simetrik ve asimetrik okumak bence çok zor.
0: Peki şimdi hemen şöyle bir soru sorayım o halde sana. Harcamalar, getiriler, değerlemeler, işte bu üç faktöre ilişkin bir türlü endişelerin azalmadığını takip ediyoruz. Aksine bunun günden güne derinleştiği bir süreçten de geçerken, şimdi bu katalizörler özellikle yatırımcılar açısından bir nevi düşüşlerin alım fırsatı olarak, düşüşlerin alım fırsatıyla birlikte karşılaşmasını sağlayacak. Yoksa bu satışların daha da derinleşmesini, yeniden pozisyon almadan önce yatırımcıların daha güçlü bir kanıt beklemesini

0: değerlendirmelerini mi göreceğiz?
1: Şimdi değerleme konusu bence biraz çetrefilli olacak burada. Şimdi biliyorsun işte fiyat kazanç oranlarına bakıldığında orada 10 yıllık ortalamında gelindi şu anda. Yani en azından ciddi bir şekilde çarpanlarda gerileme var. Ama orada şunu baz alıyorsun. Bu karlılığın önümüzdeki dönemde devam edebileceği varsayım altındaki fiyat kazanç oranına bakıyorsun.

0: fiyat kazanç oranlarının vadede yükseldiğini görebilirsin. Sonuçta hipotetik bir varsayımla aynı karlılığın devamıyla o fiyat kazanç oranına bakılıyor. Esasında payı da paydası değişken bir şey konuşuyorsun. Değerlemenin diğer tarafından daha kitabi tarafına gidersek, yani serbest nakit akışı üzerinden bir değerleme bakarsak, zaten çok ciddi bir şekilde kapeksler sebebiyle serbest nakit akımları var. Bunların amortismanlarını zaten kenarıya koyuyorum. O çok çok ayrı bir konu. O serbest nakit akımları talep olarak bu kadar hızlı dönmeyecekse ya da her dönen talep şu anda olduğu gibi yeni bir kapeksle karşılanacak ve şirketin satışlarından, brüt kar marjından, EBIT'ten serbest nakit akımına geçen tutarlar yeni bir kapeksle bir şekilde eritilecekse, o zaman şirketlerin serbest nakit akımı üretilen değerlemelerinin de aşağı geleceğini görebiliriz. Yani burada hani değerlemeye iki tane bakış açısı var. Diğer taraftan bu satışlar bir alım fırsatı olur mu? Hikaye devam ediyor. Bence hikaye bir şekilde momentumunu da koruyor. Evet, hani Çin tarafından gelen tehditler vesaire, ama Amerikalı yatırımcılar bunu orta ve uzun vadede ne kadar satın alır? Soru işareti. Ama işin tarafında bir de tabii uluslararası piyasalarda oluşan gerçekler var. İşte bir Amerika-İran savaşı var, bir petrol etkisi var, biliyorsunuz Fed var. Egzojen sebeplerle bir enflasyon şoku var. Ben bunu kalıcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yapay zeka deflatif olarak okuyorum. En azından benim beklentim bu tarafta. Tabii hikayenin içerisinde o zaman denkleme bunu da koymak gerekiyor. Ama hani bence aldığı fırsatı olarak görürler mi? Evet. Bence müzik hala çalıyor ve şişman kadın dans etmeye devam ediyor.
1: Peki sence güçlü kar rakamı mı yoksa yatırım harcamaları mı? Bilançoyu izlerken yani, mesela.
0: Tabii net güçlü kar rakamı. Şöyle benim gibi temelden bakan biri için güçlü kar rakamı. Yani şimdi yatırım harcamaları bir yerde, şöyle bakalım. Yani Türkiye'de de biliyorsun çok ciddi bir growth cycle olan hisse döngüsü oldu Covid'den sonraki dönemde. Birkaç tane büyük şirket yüksek yatırım harcamalarıyla Türk lirası bazında da dolar bazında da muazzam yükselişler gösterdiler. Bunun sebebi de capex harcamalarıydı. Doğal olarak kısa vadede capex harcamaları yatırımcı için çok cazi gelir. Çünkü sonuçta yatırımcı iyimserdir. Daha böyle polyanlıcı olarak bakar. Bu yatırım harcamalarının ciroya, işte oradan da geleceğe serbest nakit akışını bir şekilde tahayyül eder ve bunun üzerine bet eder. Ama oradaki serbest nakit akımına converge edecek gelir bir şekilde gecikirse doğal olarak da bu fiyatlamayı bozuyor. O yüzden dediğim gibi ben net kar tarafına bakarım. Bence capex'e çok fazla bakma tarafı benim için şu anda öldü. Bugüne kadardı. Ben bundan sonra karlılığa bakarım.
1: Peki. Şimdi yapay zeka temasını konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz ki hakikaten uzun da bir süre bu yine meşgul edecek gibi duruyor piyasa fiyatlamalarını. Diğer bir taraf var ki çok daha önemli bir aslında başlık olmaya devam ediyor. Küresel piyasaların da gidişatını belirleyecek, küresel büyümenin de aslında sınırlarını çizecek olan Fed faiz kararı. Şimdi Altuğ, buradaki ana hikaye bugün baktığımız zaman Fed'in sabit bırakma ihtimali %60'larla fiyatlanıyor. Şimdi geçtiğimiz hafta faiz arttırabilir beklentisi oldukça düşüktü bir hafta öncesine baktığımızda. %15'ler %20 arasında fiyatlanıyordu. Şimdi bugüne geldiğinde %30'lar seviyesine en az 25 bas puanlık bir arttırım beklentisi oluyor. Şüphesiz ki yani bir arttırım tarafına doğru yoğunlaşmaya doğru giden bir fiyatlama var. Bu yıl bir faiz arttırımı kesin gözüyle bakılsa dahi bu toplantıda bile %30'larda fiyatlaması oldukça ilginç. Şimdi neden bu ayrışma yaşanıyor? Önce şunu sana sormak istiyorum. Yani bugün Fed'in duruşu gerçekten gevşek mi görünüyor da yükselen petrol fiyatlarına ve talep kaynaklı bir dezenflasyon sürecini tahribata uğratacak bir görünüm mü var ki Fed'den bir faiz artışı bekleniyor?
0: Şimdi orada enflasyonun bileşenlerine baktığında esasında talep tarafından Fed'i güvercin okuyabilecek bence herhangi bir unsur yok. Çekirdek de bir şekilde kontrol altında. Son gelen veri de iyiydi. Yani istihdam tarafı da bence gayet kuvvetli orada. Hani Philips eğrisi olarak bakarsak, hani artık bugün günümüzde ne kadar geçerli tartışmalı ama düzde bir Philips eğrisi var. Hani ben Fed'i gevşek falan diye okumam. Bence doğru bir yerde ve dediğim gibi yani hani ben yapay zeka deflatif bekliyorum. O yüzden vadede faiz indirimi olacağını ve Fed'in bundan sonraki ilk hamlesinin olacağını düşünüyorum. Ama piyasa bir şekilde Fed'i, Warsh'u faiz artışı

0: yapmaya zorlamaya çalışıyor. Yani bunun nedenini bilmiyorum açıkçası ama şöyle bakmak lazım. Ben forward guidance yapmayacağım, piyasaya günlük verilere tepki verdireceğim diyen bir insanı herhangi bir şeye zorlayamazsınız. Yani bu biraz bence absürt bir durum oluyor piyasadaki bu beklenti. Fed Şahin bir tonlama yapabilir. Warsh'un retoriği Şahin olabilir ama bu faiz artışı olacağı anlamına gelmiyor ki. Son birkaç gündür hatta şöyle bir beklenti oldu. Fed'den 50 bas puan faiz artışı bekleyenler var. Yani Zank diye 50 yapacak diyenler var. Hani bu bence biraz piyasadaki bütün fiyatlama mekanizmalarında bozucu olur. İkincisi de rasyonel tarafı yok. Birincisi bir kere şöyle bir algı oluşur. Fed için ben geciktim, enflasyona doğru zamanda dokunmadım diye bir panik faiz artışı olarak algılanır. Bence piyasalarda hani House of Cards gibi ciddi bir yıkılış görürsün. İkincisi de ondan sonraki mesaja bakılır. Hani 50 bas puanı yaptı da tamam ben burada yeter mi diyorum, yoksa ucu açık mı bırakıyorum diye. Şimdi Warsh'un forward guidance vermeyeceğim dediği bir yerde doğal olarak hani ben tamam da demeyecektir. Böyle bir şey olsa ben olmasına ihtimal vermiyorum da tamam da demeyecektir. Ucu açık da bırakmayacaktır. O zaman mesela piyasa bunun devamı gelir diye bir fiyatlama algılayıp çok daha kötü bir yere gidebilir. Ben zaten bu yüzden böyle bir şey ihtimal vermiyorum. 25 bas puan da dediğim gibi yani hiçbir anlamı olan bir şey yok. Break-even'lara bakıyorsunuz. 5 yıl 5 yıl forward'lara bakıyorsunuz. Bence piyasa hani İran Savaşı'nın başladığı dönemin zaten altında. Yani burada break-even'lar da altında. Inflation'lar 5 yıl 5 yıl da bunun altında. Doğal olarak da bence hani piyasadaki sözlü beklenti ve ittirme ile tahvil piyasasındaki bu fiyatlama arasında bence bir uyumsuzluk da var. O yüzden de Fed'in dediğim gibi şahin bir tonlama gelebilir. Ama bir faiz artışı beklemiyorum. Bundan sonra da bugünkü şartlar altında Fed'in ilk eylemi ne zaman olacağını şu anda kestirmek çok zor. Faiz indirme olacaktır. Bence faiz artışı olmayacak.
1: Ya bir zamanda ötelenme söz konusu diyorsun aslında. Bir reaksiyon değişimi olmayacak. Aynı zamanda bir öteleme durumu söz konusu olabilir. Şimdi böyle şartlar altında o halde senin de uzmanlığın olan Kate Red getirilerine biraz da bakalım isterim. Şimdi baktığım zaman dün grafik düellosunda da işledik. Burada dolar her ne kadar güçlü seyrine yakın seyretse de yani yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini koruyor. An itibariyle de 101,5 seviyesinde ama gelişmekte olan ülke kurları da yabancı yatırımcıyı özellikle getiri sağlama oranında cazibesinde korumaya devam ediyor. Bu korumaya devam edecek mi? Şimdi mesela şuna bakıyorsun, Kolombiya pezosu dedik, savaşın başladığından bu yana %20,5'un üzerinde bir getiri sağladı. İYEM piyasaları içerisinde Türk lirası ikinci sırada yer alıyor. Orada da %8'lik bir getiriden bahsediyoruz Altu. Şimdi böyle bir senaryo dahilinde özellikle pozitiflik devam edecek mi bu süreç içerisinde? Gelişen ülke kurları yönetmenim de ekrana getirdi. Carry trade getirilerinde bir ayrışma söz konusu. Burada sadece yüksek faiz değil, kur istikrarı da kendisini gösterdi. Mesela Türk lirası Fed bu patikasına devam etse de carry trade getiri avantajını devam ettirecek mi?
0: Şimdi mevcut fiyatlamada dolar endeksinde geçen de konuşmuştuk seninle işte o zaman endeks herhalde 99 falandı. Yani 104-105 civarına kadar çıkabilir. Hani euro dolarda 1.10'a gelebilir demiştim. Benim beklentim hala kısa vadede bir tık daha böyle bir pozitif dolar fiyatlamasının devam edeceği yönünde. Ama ondan sonra dediğim gibi benim için hani Fed'in bir sonraki hamlesinin faiz indirimi olacağı, benim Amerika'daki enflasyona dair bir endişem yok. Dediğim gibi ben yapay zeka ve buradaki hikayeleri deflatif olarak okuyorum orta ve uzun vadede. O yüzden bundan sonraki fiyatlamalarda dolar negatif, yani doların değer kaybetmesi üzerine olacaktır. O yüzden EM carry trade tarafı bir süre daha devam edecektir. Tabii bu sürecin ne kadar gideceğini kestirmek çok zor ama bir süre daha devam edecektir. Bu da ülkeler arasında ayrışmaların bir sürü sebebi var. İşte biliyorsun Macaristan'da ufak bir carry trade getirisi var. İşte orada bir siyasi dönüşüm oldu. Ki ciddi bir paradigma değişimi esasında. Ona göre bence düşük bile bir carry trade getirisi oldu. Türkiye'de biliyorsun zaten nominal faiz muazzam yüksek. Kur hep söylediğim gibi yani bir crawling peg'de. Bence artık bunun crawling peg'de devam edeceğini yabancı yatırımcı da Türkiye'deki yerli tasarruf sahibi de ciddi anlamda içselleştirdiği inanıyor. Yani çünkü dışarıdan ne şok gelirse gelsin iç şoka da dış şoka da kur kontrollü bir şekilde tutulmaya devam ettiği için artık bu kanıt sandı. O yüzden de carry trade devam ediyor. Herhalde 40 milyar dolar civarında bir getiri var. İşte keza Kolombiya öyle. Biraz ruble tarafında oldu. Bir de negatif ayrışanlar var. Ama dediğim gibi yani bu carry trade hikayesi devam edecektir. Burada tabii carry getirisine total return olarak bakmak gerekiyor. Yani volatilite de burada işin içerisinde hesapta. Kur getirisi de biliyorsun var. O yüzden hani bence en azından gelecek senenin yazına kadar bence bu taraflar biraz güvenli liman olarak carry trade getirisi sağlamaya devam eder.
1: Azalarak mı devam eder Türk lirası açısından? Amacım buradaki ana hikayede Türk lirasının reel değerini de biraz seninle konuşmak aslında.
0: Azalarak mı devam eder? Evet. Azalarak mı devam etmesi gerekiyor? Kesinlikle evet. Yani şöyle bakmak lazım bence. Şimdi hep aynı şeyi söylüyorum. İçeride enflasyon hedefi tutmadığı için ve hem içsel faktörler hem dışsal faktörlerle enflasyonun hedefine ulaşma süresi uzadıkça Türk lirasının reel olarak değerlenme süresi çok uzadı. Şimdi bunun bir sürü yan etkileri var. Yani çıkışı zaten hep bir soru işareti. Ben bunu senelerdir soruyorum. Senelerdir hem yayınlarda dile getiriyorum hem sosyal medyada yazıyorum. Yani bunun çıkışı nasıl olacak? Uluslararası ilişkilerle yapılan belli anlaşmalar sebebiyle çok ciddi bir flow kısa bir vadede gelecekse çıkıştaki dolarizasyon talebiyle flow öpüşür, o zaman kontrol altında olur. Ama bunun olmadığı bir yerde biliyorsun yani hani bu her zaman bir kur şokuyla biter. Yani bunun tarihte istisnasının ben olduğunu en azından hani hatırlamıyorum. Diğer taraftan içeride Türk lirasının reel olarak değerlenmesi üreticiler açısından esasında maliyetlerin ciddi bir şekilde döviz bazında artmasına sebep oldu. İhracatçı üretici diyelim ya da ihracatçı sanayici diyelim. Doğal olarak da bu aynı zamanda bence bir varlık etkisi de yaratıyor. Yani dolar bazında ciddi bir şekilde tasarrufu değerlenen bir kesim var. Bu öyle ya da böyle tüketimin belli bir kanalını besliyor. Aynı zamanda bu kadar yüksek faiz seviyesinde durmamız hazinenin finansal gideri sebebiyle bütçe açığını da besliyor. Yani tabii önceki bütçe açıklarının enflasyona sirayet etme sebebi başkaydı ama şimdi bu kadar yüksek bir faiz içerisinde finansal gider de çok yüksek. O yüzden de hani faizin inmesi yani enflasyonun inmesi faizin inmesiyle beraber carry trade getirisinin de vazede artık azalması gerekiyor. Ben hep söylüyorum hatırlarsan işte 2024 yılının Haziran'da JP Morgan'da yapılan konferansta Londra'da Merkez Bankası'nın bir sunumu vardı. Türk lirasının reel olarak değerlenmesini bir çizgiyle barla üçe bölmüşlerdi. Normalde onun geçen sene Haziran ayında bitmesi gerekiyordu. Oradaki Merkez Bankası'nın sunumu yani bu piyasaya düşmedi de hani o sunum itibariyle Haziran ayında bitmesi gerekiyordu. Üzerinden 11 ay geçti. Evet frekansı azaldı. Çünkü işte hatırlarsan ben hep söylüyorum işte dolar TL'nin günlük frekansı Merkez Bankası'nın kurları üzerinden okursak %0.05'ti. İran Savaşı ile beraber Nisan Mayıs'ta 0.07 şu anda 0.09'a getirdiler. O da yıllık esasında %23 ile 25 arasında bir yere denk geliyor. Enflasyonun %30 ile bittiği bir yerde biz böyle gidersek Aralık ayında carry trade getirisi esasında azalmış olacak. Doğal olarak diyelim ki Eylül ayında en azından benim beklentim gecelik fonlama haftalık fonlamaya geri döndü. Ondan sonraki toplantılarda da faiz indirimi geldi. Biz artık Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayı itibariyle ciddi bir şekilde düşmüş bir carry getirisi göreceğiz.
1: Peki şimdi diğer tarafta şunu da sormak lazım. Kur geçişkenliği. Yani bugün petrol fiyatı şoku aynı zamanda işte cari denge döviz kuru üzerinden de enflasyonu etkiliyor. Sence bugün Türkiye ekonomisinde en güçlü aslında geçiş kanalı enerji maliyeti mi dersin? Hala kur geçişkenliği mi dersin? Yoksa beklentiler mi? Nasıl görüyorsun Altuğ bu süreci?
0: Şimdi enerji tarafı da kur tarafı da esasında bir kerelik şok. Yani ama şöyle bakmak lazım. Biz esasında herhalde 8 senedir bir şekilde yönetilen ve yönlendirilen bir kur rejimindeyiz. Yani serbest bir kur rejiminde değiliz. O yüzden kur geçişkenliğini serbest kur rejiminde hesaplamak ve öngörmek ile kur geçişkenliğini serbest bir kur rejiminde hesaplamak, öngörmek çok zor. Yani 2001'den itibarenki döneme aldığımızda hafızam beni yanıltmıyorsa böyle 2010'larda 11 civarında falan Hakan Kara'nın Merkez Bankası'ndayken bir çalışması vardı. İşte o dönem Türkiye'de kur geçişkenliğinin %10 olduğu ama işte bir şok olduğunda %30'lara çıktığına dair bir makalesi vardı. Şimdi hani biz bunları hep alabiliriz, kabul edebiliriz ama crawling peg'deki geçişkenlik bir de bir anda serbest bırakmak var. Yani bir de kademeli olarak, yani 2023'ün Mayıs'ı ile 2023'ün Temmuz'u arasındaki gibi kademeli olarak almak var. O yüzden bu geçişkenlik hepsi birbirinden farklı. Yani bugün buna yorum yapmak esasında bence biraz uydurma bir konuşma olur. Hı hı. Ama dediğim gibi

0: Bir. Biz bunu kademeli olarak serbest bırakırsak %20 ile %30 arasında bir geçişkenliğe gidebiliriz. Bugün çok düşük geçişkenlik ama kur şoku olursa ki yaşadık bunları biliyorsun bir önceki ekonomi yönetimi döneminde %60'lara, 70'lere, 80'lere çıktığı oldu. Yani şöyle hafızamızda kalabilir. Kurun yavaş ve kontrollü gittiği bir yerde kur geçişkenliği düşük olur ve kademeli olur. Çok hızlı gittiği bir yerde kur geçişkenliği önce one-off çok yüksek olur. Ondan sonra da kademeli olarak aşağı gelir. Enerji tarafında ise enerji biliyorsun petrolden geliyorsa orada ciddi bir volatilite var. Tabii enerjiyle beraber kur da gelirse çarpan etkisi çok daha yüksek. Ama enflasyonda sorunu tamamlamak için söylüyorum. Katılık yani inertia dediğimiz hikaye bence beklentilerden geliyor. Beklentiler evet belli bir yerde çıpalanıyor ama çıpa aşağıya gelmiyor. Yani piyasa katılımcıları, burada price taker, üretici, tüketici, insanlar Türkiye'de %5, 10, 15 enflasyon olacağını hiçbir şekilde inanmıyorlar. İnanmadıkları için beklenti onlar için yukarıda çıpalanıyor. Bu da bir yerde katılık yaratıyor. Yani
1: Bu
0: birbirinden
1: beklentiyi
0: çok
1: neyle
0: farklı bunlar.
1: yöneteceksin peki? Faiz adımıyla mı yöneteceksin, iletişimle mi yöneteceksin?
0: Bence bu beklentiyi hiçbiriyle yönetemezsin. Bu beklentiyi yönetme treni bence kaçtı. 2023'te biz buna başlasaydık olurdu. Çünkü hani ben hep söylüyorum yanlış anlamasın ama benim için en azından hani ben iktisat doktorası olan biri olarak bunu söylüyorum. Bu bir dezenflasyon programı değil. Bu bir finansal istikrar programı. Finansal istikrar programıyla enflasyonu sütunluk ayran olarak görürsek üzerindeki köpüğü alırız ama bardaktaki ayran kalır. O da bu kadar. Yani olacağı bu. Bu sene %30 kapatırsın. Gelecek sene %24, 22 kapatırsın. Ama sen %10'lu bir enflasyon seviyesi büyümede bir şok olmadığı müddetçe yani oradaki çıktı negatif output -3'lere, -4'lere gitmediği sürece %10'lu bir enflasyon göremez. Bu beklentiyi buraya getirmek için kronik enflasyonun temelindeki sebepler yani işte köylüler, kamudan servet transferleri, vergi dağılımı adaletsizliği, dolaylı dolaysız vergiler, gelir dağılımı eşitsizliği, ondan sonra bunlara, bu tip konulara dokunulması gerekiyordu. Bunların hiçbirine dokunulmadığı için sadece nominal faizi yukarı çekerek kuru istikrarlı bir şekilde tutmak için carry trade'e kapıyı açarak içeride de dolarizasyonu terse döndürerek bu kadar yapılabilir. O yüzden de hani bence artık bu tren kaçtı.
1: Alto çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için. Güzel bir program oldu, güzel bir değerlendirme oldu. Efendim kısa bir araya gidiyoruz.

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: yatırım ülkeninde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Hemen borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim mi info yatırıma? İnfo yatırım varlık yönetimi direktörü Tolga Erkan bizlerle birlikte. Tolga Bey, iyi seanslar diliyorum şimdiden. Vadeli taraf yönsüz bir açılışa işaret etti. Borsa açılış beklentisini karşılayalım sizden.
1: Bir miktar satıcılı bir açılış görmemiz olası Pelin Hanım bugün itibariyle. Dün tabii teknik anlamda geçen hafta gelen satışlara rağmen kuvvetli çalışan bir 13.800 desteği vardı. Oranın kırıldığını gördük. Dolayısıyla aşağıda 13.500'lere kadar bir geri çekilme teknik anlamda olası gözüküyor ki sabah açılış itibariyle yurt dışı vadelilerin de eksi olduğunu görüyoruz. Asya tarafında da satıcılı hareketler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla açılış sonrası negatif satıcılı hareketleri görmemiz daha olası gözüküyor.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için. Güzel bir seans günü dileyelim info yatırım ailesine ve sizlere. Efendim, evet, küresel piyasalar nezdine baktığımız zaman ABD'den gelecek olan faiz kararı odak noktası olurken diğer tarafta hem bilançolar hem de teknoloji yatırımları. Tüm bu detayların ayrıntılarını ve piyasa etkisini değerlendirmek üzere hemen araştırma masasına gidiyoruz.

0: Ve Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, günaydın, hoş geldin. Hep diyorduk ki yapay zeka rallisi yatırımlar. Şimdi bu kez bu yatırımların hem rekabeti sınırlayabileceği etkisi, hem de Çin'in rekabeti, hem de bunun yanı sıra endişeler, Fed faiz kararı derken birçok başlık var. Nasıl etkiledi?
1: Pelin, tabii ki de bu haftanın en önemli konularının başında yarın karşılayacağımız FED kararı geliyor. Ama alt kırılımlara baktığımızda yapay zeka rallisinin etkileri, bir yandan jeopolitik riskler derken piyasaların oldukça volatil hareketler sergilediğini söyleyebiliriz. Özellikle dün Çin tarafından gelen halka arzdan, büyük bir halka arzdan bahsediyorduk, CXMT tarafından gelen. Ve bu da aslında yapay zeka yatırımlarının ve bu sabah gelen haber başlıklarıyla beraber okunduğunda yapay zeka yatırımlarının Çin tarafında bir miktar daha mı hızlanacak sorularını yatırımcıların aklına getirdi ve aslında dün Wall Street tarafında başlayan satış dalgasının bugün bir miktar daha Asya borsalarında yayılmasıyla şu an satıcılı bir seyrin hakim olduğu piyasa görüyoruz. Özellikle sabah saatlerinde baktığımızda KOSPI endeksinde %10'ların üzerine varan aşağı yönlü

0: Hareketler takip ettik. Burada devre kesicilerin işleme girdiği bir seans geçirdi. Alt kırılımlara baktığımızda eski Hynix ve Samsung'da %13'e varan kayıpların takip edildiği bir seans oldu. Burada eski Hynix üzerine özellikle bastırmamız gerekirse, çünkü geçen haftalarda Amerika tarafından halka açılmıştı ve ADR'ları işlem görmeye başlamıştı. Ve bunlardaki özellikle ilk günde kat ettiği yüksek primlenmelerden sıklıkla bahsediyor olmuştuk. Fakat all of durumda, yani genel durumda baktığımızda eski Hynix'in performansı son bir aydan fazla sürede 570 milyar dolardan fazla piyasa değeri kaybettiğini ve bunun üzerinden son bir ayda, bir ay önce gördüğü tarihi zirveden ise %45 daha aşağıda hareket ettiğini söyleyebiliriz. Ama burada özellikle hatırlatmamız gerekiyor ki eski Hynix'in ve Samsung'un içinde bulunduğu KOSPI endeksinin bir miktar daha teknoloji endeksi gibi hareket ettiğini ve kaldıraçlı Samsung ve eski Hynix'e ait kaldıraçlı ETF'ler yüzünden bir miktar daha volatilitenin Asya piyasalarında arttığını söyleyebiliriz. Yani kaldıraçlı ETF'ler sayesinde alınan işlemlerin piyasaya daha hızlı yansıdığını söyleyebiliriz Pelin bu noktada. Wall Street tarafına baktığımızda sen de az önce bahsettin ama şu an vadelilerin negatif bir açılışı işaret ettiği bir piyasa görüyoruz. Özellikle yarın Fed toplantısı öncesi piyasalar bir miktar daha kırılganlıklarını koruyorlar. Burada faiz artırım ihtimallerinin bir miktar daha artması, ki birazdan bahsedeceğim ama %40 seviyelerine kadar gelmiş durumda. Ondan önce aslında birazcık jeopolitik tarafa bakmak istiyorum. Çünkü dün aslında gelen haber akışlarıyla bir miktar daha ılımlı bir seyir görmüştük. Özellikle Brent petrol tarafında geri çekilmeleri takip ettiğimiz bir işlem günü geçirmiştik dün. Bugün baktığımız seviyede özellikle Eylül ve Ekim kontratları arasında dün, geçen hafta 6.5'a kadar açılan spread'in bu hafta bir miktar daha daraldığını, ki burada hatırlatmam gerekiyor, cuma günü artık Brent'te Ekim kontratını takip ediyor olacağız. Yatırımcıların çoğu da Ekim kontratına doğru kaydı ama şu an Eylül kontratında 87-30 seviyelerini takip ederken Ekim kontratında ise 85 dolar civarında bir Brent petrol seviyesi takip ettiğimizi söyleyebilirim. Buradan hemen geçmek istiyorum aslında birazcık Bloomberg dolar endeksine. Çünkü dolar endeksine baktığımızda ise dün yarınki Fed toplantısı öncesi bir miktar daha yatay seyrini koruyor. Bloomberg dolar endeksinin bir miktar daha 122-123 bandında hareket ettiğini, yani oldukça yatay bir seyirde hareket etmeye devam ettiğini söyleyebiliriz bu noktada. Doların diğer para birimlerine karşı hareketlerine baktığımızda ondan önce hemen DXY'yı söyleyeyim. 101.50'lerde işlem görmeye devam ederken dolar, yani yatay seviyede. Euro dolar ise geçen hafta 1.14 seviyelerinden konuşurken şu an geldiğimiz noktada 1.1362 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Yatırımcıların gözleri tabii ki de yarın gerçekleşecek olan Fed toplantısında olacak. Ama bir miktar daha piyasa beklentilerinin arttığını o noktada söyleyebiliriz. Piyasanın faiz artırım beklentileri arttı. %40, %30'un üzerine çıktı. Ve biz de gün içinde bunları, yarınki işlemleri takip etmeye devam ediyor olacağız.
1: Ve efendim, bugün Borsa İstanbul'da gong Met Gün Enerji için çalıyor. Dönüyoruz.
2: On, dokuz, sekiz, yedi. Ve gong.

0: Türkiye'mize, ekonomimize, sermaye piyasalarına, Borsa İstanbul'a ve Metgün Enerji'ye hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz.
1: Şimdi hep... Ve efendim programı noktalıyorum. 10-15'te görüşeceğiz bir kez daha. Hoşça kalın.
2: Reklam.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam.
6: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.
3: Piyasa masasını sunar.
4: Ekranlarındasınız. Saatlerimiz 9.45'i gösteriyor. Piyasa Masası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler ve bizlere. Bu hafta her sabah olduğu gibi araştırma analistimiz Mehmet Özdemir eşlik ediyor. Mehmet merhabalar, yayınımıza hoş geldin. Günaydın. Şimdi yine çok yoğun bir gündem var. Yani her sabah seninle bu sohbete çok yoğun bir gündem var Mehmet diye açıyorum. Fakat bakıldığında küreselde çok farklı bir piyasalarda fiyatlama performansının hakim olduğunu izliyoruz. Yani Amerika tarafında kapanışlarda dalgalı bir seyir vardı. Avrupa tarafındaki açılışlara bakacağız. Kapanışı yatay pozitifti fakat Asya tarafında bambaşka kırmızıların hakim olduğu yapay zeka satışlarının çip baskısından dolayı kırmızıların hakim olduğu bir tabloyu görmüştük. İçeriye bakıldığında dünkü kapanışımızda 14.000 puanın da altında bir kapanış gerçekleştirdik. Haftanın ilk işlem gününün kapanışında 13.774 puandan kapanışımız oldu. 169 puanlık bir önceki kapanışa nazaran geri çekilme yaşandı ve %1,21'e varan da bir daralma olduğunu Borsa İstanbul'un dünkü kapanışında gördük. 26 hisse yükseldi, 72 hisse geri düşüş yaşadı. Puan bazlı katkılara bakıldığında sektörel ve hisse bazlı ayrışmaları göz önüne koyduğumuzda ise Odin Solutions Teknoloji, Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazalar, Pasifik Yüreğe ve Rail Yatırım Holding'in puan bazlı katkı sağladığını görürken puan bazlı baskılarda ise ilk 5'te Aselsan, Türk Petrol Rafineri, Destek Finans Faktöring, Akbank ve Astor olduğunu gördük. Ve bugün bu fiyat hareketinin dışında açılış öncesinde bir gongumuz daha çaldı ve Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta SPK tarafından 2 tane halka arz onayı gelmişti. Bugün bir tanesinin Yıldız Pazar'da işlem gördüğünü izliyoruz diyelim. Metgün Enerji oldu bugün de. Biraz önce gong törenini Bloomberg HT ekranlarında verdik. Hemen o şirkete bakıldığında hisselerde 20 liralık bir fiyat olduğunu, sabit fiyatlı yatırımcılara sunulduğunu izliyoruz. 22, 23, 24 Temmuz'da talep toplaması olmuştu şirketin ve bakıldığında ise burada halka açıklık oranının Metgün Enerji'nin %21,35 olduğunu izliyoruz. Halka arz kapsamında 135.579.000 adet pay yatırımcıyla buluşturulmuş bu tarafta bakıldığında. Ve bu süreçte ise talep tarafında ise yüksek bir seyrinde olduğunu hisse tarafındaki yatırımcılarla buluşmasında izliyoruz. Tabii saatler 9.55'i gösterdiğinde ise piyasa açılışında açılış performansını da izleyeceğiz diyelim. Yani içeride bu denli yoğun bir hareket varken dışarıda ise bu denli bir karışık seyir varken bugün nasıl bir açılış beklentimiz var? Nasıl bir fiyatlamayla karşı karşıya kalırız sence diyerek sözü sana bırakayım.
5: Viyop tarafına baktığımızda çok yani dünkü satış baskısının ardından çok olumlu bir açılış yani yukarı doğru ve en azından o tarafta da tepkiyi ilk tepki itibariyle söylüyorum. Göremediğimizi özellikle hani bu tarafta görüyoruz ama şöyle bir şey var ki Alara işte MSCI EM tarafına baktığımız zaman orada 3,6'lık bir geri çekilme var. Gelişmekte olan piyasalar endeksi işte 26 Haziran'dan bu yana en kötü gününü geçiriyormuş gibi gözüküyor. Böyle baktığın zaman biraz daha manşet taraftan evet hani satış baskısını görebildiğimizi söyleyebiliriz. Ama şöyle bir satışların bu %3,6'lık geri çekilmenin %60'lık kısmının Samsung gibi, SK Hynix gibi, TSMC gibi şirketlerden gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla biraz daha tematik bir geri çekilmeden bahsettiğimizi söyleyebiliriz. İşte dün çip şirketlerinde işte SanDisk'ler vesaire bunlar bir miktar daha aşağı doğru hızlı gelmişti. Ama bu sabah itibariyle işte Güney Kore'de %10-11 civarında bir geri çekilmeyi gördük. O da savaşın başından bu yana işte 3 ya da 4 Mart'ta yanlış hatırlamıyorsam %12'ler civarında geri çekilmişti. O günden bu yana en kötü gününü yaşıyor. Aynı satışları biraz daha işte Japonya'da da daha hafif olmakla birlikte yine görmek mümkün. Tayvan tarafında satışlar var ama tabii şunu söyleyelim ki bu bizi ne kadar etkiler?

0: Bizim zaten son dönemde biraz daha küreselle bir miktar daha bağımızın, en azından korelasyonumuzun çok olmadığı bir düzlemdeydik. Bir de bizde tabii bu denli teknoloji ağırlıklı bir tema olmadığı için buradaki fiyatlama bir miktar daha bağımsız dinamiğini koruyor diyebiliriz. Tabii şöyle bir baktığımızda aslında Alara, dünkü performanslara, dün Borsa İstanbul tarafına geleceğim ama şimdi dünyada da genel anlamda bu tabii bunun vadesi bir miktar daha sorgulanabilir ama bir rotasyondan geçiyoruz. Bu işte Temmuz ayını kapatıyoruz yavaş yavaş. Dün hariç Kore ve Tayvan hisselerinden yaklaşık ay başından bu yana Kore'den 4.4 milyar dolar, Tayvan'dan ise bir günde sadece 5.8 milyar dolar başta olmak üzere 19 milyar dolarlık bir çıkış olduğunu görüyoruz. Tabii ki de tahmin edebileceğiniz üzere bunlar çok büyük ağırlığı teknoloji hisseleri. Tabii bununla birlikte nerelere doğru bir giriş var? O tarafta da bugün biraz önce çok hani kısa bahsettiğim üzere Hindistan tarafının dipten bir toparlanma evresine girdiğini söyleyebiliriz. Bu ay içerisinde en iyi performans gösteren, gelişmekte olan ülkeler endeksi bazında piyasalardan birisi Endonezya tarafı, ki o tarafta yakın zamana kadar çok ciddi polemiklerin olduğu bir ortam vardı. Ama şu an yatırımcılar bir miktar daha, en azından değerlemeleri de dışarıda bıraktığımız zaman, momentum son dönemde geride kalmış hisselere ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz. Tabii buradan biz ne kadar nemalanırız, bu da bir miktar daha soru işareti olabilir. Ama şunu görüyoruz ki bu özellikle rotasyonu gerçekleştiren ve biraz daha piyasa hissiyatı noktasında analistlerin yorumlarına baktığımızda Fidelity gibi büyük kurumlarında olduğunu bu rotasyon içerisinde söyleyebiliriz. Tabii değerlemeler bazında da hala çip hisselerinin hepsinin çok pahalı olduğunu, teknoloji hisselerinin hepsinin çok pahalı olduğunu söylemek bir miktar daha yanlış. Ama Çin'in özellikle dünkü yeni halkı arzı ile birlikte geçtiğimiz hafta da bir miktar daha bunun yankılarını görmüştük. Daha da burada yapay zeka ve çip noktasında ciddi alternatif üretmesi ABD tarafına, alternatif diyorum çünkü hala ana pazarın çok büyük bir kısmı orada, ciddi anlamda diğer yatırımcıları da rahatsız ediyormuş gibi gözüküyor. Maliyetlere baktığımızda da genel anlamda ABD ve Çin arasında çok ciddi bir maliyet uçurumu Çin lehine geliştiğini söyleyelim. İçeriye doğru gelecek olursak biz de 14.000 seviyelerinden artık altını iyice, hani burada dün de bir miktar daha bahsetmiştik, altını iyice görmeye ve artık işte 13.700'ler civarında da kapanış yapmaya başladık Alara. Burada geri çekilmenin ana etkeni dün itibariyle sanayi endeksi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ben bir grafik hazırladım. Onu da eğer ekrana getirebilirsek daha net bir şekilde anlatırım. Sanayi endeksinde biz daha önce 19.600'lü seviyelerde bir miktar daha bir zirve denemesi gerçekleştirmiştik. Burayı ilk etapta ilk döndüğü seviyeler olarak söyleyebiliriz. Ardından tekrar bir miktar daha iki işlem günü öncesinde burayı tekrar deneyen ama bu 19.500-19.600'leri geçemeyen sanayi endeksi tarafında iki gündür %1.5-%2'ler civarında ikişer gün üst üste kayıpları bu tarafta yakından takip ettik. Tabii bu da özellikle biraz daha ikili tepe formasyonunu andıran bir görüntüyü içeriyor. Tabii buradan yukarı tekrar döner, o zirveyi kırar mı bunu bilemeyiz ama şöyle bir en azından zayıflık olduğunu görebiliyoruz. Dünkü geri çekilmede de özellikle %5'ler civarında geri çekilen Aselsan tarafının sadece 75 puanlık bir negatif katkı baskısı, TÜPBAŞ derken biraz daha destek finans faktöringinde bir %3'e yakın geri çekilmesi derken, dün biz 72 hissenin bir miktar daha negatif tarafta olduğu bir günü kapattık. Tabii bugünkü şimdi açılış rakamları diyecektim. Tam açılış rakamları geldi.
1: Aslında rakamları biraz çağırmış oldun Mehmet galiba. Haftanın ikinci işlem gününde açılış rakamlarına bakıldığında değerli izleyenler, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.786 puanların açılışını gerçekleştirdi. Yatay bir açılış seyri var. 11 puanlık bir önceki kapanışa nazaran artış olduğunu gördük. Alt detaylara bakıldığında şu an 42 hissenin yukarı yönlü, 36 hissenin aşağı yönlü ve 22 hissenin ise yatay seyretinde açılış rakamlarında izliyoruz. Sektörlere bakıldığında ise bu yatay açılışta mali, sanayi ve banka tarafında yatay pozitif bir seyrinde olduğunu açılış rakamlarında gördük. Bir de turizm tarafına göz gezdirmekte fayda var. Ulaştırma tarafında şu an yatay pozitif bir işlem hacmi açılışta varken turizm tarafı da buna katkı sağlayan endekslerden bir biri oldu. Hizmetler yatay negatif şeklinde bir fiyatlamayla açılmış bulunmakta. Burada bakıldığında puan bazlı katkılarda açılış rakamlarında BİM Birleşik Mağazacılık, Odin Elektrik, Türk Hava Yolları, Akbank ve Tofaş tarafının olduğunu izlerken puan bazlı baskılarda açılış rakamlarında Şekerbank, Pasifik Yüreğici, Astor, Coca-Cola ve Petkim'in de baskılara sebebiyet verdi.

0: verdiğini görüyoruz diyelim. Peki Mehmet, bu açılışı nasıl yorumlamak lazım? Yatay bir seyrinde olduğunu gördük. Hala 14 bin puanın altında olan bir açılış rakamıyla da karşı karşıya kaldık.
1: Evet, şöyle bir baktığımızda hani dün tekrar tepkisini en azından VEOP'un ardından ana endeks tarafında da göremediğimizi söyleyebiliriz. O Şekerbank tarafında işte taban serisini o tarafta yakından takip ediyoruz. Ama şöyle bir baktığımızda zaten genel anlamda endekslerin hemen hemen hiçbirinde çok kuvvetli bir ana alt endekslerden bahsediyorum. Çok kuvvetli bir performans yok. Şimdi burada eğer geri çekilmelerin montonu bir miktar daha artacak olursa, o zaman işte biraz daha 13.500'lü seviyeleri en azından fiyatı takip eden teknik analistlerin ön plana çıkardığını söyleyebiliriz. Tabii bugün itibariyle işte dün aldığımız bilanço, Anadolu Ayet Emekliliğin bilançosu, bugün Akbank'ı Tava Havalimanları'na bekliyoruz. Bu da endeks dışında biraz daha hissesel hareketleri de beraberinde getirebilir. Bir de hani şöyle bir şey de var ki Alara, son dönemde sen bugün girişte biraz daha bahsettin, halka arz temposunun da ciddi anlamda yükseldiği bir ortam var. Bunun da hani piyasadan belirli bir likidite çektiğini de söyleyebiliriz ki işte haftalık bazda baktığımız zaman şöyle bir Temmuz başından bu yana biz bugün Met Gün'le birlikte 9. halka arzımız olacak. İşlem görmeye başlaması tarihi evet. itibariyle söylüyorum. Buradaki performanslar birbirinden bir miktar daha karışık ama her hafta neredeyse 10 milyar TL, 10 milyar TL'nin bir miktar daha üzerinde halka arz büyüklükleri bu tarafta görüyoruz. İşte geçtiğimiz hafta gördüğümüz iki halka arz sadece 7 milyar TL'nin de bir miktar daha üzerindeydi. Bu da ne derece Borsa İstanbul'un temposunu yavaşlatıyor ya da yavaşlatıyor mu? Bunu da bir miktar daha en azından değerlendirmek lazım. Ama şunu söyleyebiliriz ki halka arz endeksinin yılbaşından bu yana kuvvetli bir performansı var. Hani %100'lerin çok daha üzerinde üç haneli bir performansa işaret ediyor. Ama bunun biraz daha genele yayılmayan bir hareket olduğunu da söyleyebiliriz. İşte son dönemde belki biraz daha Odin tarafını konuşuyoruz ki bugün %1 daha yükseliyor. Odin tarafı bu yıl %756, %750'nin de üzerinde bir prime işaret ediyor. Çok ciddi bir yukarı doğru bir kopuş var. Bu tarz hareketleri hissesel bazda birkaç hisseden bu yıl Borsa İstanbul içerisinde gördük. Ama zaten şöyle bir baktığımızda bunun genele yayılmayan bir hareket olduğunu görüyoruz. Şimdi bunun belki bir nebze benzerini de küresel piyasalar açısından söylemek de mümkün. Bu yıl işte zaten teknoloji ve çip temasının bir miktar daha önde olduğu bir performanstı. Ama şöyle bir genel anlamda daha da geniş kitlere yayılan 2026'da gördüğümüz, 2025'te gördüğümüz dar yelpazenin biraz daha açıldığı bir ortam vardı. İşte baktığın zaman Russell 2000 endeksinden tut işte diğer KOBİ şirketlerine kadar hizmet veren çok da fena performanslar yok en azından o tarafta. Bunu da bu şekilde söyleyebilirim. En azından bugünkü açılış rakamında tekrar 14.000'in üzerine gelecek miyiz? Bunu bir takip edeceğiz.
0: O zaman biraz şirket haberlerine bakalım dilersen. Çünkü kapı açıklama yapan birçok şirket haberimiz vardı. Hemen onları ekranlarınıza getirelim. Yapı Kredi yurt dışında 378 gün vadeli 100 milyon dolar tutarında borçlanma ihraç etti. Tuğ Çelik şirketin Arslanbey tesisinin öngörülen tarihte faaliyete alınmadığının altını çizdi ve bildirdi. Metgün Enerji'nin payları bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Albayrak Beton'un payları 29 Temmuz'da Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak diyelim. Tuğ Çelik tarafına bakıldığında faaliyete alınmadığı öngörülen tarihte tesislerin açıklanmıştı. Bu tarafta ise şirketin açıklama detaylarına bakıldığında tesisin en verimli şekilde değerlendirmesi amacıyla potansiyel iş ortakları ve kurumsal müşterilerle ticari stratejik müzakerelerin sürdürüldüğünün altı çizildi kapı açıklamalarına bakıldığında. Evet, bu süreçte tabii şimdi bakıldığında Borsa İstanbul tarafında yatay bir seyirle açılış var demiştik. Tabii Metgün yani Meten kodlu şirketin de açılışına bakacağız taban diyelim. Taban açıldığında evet. Hemen söyleyelim ekranlarımızda. Tabii uzun sürede likidite sıkışıklığının çok konuşulduğu bu halka arz furyasının ardından tavan acaba hikayesi bozulur mu konusunda çok kez de ekranlara taşımıştık Mehmet. Bugünse TAV Havalimanları ve Akbank tarafından bilançoların geleceğini seninle beraber programın başında konuştuk. Yani devamı olan bilançolarla karşı karşıya kaldık. Anadolu Hayat Emeklilik tarafından da bir finansal gelmişti. Detayları biraz senden dinleyelim.
1: Evet, şimdi özellikle iş yatırımın bir değerlendirmesi var. Dün bilanço geldi. Bugün baktığımız zaman Anadolu Hayat Emekliliği de bilançonun ardından %1 civarında en azından çok oynak olmakla birlikte ekside seyrettiğini söyleyelim. Şimdi bu tarafta bilanço değerlendirmesinde hala ara net kar beklentilere paralel ikinci çeyrekte Anadolu Hayat Emeklilik tarafı 1,88 milyar TL civarında bir net kar açıkladı. rakam piyasa

0: iş yatırım analistlerinin beklentilerine hemen hemen paralel. Orada 1.85 milyar TL'ler civarında bir beklenti vardı. Şimdi çeyreklik bazda ve yıllık bazda büyümelere baktığımızda net kar tarafında %13 çeyreklik bazda bir büyüme var. Yıllık bazda da %42'lik bir artış var. O tarafta en azından buradaki hareket enflasyonun üzerinde yıllık bazda büyüme devam ediyor net kar tarafında. Öz kaynak karlılığa baktığımız zaman orası da enflasyonun üzerinde. Zaten bunu özellikle Türkiye Sigorta tarafında da görmüştük enflasyonun üzerindeki rakamları. Burada da %56'lık bir öz kaynak karlılığından bahsedebiliriz. Şimdi alt kırılımlarına baktığımız zaman o tarafta da hayat segmentinde güçlü bir performans olduğunu görüyoruz. Burada hayat segmentinin teknik karı şirket bazında ikinci çeyrekte %84 civarında, yıllık bazda da %199 civarında artışla 1,5 milyar TL'ye ulaştığını görüyoruz. Ama bunun biraz daha muhasebesel sınıflandırmayla ilişkili olduğunu söyleyelim. Yani bu ciddi anlamda bir operasyonel karın ne kadarını gösterir, operasyonel performansın, onu bir miktar daha sorgulamak lazım. Çünkü daha önce genel yatırım gelirleri altında muhasebeleştirilen belirli bir sigorta ürününe ilişkin yatırım gelirleri bu çeyrekten itibaren hayat branşı yatırım gelirleri altında sınıflandırılmaya başlamış. Dolayısıyla hayat branşı yatırım gelirlerine baktığımız zaman da çeyreklik %73'lük bir artış görüyoruz. Genel yatırım gelirlerinde ise muhasebesel değişikliklerden, sınıflandırma değişikliklerinden kaynaklı %51'lik bir gerileme var. Şimdi brüt yazılan primlere baktığımızda aynı hayat segmenti tarafında çeyreklik bazda orada da %9'luk bir artış var. 6,2 milyar TL civarına ulaşıyor. Yıllık bazda da %35 civarında bir artışı o tarafta görüyoruz. En karlı iş koluna baktığımız zaman ise segmentin hayat segmentinde, hayat segmenti bazında söylüyorum, bu karlılığında 2026 yılı boyunca korunmasını öngörüyor en azından iş yatırım analistleri. Emeklilik fonlarının büyüklüğüne baktığımız zaman orada da yönetilen fon büyüklüğünde çeyreklik bazda %2'lik bir genişleme görüyoruz. Orada 406 milyar TL'ye ulaşan bir rakam var hala ara. Yıllık bazda da %51 civarında bir büyümeye işaret ediyor bu. Teknik kâra baktığımız zaman emeklilik segmentinin orada da 276 milyon lira çeyreklik bazda %49, %44 de yıllık bir artış var. Aynı zamanda yatırım gelirlerine baktığımız zaman bu sınıflandırma değişikliğinin etkisiyle zaten %51 civarında daraldığını söylemiştim. İkinci çeyrekte 685 milyon TL'ye geriliyor. Yıllık bazda da %35'lik bir düşüş var. Şöyle bir genel aslında performansa baktığımız zaman yatırım gelirlerindeki düşüşü tek başına portföy performansında bir bozulma olarak yorumlamadığını söyleyelim. Özellikle teknik hedef fiyata baktığımız zaman burada al tavsiyesini koruyor iş yatırım. 197,50 kuruşluk bir hedef fiyat belirlemişler ve belki de son dönemde gördüğümüz ya da rastladığımız diyelim en yüksek potansiyellerden birini işaret ediyor. %86'lık bir getiri potansiyeli. Dolayısıyla burada da endeks üstü getiriyle birlikte bir performans en azından öngördüklerini söyleyebiliriz. Ama biz zaten bunu sigorta ve emeklilik şirketleri başta olmak üzere bir miktar daha dirençli kalacağını analist yorumlarından da okuyorduk ikinci çeyrek itibariyle.
1: Evet, şimdi bakıldığında tabii burada bugün Akbank ve TAV Havalimanları gelecek dedik. Yarınki bilanço takvimine bakıldığında Arçelik Tofaş, sonra Sanayi Kalkınma Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi ve İşçe hissesinin de finansalların geleceğini izleyicilerimize aktaralım diyelim. Mehmet çok teşekkürler değerli katkıların için. Maalesef süremizin sonuna geldik.
0: Görüşmek üzere.
1: Değerli izleyenler, piyasa masasını noktalıyoruz. Saatler 11.15'i gösterene tekrardan Fokus programıyla karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Impact Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Radyo.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Yatırım kulübüne hoş geldiniz efendim. Evet, küresel piyasaların odak noktası yarın akşam açıklanacak olan FED faiz kararı. Ama onun öncesinde bugün Asya borsalarında sert satışları takip ettik ki hem çim rekabeti hem de yapay zeka harcamalarına yönelik endişeler çip hisselerindeki satışları derinleştirdiğini takip ettik ki özellikle Güney Kore KOSPI endeksine baktığımız zaman çift taneli satışlar bir miktar daha öne çıkmıştı. Diğer tarafta FED faiz kararı diyoruz. FED'in faizleri sabit bırakması yönünde bir beklenti var, ancak yıl sonuna kadar bir faiz artırımı yapabileceğine yönelik de kesin bir beklenti oldu. Şu hal böyle olunca dolar yaklaşık bir ayın en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Fed'in faizleri sabit bırakma ihtimali yarınki toplantıda %62'ler seviyelerinde fiyatlanırken %12'lerden %30'lara gelen de bir faiz artırım beklentisi şekillenmeye devam ediyor. Peki bu başlıklar eşliğinde nasıl bir fiyatlama öne çıkıyor? İçeriye nasıl sirayet ediyor? Hızlıca bakalım. Borsa İstanbul tarafında an itibariyle yönsüz bir gündeyiz. Yatay bir seyir söz konusu. 13.784 puandan ise işlem geçiyor. 50 hissenin yukarı yönlü, 49 hissenin aşağı yönlü, 1 hissenin ise yatay bir performansını takip ederken bankacılık endeksinde 0.08'lik yatay negatif bir fiyatlama. Sanayi endeksinde yatay pozitif, maliye endeks tarafında ise 0.21'lik bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Hizmetler endeksine bakalım buradan. Yatay pozitif bir görüntü söz konusu. Turizm endeksi tarafında yarım puanlık kayıp, ulaştırma endeksinde ise %1'in üzerinde alımlar söz konusu ki özellikle jeopolitik gelişmelerde müzakere süreci, diplomatik yollarla çatışmanın çözülebileceği, dindirilebileceği, yatıştırılabileceği konusunda beklentiler öne çıktıkça ulaştırma en fazla tepki veren endekslerden biri olmuştu dün de bugün de. Hemen hızlıca şöyle bir de pariteler kısmına geçelim efendim. Dolar yaklaşık bir ayın en yüksek seviyelerindeki seyrini korumaya devam

0: Ederken yatay bir görünüm söz konusu. 101,5 seviyesinden fiyatlama geçiyor. Euro dolar çaprazı 1.1373, sterlin dolar tarafında 1.3302 seviyelerini takip ederken dolar TL tarafında 47.3801, euro TL tarafında ise 53.9240 seviyelerini yakından takip ediyoruz. Burada da yatay bir görünüm söz konusu. Evet, bugün Borsa İstanbul'da gong Metgün Enerji için çaldı. Arkadaşımız Burak Karagöz ise halk arzının detaylarını Metgün Enerji Genel Müdürü Uğur Işık'la birlikte konuşacak. Burak, söz sizde.
1: Pelin, teşekkür ederim. Ben de hemen Uğur Bey'e soracağım. Efendim, bugün gong sizin için çaldı. İlk önce halka arzın detaylarıyla başlayalım. Neler söyleyeceksiniz?
2: Merhabalar, iyi yayınlar. Evet, gong bizim için çaldı. Heyecanlıyız ve gururluyuz. Ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlamaya devam eden bir şirket olaraktan gongu burada hep beraber çalmak bizim için büyük bir mutluluk getiriyor. Biz Metgün Enerji olaraktan 2018'den beri yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektrik üretimi yapan bir şirketiz. Toplam arz büyüklüğümüz 2.7 milyar TL oldu. Sağ olsun halkımızın ve yatırımcılarımızın teveccühünün olduğunu görüyoruz. Enerji yatırımlarına, enerji şirketlerine genelde bu teveccühün olduğunu bilmekle beraber yaklaşık 1 milyon kişinin katılımıyla 3 kat aşan bir talep gelmesi bizim açımızdan sevindirici. Orta ve uzun vadede halkımızın ve yatırımcılarımızın bizimle olduğunu görmek mutluluk verici.
1: Uğur Bey, gelen talep sizi şaşırttı mı?
2: Açıkçası beklediğimizin üstünde oldu. Bu konuda halkımızın teveccühü için teşekkür ederiz.
1: Halka arzdan gelecek kaynağı ilk etapta nerelerde kullanmayı planlıyorsunuz?
2: Biz hali hazırda 274 megawatt kurulu gücümüzle hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerji santrallerimizle yenilenebilir enerji üretimi yapan bir şirketiz. Hedefimiz %100 yenilenebilir enerjiyle devam etmek. Bu noktada hem ülkemizde hem de dünyada devam eden veri merkezi yatırımlarıyla beraber enerji talebinin çok ciddi şekilde önümüzdeki yıllarda artmasını bekliyoruz. Bu kapsamda da bu talebin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. 2030 vizyonumuz hali hazırdaki kapasitemizi 4 katına çıkararak 1000 megawatt kurulu güce ulaşmak. Bu kapsamda da yeni yenilenebilir enerji santralleri, başta rüzgar ve güneş olmak üzere yatırımlarla büyümek istiyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz bu 2.7 milyar TL'lik kaynağın %80 ila 90'ını da yeni yatırımlarımızda kullanıyor olacağız. %10 ila 20'sini de işletme sermayesi olarak değerlendireceğiz.
1: Uğur Bey, özellikle yenilenebilir enerji tarafında enerji depolanması da son dönemde ön plana çıkan konulardan bir tanesi. Orayla ilgili çalışmalarınız olacak mı?
2: Şöyle, şimdi yıllarca yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim profilinin negatif olmasıyla alakalı bir soru işaretimiz vardı. Neden bu? İşte rüzgarımız esmediğinde ne olacak? Güneşimiz olmadığında gece nasıl elektrik üreteceğiz soru işareti vardı. Metgün Enerji'nin çeşitlendirilmiş portföy yapısında hem hidroelektrik, hem rüzgar hem güneş var. Dolayısıyla üretim profilimizi aslına bakarsanız burada koruma altına alıyoruz. Bununla beraber üstüne depolamalı enerji projeleriyle bu kaynaklardan elde etmiş olduğumuz enerjiyi doğru zamanda depolayıp uygun zamanları şebekeye vererekten hem şebekenin güvenliğine katkı sağlamayı hem de elimizdeki mevcut kaynakları maksimum derecede doğru kullanmayı hedefliyoruz.
1: Şimdi kapasiteyi arttırmayı hedefliyoruz dediniz. Özellikle bu hangi sene için geçerli? 2027 için mi?
2: Şimdi yenilenebilir enerji yatırımları uzun vadeli yatırımlar. Burada kısa vadede büyüme planımız satın almalarla ilerlemek. Hem yurt içi hem de yurt dışında işletmede sabit fiyat alım garantili projeler mümkünse olaraktan bu işletmedeki tesislere yatırım yapmaya hedefliyoruz. Biraz daha orta vadede Türkiye'de düzenlenen yenilenebilir enerji kaynak alanları ihale, kapasite ihalelerine girerek buralardan kapasiteyi alıp proje geliştirme aşamalarını tamamladıktan sonra inşaatımızı yapıp kısmetse 2030'a kadar da 1000 megawattlık kurulu gücümüze ulaşacak hedefe gitmeye umuyoruz.
1: Yurt dışında hala hazırda görüştüğünüz bölgeler nereler?
2: Hem yurt içinde hem yurt dışında işletmedeki tesislere bakıyoruz. Şu anda odağımız Avrupa kıtası. Avrupa kıtası içerisindeki ülkelerde hala hazırda görüşmüş olduğumuz projeler bulunuyor.
1: Peki Uğur Bey, şimdi genel anlamda baktığımız zaman Türkiye'de yenilenebilir enerji kapasitesinin nerelere geldiğini görüyoruz ve Avrupa ile karşılaştırdığımız zaman bu kapasite yeterli mi?
2: Şimdi şöyle, ülkemiz öncelikle kaynak bakımından hem rüzgarda hem de güneşte hem de hidroelektrikte Avrupa'daki birçok ülkeden çok daha iyi konumda. Bu kapsamda 15 bin megawattlık rüzgar kurulu gücümüz, 23 bin megawattlık da güneş kurulu gücümüz var. Bir bu kadar kurulu güç de hali hazırda geliştiriliyor veya inşaatı devam ediyor. Bu ülkemiz açısından çok pozitif bir aşama. Neden? fosil yakıtlı kaynaklara bağımlılığı olan bir ülke olarak maalesef kendi doğalgaz ve petrolümüz yok. Enerji özgüvenliğimiz adına, ülkenin cari açığının azaltılması adına yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmamız gerekiyor. Bu kapsamda Enerji Bakanlığı'nın politikaları da enerji üstünde yenilenebilirip büyütme kapsamında. Biz de bu planın bir parçası olaraktan Metgün Enerji önemli bir Türkiye'deki oyuncu olaraktan ülkedeki kurulu gücümüzü artırmayı planlıyoruz. Sorunuzun cevabına gelirsek ülkemiz 15 bin megawattlık rüzgar kurulu gücüyle Avrupa'da en fazla kurulu gücünün olduğu 6. ülke konumunda.
1: Çok teşekkür ederim. Tekrar hayırlı olsun. Sağ olun.
2: Çok çok sağ olun. Teşekkürler.
1: Evet Pelin, sözü tekrar sana bırakıyorum.
0: Peki Burak, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz ve efendim hemen şöyle piyasalara bir kez daha dönüyoruz. Nurol Portföy'e gidiyoruz. Genel Müdür Yardımcısı Murat İmam bizlerle birlikte. Murat Bey, hoş geldiniz. Evet, yarın Fed günü önemli bir oranda da faiz arttırabilir beklentisi de var. Ağırlıklı olarak sabit bırakacak beklentisi var ama bunun yanı sıra Asya'da da bambaşka bir tema fiyatlanıyor. Dolar en yüksek seviyenin, bir ayın en yüksek seviyesine yakın seviyede seyrediyor. İçeride de pozitife dönen bir Borsa İstanbul var. Neyi tema aldık biz?
3: Öncelikle günaydın. Yani piyasalar herhalde çok uzun zamandan beri bu kadar zor olmamıştı. Çünkü çok fazla haber akışı var ve tabiri caizse sağdan sola savruluyor. Hani biz bunu endeks bazında görmesek bile içeride çok büyük bir rotasyonun olduğunu sektörel bazda baktığımız zaman görüyoruz. Mesela Amerikan endekslerine bakıyoruz. Yatay kapattı ya da çok hafif negatif kapattığı gibi görüyoruz ama içeride işte yarı iletkenlerden başka sektörlere geçişler var. Bazı sektörler %2-2,5 eksiyken diğer taraflarda artılar görebiliyoruz. Bugün Fed günü İşte faiz arttırabilir diyen var, %25 baz puan arttırabilir. Yani enflasyon var, 50 baz puan arttırsın. Temmuz'da 25, Eylül'de 25 arttırabilir, sabit tutabilir diyen var. Ama arka plana baktığınızda eksi gelmiş bir tüfe görüyoruz. Yani enflasyonun eksi gelmesine rağmen faiz arttıracak denmesi de tabii bir parça kafa karıştırıyor. Yani en azından bu yönde tahminde bulunanlar. Hani sadece ve sadece tahvil faizlerinin yüksekte olduğunu görüyoruz. Yani bu kadar erken bir faiz artırımına gidecek mi? Onu hep beraber görüyor olacağız ama sanki Temmuz'dan çok Eylül ayı faiz artırmak için daha mümkün gibi gözüküyor. En azından şu anda bulunduğumuz yerden. Bizim iç piyasaya baktığımız zaman hani yılbaşından beri yükselmiş bir endeks var. Ama içeriye baktığımız zaman sadece bir takım endeks kağıtlarının ağırlığıyla gitmiş olduğunu görüyoruz. Bizde de bir parça rotasyon var. Mesela dün Brent petrolünün düşmesiyle, biliyorsunuz Cuma günü 100 dolar civarındaydı. Dün 84 dolar civarını gördük. Yani oradaki düşüş esnasında bankalara yönelik bir alım gördük. Ama yine günün sonunda satışlarla karşılaştık. Eksi kapanan bir endeks gördük. Şu anda endeks üzerinde neden bu kadar bir satış baskısı var. Ona baktığımız zaman yani sürekli gelen bir halka arzlar silsilesi olduğunu görüyoruz. Faizlerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Para yok, likidite yok diyoruz. Evet, borsa için likidite yok ama öbür tarafta normal sabit getiri tarafa baktığımız zaman piyasada 1 trilyon lira para var. Bu neredeyse 40 milyar dolar ediyor. Yani bu kadar yüksek bir likidite olmasına rağmen sabit getiri tarafta, daha doğrusu gecelik faizde yani bu 40 milyar dolar halen daha %40'tan yani tavandan işlem görerek gecelik repoya giriyor. Öbür tarafta gelişemeyen bir piyasa var. Dediğim gibi yani piyasalar hiç bu kadar zor olmamıştı. Diğer tarafta işte dün Çin'den gelen haberler vardı. Her ne kadar 2008 seviyesinde bir litografi makinesi üretmiş olsalar bile kısa zaman, yani ilerisi fiyatlanıyor orada. İleride gelecek olan yatırımlardan gelecek olan ilerleme ve finansal kısım fiyatlanıyor. Bu Amerika'da da ters şekilde fiyatlandı, biliyorsunuz. Dün şeyde korelasyon bozuldu bir taraftan. Hani bundan önce bu İran savaşı ile İran'la Amerika'nın savaşı başladığında petrol fiyatları yükseldiğinde emtia fiyatları düşüyordu. Şimdi aşağı yukarı son bir hafta 10 gündür beraber hareket ediyorlar. Petrol yükseliyor. Altın, gümüş de yukarı yönlü hareket görüyoruz. Petrol düşüyor. Yine emtialarda da aşağı yönlü bir hareket görüyoruz. Yani petrol dışında da çok volatil olan ürünler yok. Ama özetle küresel piyasalarda sakin günler geçiriyoruz gibi gözüküyor. Yani petrolle ilgili olarak bir volatilite yaşar mıyız önümüzdeki günler? Tabii ki o bizim için şu anda da halen bir soru işareti. Ama cuma günü de biliyorsunuz ay sonu. Ay sonunun yaklaşmasıyla birlikte pozisyonların kapanıp yeni pozisyonların vadeli işlemlerde açılmasından dolayı belki haftanın ikinci yarısı ufak tefek bir, yani volatilitede bir artış görebiliriz. Temkinli ilerlemekte fayda var bu ayın son haftasında. Herkese iyi seanslar diliyorum.
0: Peki Murat Bey, bizler de sizlere güzel bir seans günü diliyoruz efendim. Nuroport ve ailesine ve sizlere. Hemen araştırma masasına geçiyorum.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank.
0: Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Bloomberg ET baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren ile birlikteyiz. Aslı hoş geldin.
5: Hoş bulduk Ali.
0: Aslı, şimdi piyasaların odağı FED faiz görünümü diyoruz. Bir gün kaldı. Toplantı başlıyor ve yarın da kararı karşılayacağız. Ancak dün de aynı görüntüyü bahsettim. Yani piyasada bir netlik yok. Aksine faiz arttırımına yönelik de beklentiler çok daha ağırlaşmaya başladı. Yani geçen hafta %15'ler seviyesinde olan bir faiz indirim beklentisi piyasanın bugün gelindiği noktada %40'lara çıktı. Dolayısıyla burada piyasada bir görüntüde belirsizlik oldukça ön plana çıktı. Seren diyor ki sürpriz yapabilir. Sürpriz yapması bu süreçte Fed'in güvenilirliğini arttırabilir gibi görüşler var. Hiç daha önce hatırlıyor musun bu kadar belirsiz ve gri bir bulut içerisinde faiz kararına gittiğimiz?
5: Evet, aslında uzun zamandır böyle belirsizlik oluşmamıştı. Yani bir gün iki gün kala özellikle toplantıya gerçekten şu anda bir fikir birliği oluşmuş değil ne olacağı konusunda. Oysa aslında ekonomist tahminlerine baktığımız zaman orada bir şey var gibi. Yani bundan bir 10 gün önce alınan şeylere, anketlere baktığımızda ekonomistlerin %99'u diyeyim neredeyse Fed'in faizi sabit bırakması yönünde bir fikir birliği vardı. Çünkü enflasyon da aslında en son Haziran ayı enflasyon ayının 14'ünde gelmişti ve o zaman da aslında oldukça beklentinin altında bir enflasyon gelmişti ki bu beklentileri de bir miktar törpülemişti. Ondan sonra petrol fiyatlarındaki artış, özellikle bu 100 doların üzerine çıkış buradaki Fed'in bir sonraki adımına ilişkin beklentiyi de bir miktar farklılaştırmış gibi gözüküyor. Ama oradaki asıl senin de bahsettiğin gibi önemli olan nokta şu, bu belirsizlik aslında çok uzun zamandır ilk defa oluyor. Ve burada aslında Kevin Bosch'un ve başkan olduktan sonra istediği şeyi bir şekilde başarmaya çalıştığını düşündürüyor bize.
0: Ne istiyordu aslında orada?
5: Burada işte sözel yönlendirmenin aslında bu kadar da belirleyici olmasını istemiyordu ya fiyatlar ve piyasa üzerinde. Çünkü şimdi FED çok ciddi, yani belirgin bir sözel yönlendirme yaptığı zaman bir sonraki toplantıya ilişkin ne yapacağına ilişkin aslında hiçbir sürprize yer bırakmayacak şekilde bir fikir veriyor piyasaya. Ve o zaman da bütün piyasadaki fiyatlama ve beklentiler buna paralel olarak oluşuyor. Oysa şu andaki görüntü aslında tamamen piyasanın kendisini bulmak şeklindeki, Bosch'un biraz daha istediği, yani piyasadan alacağımız o sinyalleri de alamıyoruz şeyi vardı ya burada. Doğru bir anlamda, ama bir anlamda da bu ilk olduğu için de oldukça belirsizliği arttırıyor. Dün aslında finans merkezinde konuştuk bunu. Yaklaşık işte Eylül 2024'ten beri ilk defa aslında bu kadar piyasanın tam ne olacağını bilmediği bir belirsizlik fiyatladığı bir dönemmiş. Gördüğümüz kadarıyla kimi o zaman bile aslında tam değil, çünkü o zaman da bir sonraki adımın işte arttırım mı olacağı, öyle mi olacağı vesaire değil, işte arttırım 25, pardon, indirim 25 mi olur 50 mi olur şeklinde bir şey vardı, hani belirsizlik varmış. Dolayısıyla aslında bu çok uzun zamandır gördüğümüz FED dönemin için yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz. Demek ki bundan sonraki aslında borç dönemi biraz daha böyle olacak. Çünkü gerçekten de her ne kadar bu dot plotlar falan devam ediyor olsa da aslında onun da önemsizleştiğini görüyoruz. Kevin Bosch çünkü o kadar aslında renk vermiyor ki. Yani tek söylediği şey var şimdiye kadarki konuşmalarının özetinde, fiyat istikrarını sağlayacağız. Bununla ilgili hiçbir, ama yani bu ne zaman, yani burada bir ne zaman çizelgesi var. Yani hani bir yıl sonra mı sağlayacağız, üç yıl sonra mı sağlayacağız, bununla ilgili bir de çizelge bile yok elimizde. Dolayısıyla çok açık uçlu konuştuğu için piyasada burada bir dağılmış durumda. Bu arada senin de bahsettiğin Stadel'in bir görüşü var burada ki o da şunu söylüyor. Eğer gerçekten bir sözlü yönlendirme yapılmayacaksa ama Fed'in piyasaya bir mesaj vermesi isteniyorsa, özellikle de ne kadar şahin durduğuna ilişkin bir mesaj vermek istiyorsa, aslında bu toplantı çok da uygun bir toplantı. Çünkü sürpriz yaparak, yani piyasa aslında fiyatlamalar biraz arttırım yönünde bir o ihtimali ortaya koyuyor ama beklentiler, yani anketlere baktığımız zaman öyle bir şey yoktu, beklenti. Dolayısıyla piyasanın üzerinde bir beklentinin üzerinde bir değişiklik yaparak, bir arttırım yaparak, arttırımı öne çekerek ya da aslında ne kadar şahin durduğuna ilişkin bir mesaj verip hem beklentileri yönetebilir. Çünkü buradaki asıl korku ne? Şu ana kadar gördüğümüz petrol fiyatları yükselirken bunun ikincil etkileri şimdiye kadar görece sınırlı kaldı. İkincil etkileri derken de en çok neyi konuşuyoruz? Ücretler üzerindeki etkiler, fiyatlama davranışları üzerindeki etkiler. Oysa petrol fiyatı yüksek kaldığı bir ortamda aslında buradaki beklentiler de olumsuz yönde evrilmeye başlayacak. Oysa FED şu anda gerçekten ileriye yönelik şahir durduğunu ve fiyat istikrarını gerçekten sağlamak için her şeyi yapacağına ilişkin önden bir adım atıp sürpriz yapsa, bu beklentileri bir noktada dizginleyebilir ve bu aslında hiç konuşmadan FED açısından güzel bir rehberlik de olur diyor. Ama göreceğiz bunun böyle olup olmayacağını. Çünkü yani bunu daha önce de seninle sık sık konuştuk. Hı hı. Aslında Bush'un gerçekten ne istediği de çok açık mı bilmiyorum. Orada biraz hani şöyle bir oyun da oynuyor gibi geliyor bana. Oyun derken yani bir merkez bankacılığı belki yaklaşımı. Sonuçta fiyat istikrarını sağlayacağını söylüyor. Bununla ilgili beklentileri öteliyor. Ve geldiğimiz noktada aslında en sonunda, yılın sonunda bir faiz artırımı olacak mı olmayacak mı? Hala aslında bu konuda emin de değiliz. Çünkü en son gelen enflasyon verisi çok kötü değildi. Petrol fiyatları 100 doların üzerine çıktı ama şu anda tekrar 85 dolarlar seviyesine, evet, doğru geri gidiyor. Ve bu, biraz önce konuştuk, enflasyon açıklandığı zaman Amerika'da ayın 14'ünde zaten petrol fiyatları yaklaşık bu seviyelerdeydi. Yani bunun biraz daha altındaydı. Dolayısıyla aslında o beklentiler, yani piyasa o belirsizlikleri ve o volatiliteyi ve işte petrol fiyatlarının enflasyona ve FED faizine yansımalarını fiyatlıyor olabilir ama geldiğimiz noktada en sonunda gerçekten bir faiz arttırma olacak mı olmayacak mı, o konuda bir soru işareti. Çünkü aslında Kevin Bush'un bu konuda çok da istek, yani yapısal olarak çok istekli olmadığını, aslında bu yapay zeka ile ilişkin o üretkenliğin sonuçta dezenflasyonist olacağına ilişkin görüşü benimsediğini biliyoruz.
0: Peki bakalım. Diğer tarafta o görüşü desteklemeyen de var. Yapay zekanın enflasyonu arttıracağına yönelik özellikle oradaki harcamaları. Bakalım hangisi,
5: evet, yani
0: çıkacak?
5: Burada kısa dönemde özellikle bu fiyatlanıyor tabii ki ve de doğru. Sonuçta kısa dönemde yapay zeka harcamaları talebi ve sonuçta enflasyonist baskıyı arttıracak. Uzun dönem etkilerini de aslında o kadar da belirli değil. Yani uzun dönemde dezenflasyonist olacağına ilişkin de daha çok uzun süre var oraya gelmemize.
0: Bakalım ne tarafa evrilecek. Önce, aynen, oraları bir yaşayalım, ondan sonra devamı gelir diye düşünüyorum. Aslı, çok teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim.
0: Aktardıkların için araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Efendim, şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattalar yorumlayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim ve konuğum Sağcılar Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu bizlerle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Mehmet Bey şimdi hakikaten belirsiz, uzun süredir bu kadar belirsiz olan bir faiz kararına hazırlanmıyorduk biz. Yani FED faiz kararı her ne kadar sabit bırakma olasılığı daha yüksek fiyatlansa dahi ancak faiz artışı beklentisi de hızlı artıyor. Yani geçtiğimiz hafta %15'ler seviyesinden bu haftaya baktığımız zaman %40'lara dayanması. Dolayısıyla piyasanın bir şekilde FED'in şaşırtabileceğine yönelik görüşleri de ortaya çıkıyor. Şimdi öncelikle şunu sorayım. Bir sürpriz gelir mi bu süreç içerisinde? Kevin Warsh'un mesajları orada herhangi bir mesajla çok fazla vermek istemiyor ama buradaki asıl hassas olan piyasa hangisi olacaktır FED'e? Dolar mı? Tahvil faizleri mi? Hisse senedi mi? Altın mı? Böyle bir görüntüde ne dersiniz?
1: Şimdi görüntünün tabii ki temel sebebi enerji fiyatları. Aslında senaryonun birinci partisini yaşadık. Önce savaş, sonrasında barış olasılığı, hızla geri çekilen petrol fiyatı. Sonrasında tekrar savaş, yine 100 dolara yaslanan petrol fiyatı, Brent kastediyorum ve şimdi yine düşen petrol fiyatı. Çünkü neden? Tekrar masa kurulur, tekrar barış olur ihtimali. Şimdi bunlar kısa sürede sürekli değişkenlik gösteren ve maliyetleri yukarıda tutacağı varsayılan gelişmeler. Ama bir önceki enflasyon okumasına bakıyoruz Amerika'da, hiç de öyle olmamış. O yüzden de enflasyon görmeden ben Warsh'un hareket edeceğini düşünmüyorum. Yani beklentiyi tabii ki FED öncesinde öngörüp harekete geçer ama şu an görünen o ki bu ayki enflasyon da öyle çok yukarıda bir enflasyon olmayacak. Yarınki kararda da ben pas geçmesini bekliyorum. Pas geçerse de şu an mevcut durumda Amerika'daki borsa fiyatlamasında ya da değerli metalde altındaki fiyatlamada biz çok büyük bir farklılık görmeyiz diye düşünüyorum. Eğer tabii ki

0: faizi yanılıp da artırmaya kalkışırsa başta altın olmak üzere fiyatlamada muhakkak ki sapmalar olacaktır. Altında şimdiye kadar Trump'ın faizi ben indirmek istiyorum ve varşı başkan olarak görmek istiyorum söylemleri etkiliydi. Bir tanesi gerçek oldu, varşı başkanı oldu ama görünen ki Trump'ın başkanı değil şu an, Fed'in başkanı. O yüzden de somut dataları görmeden harekete geçeceğini düşünmüyorum ben.
1: Peki data kaynaklı mı ilerlediğini düşünüyorsunuz, risk yönetimi kaynaklı mı ilerliyor sizce?
0: Bence data kaynaklı ilerleyecek. Tabii ki riskler mevcut ama en önemli risk burada ilk söylediğiniz Amerika'da tahvil faizi ve Amerika'nın borçlanması. Şimdi ne yapıp edip onu azaltabilir mi? Hayır, mümkün değil. Amerika'da şu anki borç yapısını ve borç büyüklüğünü ne Fed, ne Bush, ne Trump değiştiremez. Borç büyüdükçe tabii ki yeni borç verecekler, yeni kaynak bulmak zorlaşıyor dünyada. Çünkü baktığınız zaman Amerika da bu borcu dışarıdan almak zorunda. Tabii büyük çoğunluğu içeriden olacak. Bizde de durum çok farklı değil. Daha çok iç borcu konuştuğumuz bir ortamdayız biz de. Amerika'da da öyle belki. Ama bizden farklı olarak baktığınız zaman Amerika'nın ticaret ortakları, müttefikleri ona borç veren konumunda ciddi bir büyüklük teşkil ediyor. İlaveten borç büyüdükçe ilaveten doğacak borçlanma ihtiyacı ya da yeni taze para ihtiyacını karşılamak güç. Çünkü Japonya krizi, Avrupa krizi, baktığınız zaman zaten Afrika'dan para gelemez ya da Amerika'da, Kuzey Amerika'da, Güney Amerika'daki partnerlara bakıldığında oradan da bir para gelemez. Daha çok içeriye yaslanmak zorunda olduğu bir ortam var. O yüzden de bu tahvil tarafı en zayıf karnını teşkil etmeye devam ediyor Amerika'nın. Ama dediğim gibi bunlar hemen ha deyince yapısal bir çözüm üretemez. Önümüzdeki günlerde biz yine bunu konuşmaya devam ederiz. Sırf bu sebeple bile hadi koşalım, yukarı gidelim, işte risk bazlı hareket edelim, faizi de koşa koşa artıralım moduna da giremez. Tabii ki eğer enflasyon yükselirse mecbur artıracak ama onu görmeden ben yapacağını düşünmüyorum.
1: Peki şimdi aslında şunu da sormak lazım Mehmet Bey. Yani bugün küresel piyasalardaki jeopolitik gerilimler, Orta Doğu'daki gerilimler korumaya devam ediyor. Herhangi orada kalıcı bir çözüm süreci yok. Fed'in olası görece şahin duruşunun da en azından aslında bir faiz artırım değil ama sabit bırakması halinde dahi görece şahin duruşunu sergilemesi ve bunu devam ettirmesi gelişmekte olan ülkeler açısından özellikle en kırılgan alanı nerede yaşatır? Yani döviz piyasası mı yoksa sermaye akımları mı? Biz nerede hassasiyet görüyoruz?
0: Şimdi burada döviz piyasası değil tabii ki. Orada benim bir tezim var. Sizin programlarınızda da söylüyorum. Amerika kendi bastığı paranın miktarını kendi bilmiyor. Ya dünyada herhalde en çok rastlanacak para birimi dolar. Eğer siz dolar peşinde koşuyorsanız şu an ona erişim bence çok kolay. Ülkelere göre değişiyor tabii. Onu da ne belirliyor? Ülkelerin risk birimi. Bizim için borçlanma hiçbir zaman sorun olmadı. Borçlanmanın maliyeti sorun oldu. Misal Türkiye'yi veriyorum örnek. Ama o bile artık 900 CDS rakamlarından geldiğiniz hafta 240-220'ye tekrar gelir miyiz onu konuşuyoruz. Buradaki tabii ki risk primimize bu. Millet belli bir faizden borçlanabiliyorken siz ve bu risk priminin üstüne yazıp borçlanmak zorundasınız. İstediğiniz vadelerde de borcu alabiliyorsunuz. Son dönemde çıktığımız borçlanmalar da bunun örneği zaten. Ben burada bir güçlük görmüyorum dolara erişim konusunda bir güçlük görmüyorum. Burada en temel sıkıntı şu olabilir. Gelecek dönemde evet sermaye akımlarının özellikle foreign direct investment dediğimiz direkt sermaye akımlarının etkilenecek olması. Benim gördüğüm bütün ülkeler daha böyle global ekonomik koşullar devam etse de liberal ekonomi koşulları devam etse de sanki gizliden gizliye, aleni olmayan bir şekilde kapalı ekonomi modeli güdüyor gibiler. Buna en başta Amerika dahil son dönemde sürekli gündemde tutulan tarife meselesi de bunun örneğidir. Herkes kendi ekonomisini, ekonomik aktivitesini ve şirketlerini koruma telaşı içinde. Muhtemelen önümüzdeki dönemde de bu sürecin ben devam etmesini beklerim. Giderek daha baktığınız zaman kutuplar belirginleşmeye ve farklılaşmaya başladı. Geçmişte biz Rusya-Amerika münasebeti konuşurduk, soğuk savaş konuşurduk. Şimdi artık bu kutupta Amerika bir tarafta ve onun müttefikleri hem ticari hem askeri, diğer tarafta da Çin var. Ve Çin baktığınız zaman verdiği fazlayla ve inanılmaz aktif büyüme modeliyle önümüzdeki dönemde Amerika'ya çok ciddi rakip olmaya da devam edecek. Belki de biz parasal akım manasında da farklı bir parasal düzlemi konuşuyor olacağız.
1: Peki o zaman şöyle bir soru sorayım size. Şimdi önümüzdeki 3 ayı değerlendirecek olursak yatırım kararını alırken en etkileyici başlık hangisi olacak? Fed kararları mı? Yani yüksek faiz hikayesi mi burada daha önemli olacak? Çin'in teknoloji hamlesi mi? Bugün çünkü sert satışlar orada, Çin'deki rekabet ve bunun yanı sıra işte COPEX'in aslında CAPEX tarafının neye? Geri dönüşümü konusunda biraz daha endişe var. O tarafa bakıyoruz. Bu mu olacak yoksa Orta Doğu'daki jeopolitik gelişimler mi? Yani nedir hangisi, hangi bu üçünden hangisi aslında yatırımları etkileyen karar olacak en büyük başlık?
0: Şimdi bu parasal düzlem değişecek söylemimi daha uzun vadede düşünmek lazım. Kısa vadede değişmeyen tek şey var. Hala dünyada hakim para dolar. Yani bir sürü ona ilişkin son 5 yılda tez duyduk ama baktığınız zaman rezerv para hüviyetini koruyor ve sürdürüyor. Bu durumda FED tabii ki önemli olacak. Onun alacağı kararlar bahane edilecek. Çünkü her zaman realite konuşmuyor. Dünyayı bahaneler şekillendiriyor. Piyasa mesela düşüyor, borsamız. Misal Türkiye'de siz ona bir bahane yaratmaya uğraşıyorsunuz. Aslında temel sebebi para girişinin durmuş olması. Ama şimdi bu kadar basit bir söylemle bu ifade edilemediği için hep bir bahane yaratmaya çalışıyorsunuz. Burada da en önemli bahanemiz bence Fed olur. Diğerleri sıralamada 2-3 sıralanır gider.
1: Peki şunu sorayım o zaman. Yani bugün işte ne diyoruz? CAPEX yatırımlarında, capital expenditure'larda, AI yatırımlarında özellikle, AI CAPEX'lerinde gelir elde edebilecek mi bu kadar? Yüz milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Bunun gibi endişeler de var. Böyle bir endişenin olması, buraya özellikle sermaye akımlarının aktarılması, borsayı şekillendiren temalarda bir balon riski, bir çöküş riskiyle karşı karşıya mı yatırımcı?
0: O balon var, yok değil yani. Şimdi Magnificent Seven dedikleri 7 tane şirket Türkiye'nin gayri safi milli hasılasını kat ve kat katlamış durumda. Bunlar şirket. Biz 90 milyon, yaklaşık 90 milyon nüfuslu dünyanın 17. büyük ekonomisini konuşuyoruz. Burada bir saçmalık var, bu çok netti yani. Şimdi burada balonun sebebine bakmak lazım ama yine aynı yere kilitleniyorsunuz. Deli bir dolar var, inanılmaz. Şimdi o paranın tüketime yönelmesi gibi bir çılgınlık düşünülemez. O zaman Amerika'da enflasyonu siz hesap edin. O yüzden de varlıkların fiyatlanması lazım. Onun için de varlık balonu yaratıyorlar, varlığı şişiriyorlar. Bugün savaş ortamında, pandemi ortamında 2 yıl hareket etmeyen altının son 3 yılda geldiği bu seviye bile işte o altın dolar ons neticede. Bu dolar akımının, dolar basımının diyeyim ben, şiddetle devam ediyor olması sebebiyle. Siz şimdi yapay zeka konuşuyorsunuz. Daha iyi bir örnek var. SpaceX. Yani 1.8 trilyon dolar etmeyeceği çok aşikardı. Şimdi asıl balon orada oluştu. Şimdi geldiği fiyata bakın. Halka arz fiyatının altında yapışan birkaç tane kurum yeni raporlar çıkarıyor. Yok efendim hedef şurası, burası. Adamın yaptığı iş belli zaten. Onun hemen para yaratmayacağı da belli. Siz o değeri nasıl hesap ettiniz? Ama o değerlere ihtiyaç var Amerika'da. Biraz evvel söylediğim şey sebebiyle. Evet bir balon var ama balon hemen patlamayacak. Çünkü hala dolar arzı artıyor ve artmaya da devam edecek. Dedim ya siz bir anda her şeyi tersine çeviremezsiniz. Her şeyi yok sayamaz. Ne yapacaksınız? Dolardan sıfır mı atacaksınız? O sebeple de buradaki bu balon tamam, realitesi var gerçek ama hadi ince de patlamayacağız.
1: Peki, güçten dolayı diyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum Tacirer Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu katıldığınız için diyoruz. Ve efendim

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Grafik Cüellosu'yla devam ediyoruz efendim. Ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleştireceğiz. Evet Mehmet, yani şimdi dönüyoruz, alışıyoruz, yine gümrük tarifesi diyoruz. Evet.
2: Trump başkanken bu hep gündemimizde olacak.
1: Gündemimizde olacak. Trump 1-0 döneminde bunu gördük. Gelmeden önce, 2-0 dönemine başlamadan önce dair sinyalleri gelmişti. Başlayınca ilk adımı oldu. Sonra savaş hikayesine doğru döndürdü ama tarifelerde bırakılmıyor. Yani bir maşa olarak, koz olarak hep kullanılıyor. Duruyor.
2: Ama bir yandan da medya ilgisi zayıfladı. Ben biraz ona bakacağım. Biraz artık tarife hayatımızın parçası olduğu için haber değeri ilk Trump'ın ilk geldiği dönemdeki kadar yüksek değil.
1: Korkutucu olmuyor. Bağışıklık arttı gibi duruyor. Evet. Biraz bu tarafı, biraz da Çin, Almanya tarafındaki ticaret tarafını konuşalım isterim. Çünkü Almanya ciddi anlamda bir açık veriyor bu tarafa. Evet.
2: Bunu çözüm de bulmaya çalışıyor ama çok da kolay değil.
1: Geç kaldı. Evet. Teknoloji döneminde geç kaldı efendim Almanya'da. Hemen başlasın o zaman. Grafik cüellomuz diyoruz ve şöyle grafiklerimizin başına hemen geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin ortalama gümrük vergisi %7'nin altına gelmiş bulunmakta. Anayasa Mahkemesi'nin kararı ortalama vergiyi aşağı çektiğini takip ettik ki. Burada nereden nereye geldi? Öncelikli olarak 2010'da 2018 dönemine baktığımız zaman neredeyse yok denecek kadar az, %1 ile 2 bandında bulunan bir gümrük tarifesini gördük biz. Ardından 2018 ve 2019'da ise özellikle Trump'ın ilk döneminde Çin'e yönelik ticaret savaşını başlatmıştı. Ve bu ticaret savaşı ile birlikte etkilerini gördük. %3 civarına gelmişti. Yaklaşık %3 civarı sonrasında 2020 ve 2024 yıllarında da bu oranın korunduğunu gördük. Yani yaklaşık %2,5 ile 3 bandında seyreden bir gümrük tarifesi vardı. Fakat 2025'e gelindiği noktada 2025'te işte çok sert bir sıçramayı beraberinde gördük. Trump yönetiminin kapsamlı yeni gümrük tarifelerinin ortalama vergi oranı kısa sürede bir %10'un üzerine çektiğini takip ettik. Hal böyle olunca da ortalama verginin çok daha yukarı yönlere gittiğini gördük. Ancak ABD Anayasa Mahkemesi bu mahkeme kararları bazı tarifeleri askıya aldı. Bu karşı dedi, bu olmaz, geçersiz dedi ve iptal etmesiyle birlikte ortalama vergi oranı da bir oranda, aslında o kadar da aynı oranda geri çekildiğini gördük. Şu anda listeler yayımlanıyor. Bu sürece baktığımız zaman o kadar agresif olmadığını da gösteriyor bize. Gerçek vergi oranı 6,8 oranında, yani %7'nin altına inmiş bulunmakta. Acaba bunun etkisiyle mi ifadeler değişiyor ve kamuoyunda bu kadar geçerliği ve popülaritesini yitiriyor, ne dersin?
2: Evet, ilk başta geçen sene Nisan ayında hatırlarsın, Çin'le ABD karşılıklı vergiler koydu. %40, 50, 60 böyle en son %100'ün üzerine kadar çıkmıştı.
1: %189'u gördü bu gözler. Evet.
2: Sonra biraz daha normalleşti. Evet. Biz açıkçası alıştık. Dolayısıyla medya, tüm dünyadaki medyanın açıkçası haberlerinde tarifelere yer verme oranı ciddi şekilde geriledi. Bloomberg'un derlediği bir veri var ekranda. Dünyada haberlerde, haberlerin içinde geçen tarife kelimelerini almışlar. Uzun zaman içerisinde, son 1-2 yıl içerisinde tarife kelimesi ne kadar kullanılmış haberlerde, ona bakmışlar. Geçen sene Nisan ayında Trump'ın kurtuluş günü olarak nitelendirdiği günde bir gün içerisinde haberlerde 70 bin adet tarife kelimesi kullanılmıştı. O günlerde gerçekten bütün manşetler, hani ekonomi basını olsun, ekonomi dışı basını olsun, tüm manşetler tarifelerdi ve bunu zaten burada grafikte kendisini görüyoruz. Daha sonra Çin'le karşılıklı atışmalar, orada hala yüksek, günde 20-30 bine kadar varan tarife kelimelerini görüyoruz. O dönemlerde hala medya ilgisi yüksekti. Ancak sonrasında medya bunu kabul etti. Medya ve bütün açıkçası ekonomi camiası bu tarifeleri kabul etti. Artık hayatımızın bir parçası olduğunu kabul etti ve haber değeri o geçen seneki Nisan ayındaki seviyelerden çok daha aşağılara indi. Şu anda günde ortalama 10 binin altında, hatta bazı günler, bütün dünya için söylüyorum bunu, bazen 5 bin, bazen 2 bin civarına kadar gelen bir tarife ifadesi var. Son günde, yani grafiğin en sağında bir miktar yükseliş görüyoruz. Bu aslında 60 ülkeye uygulanan zorla çalıştırma, tırnak içerisinde zorla çalıştırma kapsamında %10 ila 12 gümrük vergisinin bile uluslararası ekonomi basınında çok ciddi bir yer edinmediğini görüyoruz. Türkiye'de bu konuda birkaç tane haber çıkmasına rağmen çok da iş dünyasının bir numaralı gündemi olmadı. Bu biraz da şundan kaynaklı. Zaten uygulanan bir vergi vardı, geçici bir vergi vardı. O da bu civardaydı, %10 civarındaydı. Şimdi tekrar o civarda başka bir vergi geldi. Ama bunun genel olarak baktığımızda genel olarak bir tarife kabullenmesi olduğunu, bunun artık hayatımızın yeni parçası olduğunu, hepimizin kabul ettiğini gösteriyor bu veriler.
1: Peki şimdi elbette bu ticaret savaşı, tarife savaşları neden çıkmıştı? Çin ABD rekabetinden çıkmıştı. Sadece Çin ABD arasında rekabet yaşanmıyor. Aynı zamanda Almanya'nın lokomotif ülkesi olan, hatta bu Endüstri 4.0'ı ortaya atan ülkelerden bir tanesi Almanya ve Çin arasında bir gerilimi başlatacak gibi duruyor efendim. Neden? Çünkü şunu söyleyelim. Öncelikli olarak Almanya ile yapılan ticarette Çin'in Almanya'ya ihracatı güçlü bir şekilde artıyor. 13 milyar doların üzerine çıktığını gösteriyor ki beyazla göstermiş olduğumuz eğriden bahsediyoruz. Altta ise özellikle kırmızı ile göstermiş olduğumuz eğri ise bize şurada şunu gösteriyor. Almanya'dan yapılan ithalat aynı oranda artmıyor. Artmadığı gibi sabit kalıyor ve hatta 7-8 milyar doları aşan bir oranda gerçekleşmiyor. Bu nedenle Çin Almanya'ya karşı ticaret fazlasında rekor kırıyor. Hangi ürünlerde? Elektrikli araçlarda, bataryalarda, makinelerde, teknolojik ürünlerde. Almanya ise Çin'e olan ihracatında aynı başarıyı gösteremediği gibi rekabet gücüne ilişkin soru işaretlerini de arttırıyor. Aslında Almanya'nın bu anlamda bu dönemi çok başarıyla geçiremediğinin de kanıtı olarak bizim karşımıza çıkıyor.
2: Aynen, Mersin'de bununla alakalı açıklamaları vardı. Evet, bir bağımlılık var, karşılıklı bağımlılık. Biz de kendimize yönelik bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Eğer olası bir ticaret savaşının içinde biz nasıl misilleme yaparız onun üzerine çalışıyoruz demişti. Çok da fazla bir seçenekleri yok. Bazı yarı iletken maddelerin, çiplerinin üretiminde kullanılan parçalar konusunda Çin'e biraz canını acıtabilecek bir imkanı var Almanya'nın, ama çok da büyük bir imkanı olmadığını söyleyebiliriz. Burada Avrupa Birliği ile Çin arasındaki dış ticaret açığının hangi alanlardan geldiğine biraz bakmış Bloomberg. Onun grafiğini ekrana getiriyoruz. Alt tarafta beyazla gördüğümüz aslında en yüksek ikinci dış ticaret açığı işlenmiş mallar. Bunun içerisinde tekstil de var, bunun içerisinde oyuncak da var, basit şeyler de var, daha gelişmiş şeyler de var. Ama en büyük ticaret açığının açıkçası turuncu barla gösterilen makineler ve taşıtlar, yani otomobil sektörü ve üretim alanında kullanılan ürünlerde Avrupa Birliği'nin Çin'e karşı ciddi bir dış ticaret açığı verdiğini görüyoruz. Bu aslında bize şunu gösteriyor: ucuz işçilikle rekabet etmiyor Çin. Gayet teknoloji geliştiren alanlarda da Avrupa'nın önüne geçip Avrupa'yı yakalamış ve hatta bazı alanlarda önüne geçmiş durumda ve aslında Almanya'nın ve Avrupa'nın esas rekabetçi olduğu alanlarda Çin'in önüne geçmiş ve artık onun da Çin Avrupa'nın önüne geçmiş ve dış ticaret fazlası veriyor konuma gelmiş durumda.
1: Peki bakalım, yani bu süreç sadece ABD ve Çin arasında kalmayacak gibi duruyor. Avrupa ülkeleri, Batı Avrupa ülkeleri de bu anlamda nasıl önlemler alacak, yakından takip edeceğiz. Efendim, grafik düellosunu noktalıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Focus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, haftanın ikinci işlem gününe bakıldığında bu hafta gözler merkez bankalarında ve Amerika'dan gelecek çekirdek PC yani kişisel tüketim harcamaları ve ikinci çeyrek büyüme rakamlarında olacak demiştik. Bir diğer yandan aslında ABD İran tarafındaki bu saldırıların durulmasıyla beraber piyasalardaki fiyatlamalarda oluyor diyelim ve bugünün başlıklarına beraber bakalım dilerseniz. Evet, haftanın ikinci işlem gününde öne çıkan başlıklarımıza baktığımızda Çin tarafından gelen açıklamalar bizleri karşıladı. Amerika geçtiğimiz hafta Cuma günü yürürlüğe koyduğu %12,5 onluk bir gümrük vergisinin ardından Çin'den de tabii ki tepkiler gelmeye devam ediyor. Çin bu yürürlüğe giren gümrük vergilerinin ardından %12,5'luk kesimde olduğunun altını çizmekte fayda var diyelim. ABD tarifeleri %20 ile sınırlama taahhüdünde bulunduğu açıklaması yaptı. Ve %20 sınırlama taahhüdünde tabii ki 7,5 puanlıkta bir marj alanı Amerika'ya bıraktığının da altını çizdi. Çin, ABD'nin zor çalıştırma gerekçesiyle 60 ticaret ortağını uygulayacağını açıkladığı gümrük vergilerini tipik bir tek taraflılık olarak nitelendirmiş bulunmakta diyelim. Ve buradan ikinci başlığımıza göz gezdirelim. İkinci başlığa bakıldığında yine dışarıdan ABD-İran jeopolitik tansiyonundaki tırmanmanın ardından gelen haber akışını da görüyoruz. Husi tehdidi sebebiyle tankerler Mısır'a doğru gitmeye başlamış bulunmakta. Hürmüz tarafında bir kapanma süreci yeniden yaşamıştık. Ardından Husilerin de Kızıldeniz'deki İran destekli aslında saldırıların ardındansa burada Kızıldeniz'de de bir geçiş sıkıntısı yaşandığını Bloomberg HT ekranlarında aktarmaya devam etmiştik. Bu süreçte bakıldığında Husi militanlarının tehditleri sebebiyle Suudi Arabistan'dan Kızıldeniz'deki kilit ihracat merkezine gemi trafiğinde azalma olduğu bildirildi ve gemi takip verilerine bakıldığında en az 8 adet çok büyük ham petrol tankerinin burada Mısır'a doğru gittiğinin altı çizildi. Tabi burada Kızıldeniz'den Mısır'a doğru gidilmesinden dolayı ise bir rota uzaması olması sebebiyle Ağustos ortasına kadar tankerlerin petrol alıp geri gelmesi beklentiler dahilinde olduğu açıklanıyor diyelim ve buradan üçüncü başlığımıza göz gezdirelim. Bu da Nvidia tarafından geliyor. ABD, İran, jeopolitik tansiyonu, merkez bankaları haftası tarafındaki gündemleri konuşurken bize yapay zeka tarafını da konuşmak lazım. Nvidia öncülüğünde dev şirketler açık güvenli yapay zeka ittifakını kurdu. Bu ittifakın alt detaylarına bakıldığında Nvidia önderliğinde şirketlerin burada yapay zekanın güvenli ve sorumluluk kullanıyor.

Haftanın ikinci işlem gününde içerideki piyasalardaki son fiyatlamaya bakmak lazım. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde bu sabah saatinde yeni bir halka arz gerçekleştirildi. Gong Borsa İstanbul'da bugün Metgün Enerji için çaldı ve şirket tavan fiyatlamayla işleme açıldı. Ana pazarda işlem görmeye bu sabah itibariyle başlamış bulunmakta. Şu an bakıldığında 14.000 puanın altına sarkan bir fiyatlamayla açılış yapılmıştı. Bu fiyatlamanın devam ettiğini izliyoruz ve yatay bir seyirde 13.771 puandan işlem görüyor. Alt detaylarına bakıldığında tabi burada banka, mali, turizm tarafında negatif bir etki varken sanayi ve ulaştırma tarafında %1,27'ye varan bir pozitif katkının da yüzdesel bazda olduğunu izliyoruz. Şimdi geçtiğimiz hafta Merkez Bankası tarafından faiz kararı gelmişti. Yabancıların da Merkez Bankası'na ilgisine dair yavaş yavaş raporlarında gelmeye devam ettiğini izliyoruz ve ING tarafından bir rapor geldi. ING diyor ki Merkez Bankası jeopolitik tansiyon ve belirsizlik sebebiyle bekle gör politikasına devam edecektir açıklamasında bulundu diyelim ve küresel para piyasalarındaki son fiyatlamalara bakalım. Çünkü Capital Economics tarafından bir rapor geldi sabah saatleri. FED, BOE ve ECB tarafında önümüzdeki yıllarda bir ayrışma olabilir demişti ki bu hafta Merkez Bankaları haftasıydı. Geçtiğimiz hafta diye düzeltelim, ECB tarafından faiz kararı geldi. ECB faiz artışını pas geçmişti ve sabit tutmuştu. Bu hafta ise yarın FED'den ve Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası BOE'den faiz kararı gelecek. Yine beklentiler ECB gibi pas geçmesi ve değiştirmemesi yönünde açıklanmıştı. Fakat önümüzdeki yıl Capital Economics tarafından farklı bir politik ayrışımı gerçekleşebilir açıklamasının da geldiğini sizlere aktarmakta fayda var diyelim. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay şekilde fiyatlanarak işlem hacmiyle devam ediyor. Euro dolar çaprazı 1.1369 seviyesinde 1.14'ün de altında işlem görmeye devam ederken sterlin dolar tarafı 1.3301 seviyesinde ve dolar endeksi ise 101 seviyesini tutunmaya devam ediyor. Diğer taraftan Avrupa tarafına bakalım. Avrupa borsalarında ise dün günü iyi tamamlamıştık. Yatay pozitif bir seyir vardı fakat bu sabah açılışında yine yatay pozitif bir seyir vardı. Karışıktı fakat pozitife doğru dönen bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldık. Londra, Paris, Frankfurt ve İtalya FTSE tarafında yatay pozitif bir işlem hacmi var. Dün %1'e yakın bir prim vardı. Frankfurt'ta son 2 gündür de primlerde yukarı yönlü bir seyrinde olduğunu Almanya tarafında izliyoruz. Şimdi bu hafta gözler Merkez Bankası haftası dedik. İngiltere Merkez Bankası'nın Perşembe günü %3,75'te faizi sabit bırakması bekleniyor. ECB üyesi Kazemir'den de ECB para politikasına dair bir açıklama geldi ve enflasyonla mücadele için en az bir faiz artışı daha gerekli mesajının da altını çizmişti. İsviçre Merkez Bankası'na çok yakın bir kaynak da açıklamalarda bulundu yine dün ve 2027 yılının sonuna kadar sıfır tarafında faizin sabit tutulması beklendiğinin de altı çizilmiş bulunmakta. Şimdi ABD-İran tarafındaki jeopolitik tansiyon diyoruz fakat burada Avrupa tarafında Goldman Sachs'ta TFF yani Avrupa gösterge doğalgaz fiyatlarında yıl sonu 100 doların görülebileceğini, 3. çeyrekte 60 euronun görülebileceğini öngörmüştü. Bu tarafta da fiyat beklentilerini biraz daha yukarı yönlü jeopolitik tansiyon sebebiyle yukarı yönlü bir seyrinde olduğunu izliyoruz. Amerika tarafına bakalım. Vadelerde sabah karışık bir seyir vardı. Şu ansa yine karışık bir seyrin devam ettiğini izliyoruz. Dow Jones yatay pozitif ayrışırken Nasdaq ve S&P 500 tarafı yatay negatif bir fiyatlanma içerisinde. Amerika tarafında yarın FED'den faiz kararı gelecek. Piyasaların beklentisi Kevin Warsh'un pas geçmesi olacak. Bir faiz kararına değişime gitmemesi yönünde açıklanması bekleniyor. Fakat Steel tarafından da sabah bir açıklama geldi ve enflasyona dair güvenirliği arttırmak ve mücadeleye dair güvenirliği arttırmak amacıyla 25 bas puanlık yarın bir faiz artışı gelebilir öngörüsünde bulunmuştu. Piyasaların tersine sürpriz bir faiz artışı beklentisinde kurumdan almış bulunmaktayız. JP Morgan tarafından S&P 500'e dair bir yukarı yönlü beklenti geldi. Düşen tahvil faizleri, güçsüz dolar ve burada aslında güçlü bilançoların etkisiyle S&P 500'de bir yukarı yönlü seyrinde alım sinyali verdiğiniz altını çizdi kurum diyelim ve buradan hemen emtia tarafına göz gezdirelim. Emtia tarafına bakıldığında kripto paralarda son 2 haftanın en güçlü ETF girişleri vardı fakat hafta başından bu yana ETF çıkışlarının da beraberinde

0: 465 milyon dolara yakın bir çıkış kaydedilmiş bulunmakta ve bu sebeple %2,5'a varan bir geri çekilme Bitcoin tarafında yaşandı. Şu an 63 bin dolar seviyelerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Spot piyasada ons altın 4000 dolar bandında işlem görürken ons gümüş 57 dolar seviyesinde %1,34'lük bir geri çekilmeyle fiyatlanıyor. Petrol tarafına bakıldığında dün sabah 92 dolardı fakat bu sabah saati bakıldığında 85 dolarlarda ilerleyen bir petrol geri çekilmesi gördük. İran Petrol Bakanı'ndan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Savaş döneminde ülkesinin 11,5 milyar dolar, ateşkes sürecinde ise 6,5 milyar dolar bir petrol satışı gerçekleştirdiğinde bakan altını çizmiş bulunmakta. Bu fiyatlamaların arkasından bu bilgiyi de vermek gerekir demiştik. UBS tarafındansa Hürmüz tarafı kapalı kalsa bile tedarik tarafında önümüzdeki dönemde bir düzelme olabilir beklentisinde olduğunu aktarmakta fayda var diyelim. Evet, fiyatlamalar bu yöndeydi. Şimdi fokus da kısa bir araya gidiyoruz.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Evet, Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. Aslında yeni ihracat tarafındaki rotaları konuşmak ve burada sektörel performansı detaylandırmak üzere çok değerli bir konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu Başkanı Güçlü Kaplangı bizlerle. Güçlü Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Elara Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Güçlü Bey, bakıldığında Brent petrolü $85'ları gören bir geri çekilme olduğunu bu sabah saati izliyoruz. ABD-İran tarafında şu an karşılıklı saldırıların olmadığı fakat Kızıldeniz tarafında Husti kaynaklı geçiş sıkıntılarının yaşandığı, Hürmüz'ün yarı kapalı olduğu bir tabloyla da karşı karşıya kaldığımız bir durum var. Peki ev ve mutfak eşyaları sektörünü konuştuğumuzda siparişlerle, tedarikle, ihracatla nasıl bir darboğazla karşı karşıya kaldık? Yani bu süreçte tedarik, stok ve sipariş tarafında bu sıkıntılı sürecin etkisi maliyetlere ve ihracat rakamlarına yansıdı mı?
1: Yaklaşık bir haftadır böyle bir sıkıntı yaşıyoruz Elara Hanım. Babel Mendeb'deki olaylar tabii sadece o bölgedeki ticaret değil, bizim açımızdan da hem ham madde tedariği, tedarikteki lojistik aksamalar, aynı zamanda bitmiş malın sevkiyle ilgili de olumsuzluklar maalesef oluşturuyor. Sadece bu hafta 3-4 yüklemenin tüm bölgede üreticilerimizden ötelendiğini, hatta 15-16 Ağustos'lara sarktığını görüyoruz. Dolayısıyla bunun sürekli hale gelmesi bize de ister istemez planlamada, üretim planlamasında ve tedarikte daha yoğun hacimli mal alımları, satın almalar ihtiyacı doğuracaktır. Bu da tabii işletmenin bağlanan sermayesini arttıracağı için finansal olarak da olumsuz bir etki oluşturacak. Bunun sürekli devam etmesi durumunda ise çok daha büyük bir problemle karşı karşıya kalabiliriz. Ama öte yandan da Çin'in Avrupa pazarından uzaklaşması demek, Türkiye'deki üreticinin Avrupa'ya yakınlaşması anlamına geleceği için de bunun fırsat olarak da ortaya çıkması Covid zamanında olduğu gibi mümkün. Ama tabii petrolün 85'in de altına, yani savaş öncesi seviyelere dönmesi ister istemez enerji maliyetleri, onun yanı sıra tüm türev ürünler, plastik ham maddesi diye düşündüğümüzde bizlerin maliyetlerini etkilemesi açısından da çok önemli. Bir an önce bu savaşın bitmesi, yani kalıcı bir barışın oluşması tüm bölgemiz açısından, tüm dünya açısından çok değerli. Çünkü Orta Doğu'da ve Arap bölgelerinde baktığımızda, hem Suudi Arabistan'da hem Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Kuveyt'te, Katar'da, Yemen'de, Umman'da siparişlerin hemen hemen durduğunu görüyoruz. Daha Nisan-Mayıs gibi böyle yüksek maliyetli, nakliye maliyetli siparişlerin geldiğini gördük ama orada ihracatta geçen yılın hala gerisindeyiz. Ve bu süreç 1-2 ay daha sürerse geçen yıl verilerini toplamamız, ulaşmamız zorlaşacak. Bir an önce bu savaş sona ererse yeniden biz orada pazar olarak kuvvet kazanacağız. Özellikle Orta Doğu bölgesi için ve Arap Yarımadası için söylüyorum.
0: Şimdi geçen yıl 5,7 milyar dolar bir ihracat rakamıyla karşı karşıya kalmış sektör. Bu yılda 2,5 milyar dolara yakın aslında bir beklenti vardı. Peki yıl sonuna dair geçen yıla kıyasla bir yakalama bekliyor musunuz ihracat rakamlarında? Çünkü bu olumsuzlukların etkisiyle beraber beklentilerde bir aşağı revizyon öngörülür mü?
1: Şimdi birim başında baktığımızda ilk 4 ay %18'lik bir birimde gerileme vardı ama artan maliyetler dolayısıyla zaten fiyatlara da bu yansıdığı için cirosu olarak %8'lik ev ve mutfak eşyaları sektörünün züccaciye ve endüstriyel mutfak tarafında söylüyorum, bu 5,7 %8'lik bir gerileme var ki geçtiğimiz yayında da bahsetmiştim, Mayıs ve Haziran'dan sonra bir toparlama gördük. Temmuz'da fena gitmiyor. Bunu da öngörebiliyoruz. Ağustos'ta şöyle bir sıkıntı var. Avrupa kapalı biliyorsunuz. Avrupa'da birkaç haftalık uzun tatiller. Orada sipariş azalması olacaktır.
0: Sıcaklıklar sebebiyle.
1: Hem öyle hem de
0: erken gelen sıcaklığın da etkisi yavaş yavaş görülüyor galiba.
1: Kesinlikle var. İki haftada fabrikalar kapanacak. Dolayısıyla orada siparişlerin azalacağını öngörüyoruz. Ağustos bizim için kritik. Ağustos'ta geçtiğimiz yıl Ağustos'un aynı rakamı da üstünde kapatırsak yıl sonunda aynı rakamları bulabiliriz. Ama öte taraftan ithalat tarafında maalesef ciddi bir büyüme var. Onu engelleyemiyoruz. Maalesef döviz kurlarından dolayı ve maliyetlerden dolayı.
0: Sizinle yaptığımız son programımızda son 2 yılda yaklaşık 800 milyon dolar yakın bir ithalat artışı olduğunu söylemiştiniz. Bu tablo hala devam ediyor mu? Ve biraz bilanço olarak baktığımızda ne kadar şirketler bu durumla karşı karşıya kalabiliyor? Ve kaç şirketimiz ithalatçı konuma geçmiş bulunmakta bu son 2 yıldaki tabloyu incelediğimizde?
1: Şöyle ifade edeyim, 3 sektörümüzde, özellikle 2 ana sektörümüzde ithalat son 3 yılda çok ciddi artıyor. Züccaciye'de 800 milyon dolarlık bir artış var ve mobilya. Mobilyada da yaklaşık 5.3 milyar dolar ihracata karşılık 300 milyon dolar olan ithalat son 3 yılda 1.4 milyar dolarlara çıktı. Bu çok önemli bir rakam. Burada ithalatçı sayımızın artmasının ötesinde üreticilerimiz belli başlı ürünleri artık bu maliyetlerle bu ürünler üretilmez deyip ya başka yerlere fabrikalarını taşıdılar ya da direkt ithalatçı oldular ve ithalattaki direkt adresimiz de Çin. Maalesef bu Çin'den olan ithalatımızı da arttırıyor. Bunun tabii OVP planlarına, hedeflerine ulaştığımız zaman mutlaka geri dönüşü olacağına inanıyoruz. Çünkü maalesef kurun bu seviyede olması, faiz oranlarının bu oranlarda olması üretimi pek rentabl kılmıyor. Kobi sayısı olarak bakacak olursak da biliyorsunuz Türkiye'de 3.928.000 kobi var. Bunun %12'si imalat sanayinde, yaklaşık 475 bini. Bizim temsil ettiğimiz sektörlerde bu oranın %13-14'ü, yaklaşık 57-58 bin kobiye tekabül ediyoruz. 7 sektörümüzde faaliyet gösteren. Tabii imalat sanayindeki kobiler tüm kobilerin cirosunun %20'sini yapıyor, 25'ini yapıyor. İmalat sektörünün %41'ini gerçekleştiriyor üretimin. Katma değer ve personel giderlerinde de %33-34'ü. Aslına bakarsak tüm ekonomi içinde en önemli, benim her zaman vurguladığım gibi en önemli işletmeler KOBİ'lerimiz. Bunların içinde de üretim yapan sanayi KOBİ'leri. Bunların hayatta kalması, güçlenerek bu zorlukları aşması bizim geleceğimiz açısından da çok önemli, çok değerli. Bu anlamda da çalışmalarımızı kamu yönetimiyle istişarede bulunarak sürdürüyoruz.
0: Kapasite kullanım oranları da açıklandı geçtiğimiz hafta ve son 11 ayın en düşük seviyesini gördük. Ve 11 sektöründe yine Temmuz ayı özelindeki rakamlarda geri çekildiğini görmüştük. Bu sektörlerde ev mutfak eşyaları sektörünün de barındığını biliyoruz. Peki bu geri çekilmeyi nasıl açıklamak lazım? Hangi temel etkenler daha başta öncelikli bu düşüşü tetikliyor? Ve günün sonunda Ağustos'ta nasıl bir tablo göreceğiz? Bu tarafı aslında düşüşleri artışa geçirmek amaçlı nasıl adımlar bekliyorsunuz?
1: Şimdi ihracatta o kadar büyük bir dönüşüm olmadı ama son 1-2 aydır iç pazarda ciddi bir durgunluk var. İç pazardaki talebin daraldığını görüyoruz. O da biliyorsunuz enflasyon %32, Merkez Bankası faizi %37, mevduat faizi %40, borçlanma faizi %50. Yani böyle bir makas olduğunda ister istemez sanayicide baktığında ben eğer üretimimi devam ettirmek istiyorsam bunu %50 borçlanmadan yapayım bakıyor eğer mecbur değilsem. Dolayısıyla orada bir kapasite daralması oluyordur. Vadeli satışlardan uzaklaşıyor. İster istemez kapasitesini biraz daha azaltıp ama en azından finansman maliyetinden açık vermemek istiyor. Öte yandan yatırımcı tarafında da yatırımcılarda %40'lık bir mevduat faizi olduğunda da yatırımdan biraz ellerini çekiyorlar. Biraz yatırıma girmek istemiyorlar. Bu aradaki makasın daralması ister istemez iç pazarı yine canlandıracaktır. Şu anda bence bu anlamda zirveyi yaşıyoruz. Bundan sonra faizin de geri gelmesiyle iç pazarın canlanacağını, bunun kapasite kullanımını arttıracağını mutlaka öngörüyoruz. İhracatta ise şu son bir iki ay önce verdiğiniz verilerde öyle bir düşüş yok. Ama iç pazar etkiledi bizce.
0: Peki iş dünyası faiz indirimini ne zaman bekliyor Güçlü Bey? Çünkü geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz kararını geride bıraktık. Değiştirmedi Merkez Bankamız, sabit tuttu diyelim. Peki bu süreçte bu sene içerisinde iş dünyası bir faiz indirimi bekliyor mu?
1: Şimdi hemen bekliyoruz. Aslında hemen yarın bekliyoruz ama bunun tabii mümkün olmadığını da kısa vadede biliyoruz. Fakat başka tool'larımız, başka elimizde kozlarımız da var. Biliyorsunuz İTAK kredisi açıklandı biliyorsunuz. Yani yatırım taahhütlü avans kredi. Buradaki oranlar 1 milyarla 5 milyar lira arasında değişiyor yeni yatırım için. Faiz oranları 2 yıl ödemesi %15-20. Yani devletin bütçesinde yaklaşık 1 trilyonluk bir bu işe ayrılmış bir para var. 5 milyar üst limitten gidecek olsak 200 işletme demek. Ama bunu çevirip KOBİ'lere 5 milyon diye versek 2000 işletmeye, hatta 20 bin işletmeye kadar biz destek olabiliriz aynı oranlarda. Bizim şu saydığım maalesef olumsuz durumda yeni yatırım iştahından öte mevcut KOBİ'lerimizi güçlü ve sağlıklı bu meydan okuyucu dönemi aşması için onlara destek olmak üzere kaynakları dönüştürebilirsek bu süre içinde de faizler geri geldiğinde normal rutin yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum.
0: İTAK kredilerinde şartlar ve teminatlar çok konuşuldu. Daha detaylar tam açıklanmadı. Fakat nasıl bir şart koşul öngörüyorsunuz? Çünkü sanayici tarafına bakıldığında 50 milyon liraya kadar varan bir yatırım ortamının oluşturulması gereken, şirkette bulunması gereken bir sermaye olmasının da altı çiziliyordu daha önceki İTAK kredisinde. Peki bu yeni İTAK kredisinde nasıl şartlar olmalı ki biraz daha can suyu katsın sanayiye?
1: Şimdi yeni yatırım için bahsedecek olursak, biraz evvel saydığım bu şartlar dahilinde ve talebin daralmasında yeni yatırımın, yani yatırım bedava bile olsa işletmenin karlılığı önemli. Bu şartlar içinde işletmenin karlılığa ulaşabileceğinden emin olmadığımız

0: için bu krediyi başka yönlerde kullanmanın daha faydalı olacağını düşünüyoruz biz açıkçası.
1: Bir de diğer taraftan siz paslanmaz çelik olarak burada verginin kaldırılmasına dair, hatta kaldırırsa ekonomiye 2 milyar dolara yakın bir ekonomik katkı da sağlayacağına dair açıklamalarda bulunmuşsunuz ve bakanlıklarla görüşmelerin aslında sıcak temaslarla ilerlediğinin de altını çizmişsiniz. Peki şu an burada bir gelişme var mı? Bu sene içerisinde böyle bir adım bekliyor musunuz sektör olarak?
0: Bekliyoruz. Olumlu addedebileceğimiz gelişmeler var. Bunlar daha somutlaşmadı ama biz bakanlığımızın bu konudaki bizim argümanlarımızın doğru olduğu konusunda ve 2 yıldır dile getirdiğimiz hususların gerçekliği konusunda kesinlikle artık ikna olduklarını biliyoruz. Bununla ilgili bir çalışma yaptıklarını da biliyoruz. Yaklaşık bir ay içinde en geç bir araya gelip yıl sonundan önce bu konuda olumlu bir şekilde sektörlerimiz adına çözümleneceğini ümit ediyoruz.
1: Paslanmaz çelikte böyle bir vergi gündemi varken Amerika tarafından da yeni bir vergi gündemi geldi. Gümrük tarifleri, yani geçtiğimiz sene 2 Nisan tarafında Kurtuluş Günü olarak adlandırılan Trump'ın bu tarife açıklamasının ardından yeni tarifeler de geçtiğimiz cuma yürürlüğe girdi. Peki %12,5'luk kesimde Türkiye'nin olduğunu biliyoruz Güçlü Bey. Sizin sektörünüzde kısa vadede nasıl bir sipariş, stok ve ihracat tarafında bir kayba yol açabilir? Burada bir fırsat veya risk görüyor musunuz? Nasıl okumak lazım bu yeni tarifeler?
0: Gümrük tarife pozisyonlarına bakınca çok anormal bir gerileme öngörmüyoruz açıkçası. Biz Amerika'da büyümeye devam edeceğiz ama okumayı şöyle derinleştirebiliriz. Hem Avrupa bir taraftan biliyorsunuz bu yeşil enerji sınırda karbon salınımı vesaire gibi kendi içinde uydurduğu, daha doğrusu geliştirdiği kurallarla bir şekilde kendi sanayisini kuvvetlendirip ayakta tutmaya ve buna uymayan ithalatı da vergilendirerek yine bu vergi kazancını kendi sanayicisine aktarmak gibi bir planı var. Amerika Birleşik Devletleri'nin de öyle. Trump da kendi ülkesinin üretimini ve sanayisini kuvvetlendirmek için aslında bu vergi kartını uyguluyor. Dolayısıyla yine başa dönecek olursak bizim de KOBİ'lerimizin kuvvetlenmesi ve gelişmesi için ve bu süreçte sağlıklı kalabilmeleri için benzer adımları atmamız gerektiğine inanıyorum ki bununla ilgili NATO zirvesinden sonra biliyorsunuz Türkiye'de benzer bir adımı Çin'den alınan ham madde komponentlerle ilgili gerçekleştirdi. Bunu da olumlu bir gelişme olarak geliyoruz.
1: Peki. Güçlü Kaplangı, çok teşekkürler değerli aktarımlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, buradan bir diğer konuğumuza geçiyoruz. ABD'de ilave %12,5'luk Türkiye'ye yapılacak gümrük vergisinin tekstil tarafındaki son performansı ve beklentilerini konuşmak üzere hattımızda Deniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu eşlik ediyor. Osman Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba Ali Hanım, teşekkür ederim.
1: Osman Bey, şimdi ABD tarafından ilave %12,5'luk Türkiye üzerinde bir gümrük vergisi yürürlüğe girdi. Peki tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon tarafında Amerika'nın yaptığı bu yeni adım kısa vadede bizi nasıl etkileyecek ve siparişler tarafında bir geri çekilmesiz yaşanır mı? Nasıl yorumluyorsunuz bu adımı?
2: Evet, teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi Amerika Türkiye için yaklaşık 16 milyar dolar ihracatımızda 4. ihracatçı sırasında. Bunun da en önemli kısımlarından biri Türkiye tekstil konveksiyon ihracatı. Bu da yaklaşık 1,5 milyar doları varan seviyesiyle %10'unu tekstil konveksiyon sektörü alıyor. Burada tabii gelen bu son tarife paketiyle beraber bazı ülkelerde gümrük tarifeleri değişti. Bildiğiniz gibi geçmişte de bu gümrük tarifeleri daha önce konulmuştu. Yaklaşık %10 civarında Türkiye'nin bir ilave tarifesi vardı. Bu oradaki mahkeme tarafından iptal edilmişti ve buradaki Amerika'daki ithalatçılar bu bedelleri geri tahsil edebilirler. Fakat şimdi 23 Temmuz'da yayınlanan tekrardan yeni gümrük tarifeleriyle Türkiye %12,5'luk bir tarife dilimine alındı. Burada 16 milyar dolarlık ihracatımızın hepsi tabii bundan etkileniyor. Fakat burada tekstil konfeksiyon sektörü ayrıştırıldı. Nasıl ayrıştırıldı? Burada Amerika Birleşik Devletleri tarife kontenjanı diye bir mekanizma geliştirdi. Bununla ilgili belli bir çalışmalar yapıldı. Bu çalışma içerisinde 4 ülke olan Bangladeş, Kamboçya, Endonezya ve Malezya'ya tarife kontenjanı getirildi. Bu da tabii ciddi anlamda bizi etkileyeceğini düşünüyoruz. Buradaki bu ülkeler Amerika ihracatını arttıran ülkeler. Aynı zamanda Çin'in son dönemde pazar kaybettiği Amerika'da bu ülkelerle rekabet içerisindeyiz. O açıdan bu kontenjan sınırlamasının getirilmesi de Türkiye açısından ciddi bir dezavantaj oldu.
1: Hemen burada araya girmek isterim. Şimdi aslında burada vergisi tarife kontenjanından bahsetmişsiniz ve Bangladeş, Kamboçya, Endonezya ve

0: Malezya'nın bunun içerisinde bulundu fakat Türkiye'nin alınmadığı da bu haber başlıklarında vardı. Peki bu süreçte sizce bizim rekabet gücümüzü bu adım nasıl etkileyecek ve en riskli ürün grupları neler olacak bu süreçten sonra?
1: Tabii burada genel olarak hazır giyim sektörü en riskli grubun içerisinde olacak. Çünkü bunun hazırlanmasında Amerika'dan ithalat yapan ülkeleri bu kontenjana alınması söz konusuydu. Türkiye olarak da biz de Amerika'dan yaklaşık 650-700 milyon dolar kadar ithalat yapıyoruz. Pamuk ithalatımız var. Bu kontenjan içerisine girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve ilgili birimlerimizle, ilgili temsilcilerimiz de bu konuyla ilgili tekrardan çalışmalarını sürdürecektir. Ama genel anlamda bakıldığında zaten azalan rekabet gücümüzün yanında her geçen gün enflasyon baskısıyla kaynaklı bu %2,5 tarifinin gelmesi ekstra bir baskı yaratacak. Fakat havlu bornoz tarafında da özellikle biz Denizli anlamında söylemek istediğim bir hususta biz zaten şu anda Pakistan, Hindistan ve bu ülkelerle ev tekstili tarafında pek rekabet edemiyoruz. Yaklaşık %40-%50 civarında fiyat farklarımız var. Fakat bizim ev tekstili tarafında ana rekabet ettiğimiz ülke Portekiz. Bu tarifelerden Portekiz yararlanmamış oldu. Çünkü Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki anlaşma gereği maksimum %10 seviyesinde bir gümrük vergisi uygulanabiliyor. Bu açıdan şu an ana rakibimiz olan ev tekstili tarafında %12'lik bir ilave gelen vergiyle daha ciddi anlamda bir dezavantaj yakalamış durumdayız.
0: Şimdi Amerika tarafından gelen bu ilave gümrük vergisi sonrası tabii AB ve Hindistan arasındaki STA da gündeme gelmiş bulunmakta. Çünkü Türkiye %12,5'luk dilimdeyken Hindistan %10'luk bir dilimde kalmış bulunmakta. Bu da bizim biraz fiyat avantajımızı geri plana itmiş bulunuyor. Portekiz tarafından örnek vermişsiniz. Peki Portekiz'i de bu masaya katarsak fiyat tarafında nasıl bir dezavantajla Türkiye karşı karşıya kalır? Bir pazar kaybı olacak mıdır ve hangi pazarları sizce bu adımdan sonra kaybedebiliriz sektörünüz özelinde konuştuğumuzda?
1: Biz tabii şöyle bu baskılar, bu tarife baskıları şu tarafta da bizi zorlamaya başladı. Çin'in Amerika'ya ihracat yapamaması ve bu tarifelerden dolayı ihracatını düşürmesinden dolayı Çin Avrupa pazarına da ciddi anlamda bir rekabet içerisine girmeye başladı. Yani biz sadece bu tarife baskılarını direkt Amerika ihracatımızda yaşayacağımız ihracat düşüklüğüyle değil, aynı zamanda diğer pazarlarımızda, hedef pazarlarımızda da rakiplerimizin daha agresif bir şekilde hareket etmesi sebebiyle kısmi anlamda da rekabet kaybı yaşayacağız. Bunun tabii ki bu %2,5 farkın çok büyük bir ihracat kayıplarına yol açacağını düşünmüyorum. Ama zaten üzerimizde bulunan bir rekabet baskısının daha da yoğunlaşacağı aşikar.
0: Şimdi yine tekstil sektöründen baktığımızda Osman Bey, burada bu karar yeniden gözden geçirilmesi için ABD'li muhataplarla ve bakanlıklar tarafından yeni bir adım ve acaba sıcak temaslar gerçekleşecek midir? Bu konuda bir sanayici nezdinde beklenti var mı ve günün sonunda serbest ticaret ya da kota gibi bir adım Türkiye tarafından Amerika'ya gelebilir mi? Çünkü Çin tarafından bu karar sonrasında bir açıklama geldi ve Çin ABD tarifeleri %20 ile sınırlama taahhüdünde bulunduğu açıklaması yapmış. Peki Türkiye tarafından farklı bir açıklama veya bir adım bekliyor musunuz?
1: Tabii kesinlikle bildiğiniz gibi siyasi olarak da Amerika ile Trump yönetiminin başa geçmesiyle beraber çok ciddi anlamda ilişkilerimiz iki taraflı olarak gelişmekte. Ve bu gelişen ilişkileri ticari tarafın arttırılması açısından mutlaka kullanmalıyız. Biz de Deniz İhracatçılar Birliği olarak gerekli çalışmaları ve bu konudaki hassasiyetleri ve önerilerimizi hazırladık ve ilgili makamlara bunları sunuyoruz. En yakın süreçte de bu sunduğumuz raporlardan bir sonuç elde edeceğimizi, Amerika'yla olan ticaret hacmimizin daha ileriye taşınması için gerekli çalışmaların yapılacağına inanıyoruz. Tabii bu çalışmalar sonuç verinceye kadar mevcut ihracatçılarımızın rekabet gücünün arttırılması için gerekli önlemlerinin de alınmasını bekliyoruz. Bildiğiniz üzere 31 Temmuz'da tamamlanacak %3, 31 Temmuz'a kadar uzatılan %3 bir ihracatçımızın aldığı ek teşvik var. Bunun önümüzdeki aylarda arttırılarak, döviz dönüşüm desteğinin arttırılarak uzatılmasını aynı zamanda talep ediyoruz. Tabii ki emek yoğun sektör sadece tekstil konfeksiyon sektörü değil, emek yoğun tüm sektörlerde yaşanan bu rekabet dezavantajının ilgili makamlarca, hükümetimizin ilgili bakanlıklarınca gerekli önlemleri alınarak rekabetimizin arttırılması ve enflasyonla mücadelenin kararla sürdürülerek bir an önce bunun kontrolü altına alınarak eski günlerdeki gibi rekabetçiliğimizin arttırılmasını önemli Tabii ki talep

0: diyoruz.
1: Gümrük vergilerinin kalıcı hale gelmesinin ardından üretim, istihdam ve ihracat tarafındaki beklentiler daha şöyle bir revizyona doğru gittiniz mi?
0: Gümrük vergilerinin tabii ki bu Amerika ile yaşanan gümrük vergileri bugünün konusu değil. Yaklaşık bir yıldır, belki iki yıldır Trump yönetiminin göreve gelmesiyle bu gümrük tarifelerinde ciddi anlamda çalkantılı bir süreç geçirildi. Ve üreticilerimiz, ihracatçılarımız kendi pozisyonlarını bu tarifelere göre belirlemeye başladılar. Bu süreçte aldığımız şu anki gümrük tarifeleri ek büyük bir dediğim gibi kayba yol açacağını düşünmüyorum. Fakat bu değil şey aynı zamanda bu bir kayıptır. %2,5 sonuçta bir maliyet dezavantajı. Özellikle fiyat rekabetinin çok yüksek olduğu ürünlerde bu karşımıza bir kayıp olarak gerçekleşecektir. Ama bu kaybın çok büyük oranlarda olacağını düşünmüyorum. Alternatif pazarlar arayışımız devam edecek. İlgili desteklerle de ihracatımız aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.
1: Evet, Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sizlere de kolaylıklar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Yarın tekrardan aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Öncelikli yayın.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. Bugün 30 dakikanın konuğu Özgür Ünlü, Sigma Elektrik CEO'su. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Şimdi sizinle sohbetimize hemen geleceğim ama önce günün öne çıkan başlıklarını bir aktaralım. Ne olup bittiğine şöyle bir vakıf olmaya çalışalım. Gelsin başlıklar. Nvidia, yapay zekanın güvenli ve sorumlu kullanımını desteklemek, bu teknolojiye duyulan güveni artıracak açık araçlar geliştirmek ve paylaşmak amacıyla Açık Güvenli Yapay Zeka İttifakı'nı kurdu. İttifakta OpenAI, Anthropic ve Google'da yer alıyor. Çin, ABD'nin zorla çalıştırma gerekçesiyle 60 ticaret ortağına uygulayacağını açıkladığı gümrük vergilerini tipik bir tek taraflılık olarak nitelendirerek tarife önlemlerini tamamen kaldırma çağrısında bulundu. ABD, zorla çalıştırmayla üretilen mal ithalatının yasaklanması veya yasaklanmaması ya da etkin uygulanmaması gerekçesiyle %10-12,5 tarife açıklamıştı. Citadel Securities, Fed'in bu hafta sürpriz bir faiz artışına gidebileceğini ve bunun enflasyonla mücadelede güvenilirliği artıracağını savundu. Faiz swapları 25 bas puanlık faiz artış ihtimalini yaklaşık %40 olarak fiyatlıyor. JP Morgan Chase kurum içinde kullanılan bir göstergenin alım sinyali verdiğini ve bunun geçmişte S&P 500 için yükselişe işaret ettiğini belirtti. Ancak analistler çip hisselerindeki yoğunlaşmayla savaşa dair risklerin sürdüğünü de vurguladı. Rus enerji şirketi Gazprom'un departman başkan yardımcısı Kirill Polus, ABD'nin Avrupa sıvılaştırılmış doğal gaz pazarındaki hakimiyetinin fiyatlara yansıdığını belirterek, doğal gaz fiyatları Avrupa pazarına önemli miktarda Rus gazının sevk edildiği dönemle kıyaslandığında 3 kat daha yüksek seviyeye çıktı diye konuştu. Başlıklar böyle. Özgür Bey'le sohbetimize başlayalım. Bir kez daha hatırlatayım. Özgür Ünlü konuğumuz, Sigma Elektrik CEO'su. Hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Şöyle bir sektör genel değerlendirmesiyle başlayalım mı? Yani rakamlar bize ne gösteriyor? Elektrik ekipmanları sektörünün büyüklüğü, durumu, iç pazar talebi, yerli üreticilerin durumu, ihracat tarafındaki hedefler noktasında bir resmi çekelim, sonra detaylandırırız.
1: Tabii ki. Genel olarak baktığımızda sektörümüz aslında lokomotif sektörlerden biri Türkiye'de. Özellikle inşaat sektörünün çok hareketli.

0: hareketli olması, ayrıca bu GES gibi dönüşümlerin olması bizim sektörümüzde olumlu şekilde etkiliyor. Rakamsal olarak baktığımızda da biz alçak gerilim tarafındayız örneğin. Alçak gerilim tarafında da iç pazarda yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir hacimden bahsedebiliriz. Dış pazarda da 2 milyar dolar civarı bir hacim var. Burada toplam 4,5 milyar dolarlık bir hacim de ciddi bir rakam aslında baktığınızda. Ayrıca artış trendlerine de baktığınızda son 3 yıl içerisinde her sene yaklaşık %4'lük bir büyüme yaşanıyor. Dediğim gibi bunda tabii ki bu dijital dönüşümlerin, teknolojilerin, inşaat sektörünün yine dediğim gibi lokomotif bir sektör olmasında büyük bir payı var. Genel olarak pozitif bir gidişat mevcut.
1: Peki, şimdi bu sektördeki ham madde fiyat dalgalanmaları, işte tedarik zinciri riskleri noktasında nasıl yönetebiliyorsunuz?
0: Açıkçası orada herkes ne yaşıyorsa biz de benzer süreçleri yaşıyoruz. Çünkü aslında en büyük sıkıntı fiyatların yükselmesinden ziyade stabil bir şekilde ilerlememiz. Yani bir belirsizliğin olması. Çünkü bu bizi fiyatlandırmada çok zorluyor açıkçası. Mesela bir dönem gümüşün ve bakırın yüksek miktarda düşmesi, çıkması hepsi bizi olumsuz yönde şöyle etkiliyor. Çünkü fiyatlandırma yaparken çok zorlanıyoruz. Yani müşterimize örnek veriyorum, bir fiyat veriyoruz. 3 gün sonra bu fiyatta bir değişim olabiliyor. Bunu yönetmek o anlamda zordu. Bu belirsizliğin hani globalde de zaten bir enflasyonist bir ortam olması, birazdan değiniriz muhtemelen. Hani Uzak Doğu'nun özellikle bu fiyat kısmında belli politikalar gütmesi tabii mutlaka etkiliyor. Burada tabii farklılık yaratarak bir ön plana çıkmak gerekiyor. Bunlarla ilgili de mutlaka birçok sanayici de adımlar atıyor.
1: Nasıl farklılık yaratmak lazım? Özellikle rekabet gücü noktasında biraz daha ortamın engelli koşuya döndüğü bir düzlemde ne yapmak gerekiyor? Belki burada Asya tarafını da biraz konuşarak, çünkü asıl etkiyi o taraftan alıyorsak belki o eksende pozisyon nasıl belirlenmeyi de konuşmak lazım.
0: Şöyle bir durum var. Tabii ki yani gerçekçi bakmak lazım. Şu anda Uzak Doğu, Asya, yani daha doğrusu Çin diyeyim direkt. Özellikle bulunduğumuz sektörde fiyatlama açısından ne Avrupa ülkeleri ne bizim hani çok yakalayabileceğimiz boyutta değil onların maliyetlerini. Ama biz burada farklı olan alanlarda ortaya biraz daha çıkmaya çalışıyoruz. Daha gücümüzü göstermeye çalışıyoruz sanayiciler olarak. Nedir bu farklı noktalar? Bir kere katma değerli bir ürün üretimini sağlamak. Termin anlamında bizim şöyle bir avantajımız da var. Jeopolitik olarak çok doğru bir konumdayız. Böyle bir şansımız var. Dağıtım kanallarında, lojistikte çok daha hızlı ilerleyebiliyoruz. Onun dışında insan kaynağı kısmında kıyasladığımızda da yine bizim Türkiye özelinde örnek verirsem iletişim noktasında çok başarılıyız. Yani tamamıyla müşteri taleplerine cevap verme anlamında, bunların takibini sağlama anlamında ihracatı ülkemiz iyi biliyor. Ben böyle görüyorum. Evet. Bu yüzden iletişimi de doğru yönetmek gerekiyor. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Termin, ürün kalitesi bir diğer öne çıkan noktada. Çünkü Türk ürünlerine karşı biraz daha ihracat tarafından da bakarsak bir pozitif ayrımcılık var birçok ülkede. Yani çok olumlu bakılıyor. Özellikle en azından benim bulunduğum sektör için diyeyim, elektrik ekipmanları sektörü için. Yani fiyat tek başına bir karar verme şeyini etkilemiyor müşterileri. Tabii ki bu bir faktör. Ama bir karar verme sürecine girdiğinde burada güvenilirliği, onun dışında terminini, lojistiğini, bunların hepsini hesaba katıyor. Zaten yapılan araştırmalar da şunu gösteriyor ki, yani şu an yaklaşık en son okuduğum bir makalede görmüştüm bunu. %7 civarı müşteri fiyattan dolayı tedarikçisini terk edebiliyor. Geri kalan %93'lük kısım biraz önce bahsettiğim konularla ilgili biraz da. Biz de burada güçlüysek buradaki gücümüzü biraz daha ön plana çıkarmamız lazım diye düşünüyorum.
1: Yani katma değerli tarafa ağırlık ben. Peki o zaman şunu sorayım. Sektörün Ar-Ge yatırımlarının seviyesi, düzeyi ne? Olması gerektiği yerde mi? Daha mesafe var mı?
0: Ar-Ge kısmında çok ilerlediğimizi düşünüyorum. Bu aslında biraz bir tür sizin seçeceğiniz bir nokta değil. Çünkü zaten sektör sizi o tarafa doğru bir şekilde yönlendiriyor. Çünkü bugün ülkede bununla ilgili ciddi teşvikler var ülkemizde. Mesela Ar-Ge ile ilgili, Ar-Ge merkezlerinin kurulması ile ilgili. Ar-Ge denildiğimizde geçmiş yıllarda biraz daha, hani şöyle söyleyeyim, biraz daha maliyet olarak görülen bir kısımdı. Şu anda tam tersi katma değer yaratan, farklılık yaratan bir şey olarak görülüyor. Bunu hem şirket yöneticileri hem de şirket sahipleri bunun farkında. Bu farklılığı yaratmak için de mutlaka buraya yatırım bütçeleri biz de ayırıyoruz. Birçok sanayici de ayırıyor. Yani bunlarla ilgili çalışmalar çok istediğimiz noktada mı? Hayır, değil, ama kötü bir noktada da değiliz. Daha ilerleyecek yolumuz var. Ama bunu tek başına bir teknolojik dönüşüm veya dijital dönüşüm olarak da değerlendirmemek lazım. Bunun bir de insan kaynağı kısmı var çünkü. nitelikli personellerin, nitelikli iş gücünün biraz daha arttırılması gerekiyor. Burada da tabii işte mesleki okullar, hani daha zanaatle ilgili okullar olsun, buralara biraz yönelmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü devir eski dönem gibi değil, biraz daha değişmiş durumda.
1: Peki siz Sigma Elektrik olarak ne kadar pay ayırıyorsunuz Ar-Ge'ye?
0: Yaklaşık bizim normalde bir pazarlama bütçemiz oluyor. O pazarlama bütçemizin dışında da Ar-Ge bütçemizi de bir şekilde onunla birleştiriyoruz. Yıllık ciromuzu yaklaşık %1,5 gibi bir kısmını bu kısma ayırıyoruz şu anda. Bununla ilgili şöyle de bir durum oluyor. Yani bu yatırımı yaptıktan sonra illa bu başarılı olacak gibi bir sonuç aslında beklemiyoruz. Yani bununla ilgili bir yola çıkalım. Mevcut sistemimizi de iyileştirme anlamında bir şey yapabiliyor muyuz? Buna bakalım. Ve inanın o yola çıktığımızda biz birçok sürecimizi belki bir ürünle ilgili bir yola çıkıyoruz. Bir ürün geliştirmek istiyoruz. Belki o ürünü istediğimiz noktaya ulaştıramıyoruz ama mevcut süreçlerimizi çok daha aktif bir şekilde daha verimli hale getirebiliyoruz. Hani bize biraz daha farkındalık kazandırıyor.
1: Yani hani Uzak Doğu'daki daha düşük maliyetli tarafla premium ürünler arasında bir yerde mi konumlanıyorsunuz
0: evet,
1: peki?
0: Evet, tam olarak öyle. Hani fiyat performans dediğimiz bir kıstas vardır ya. Hani biz daha uygun bir fiyata diyeyim. Hani çünkü ucuz çok bir kavram olur. Yani ucuz diyemem ama pahalı da diyemem. Daha orta segmentte müşterinin talebini karşılayabilecek ama fiyat performans olarak da istediği etkiyi verebilecek ürünleri üretmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin genel olarak bizim sektörümüzdeki bakış açısı da bu şekilde. Çünkü rekabet edebilmek için bunların hepsini yapmanız gerekiyor.
1: Peki şimdi özellikle Avrupa tarafındaki bu yeni regülasyonlar yeşil dönüşüm çerçevesinde enerji sektöründe pek çok sektörde sizin tarafı nasıl etkiledi? Yani başta da şalt pazarını.
0: Aslında tamamıyla pozitif bir etkisi oldu. Çünkü şu an bir elektrifikasyon süreci var. Örneğin eski dönemlerde sanayi makinelerinde daha dizelde çalışan makineler kullanılıyordu. Orada daha elektrikli makinelere geçildi. Onun dışında araçlarla ilgili ben bugün yurt dışı seyahatlerimde de bunu çok görüyorum. Türkiye'nin de iyi bir konuma geldiğini görüyorum. Elektrikli araç şarj istasyonlarında da ciddi yatırımlar var. Bu şarj istasyonlarında da tabii elektrik sektöründeki malzemeler ve ürünler kullanıyor. O anlamda bir pozitif etkisi oldu. Tabii belli ürün gruplarında da azalmaya sebep oluyor bu. Çünkü bu dijital dönüşme teknolojinin getirdiği bir şey. Belli ürünler artık daha ihtiyaç dışına çıkıyor. Daha akıllı evler, akıllı projeler, bu tür şeylerle ilgili talepler biraz daha geliyor. Bunlarla ilgili de tabii birçok şirket gibi biz de ayak uyduruyoruz. Bunlara yatırım yapıyoruz. Hani önü açık o anlamda.
1: Bu elektrikli şarj istasyonlarının yaygınlaşması pazarı ne kadar büyütüyor? Yani sizin tarafa da çünkü direkt etki üretiyor diye tahmin ediyorum.
0: Evet, kesinlikle. Dediğim gibi orada şarj istasyonu içerisinde kullanılan malzemeler zaten elektrik malzemeleri. Tabii. O nedenle zaten buradaki pay ciddi bir şekilde artıyor ve ayrıca sadece bu dönüşüm ekstra bir pazar gibi geldi bize. Çünkü normalde bir konut sektöründe örneğin yer alıyorduk. Tabii ki işte TOKİ, emlak konut olsun, devlet projelerimizde, özel projelerde ürünlerimizin üretimini yapıp dağıtımını sağlıyorduk. Ama bu tür yeni pazarlarda bize yol açmış oldu. Bunu sadece yurt içi olarak da düşünmemek lazım. İhracat tarafında da yine bu tür talepler geliyor, yatırımlar yapılıyor. Ayrıca orada devletimizin de iyi bir stratejisi oldu. Bunlarla ilgili ek vergiler getirildi. Yani hazır ürün olarak buraya getirip satışını yapabilmeniz için işte yaklaşık %20-25 gibi gözetim vergileri bunlara eklendi. Bu da bizim gibi yerli üreticileri desteklemek amacıyla atılmış bir adımdı. Bize de onun pozitif etkisi oluyor tabii ki. Çünkü öbür türlü birçok firma bunu getirip satabilir ama arka planda bunun servisini, hizmetini, desteğini verebilmek çok daha önemli.
1: Şimdi o zaman şunu anlıyorum konuştuğumuz her şeyden. Yani bu yeşil dönüşüm, dijitalleşme, yapay zeka da bunun devamına eklenebilir. Zaten iç içe geçmiş kavramlar. Sektörü bir değişime ve dönüşüme zorluyor zaten.
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla bundan sonrası için de projeksiyonlar herhalde bu eksende devam edecek. Yatırımlarınızın da böyle. Mesela siz Sigma olarak bu eksende nasıl yatırımlarınızı yönlendiriyorsunuz?
0: Şu anda daha çok otomasyon ağırlıklı tabii ki yönlendirmeye başladık. Burada tek başına dediğim gibi dijital dönüşümden de ziyade örneğin başka bir örnek üzerinden de gidersek GES projeleri, RES projeleri. Burada yeşil dönüşüm hem sadece bunu tabii bir sektör olarak da düşünmemek lazım. Hani doğaya olan artısını da göz önünde bulundurduğumuzda güzel çalışmalar. Bunlarla ilgili biz de tabii ki yatırımlarımızı biraz daha otomasyon ağırlıklı, dijital dönüşüm kaynaklı kısımlara yapıyoruz. Yapay zeka kısmında şöyle bir durum var. Hani benim düşüncem orada Sanayi kısmında kesinlikle bize çok artısı oluyor. Çünkü verimliliğinizi ölçebiliyorsunuz. Çünkü ölçebildiğiniz bir şeyi kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz. Çok daha rahat bunu verimli bir hale getirebilirsiniz.

Ama şöyle bir ayrım var açıkçası benim bakış açımda. İnsani kısımda yani bir satış pazarlama ağında ben yapay zekanın henüz tam böyle hani verimli bir şekilde kullanılabildiğini düşünmüyorum.

0: insan ilişkilerinin çok daha etkili olduğunu düşünüyorum ben.
1: Şimdi hem yurt dışı talep hem yurt içi ekseninde kapasite tarafınızı nasıl şekillendiriyorsunuz? Hı-hı. Yani üretim kapasiteniz ne seviyelerde? Arttırma yatırımlarınız, hı-hı, da var diye, evet, biliyorum. Ne kadarlık bir yatırımdan
0: yaklaşık
1: bahsediyoruz?
0: 2,5 milyon dolarlık bir, hı-hı, yatırımımız oldu makine parkurlarına. Burada ilk etapta amacımız adet bazında %30-35'lerin üzerine çıkmak. Çünkü biz pek ciro bazında bakmıyoruz. O da şundan dolayı ciro şöyle yanıltabiliyor. Hani bu gümüşteki, bakırdaki değişimler, evet, sizi belki aynı ürünü satıyorsunuz, aynı adette satıyorsunuz ama cironuzu pozitif yönde etkiliyormuş gibi gözüküyor. Bu da biraz yanıltıyor. Çünkü bu aynı şekilde geri düşebilir. O dediğim gibi daha önce belirsizlik ortamında, özellikle bu hani tabii ki çok üzücü bir durum. Hani bu savaş ortamında. Ondan dolayı biz yatırımlarımızı biraz da adetsel bazda bakıyoruz. Ürün adetleri olarak. Buradaki verimliliği takip ediyoruz. Bunlarla ilgili de biz yatırımlarımızı dediğim gibi yaklaşık 2,5 milyon dolarlık bir bütçe bu sene için belirlemiştik. Yapmaya da başladık. Hatta makinelerimiz de geldi. Yavaş yavaş devreye alıyoruz. Gelecek sene için de yine belli hatlarda bunu yapacağız. Aynı şekilde
1: gelecek
0: devam
1: edeceğiz. Gelecek sene için ne kadarlık bir yatırım planınız
0: onu
1: var?
0: Onu açıkçası biraz daha önümüzü gördükten sonra yapmak istiyoruz.
1: O zaman şunu da sorayım. Çünkü bu, yani montanlı yatırımlar noktasında en çok tartışılan konu bunların geri dönüş hızı. Özellikle enflasyonist ortamda, yüksek faiz ortamında kastettiğim o. Burada dolayısıyla siz risk hesabını nasıl yapıyorsunuz?
0: Risk hesabını yaparken tabii ki biz hani her şeyi hesaplarken normal şartlar altında diye bir hesabımız oluyor normal olarak. Ama mutlaka riskleri de bir analizler yapıyoruz. Hani çünkü bazı şeyler bizim kontrolümüzde olabilir ama bazı şeyler de gerçekten kontrolümüz dışında. Özellikle bu globalde yaşanan krizler, hani genel olarak ülkelerde yaşanan bu enflasyon problemi ihracat tarafında sizin ürününüzü de pahalı hale getirebiliyor. Bu bir gerçek. Bunlarla ilgili biz yıl sonuna doğru tabii biraz daha planlarımızı, programlarımızı yapıyoruz. Ama geri dönüş süreleri şu ana kadar yaptığımız yatırımlarda şunu söyleyebilirim. Tabii ki bu satış adetiyle de ilgili bir şey. Ama çok koşan kalemler, hani fast running dediğimiz şeylerde, ürünlerde biz bu hesaplamaları yaparken genelde bir yıldan kısa sürede biz makinenin fizibilitesini, hani verimliliğini sağlamış oluyoruz. Hani aslında parasını çıkarıyoruz tabiri caizse.
1: Peki. Son bir soru ama çok kısa bir cevap rica ediyorum. Tabii. Bir haber gireceğim çünkü. Finansman tarafında ağırlıkla öz kaynağı mı yükleniyorsunuz, dış finansman tarafına mı?
0: Yarı yarıya yapıyoruz diyebilirim. Peki. Tamamıyla yarı yarıya.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Özgür Ünlü konuğumdu. Sigma Elektrik CEO'su. Yine günün öne çıkan temalarından yapay zeka teması, yapay zeka rallisi, sert satışlar sonrasında gelen ve bunun nereye gidebileceğine dair bir değerlendirmeyi aktaralım. Deloitte Orta Doğu'da teknoloji ve dönüşüm büyüme lideri Tamer Şerif bölgedeki veri merkezli yatırımlarını ve yapay zeka atılımlarını değerlendirmiş, kulak vererek bitirelim 30 dakikayı. Görüşürüz tekrar.
2: Ancak büyümeyle ve büyümenin şu anki esas kaynağıyla başlamak istiyorum. Peki bölgede bu büyüme odaklarının tam olarak nereden kaynaklandığını görüyorsunuz?
3: Öncelikle beni konuk ettiğin için çok teşekkür ederim A1 ve bölgede büyüme odaklarını belirleyen birden fazla değişim olduğunu düşünüyorum. Bölgenin içinden geçtiği mevcut durumda gördüğümüz büyük değişikliklere bakacak olursak, birincisi tedarik zinciri ve lojistik üzerindeki etkidir. Körfez İşbirliği Konseyi süreci hızlandırabilmek için karar aldı. Tedarik zincirinde alternatifler aramak, yerelleşme, petrol ve gaz depolama ve ulusal bir öncelik haline gelmesini istiyorlar. Tedarik zinciri ve lojistiğin yanı sıra temiz enerjiye de bakıyoruz. Yani Körfez İşbirliği Konseyi bölgesi ciddi yatırımlar yapıyor. Temiz enerji kaynakları alanında enerji dönüşümü süreçlerinde ve düşük üretim ve çıkarma maliyeti avantajlarından da yararlanarak temiz enerjinin ve petrol ve gaz tarafında en önemli ve stratejik ihracatçı aktörlerden bir tanesi olmaya kararlılıkla odaklanıyor. Şimdi bu coğrafyada yaşanmakta olan bir diğer önemli dönüşme, yani yapay zeka devrimine ve yapay zeka için hayati önem taşıyan altyapı yatırımlarına da bakarsak ve ayrıca tüm bu gelişmelerin iş gücü açısından tam olarak ne anlama geldiğini ve ne gibi sonuçlar doğuracağını da düşünmeliyiz. Şimdi yapay zeka perspektifinden bakıldığında bölgenin

0: odak noktası Hırstan uygulamaya geçmek. Ve bu bölgedeki pek çok büyüme odağını körükledi. Şimdi endüstri perspektifinden...
1: Evet ve Tamer, yapay zeka kısmına biraz odaklanmak istiyorum. Bir saniyeliğine yapay zeka kısmına odaklanmak istiyorum. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere bölgedeki ülkeler veri merkezlerine oldukça yoğun bir şekilde odaklanmaya devam ediyor. Ancak bunlar bu savaşta son 4-5 aydır potansiyel hedefler ve risk faktörleri olarak görülmeye başlandı. Sizce oradaki yatırım stratejisi kökten mi değişiyor yoksa yeniden mi tahsis ediliyor?
0: Evet, bence yatırım aslında bazı durumlarda çoğunlukla yerelleşme ve egemenlik yetkisini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla yeniden tahsis ediliyor. Dolayısıyla Körfez İşbirliği Konseyi bölgesi yapay zeka egemenliğine odaklanıyor ve yapay zeka altyapısından başlayarak yapay zeka hedeflerini destekleyecek tüm yığına bakıyor. Ve ardından küresel hiper ölçekleyiciler ve küresel kuruluşlarla büyük anlaşmalar yapıyorlar. Yapay zeka altyapısına yatırım yapıyorlar. Ve senin de belirttiğin gibi A1 bu durum bölge genelinde açıkça görülüyor. Bunu tüm Körfez İşbirliği Konseyi bölgesinde görüyoruz. Bir görev olarak yapay zeka yerelleşmenin nasıl teşvik edileceğinin merkezinde tam odağında yer aldı. Ve çoğunlukla yapay zeka bunun en ön saflarında yer aldı.
1: Ve Tamer hakkında epey haber yaptığımız bir konu da tüm bu süreç başlamadan önce bile Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki rekabet ve danışmanlık firmalarının tüm bunların neresinde durduğuydu. Peki Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan arasındaki bu rekabet hakkında müşterilere neler söylüyorsunuz? İşiniz nerede yoğunlaşıyor ve bölgede ne tür fırsat alanları görüyorsunuz?
0: Bence A1 yapay zeka konusunda bu daha çok küresel bir rekabet ve bölgede buna dahil Körfez İşbirliği Konseyi bölgesinde en büyük fırsatları Suudi Arabistan ve Emirlikler'de görüyoruz. Ayrıca Katar'da yapay zeka altyapısına egemen yapay zekaya ve yapay zeka stratejisini geliştirmeye oldukça büyük yatırımlar yapmaktadır. Kuveyt ve Umman da yapay zekaya yoğun yatırımlar yapıyorlar. Ve bu yatırımların altyapıdan başlayarak veri merkezleri, yapay zeka veri merkezleri inşa etmeye ve tüm bu büyük yapay zeka altyapılarını beslemek için enerjinin doğru şekilde tahsis edilmesini sağlamaya kadar pek çok alana yansıdığını göreceksiniz. Ayrıca son birkaç yıl içinde imzalanan çok sayıda büyük ölçekli bulut sağlayıcı anlaşmasına da şahitlik ettik. Bu durum Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere bölgeyi yapay zeka yarışını yönlendiren lider ülkelerden biri haline getiriyor. Ve fırsat alanları A1 insan süreç ve teknoloji genelinde ortaya çıkıyor. Bu yüzden teknoloji altyapısını görüyoruz. Yetkinlik kazandırma söz konusu olduğunda büyük fırsatlar var. Bölge genelindeki insan kaynakları boyutuyla ilgili özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelerin yapay zeka stratejisine uyum sağlamak için yerelleşmeye ve kaynaklarının yetkinliklerini artırmaya odaklandığını göreceksiniz. Evet.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Merhaba, girişimcilik dünyasına hoş geldiniz. Programın bugünkü konuğu Kübra Kablan Tuğlu, ünlü Enko Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi birincisi ve For Physician'ın kurucu ortağı. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Şimdi sağlık teknolojileri alanında bir girişiminiz var, çalışmalar yürütüyorsunuz. Bir tıp doktorusunuz aynı zamanda. Önce bu girişimi konuşalım. Yani For Physician'ın işlevi ve de nasıl bir platform olduğu, kuruluş amacı noktasından başlayalım.
1: Tabii ki. Aslında For Physician'ın kuruluşundan bahsetmeden önce biraz neden belki de hani benim bu işin içerisinde olduğumdan bahsetmek kıymetli olur diye düşünüyorum Zeynep Hanım. Aslında 7 yıldır sağlık teknolojileri alanında farklı ürünler geliştiren bir ekibimiz var. For Physician'da önceki ürünlerimizden oluşan bazı çıktılar sonucunda geliştirdiğimiz bir ürün oldu. For Physician'ın asıl amacı doktorların tek bir platformda yapay zeka araçlarına soru sorarak bu sorularını anlık olarak gerçek bir uzmanla paylaşabilmeleri. Yani doktor For Physician'a girdiğinde en güncel yapay zeka modellerini ücretsiz bir şekilde kullanabiliyor. Yapay zekanın literatür referansıyla verdiği cevabı alanında uzman bir hekimle anlık olarak paylaştıktan sonra tartışabiliyor. Bu çok kıymetli çünkü buna genel olarak terminolojide human in the loop yapısı diyoruz. Yani gerçek bir insan, gerçek bir uzman ve yapay zekayı bir arada sunuyoruz. 4 yıldır aktif olan bir uygulama. Türkiye'nin bütün şehirlerinden, Azerbaycan'dan kullanıcılarımız mevcut. Büyüyen, güzel giden bir iş olduğunu söyleyebilirim.
0: Hedef kitlesi kimler?
1: Doktorlar. Başlangıçta çıkış noktası aslında yeni mezun hekimlerdi. Biz de tam mezun olurken kurmuş olduk uygulamayı ve aynı zamanda ilk kullanıcılarıydık. Sahadaki ihtiyaç şuydu. Aslında doktorlar farklı branşlardan uzmanları anlık olarak vaka paylaşma ihtiyacı hissedebiliyordu ve bu birçok branşta mevcuttu. Bu yüzden de bugün 20 farklı branşta uzmanlar, yan dal doktorları bulunuyor uygulamada. Örneğin bir pediatri uzmanı, pediatrik kardiyoloji, pediatrik nöroloji uzmanına anlık olarak vaka paylaşabiliyor. Tabii ki burada kritik noktalardan birisi For Physician çıkarken, yani bu süreçte AI henüz gündemde yoktu. 2022 yılının başlarında oluşmuştu bu fikir. Kasım 2022'de ChatGPT ilk duyurulduğunda biraz daha sağlık alanından uzak görünüyordu. Bugün geldiğimiz noktada Amerika'da %60 üzerinde bir AI kullanımı olduğunu görüyoruz doktorlar arasında. Türkiye'de direkt bir veri olmamakla birlikte sahayla yakın temas halinde olduğumuz için doktorlar tarafından da sıkça kullanıldığını biliyoruz. Biz burada doktorlar için en güncel modelleri özelleştiriyoruz ve onların kullanımına en konforlu hale getirerek sunuyoruz ücretsiz bir şekilde. For Physician'ın yaptığı işi aslında temelde böyle özetleyebilirim.
0: Bu yani sürece giden kişisel deneyimlerinizi merak ettim. Yani hangi ihtiyaçlardan ya da hangi aksaklıklardan ya da belki başka bir sebepten doğdu bu iş?
1: Burada aslında şunu paylaşmak çok kıymetli olur. Doktorlar gerçekten yoğun bir ortamda çalışıyorlar ve normal klinik iş akışında hasta bakarken, onunla ilgilenirken bir zaman ayırıyorlar. Evet, ama bunun dışında ayrıca dokümantasyon yükü de çok fazla. Ve bu yoğun anda aslında gün içerisinde yüzlerce karar vermek durumundalar. Günümüzde AI araçları bu kadar gelişmişken neden doktora co-pilot dediğimiz bir sistemle yardımcı araç olarak onlara biraz daha verimliliği artırarak zaman kazandıracak bir alan olmasın diye düşünerek çıktık yola. Bugün geldiğimiz noktada hekimler severek kullanıyorlar. Aslında verecekleri kritik kararlarda en güncel literatür bilgilerine ulaşarak hız kazanmış oluyorlar. Bu da ana fayda olarak paylaşabilirim bunu da.
0: Peki Türkiye'deki işte doktor yani tarif ettiğiniz nitelikteki doktor ekosisteminin ne kadarına ulaştınız?
1: Şu an yaklaşık %10'a ulaştık aslında kayıt anlamında. Ama tabii ki aktif olan hekim sayısını gün geçtikçe artırmaya hedefliyoruz. Buradaki ana nokta aslında For Physician'ın ücretli olması algısıydı bugüne kadar. For Physician bir ürün dönüşümü yaşadı ve 2026 yılının başından itibaren artık ücretsiz birçok ürün ve hizmet sunuyor. Bunu paylaşabilirim burada da, çok kıymetli bir detay. Bugüne kadar ücretli olan içerikleri artık doktorlar ücretsiz olarak da erişebiliyorlar. Bunu kritik buluyoruz. Bu ücretsiz sunduğumuz iş modelinde aslında yer yer tanıtımlar, yer yer B2B tarafta kurumsal işbirlikleriyle de ürün modelini desteklemeyi hedefliyoruz.
0: Yani getiri artık abonelikten değil,
1: kurumsal işbirliklerinden olacak.
0: Ve de reklamdan.
1: Evet.
0: Nasıl gidiyor işler o tarafta?
1: Yeni başlayan bir süreç olduğunu paylaşabilirim. Şu an pozitif ilerliyor. Hı-hı. Aynı zamanda yer yer lansmanlar yaptık hekimlerimize ücretsiz kullanım anlamında. Onlar da aslında bu içeriklere ücretsiz ulaşacak olmayı kıymetli buluyorlar. Çünkü burada şöyle bir kritik nokta da var. Örneğin ChatGPT, Gemini, Claude sürekli yeni modeller çıkarıyor. Ama hekimin bu modelleri denemek için çok fazla fırsatı yok. Biz For Physician olarak elimizde bugüne kadar oluşan 275 binden fazla tıbbi vaka, 1 milyon 300 binin üzerinde doktor yorumuyla yeni çıkan LLM'leri test ederek aslında tıbbi zemine en uygun hale getirerek sunuyoruz bu platformda ve sürekli her ay yeni modeller yayınlanıyor. Biz hızla bu modelleri deneyerek For Physician üzerine entegre ediyoruz ve hekimlerin hazır bir şekilde kullanımına sunuyoruz. Burada aslında kolaylaştırıcı bir platform olduğumuzu da söyleyebilirim. Ya bu tabii ki ana LLM'ler değil sadece. Yapay zeka şu an görüntü işlemede de çok iyi. Örneğin MR görüntüleri, bazı röntgen görüntüleri ya da EKG modülleri üzerinde de Doktor For Physician üzerinden anlık olarak kullanabileceği her şeyi bulabiliyor.
0: Peki biraz gelir modelinizi ayrıntılı konuşalım. Yani kimlerden yatırım alıyorsunuz? Yani, yapı olarak işte yani sağlık tarafındaki şirketlerden mi yoksa farklı sektörlerden şirketlerden mi? Bir de hani orta uzun vadeli gelir modelini nasıl planlıyorsunuz?
1: Tabii ki. Şimdi sizler de biliyorsunuz aslında girişimcilik sektöründe girişim sermayesi yatırım fonları var. Bizim ilk kurulduğumuz yıldan itibaren her yıl dönem dönem yatırımlarımız oluyor. Tohum öncesi ve tohum yatırımlar şeklinde ya da serizal şeklinde ilerleyen süreçler oluyor. Biz de bugüne kadar tohum öncesi yatırım sürecimizi tamamladık. Burada VC'lerden yatırım aldık ve girişim sermayesi yatırım fonlarından. Şu an yılbaşından itibaren aktif bir yatırım turundayız. Tohum yatırım turu. Ve burada da sürecimizi convertible note şeklinde ilerletiyoruz. Bu turda hem VC'ler var, hem yatırım şirketleri, hem de stratejik yatırımcı olarak aslında bahsettiğimiz kurumsal yatırımcılar da bulunuyor. Önümüzdeki haftalarda bu yatırım turunu tamamlayıp detaylarını da paylaşmayı hedefliyoruz.
0: Şimdi tabii sağlık söz konusu olunca özellikle gizlilik, veri gizliliği, hasta mahremiyeti gibi konular da kritik gündemde. Şimdi siz bu platformda hani doğrulanmış veri, hekim üyeliği gibi konuları nasıl teyit ediyorsunuz, sağlıyorsunuz?
1: Tabii ki bu bizim için ilk günden itibaren çok kritik bir konuydu. Regülasyonlar çünkü bu işin olmazsa olmaz bir parçası. Burada doğrulanmış hekimler aslında şu şekilde ilerliyor. Normal E-Devlet'te mezuniyet belgeleri bulunuyor hekimlerin ve bunlar kare kodlu bir şekilde doğrulanarak sisteme kabul ediliyorlar. Diğer taraftan geliştirmiş olduğumuz yapay zeka teknolojisiyle paylaşılan görseller anlık olarak anonimleştiriliyor ve anonim veriler yerli sunucularda barındırılıyor. Bu yerli sunucu olması da aslında sağlık verisi genel anlamda stratejik bir veri olduğu için oldukça önemli bir konu. Bu şekilde ilerleyen regülatif bir sürece de sahip olduğumuzu söyleyebilirim.
0: Şimdi yatırım tarafına geri dönecek olursak aldığınız yatırımları ağırlıkla nereye aloke ediyorsunuz? Yani pazar payını büyütmek için mi, teknoloji altyapısını güçlendirmek için mi, ağırlık nasıl şekilleniyor?
1: Burada bu yılki turumuzu özellikle detaylandırmam kıymetli olur. Çünkü For Physician bugün ilk çıktığı ürün değil. Zamanla ihtiyaçlar değiştikçe aslında dönüşen ve değişen bir ürün olarak ilerliyor. Ve yapay zeka teknolojilerinin entegrasyonu süreci bu yılın ilk çeyreğinde ilerlettiğimiz bir süreçti. Şu an convertible note dediğimiz yatırım turunda aslında yatırımı parça parça yatırımcıdan alarak aslında sermaye dönüştürmeden kullandığımız bir süreç söz konusu. Şu an topladığımız ilk miktarla teknoloji yatırımı yaptık. Ürünü hazır hale getirdik. Şimdi turun kalan kısmını tamamlayarak da aslında kullanıcı tabanını büyütme ve Orta Asya pazarına ilk açılımları yapma noktasında ilerletiyor ve kullanıyor olacağız.
0: Şimdi orada tabii hedef pazarlarınızda yani küresel ölçeğe taşıma hedeflerinizde temel parametreler dikkate aldığınız işte regülasyonlar olabilir, işte rekabet gücünüze yansıyacak engelleri tespit ettiniz mi? Neler var?
1: Burada aslında ana pazarları belirlerken en kritik nokta şu oldu. Kullanıcıyı, doğru kullanıcıyı yakalayabilecek miyiz? Ya da For Physician o coğrafyada sevilecek mi, kullanabilecek mi sorusu oldu. Burada tabii ki Avrupa pazarından da değindiğimiz, görüştüğümüz ülkeler oldu sıklıkla. Ama günün sonunda şunu gördük. Gerçekten hekimlerimiz çok kuvvetli, çok bilgili insanlar ve Türkiye sağlık ekosistemi Özellikle Orta Asya coğrafyasında örnek alınan bir sistem. Bu bölgelerdeki hekimlerin Türk uzman doktorlara güveni oldukça yüksek. Burada sadece AI aracını sunmak değil, Türk uzman hekimlerinin bilgisiyle birleşen bir AI aracını sunmak bu pazarda karşılık bulacaktı. Hani ilk çıktılarımız bu şekilde ilerliyor oldu. Diğer tarafta regülatif anlamda biz sunucular noktasında bazı bölünebilen yapılara hakimiz ve bunu da sağlayabileceğimizi gördük. O yüzden ana pazarlar olarak Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan pazarlarını hedeflediğimizi söyleyebilirim. Yurt dışına ilk açılış anlamında.
0: Peki platformun finansal yapısında yani öne çıkardığınız metrik hangisi özellikle yatırımcı turunda?
1: Burada aslında iş modelimiz normalde bugüne kadar yani 2026'nın ilk çeyreği AI entegrasyonuna kadar B2C ya da B2Doctor dediğimiz doktorların abonelik ve paket aldığı sistem üzerine ilerliyordu. Ama biz günün sonunda şunu gördük. For Physician bir akademiye dönüşmüştü. Yani doktorlar bilgilerini belli bir konuda derinleştirdikten sonra daha fazla ödeme yapmak istemiyorlardı haklı olarak. Biz de o yüzden iş modelini firmalar tarafında ürün tanıtımları ya da hastanelerin kurumsal olarak hekimleri için For Physician'ı alması üzerine ilerlettik. Buradaki ana parametremiz yani KPI olarak sunduğumuz şey de aktif kullanıcı sayısı yani aktif hekim sayısı diyebilirim.
0: Yani platformda tutunma oranı istikrarlı o zaman.
1: Kesinlikle.
0: Ve sürdürülebilir.
1: Evet yani şu an bunu takip ediyoruz. Çok yeni başlayan bir süreç olduğu için hani burada çok iddialı ifadeler kullanamıyorum açıkçası. Hı-hı. Yeni iş modelimizi 2026'nın ikinci çeyreğinde hayata geçirdik. Ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde de bu konuda daha net bilgiler paylaşmam mümkün olacaktır.
0: Peki hem bir tıp doktoru olmak hem de böyle bir girişimci modelin kurucusu olmanın dengesini nasıl tutturuyorsunuz? Belki yine sizin sektörünüzde bu tip işlere ilgi duyanlar için ne demek lazım? Önlerine çıkan zorluklar neler olacak? Aşmak nasıl mümkün? Şöyle bir iki dakikada toparlayalım isterseniz.
1: Tabii ki. Açıkçası doktorluk ve girişimcilik çok farklı dünyalar.
0: Evet, yani, o yüzden de soruyorum.
1: Evet, yani doktorluk, yani tıp eğitimi sürecinde edindiğim bilgiler bambaşkaydı. Ve girişimcilik sektörüne girdiğimde aslında birçok parametre olduğunu gördüm. Yani burada normal anlamda finans yönetimi, iş yönetimi, hukuki anlamda bir yönetim gibi eğitim süreçlerine dahil olmuyoruz. Ama bu süreçte hızlandırma programlarının çok büyük katkıları olduğuna değinebilirim. Ve doktor olarak aslında bu işi yapıyor olmak da bir yerde kendi meslektaşlarımın sorununu daha iyi anladığım için daha iyi çözebilen bir konumda olarak görüyorum aslında bu anlamda kendimi. Ve diğer tarafta az önce de değindiğimiz üzere Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi'nin yeni mezun oldum. Ve 6 aylık çok güzel bir eğitim süreci geçirdik. Yani bu süreçte finanstan, ekonomi yani birçok alanda eğitimler aldık. Hani yer yer kendimizi teyit ettiğimiz, yer yerde ya keşke girişimciliğe başlarken bunu bilseydim dediğimiz çok fazla noktaları oldu. Hani ben girişimcilik dünyasına ilgi duyan ya da sağlık teknoloji alanında olsa bir girişim kurmak isteyen arkadaşlarıma ya da kişilere bir hızlandırma programına dahil olmalarını önerebilirim.
0: Doktor Kübra Kaplantoğlu, teşekkür ediyoruz katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Çok sağ olun. Bu çip tartışmasına ilişkin bir değerlendirmeyle devam edelim. Counterpoint Araştırma Direktörü Mes Wang, Çinli bellek çip üreticisi CXMT'nin halka arzında %470'den fazla değer kazanmasını değerlendirdi. Kulak vererek girişimcilik dünyasını bitirelim. Görüşürüz tekrar piyasa hattında. Hoşçakalın.
2: Bu gerçekten inanılmaz. Bu şirket rakip grupları yakalamaya çalışıyor ancak bu hisse heyecanın yukarı yönlü potansiyeli yansıttığına inanıyorum. Çünkü piyasanın anlamını kavramamız gerekiyor. CXMT bir direnç şirketi ve başlangıçta yerel tedarik zincirlerini destekliyor. Ve yerel tedarik zinciri yani Çin pazarının kendisi herkese açıktı. Çünkü şirket ihtiyaç duyulanı sağlayacak kapasitede değildi. Ama şimdi arayı kapatıyor. Ve David'in belirttiği gibi HBM ve daha gelişmiş cihazlara da yöneliyor. Eğer CXMT ihtiyacı karşılarsa o zaman piyasanın anlamı eskisinden çok farklılaşacak. Yani piyasa değeri açısından bu şirketin büyüme potansiyelinin gerçek değeri budur. Ama şu ana dek şirket beklenenden çok daha iyi bir büyüme sergiledi.
3: Yani demek istediğim bu. Bu arada ben David, mevcut duruma göre şimdiden anakara Çin'deki en büyük ve en değerli şirket konumunda. Dediğiniz gibi bu şirket çok uzun zamandır piyasada değil ve giriş bariyerlerinin aşılmasının imkansız derecede yüksek olduğu bir sektörde yine de işte buradayız. Pazar payı açısından öngörünüz nedir? Peki şirket için önümüzdeki birkaç çeyrek ve yıl boyunca başarıyı nasıl ölçeceğiz?
2: Kapasite açısından XMT plaka başlangıcı bazında küresel pazarın yaklaşık %15'ini temsil ediyor ve bu Micron'la oldukça benzer. Ancak bit sevkiyatı bazında bu şirket şu anda yaklaşık %10 ila 11 seviyesinde. Çünkü teknoloji kapasitesi geriden geliyor. Gelecekte arayı kapatacak ve aynı zamanda belirttiğim gibi bu biliyorsunuz pazar payı yerel pazar etrafında şekilleniyor. Yani bu şirketin güzelliği şu ki ne zaman bir gerileme olsa herkes sermaye harcamalarını kısıyor. Ama bu şirket kesinlikle yerel pazara ve yerel sübvansiyonlara dayanıyor. Yani XMT'nin bu pazar payı artışında öne çıkacağı zaman o zaman olacak. 2028'e kadar şirketin bit sevkiyatı pazar payının %13'e kadar çıkacağını öngörüyoruz.
4: Bize biraz daha şirketin karlılığı ne durumda? Birkaç hafta önce halka arz fonlarının kapasite artışında kullanılacağı ve bunun fiyatları düşüreceği endişesi vardı. Şu an sektör genelinde marjlara zarar verebilir. Sizce bu endişeler abartılıyor mu yoksa gelecekteki kazanç görünürlüğüne nasıl bakıyorsunuz?
2: Merhaba Yvonne. Bu trilyon dolarlık bir soru. Bence herkes yatırılan sermayenin getirisinden ziyade ölçeğe odaklanmış durumda. CSP, GPU ve CPU açısından herkes yapay zeka kapasitesinin ölçeğini genişletmeye yöneliyor. Bu da şu an DRAM ve NAND'de flash fiyatlarının arttığı ve insanların borsa açısından biraz endişeli olduğu anlamına geliyor. Ama biz öngördüğümüz gibi kapasitelerin oldukça hızlı büyüdüğüne inanıyoruz. Yani 2028 civarında fiyatlandırma açısından bir kırılma noktası yaşamamız muhtemel. Bu bir umut. Eğer bu umut gerçekleşmezse arz sıkıntısı 2028'in ötesine uzarsa o zaman

0: zaman CSP şirketleri bir şeyler yapacaktır. Örneğin stop kodlarını azaltmak, bellek içeriğini kısmak veya yazılım optimizasyonunu hızlandırmak gibi. Ama o zamana kadar önümüzdeki yaklaşık en az 2 yıl boyunca hala ölçeğe doğru gidiyoruz. Bu görünürlük açısından oldukça net.
1: Size doğrudan sorayım. Sektörel olarak SK Hynix, Samsung Electronics ve Micron için bir tehdit mi? Biliyorsunuz artık o alanda halka açık 4 şirketimiz var. Buna nasıl bakmamız gerekiyor?
0: Bugün itibarıyla pazar payı zaten %11. Pazar canlandığı için bu bir tehdit değil. Ancak pazar düzeltme sürecine girdiğinde bu bir tehdit haline gelir. Aynı zamanda belirttiğim gibi Çin pazarının anlamı da değişecek. XMT'ler, HBM ve daha geniş giriş çıkışlı ürünler gibi daha gelişmiş ürünlere geçiş yapmaya başladıkça pazarın kendisi Çinli şirketler tarafından güçlü bir şekilde desteklenmeye devam edecek. Bu durum ise küresel oyuncular için potansiyel bir tehdit oluşturacak.
1: Tamam. Araştırmanızda izleyicilerimiz için bunu okuyacağım belirttiğiniz gibi %11 olduğunu vurguluyorsunuz. %15'lik pay uzun vadeli hayatta kalma için alt sınırdır ve bence bu belki de çok fazla dikkat çekmeyen ama şu an önemli olduğunu düşündüğüm bir konunun tam merkezine iniyor. Peki ama neden tam olarak %15'lik bu oran ve riskin diğer tarafına bakacak olursak şirket için çok mu yüksek bir başarı olasılığı olduğunu mu varsayıyoruz?
0: Aslına bakarsanız bu oldukça yerinde bir tespit, sihirli bir sayı yok ama yine de %15'lik bir oran belirtmemin temel nedeni geçmişten alınan önemli bir ders olması. Bu yüzden CXMT'nin geçmişteki 2 derse dayandığına inanıyorum. İlk olarak Çin'deki önceki direm girişimidir. Bu girişim fikri mülkiyet hakları açısından doğrudan Micron'a karşıydı. Bu pek iyi gitmiyordu. Diğer bir önemli husus ise 2028 ve 2029 yıllarında gerçekleşen Tayvan bellekleri vakasıdır. %15'lik bu oranın taşıdığı anlam, gelecekte planlanan sermaye harcamaları için yeterli düzeydeki işletme nakit akışını kendi başına üretebilecek finansal ölçeğe tam anlamıyla ulaşabilmektir. Yeterli bir üretim ölçeğine sahip değilseniz, gerilemeye dayanmak için borca, sübvansiyonlara veya daha farklı bir takım destekleyici önlemlere güvenmeniz gerekir. Bu durum kesinlikle sürdürülebilir değil. Bu yüzden CXMT'nin kendi nakit akışını yaratan bir şirket olana kadar istikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdüreceğine yürekten inanıyorum.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
3: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Seans ortasına hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. 28 Temmuz 2026 Salı gününde ve bugün bir miktar Borsa İstanbul'da acaba o yukarı yönlü momentum dün sekteye uğramıştı. Devam eder mi sorusunun yanıtını arıyoruz demek mümkün. Bununla beraber özellikle petrol başta olmak üzere savaş ve ardı gündemler ki bu sürekli değişkenlik arz ediyor siz değerli izleyicilerimizin de yakından takip ettiği üzere. Acaba küresel piyasalarda nasıl karşılık buluyor? Bu sorunun ve daha doğrusu sorular bütününün yanıtlarını arıyoruz. Kıymetli bir konuğumuz var. Rato Portföy yönetici ortağı Emrah Yücel. Kendisiyle de bir müddetli sohbet etme şansımız olmuyordu. Emrah Bey hoş geldiniz.
2: Merhaba Çağlar Bey.
1: Şimdi herkesin aklındaki soru geçtiğimiz hafta sonundan bugüne dün de benzer soruları sormuştum. Dünü de kapsayacak biçimde. Biz pozitif bir şekilde bu fiyatlamanın içerisinde yer alabilir miyiz? Bunun acaba bilanço dönemi de başlıyor. En azından Ağustos ayında bir pozitif anlamda kırılma sürecine evrilmesi mümkün müdür diye konuşuyorduk. Düne ve bugüne bakınca bir stres söz konusu görüldüğü kadarıyla Borsa İstanbul'da. Nedenini nasıl gözlemlersiniz? Geçici midir? Özellikle negatif Haziran ve Temmuz'u takiben Ağustos'ta biraz daha özellikle Borsa İstanbul'da beklentiler pozitif olabilir mi?
2: Çağlar Bey, Borsa İstanbul tarafında aslında iki tane temel faktör çok etkendiği gözüküyor. Bir tanesi Şubat sonuna itibaren girdiğimiz savaş süreci ve bununla ilgili gelişmeler. Bu tüm küresel piyasaları etkilerken bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Özellikle burada enerji ithalatçısı konumundaki yapısıyla Türkiye'de maliyetler kanalıyla önemli faktörlerden biri. Dolayısıyla bir bu hususu not etmekte fayda var. Biraz da bizim kendi piyasa dinamiklerimizle ilgili olarak özellikle son dönemde bir takım endeks yapıcıların başta MSCI olmak üzere açıklamaları söz konusuydu. Bunlar da aslında önümüzdeki dönemde borsaya yabancı yatırımcının bakışı nasıl evrilebilir ile ilgili bir takım soru işaretleri yaratmıştı. Dolayısıyla o konu başlığını da bir miktar netleşmeler olmadığı noktada burada zaman zaman baskı yaratan unsurlardan biri diye gözüküyor. Yine siz de ifade ettiğiniz aslında bir bilanço dönemine girdik. Bu bilanço dönemi itibariyle baktığımız zaman geneli itibariyle bir katalizör olma ihtimalinin biz biraz düşük olduğunu düşünüyorum. Burada temeli itibariyle baktığımız zaman hem genel öncü göstergeler, büyüme rakamları, burada şirketlerin ticari aktivitesi tarafında çok ilave bir pozitif yaratacak fiyatlamayı barındırmıyor diye değerlendiriyoruz. Yine diğer taraftan da borsanın ana sektörlerinden olan bankacılık tarafında da dönüp bankaların ana karını oluşan ana unsurlarından biri kredi ve mevduat makaslarına baktığımız zaman, bunların fiyat makaslarına baktığımız zaman da ikinci çeyrekte aslında birinci çeyreğe göre bir ilave iyileşme olmadığını, hatta bir miktar nispi daha kötüleşme olduğunu söyleyebilirim.

0: Dolayısıyla temeli itibariyle bir miktar Borsa İstanbul için önümüzdeki dönem belirli bir bant içerisinde volatilitenin hakim olduğu bir dönem öngörüsü biz koyabiliriz diye düşünüyoruz. Burada tabii önemli unsurlardan biri de değindiğimiz tabii ki de Türkiye'deki ana makro olarak baktığımız enflasyon rakamları. Burada da aylık gelecek enflasyon rakamları önümüzdeki döneme dair Merkez Bankası'nın duruşu açısından önem arz ediyor olacak. Dolayısıyla bu süreç içerisinde bu tarz alacağımız önemli makro değerlerde piyasa tarafında hareket yaratabilecek unsurlar diye gözüküyor.
1: Aslında Emrah Bey, birçok bilanço döneminde son dönemde tabii ki makro iktisadi koşullar ve parasal koşullar şirketlerin bilançolarının önünde büyük bir ne diyelim soru işareti yaratıyordu ki hisse performansını etkileyecek biçimde şirketlerin faaliyet alanları da bu koşullar dahilinde biçimleniyordu. Ama bu bilanço dönemi ve açıklanan bilançoların önünde hep bir içeride ya da dışarıda konu başlığımız vardı. Şimdi içeriden de dışarıdan da birçok konuyu getirebiliriz ama şirketlerin performansı anlamında da geride kalan özellikle benim aklıma gelen bir 8-9 bilanço döneminin genel havasının bu bilanço döneminde dağılmasını bekleyebilir miyiz? Hoş, çok değişen bir şey yok koşullar ekseninde ama en azından bir çıkış bilanço dönemi olarak adlandırmamız mümkün olabilir mi bu dönemi?
0: Yani burası gelecek rakamlar itibariyle son dönemdeki hareketlerde bir görme dönemimiz olabilir mi derseniz bunu aslında biraz önümüzdeki aylardaki gelişmeler ortaya koyuyor olacak. Ama bu bilanço döneminde bence en önemli hususlardan bir tanesi şirket bazında farklılaşmalar olacak. Bu sonuçta burada şirket bazlı hareketlerin biraz daha önde olabileceği bir konjonktür öngörebiliriz diye düşünüyorum. Ama yine siz de değindiniz. Yani genel makro koşullara baktığımız zaman burada çok fazla değişen bir şey yok. Öncü göstergeleri üzerinden baktığımız zaman yine farklı bir resim ortaya koyamıyoruz. Birinci çeyrek bilançolarını aldığımız dönemde bir aylık bir savaş etkisine maruz kalmıştık. İki ay da böyle bir etki yoktu ama birinci çeyrek bilanço sonuçlarında bir aylık savaş etkisi vardı. Şimdi burada ikinci çeyrekte daha etkin bir dönem burada bizi bekliyor. Dolayısıyla bütün bunları toparladığımız noktada burası hani bir önceki döneme göre genel piyasa trendi anlamında ilave bir pozitiflik barındırıyor demek biraz zor olacaktır. Dediğim gibi şirket bazlı hareketler biraz daha ön plana çıkabilir.

0: etmek için de biraz erken görüşmeye çıkacağız.
1: Biraz da dışarıya değinelim arzu ederseniz. Tabii ki başta enflasyon dünya genelinde acaba 2021'dekine benzer ya da ara ara kendini tırnak içerisinde endişe verici biçimde hissettiriyor ama en azından kontrol altına alınabildiği dünya sathının genelinde biz de dahil olmak üzere bazı ülkelerde de biraz daha hedeflere yakınlaşmasına dönük irade ya da beklenti var ama yol olduğu da açık ama bilhassa petrol fiyatlarından kaynaklı olarak emtia tarafına biraz daha dikkatle bakılıyor ki gıda biraz hareketlenmeye başladı özellikle. Özellikle Bloomberg gıda endeksine, gıda emtia endeksine baktığımızda da görüyoruz. Ama bununla beraber mesela bu sabaha uyandığımızda yine çip şirketleriyle ilgili derin satışları görmüştük. Tema belirlemek çok zor ama bu temada bir şekilde performans elde edilse de Emrah Bey sürdürebilmek de çok zor. Yani özellikle sade yatırımcının bu şekilde portföy yönetmesinin zor olduğu bir ortamda ister istemez risk iştahının yılın kalanında da önemli bir süre düşük kalacağını söyleyebilir miyiz?
0: Söyleyebiliriz ben de Çağlar Bey. Yani burada özellikle Türkiye'deki bir yatırımcı açısından baktığınız zaman portföy strateji içerisinde son dönemde bu portföy kompozisyonu oluşturabilecek riskli komponentler tarafında da geçtiğimiz dönemlerdeki kadar yatırımcı portföylerini destekleyebilecek bir hareket döneminden geçmiyoruz açıkçası. Burada tabii bir miktar dolar TL hareketine de baktığımız zaman son dönemdeki stabil hareketi de aslında bu portföy kompozisyonlarında korelasyon yapısını da belirli bir oranda değiştirmiş durumda. Geçtiğimiz dönemlerde içerideki fiyat hareketleriyle ya da makro dinamiklerle, beklentilerle birlikte dolar TL tarafında daha sert yaşanabilecek hareketler burada farklı korelasyonların çalışmasına neden olabiliyordu. Dolayısıyla bu yapıyı da dikkate aldığımız noktada aslında yatırımcıların varlık dağılımları açısından gerçekten son dönemde para piyasası konuları oldukça öne çıkıyor diye biz görüyoruz. Yani bizim kendi çalışmalarımız içerisinde de yaptığımız optimizasyonlarda portföy komponentleri içerisinde para piyasası konuları daha artan oranda yer bulmaya başladı. Tabii belirli bir oranda riskli varlıkları içerisinde yine dengeleyici unsur olarak kullanmak söz konusu olabiliyor ama geçtiğimiz dönemler kadar yüksek etkinlik seviyesinde olduğunu da söylemek biraz zor olacaktır açıkçası. Yine siz değindiniz burada özellikle yani ana belirli bir oranda hareketin olduğu alan uluslararası hisse senetleri diye gözüküyor. Burada da tema bazlı ayrışmalar çok fazla öne çıkıyor. İşte teknoloji temasından bahsediyoruz ama teknolojinin de kendi içerisinde gerçekten çok farklı komponentleri söz konusu. Burada işte en başta AI, yapay zeka olmakla birlikte siber güvenlik, bulut teknolojileri gibi farklı alanlarda yine kendi içinde de çok farklılaşan bir performans yapısı gözlemliyoruz açıkçası. Dolayısıyla bu dönem belirli boyutlarıyla volatilitenin daha arttığı bir dönem. Ama burada yatırımcıların belki biraz da seçtikleri temalara inanmaları durumunda bu tarz yatırımları daha uzun vadeli perspektifte değerlendirmeleri de sağlıklı olabilir diye ben düşünüyorum. Çünkü bu temalarda dönem dönem önden yüklemeli beklentilerin fiyatlanması akabinde sert piyasa hareketleriyle de karşılaşabiliyoruz. Ama eğer yatırımcı kendi tespit ettiği temaya inanıyorsa bunun sonuçlarını da daha uzun vadede bekliyor olması doğru stratejilerden biri olabilir diye değerlendiriyorum.
1: Peki Emrah Bey, özellikle hem yatırım fonlarından sepet yapanlar hem de direkt varlık sınıflarından hali hazırda sepeti olanlar ve bilhassa da gönüllü BES tarafı ile ilgili hali hazırda dün de tam bu saatlerde fon saati vaktiydi sizin de birçok kere konuk olduğunuz ama özellikle yatırım fonlarıyla olan profesyonel ilişkinizi gözeterek bu noktada değişiklik yap

0: saatlerde fon saati vaktiydi sizinle birçok kere konuk olduğunuz ama özellikle yatırım fonlarıyla olan profesyonel ilişkinizi gözeterek bu noktada değişiklik
1: yaptığında bu optimizasyonu öne çıkaran unsurlardan bir tanesi portföylerde para birisi fonlarının daha yüksek oranda yer alması diye görüyoruz. Özellikle dengeli değerlendirebildiğimiz orta listelerinde portföylerde son dönemlerde para piyasası ağırlıkları %60-%70'lere kadar yükselmiş durumda. Bu da zaten hem para piyasası fonlarının Güncel Merkez Bankası'nın kıtı duruşu itibarıyla sunmuş olduğu iç verim seviyesi ve bunun reel getirisi hem de bunların düşük risk yapısı gerçekten bu tarz optimizasyonlarda ana tercih unsurlarından biri olmasına neden oluyor. Bunun dışındaki işte hem yurt dışı hisse senetleri, yurt dışı hisse senetleri, emtia ya da kıymetli madenler gibi gruplara baktığımızda hem tahvil ya da borçlanma araçları gibi gruplara baktığımızda da son dönemde buradaki duruşu çok fazla değiştirmemize neden olacak bir döne ya da analiz biz görmüyoruz. Dolayısıyla şu andaki genel tespit siz de ifade ettiniz. Bir miktar güncel konumlanmayı devam ettirmeye işaret ediyor diye görüyoruz açıkçası.
0: Emrah Bey, en merak konusu olan hususların başında da altın ve gümüş geliyor. Bugün itibariyle biraz FED beklentilerine dönük olarak belki son birkaç günde 4100 doların üzerinde kalmaya çalışan bir ons altın görmüştük. Gümüşte keza 60 dolara yaklaşıldığını izliyorduk ama ikisinde de düşüşlerle o tutunmaya çalıştıkları seviyelerden geriye gelindiğini izliyoruz. Sene başındaki hareketlilik birçok kişi de belki bir noktada performansından onları mutlu etse de

0: alımı burayı fırsat olarak görenler var. Kurumlar çok ayrıştı. Verilen hedeflerden tekrar geriye doğru revizeler geldi. Türkiye'de de biliyorsunuz altın ve gümüş çok ciddi portföylerin içerisinde. Özellikle sade yatırımcının belki de bazen tek yatırım aracı oluyor. Bu konuyla ilgili beklentileriniz nasıl?
1: Altın tarafında böyle kısa vadeyle uzun vadenin biraz daha ayrıştığı bir konjonktürden geçiyoruz diye biz değerlendiriyoruz açıkçası. Özellikle kısa vadede ezber bozan bir hareketi oldu altın. Normalde temel fiyatlı unsurlarından bir tanesi riskten kaçınma. Ve bunun bu dönemde aslında çalışmadığını gördük. Bu geçtiğimiz dönemlerdeki konvansiyonel yaklaşımın dışında bir gelişme oldu açıkçası. Onu da belirli bir oranda sizin işaret ettiğiniz o özellikle Ocak ayı itibariyle ulaştığı zirve noktasının belirli bir oranda etkilediğini biz değerlendiriyoruz. Çünkü çok önemli bir halde yaşadı. Özellikle geçtiğimiz sene 2025 performansı son 30 yıllık dönem içerisinde baktığımız zaman çok fazla en kuvvetli performanstı. Ve dolayısıyla o yaşadığımız savaş süreciyle birlikte işte çeşitli farklı dinamiklerden kaynaklı olarak altın satışlarının yapılıyor olması, bu gelmiş olduğu seviye itibariyle bu satışlara verilen reaksiyonun daha kuvvetli olmasına neden oldu diye açıkçası gözüküyor. Ve bu da genel itibariyle bu dönemde altını riskten kaçırma unsurundan ziyade daha çok dönüp enflasyon üzerinden ve merkez bankalarının faiz artıp arttırmayacağı unsurlar üzerinden daha çok fiyatlanmasına neden oldu. Bunu bir tarafa not etmek lazım. Bu volatilite önümüzdeki kısa dönemde devam edecektir diye düşünüyoruz ama uzun vadeli baktığımız noktada hala altını ya da kıymetli madenleri destekleyen konjonktürün biz sürdüğünü görüyorum. Özellikle burada merkez bankalarının son 4 yıl içerisinde işte bunun üzerinde biner tonun üzerinde geçen yılda yaklaşık 860 ton civarında alımları olduğu ve önümüzdeki dönemde de stratejik rezerv dağılımlarında bu aksiyonu devam edeceklerini biz değerlendiriyoruz açıkçası. Bu önemli bir faktör. Buranın kısa vadedeki volatilite olduğu dönemlerdeki etkisi o kadar kayda değer olmayabiliyor ama bu etkiler orta ve uzun vadede daha çok aynı şekilde görüyoruz. Dolayısıyla hani uzun vadeli bir bakış itibariyle hala altın tarafında bir yapıcı görüş koymak makul olur diye ben değerlendiriyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Otoportföy Yönetici Ortağı Emrah Yücel'e vermiş olduğu kıymetli yanıtlar için. Gidiyoruz şimdi Bloomberg ETF Araştırma Analisti Mehmet Özdemir'e.

0: Umruk Eti araştırmanın ismi Mehmet Özdemir bizlerle seans ortasında. Mehmet, söz sende.
1: Evet Çağlar Bey, şöyle bir gün ortası fiyatlamalarına baktığımız zaman özellikle burada seçici fiyatlamanın bir miktar daha dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Sabah saatlerinde çift şirketleri üzerinde çok sert satışlara bir miktar daha maruz kalan endekslerin en azından Avrupa borsalarına bir miktar daha sirayet etmediğini görüyoruz parantez içerisindeki. Özellikle Stoxx 600 endeksinde bir hafif yukarı doğru bir seyir yakından takip ederken 20 alt sektörden 15'inin pozitif tarafta fiyatlanmaya devam ettiği ve bugün artık biraz daha 85 dolarlara doğru yaklaşan Brent petrol tarafında da geri çekilmeyle birlikte Stoxx 600 içerisindeki enerji hisselerinin bir miktar daha %1 kadar geri çekildiği bir ortam var. Dün hatırlayacak olursak ASML başta olmak üzere teknoloji sektörünün bir miktar daha aşağı doğru gelmesinin hızlandığı bir ortam vardı Avrupa tarafında. Ama bugün en azından görüyoruz ki o satışlar biraz daha kendini selektif hareketlere bırakmış gibi gözüküyor. Şöyle bir aslında genel anlamda bakacak olursak da S&P 500'ü ağırlıklandırılmış değil de eşit ağırlıklı olarak baktığımız zaman oradaki seyrin de çift taneli getirilerde olduğunu görüyoruz yılbaşından bu yana. Özellikle %12'ler %13'ler civarında normal S&P 500 endeksinin getirisinin de üzerine çıkmış bir tablo var o tarafta. Ve dünkü özellikle kapanış rakamlarına baktığımızda da çift şirketleri burada bir miktar daha ağır yara alırken 11 alt sektörün 7'sinin yani çoğunluğundan fazlasının pozitif tarafta kapandığı bir ortamı takip ediyoruz. Tabi buradaki özellikle geri çekilme ne tarafa doğru sirayet eder? Bunu biraz daha yakından takip etmek lazım. Ama Güney Kore başta olmak üzere endekslerin de ki bugün %10'lar civarında geri çekilen Güney Kore endeksinde Mart'ın bu yılın Mart'ın başında gördüğü

0: O sert satışların ardından ki o gün %12'ler civarında düşmüştü. En yüksek satış olduğunu da söyleyebiliriz. Bununla birlikte değerlemelerin de özellikle Güney Kore çerçevesi başta olmak üzere bir miktardan makul seviyelere doğru geldiğini takip ediyoruz. Tabii takip ettiğimiz bir diğer enstrümanlar ise özellikle dolar endeksi ve özel Brent petrol çerçevesi. Brent petroldeki geri çekilmeyi aktardık ama dolar endeksi tarafında kuvvetlenmenin devam ettiğini görüyoruz. Orada şu anda seansın en yükseklerinde 101.60'a kadar, hatta bunun da yer yer üzerine çıkan bir dolar hakimiyetinin bir miktar daha kuvvetlendiği bir perspektif var. Bu da varlık sınıfları arasında nasıl bir fiyat yol ayrımını yol açacak? Bunu yakından takip etmek lazım ama sabahtan bu yana başta altın, gümüş olmak üzere değerli metaller tarafında da çok ciddi iştahı görmediğimiz, yer yer satışlarında bir miktar daha sertleştiği bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. İçeriye döndüğümüzde dün hali hazırda zaten 14.000 seviyesinin altındaki kapanışlara bir miktar daha alışan Borsa İstanbul tarafında sabahki en azından 13.850'nin üzerine doğru geliş, ki gün içerisinde en yüksek gördüğümüz seviye, bir miktar daha suni bir fiyatlama olarak kalmış gözüküyor. Buraya doğru tekrar bir yukarı doğru bir momentum hızlanması görür müyüz? Orada da artık 14.200 seviyeleri ilk direnç, bir miktar daha kademeli toparlanma açısından teknik analistlerin dikkat çektiği seviyeler içerisinde. Tabii şöyle bir genel anlamda baktığınızda Şubat'ın ortasından bu yana çok da bir yere gitmeyen yukarı momentum açısından söylüyorum. Borsa İstanbul 100 ana endekse de zirve seviyesinden, ki 11 Mayıs'ta gördüğümüz 15.133'lerden şu an yaklaşık %8,5-%9 civarlarında zirve seviyesinden uzaktayız. Bugün tekrar bir miktar daha en azından hizmet sektörünün yukarı doğru pozitif ayrışmaya çalıştığı bir görünüm var. Fiyatlamaları takip etmeyi sürdüreceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz. Bloomberg ETF araştırma analisti Mehmet Özdemir'e.

0: Seans ortasının sonuna geldik. Gün içinde tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.

0: Akıl Tarım'a hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her sal olduğu gibi karşınızdayız. Bugün hububat ve yağlı tohumlar tarafına küresel gelişmeler ışığında biraz bakacağız. Geçen hafta biraz değinmiştik. Hem Türkiye'deki hasat devam ederken hem de uluslararası anlamdaki o hareketleri biraz konuşmaya çalıştık. Bugün biraz daha orayı açacağız. Zira son haftalarda önemli dalgalanmalar var. Bir taraftan Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda liman ve gemi saldırıları, özellikle buğday başta olmak üzere işte küresel ticarette %30 paya sahip iki ülkenin ticaretinin durması küresel piyasalarda bir fiyatlarda yukarı yönlü bir baskı yaratıyor. Hürmüz gerilimini konuşurken bir taraftan da Husi tehdidi, El Nino gibi faktörler derken dediğimiz gibi tarımsal emtia tarafında dalgalanmalar var. Bu gelişmelerin Türkiye'ye biraz yansımalarını yem sektörünün penceresinden değerlendireceğiz. Zira Türkiye'de hasat hala devam ediyor. Ayçiçeği hasadı Çukurova'da başladı. Buğday ve arpa devam ederken. Dolayısıyla bu gelişmelerin, küresel piyasadaki gelişmelerin iç piyasalardaki fiyatlanmalarda ne tür kıpırdanmalar yarattığını ya da yaratacağını konuşacağız. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş'la birlikte. Ülkü Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi çok başlık var, her başlığa ayrı ayrı değineceğiz. Böyle soru cevap şeklinde gidelim istiyorum ben. Önce isterseniz küresel tarımsal emtia piyasasındaki gelişmelerle başlayalım. Türkiye'nin ithal ettiği, özellikle sizin sektörün penceresinden baktığımızda, yem sektöründen, hangi ham maddelerde şu anda son dönemde, son haftalarda daha fazla dalgalanmalara şahit oluyoruz? Yani çünkü ben yayına girmeden önce baktım, son fiyat hareketleri oldukça dalgalı, yukarı yönlü bazıları. Özellikle sizin sektör açısından hangiler öne çıkıyor?
1: Teşekkür ederim. Küresel hububat ve yağlı tohum üretim rakamlarına baktığımızda geçmiş yıllar ortalamasına göre dünyada arzda, yani hububat ve yağlı tohum üretiminde bir sıkıntı görünmüyor. Hatta uzun yıllar ortalamasına göre iyi ürünler geliyor diyebiliriz. Bu dünya için de geçerli. Türkiye'yi de daha sonra konuşacağız. Tarihi bir rekor geliyor. Hububatta ve buna bağlı yağışların iyi olmasından dolayı hububat ve yağlı tohumda çok iyi bir üretim sezonu geçiriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yine yayınlarda konu olundu. El Nino'nun öncelikle tarım sektörüne olumsuz etkileri, bizi bekleyen tehlikeler neler? O konuda bir iki cümle söyleyeyim. Daha sonra rekoltelerle ilgili detayı konuşuruz. İrfan Bey, şimdi El Nino'nun tarifi Pasifik Okyanusu'nun işte bir derece ısınmasıyla birlikte dünyanın etkilendiği, çünkü dünyadaki yeryüzü sularının yaklaşık %50'si Pasifik Okyanusu'nda, müthiş bir 165-180 milyon kilometre karelik bir su alanından bahsediyoruz. Onun bir derece ısınmasıyla birlikte soğuk su, sıcak su dalgalarının işte batıda neler oluyor, doğuda neler oluyor, Asya'da neler oluyor, bunlar ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz yıl aşırı kuraklıktan, bu yıl çok iyi yağışların olduğu tipik kuraklık, aşırı yağış, fırtına, sel gibi doğa olaylarının tetikleyicisi. Bu iklim krizinin ortaya çıkardığı bir sonuç. Şu anda El Nino, işte daha sonra süper El Nino deniliyor, mega El Nino gelecek deniyor. Bunlar her bir derecelik artışla ortaya çıkacak olumsuz sonuçlar. Bizim geçmiş yıllar ortalamasına göre eğer El Nino normal gelişiyle devam ederse, yani bu olumsuz gidiş devam ederse,

0: önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yağışlardan yana bir sıkıntı olmayacağı yetkililer tarafından dile getiriliyor. Gelelim dünyadaki hububat ve yağlı tohum üretim rakamlarına. Hem Amerika kıtasında hem Avrupa'da, Kuzey Yarımküre'de, Güney Yarımküre'de arz miktarlarına baktığımızda bir sıkıntı görünmüyor. Türkiye'de de işte geçtiğimiz programlarda konu oldu. Hububatlarda tarihi bir rekor geliyor. Yani an itibariyle Güneydoğu bitti, Güney bitti. Orta Anadolu'da %80'lere geldik hasatta. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale üretimleri tarihi rekor seviyede. Rakamlarda buğdayda 24 milyon ton civarında bir rakam görünüyor. Arpa 10 milyon tonu geçti gibi görünüyor. Tabii burada bu geçen yıl 34 milyon tonla bitirdiğimiz rekolte hububatta bu sene 43 milyon tona yaklaşıyor. Bu yine dediğim gibi tarihi bir rekor. Şimdi asıl mesele bu 43 milyon tonluk malın nereye, nasıl, hangi koşullarda gideceği noktasında. Toprak Mahsulleri Ofisi son yıllarda olduğu gibi yine büyük bir stokla girmek durumunda kalacak. Çünkü özel sektör bu yüksek faiz yükleriyle çok fazla mala giremediğini görüyorum ben. Burada 10 milyon ton planlanan alım miktarının 3-4 milyon ton daha üzerinde olacağını öngörüyoruz. Bu sebeple Toprak Mahsulleri Ofisi ile görüşmelerimizde depolama kapasitesinin yeterli olduğunu, bu kabiliyetin yeterli olduğunu, kredilendirmenin yeterli miktarda sağlanacağını söyleyerek biz ortak şekilde görüşmek suretiyle devam ediyoruz. Tabii bu üretim rakamlarının getirdiği, arz fazlasının getirdiği bir de fiyat düşüklüğü malum var. Geçtiğimiz yıllara yakın bir fiyatla mallar alınıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi yine piyasanın %10-15 civarında fiyat ödemek suretiyle çiftçiden ürününü almaya devam ediyor. Burada İrfan Bey, yağlı tohumda da benzer değişiklikler olacağını öngörebilirim. Ben 10 gün evvel bir demeç vermiştim. Yaz aylarında, hatta Ekim, Kasım ayına kadar yem fiyatlarında çok fazla bir fiyat değişikliği olmayacak söylemini dile getirerek özellikle üreticilerimizi rahatlatmak istedik. Ve bu süre içerisinde o rekoltenin getirdiği rahatlamayla %8 ila 14 civarında yem fiyatlarında bir düşme yapıldı. Ancak
1: ne kadar sürede oldu bu yüzde?
0: Sonra
1: bu düşüş ne kadar sürede oldu? Hangi dönemde oldu yani?
0: Bu düşüş aşağı yukarı rekolte fiyatlarının konuşulmasından sonra belli oldu zaten. Arpa'nın, buğdayın ve daha sonra gelecek mısırın iyi geleceği düşüncesiyle yaklaşık 4 hafta önce bir fiyat düşüklüğü başladı. İşte haftalık %2-3 civarında, en düşük artıran %8, en fazla artıran %12-14 civarında oldu. Ancak işte dediğim gibi 2 hafta önce özellikle Türkiye'nin Karadeniz kıyılarından iki komşusu Ukrayna ve Rusya'nın arasında çıkan, daha doğrusu yıllardır devam eden problemin dozunun biraz daha artması suretiyle bizim yükleme yaptığımız 12-13 limanda gemilerin neredeyse hareketsiz kaldığı, yani burada Odessa, işte İzmail, Mariupol, Rostov, Azov gibi yerlerde neredeyse gemi trafiğinin durduğunu, buna bağlı olarak da son 10 günde kepek fiyatları yani 160-170 dolarlardayken şu anda 100 dolar üstünü konuşuyoruz. Bu Mısır'da 30 dolar, diğer ürünlerde de 40 dolar civarında, ayçiçek küspesinde epeyce bir fiyat artışları oldu. Dolayısıyla bu rahatlığımız pek kalmadı görünüyor. Bunun için aracılığınızla Türkiye...
1: Şimdi oralara gireceğiz Ülkü Bey. Sırayla gidelim. Şimdi ben dünya fiyatlarını sordum. Siz Türkiye'yi anlattıktan sonra dünya fiyatlarına geldiniz. Sizin sıralamayla benim sıralama bazen uyuşmuyor. O yüzden şimdi ben yönetmenimden...
0: Kusura bakmayın.
1: Estağfurullah. Yönetmenimden bir numaralı grafiği rica edeceğim. Niye biz Rusya-Ukrayna savaşında artan tansiyonun bugün fiyatlara yansıması ya da Türkiye açısından ne anlam ifade ettiğini konuşuyoruz. Bunun grafiği var ekranlarda. Bugün Türkiye'nin özellikle tahıl ve yağlı tohumlar tarafında Rusya ve ithal ettiği ürünlerde Rusya ve Ukrayna'nın payı. Yani buğday ithalatımızın %98'ini Rusya ve Ukrayna'dan gerçekleştiriyoruz. Ayçiçek tohum küspesinin %97'si, Mısır'ın %86'sı, kepek biraz önce siz bahsettiniz %84'ü bu iki ülkeden gerçekleşiyor. Arpa'da

0: %62, soya'da %25, soya kütlesinde de %21. Yani bu ürünlerin paçal ortalamasını aldığımız zaman Türkiye'nin ithal ettiği tahıl ve yağlı tohumlar, bazı tahıl ve yağlı tohumlar ürünlerinin %72'si Rusya ve Ukrayna'dan. Şimdi diğer görsellerde tek tek rica edeceğim, sırayla biz konuşurken yönetmenim getirirse. Sorum şu Ülkü Bey. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı ve karşılıklı bu saldırılarla liman ve gemi trafiği durdu diyorsunuz. Bu noktada bu oranları da göz önüne alarak bizim B planımız var mı? Varsa ne?
1: Şimdi buradaki oran özellikle dikkat çekici. Yani bizim her aldığımız ürünün %70-75'lik kısmını biz Rusya ve Ukrayna'dan, bu bugünün işi değil, yıllardır devam eden bir oran. Ben dikkat çeksin diye bu grafikleri özellikle koyduk. Buğdayda tamamen neredeyse Rusya ağırlıklı, Mısır'da neredeyse Ukrayna ağırlıklı, ayçiçek küspesinde, kepekte biz kuzey komşularımıza çok doğal olarak nakliyedeki, nabulundaki avantajlarından dolayı bunlarla çalışıyoruz, çalışmaya da devam ediyoruz. Hem Türkiye'deki fiyatlar yurt dışını, yurt dışındaki fiyatlar da Türkiye'deki fiyatları etkiliyor. Bundan kaçış yok. Burada söylemek istediğim, birkaç hafta önce hiç gündemde olmayan bu fiyat artışları. Yani böyle bir artışı ben meslek hayatımda hiç görmemiştim. Yani 3 haftada bu fiyat değişiklikleri çok üst seviyeye geldi. Şimdi bu, ben yağı da koymadım. Burada yağ tamamen başka bir sektörle ilgili olduğu için belki onlar dile getirilebilir. Yağda da belli bir şey çıkacak, sıkıntı çıkacak gibi. Bizim bu mevcut bir kriz var İrfan Bey. Yani bu Türkiye'nin dışında oluşan bu krize bir çözüm bulmak amacıyla zannediyorum Tarım Orman Bakanı, Üretimden Sorumlu Bakanlığımız Rus yetkililerle, Ukraynalı yetkililerle ya bugün ya dün görüşme yaptılar. Buna dikkat çeken, merkeze konulan konu bu idi. Biz bunlarla ilgili mutlaka Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve özellikle Cumhurbaşkanlığımızdan aracılığınızla bir istekte bulunmak istiyoruz. Biz daha önce gündeme gelmiş hububat koridorunu hem dünyanın menfaatleri açısından hem de Türkiye'nin menfaatleri açısından iyi yönettiğimiz kanaatindeyim. Ona benzer bir tahıl koridoru, artık normal tahıl koridoru mu deriz, ikinci tahıl koridoru mu deriz, yetkililerimizden bu konuyla ilgili özellikle Karadeniz limanlarında şu anda durdurulmuş, yüklenmiş halde sıcağın alnında bekleyen gemilerin selameti açısından bununla ilgili bir girişimde bulunmanın faydalı olacağı kanaatindeyim. Kaldı ki başka bir boyut daha geliyor. Şu anda gemiler hareketsiz, devamlı bombalandığı için Ukrayna'da ve Rusya'da tahıl biçimi de durdu. Yani şu anda tarlada 80 dolara, 100 dolara arpa bulabilirsiniz. Çünkü adam biçmiyor, biçsem ben nereye göndereceğim diyor. Bu da dünyayı ilgilendiren. Çünkü tahıl dediğinizde Rusya ve Ukrayna sadece kendilerini düşünmek durumunda değil. Dünyanın en büyük üreticileri olarak bir sorumluluk da var. Bu çerçevede bizim çok aktif bir şekilde ikinci tahıl koridoru adı altında, birinci de biliyorsunuz Ukrayna ağırlıklıydı. Şu anda ikinci tahıl koridorunda biz Rusya ve Ukrayna'ya özellikle girişimde bulunup bu krizin bir an önce çözülmesi gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü bu artışlar direkt yeme, yemden de işte ete, süte, yumurtaya, tavuğa sirayet ediyor. Bu çerçevede bu tablonun çok önemli olduğu kanaatindeyim. Biz Rusya ile Ukrayna ile yıllardır olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam etmek durumundayız İrfan Bey.
0: Şu ana kadar dediniz yani geçtiğimiz haftalarda haftalık %2-3 indirimleri konuşuyorduk. Şimdi rüzgar tersine döndü diye. Biraz önce verdiğiniz örneklerden de işte kepekte, buğdayda ve diğer ürünlerdeki fiyat artışlarının ne kadarı yansıdı iç piyasaya, Türkiye'ye, ya da yansıdı mı? Ve önümüzdeki döneme dair nasıl bir öngörü var?
1: Evet, yansıdı. Yani bizim, yani ürün ismi vermeyeyim. Aslında biz hep takım arkadaşıyız. Yani biz değirmencilik yan ürünleri, yağ sanayi yan ürünleri, biz bunların kepeklerini, küspelerini, atıklarını kullanan bir sektörüz. Dolayısıyla onlar ucuza mal ettiklerinde ucuza, pahalıya mal ettiklerinde pahalıya, tabi piyasayı da takip ediyorlar. Ürün ismi vermeden, daha dün 7 bin liraya, 8 bin liraya aldığımız bir ürün hemen 2 hafta içerisinde 12 bin liraya çıktı. Ve ucu da açık. Yani işte dedim ya, kepek 160 dolardan bir anda 250 dolara çıktığında, efendim ayçiçek küspesi de ona keza, bu fiyat artışları kaçınılmaz oluyor. Bununla ilgili bizim özellikle ithalatın ihracatı mutlaka beslediği, karşılıklı olarak bu

0: Bizim özellikle ricamız, çünkü un sektörü bizim her 1 kilogram un üretmek için İrfan Bey, onun %70'i neredeyse un oluyor, %30-33'ü de bizim oluyor. Yani un ihraç ediliyor ama onun kepeği, bon kalitesi, rüşeğimi, efendim razmolü, buğday kırığı, bunlar bizim ürünlerimiz olarak yemlerimize giriyor. Bunların önünün açılması için buğdaydan üretilen un başta olmak üzere un, makarna, tavuk, efendim yumurta gibi ihracatın önündeki engellerin tamamen kaldırılması, kota uygulamalarının sonlandırılması gerekir. Yoksa biz bu yüksek hububatı ve yağlı tohumu elbette stoklayacağız ama onun stok maliyetini düşürmek ve Türkiye'nin de ihracatla ilgili gelirini artırmak için un sektörünün önündeki ihracatla ilgili kısıtlamayı hesap ettik. Çünkü oradan bir 400-500 bin ton fazla kepek gelme ihtimali var bize. Bununla ilgili bir iyileştirme çalışmasının yapılmasına ihtiyaç duyuyoruz. Bu
1: Şimdi
0: ürünleri eğer ihraç edersek oradan kalan ürünler de bizim yem sektörümüzde kullanılacak İrfan Bey.
1: bazı izleyiciler de yazıyor. Bazı izleyicilerimiz de belki aklına gelecektir. Şöyle bir tezatlık var gibi gözüküyor. Hem diyoruz ki dünyada fiyatlar ciddi şekilde dalgalanıyor ama bir taraftan da Türkiye'de de rekor üretim var. Bu kadar rekor üretim varsa bu fiyat dalgalanmalarından Türkiye niye bu kadar etkileniyor diye de akla soru geliyor. Bunun cevabını kısmen biliyoruz ama sizin taraftan bakınca onun da bir matematiğini aktaralım istiyorum izleyenlere.
0: Çok güzel bir soru. Şimdi dünyada başlarken ben söyledim. Arzda bir sıkıntı yok dünyada. Hem dünyada hem Türkiye'de. Önemli olan, yani işte petrolde de öyledir. Eğer denize ulaştıramıyorsanız o petrol çamurdur. Buğday, arpa, işte gemi yoluyla, biliyorsunuz bizim Karadeniz trafiğimizin tamamı deniz yoluyla karşılanıyor. Bu gelen hububatlar ve yağlı tohumlar tamamen deniz yoluyla geliyor. Şimdi siz lojistiği eğer beceremezseniz, navlun fiyatları %20, 30, 40. Şimdi Hürmüz'ü konuşmadık, Süveyş Kanalı'nı konuşmadık, efendim işte Kerç Boğazı'nı, Azov, bir sürü bilinmez var. Bunların hepsi lojistik maliyetlerini artıran unsurlar. Biz kaldı ki işte 30 günlük vadeyle alıyoruz ama 90 gün, 100 gün minimum stokla yem ham maddelerini stokluyoruz. Vadeyle satıyorsunuz işte 1 ay, 2 ay, 3 ay her neyse müşterisine göre 5-6 aylık bir stok görünüyor. Bunu hep birlikte hem kamuyla hem özel sektör, bu 43 milyon tonun 10-13 milyon tonunu eğer TMO alıyorsa geri kalan 20-30 milyon tonluk kısmı hem üreticilerimiz hem sektör alıp stoklamak durumunda. Bizim şu andaki en büyük uğraştığımız şey lojistik maliyetlerinin anormal olması. Yurt dışında fiyatların lojistik aksadığı için gelmiyor ürün. Şimdi nereden alacaksınız bunu? Fiyatlarını artırmak suretiyle bu geçici süre olarak görmek istiyorum. Buna mutlaka el attığımızda biz üreticilerimizle birlikte rahat edeceğimiz ayları yaşayacağız. O anlamda ters şey olarak bakılmasın. Arzda sıkıntı yok. Ama bunların taşınması ile ilgili problem var. Kaldı ki Türkiye'de yurt içindeki nakliye fiyatlarını da biliyorsunuz. Yani mazottur, işte gübre, tohum, bunlar çok önemli başlıklar, diğer başlıklar. Maliyetlerin artışına bizim sektör olarak tek başımıza yapacağımız bir şey yok. Biz yem sektör olarak kapımızın önüne gelen ürünün en kaliteliyi en ucuz şekilde nasıl alırız, onun hesabını yapıyoruz. Kaldı ki mesela arpada tarihi bir rekolte geliyor. Buğdayda da öyle. Biraz önce söyledim. Bunların hemen yurt dışına ihracatı ile ilgili proaktif davranıp bunların, bu sektörlerin önünün açılması lazım. Yine un, yem, makarna ihracatı ile ilgili mutlaka düzenleme yapılıp bu stokların nakde çevrilip, çünkü Toprak Mahsulleri Ofisi'nde 200-250 milyarlık bir kredi ihtiyacı doğdu. Bunu şimdi bankalardan alıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi devletin, hepimizin malı. Dolayısıyla maliyetlerdeki artış arzdaki sıkıntıdan değil, bu malların taşınmasıyla ilgili lojistikte ortaya çıkan sıkıntıların giderilmesiyle üstesinden gelebileceğiz.
1: Evet. Hayvancılık tarafında bu fiyat hareketlerinden en hızlı etkilenen, en tırnak içerisinde kırılgan diyeceğimiz alan hangisi? Yani süt mü, et mi, yumurta mı? Hangi sektör bu hareketleri daha hızlı ve maalesef kırılgan şekilde hissediyor?
0: İrfan Bey, hayvancılıkta işte işletme üretim giderlerinin sektöre bağlı olarak %75'ten ta 45'e kadar üretim maliyetlerinde yemin payı vardır. En fazla pay tavukçuluk ve yumurta sektöründedir. Yemin payı.

0: Yani bazen %75'lere çıkar. Bizim ham madde maliyetleri de yem maliyetinin %85'ini oluşturur. Buradaki direkt tavuk maliyetlerini, yumurta maliyetlerini, elbette süt de mesela son yıllarda bizim süt üretimimiz hiç de yabana atılacak dünya ölçeğine baktığınızda bir rakam değil. Gayet iyi üretimler yapıyoruz. Sırasıyla bunlar olur. Yani ruminant yemlerinde, büyükbaş yemlerinde, kaba yemle bir miktar takviye edebilirsiniz. Ve her konuşmamda da söylerim. Yani özellikle büyükbaş, küçükbaş yetiştiricilerimizin kaba yem ağırlıklı beslenmesini her zaman ben öneririm. Ama mevcut coğrafi koşullar, Türkiye'nin koşullarından dolayı biz kesif yem ağırlıklı da beslemek, doyurmak durumunda kalıyoruz. En fazla kanatlı sektörü bu işten etkilenir. Ve nitekim şu anda da ihracatın kapalı olmasından dolayı yumurta üreticileri ve tavuk üreticilerinde mağdur olduğunu vesileyle söylemek isterim. Süt ete zaten girmiyorum. Onu sektör yetkilileri düzenli olarak sizle konuşuyorlar.
1: Son bir buçuk dakikamız. Şimdi kesif yem tarafında dışa bağımlılık oranımız yüzde kaç? Bu sene rekor üretimle beraber orada bir kısmi düşüş olacağını tahmin edebiliyorum ama izleyenlere kafalarında oturması açısından rakam verirsek, geçen yılki kesif yem ham madde ithalatımızın değeri ne kadardı? Bu yılın ilk 6 ay için veriler bize ne söylüyor?
0: Bizim 30 milyon ton civarında karma yem üretimimiz var İrfan Bey. Bunun yaklaşık %50-55'lik kısmını ithal ediyoruz. Bu ithal ettiğimiz ürünler Türkiye'de bulamadığımız, yani Türkiye'de yem yapabilmek için ihtiyaç duyduğumuz hububat ve yağlı tohumlar ağırlıklı olmak üzere bunlar rakam olarak söylenebilir. Maliyetler açısından baktığımızda dediğim gibi bu sene geçen yıldan çok üstte fiyatların oluşmadığını söyleyebilirim. Yağlı tohum küspelerinin bir kısmında yüksek fiyatlar oluştu. Geçen yılki 5 milyar dolar civarında verdiğimiz bedele bu sene ilk 6 ayda tam 3 küsür milyar dolar civarında bir para verdiğimiz görünüyor.
1: Geçen yılı geçeceğiz o zaman, yıl sonunda öngörüler 6-6,5 milyar doları bulacak gibi gözüküyor fatura.
0: O civarda bir şey görünüyor İrfan Bey.
1: Peki. Çok
0: bu arada son cümleyi alayım, buyurun. Dediniz. Efendim, iki tane başlığım var burada, yazdım unutmayayım diye. Şimdi bizim mısır ve soyadaki açığın kapatılması için biz bunları yüksek maliyetlerle almak durumunda kalıyoruz. Bazı coğrafyalardan bu Avrupa Birliği'nde gıda ve yem amaçlı onaylanmış biyoteknolojik ürünlerin Türkiye'de onaylanması mecburiyeti var.
1: Evet.
0: Bir de savaş riski primleri vasıtasıyla bu armatörler gemi göndermek istemiyor. Sigorta fiyatlarında çok büyük artışlar söylediler.
1: Evet.
0: Her geçen gün bu maliyetler artıyor. Bunlarla ilgili dediğim gibi özellikle Cumhurbaşkanlığımızdan sektörler adına isteğimiz,
1: evet,
0: bu ikinci tahıl koridorunu mutlaka hayata geçirip aktif bir şekilde, yani tahıl ürünlerinde,
1: peki,
0: çok fazla hızlı hareket oluyor. O çerçevede yardım bekliyoruz. Teşekkür ederiz.
1: Bu ekranlardan da böylece sizin vesilenizle tekrar o pencereyi açalım. Tahıl koridoru Türkiye'nin tekrar gündeminde. Önümüzdeki dönemde bunu daha sık konuşacağız gibi geliyor. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş'la birlikte bugün gelişmeleri, sıcak gelişmeleri rakamlar eşliğinde sizlere aktarmaya çalıştık. Yarın işin ayçiçeği tarafına da bir bakacağız. Yağlı tohumlar tarafına bakacağız. Orada da çünkü önemli gelişmeler var. Her çarşamba olduğu gibi saat 12.30'da Tarım Analizi'de buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam. Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: olacaksın.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
2: Bak televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Buyur artık.
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemi de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
1: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz küresel piyasaların iki ana konusu odağı var. Biri FED. Ne yapacak FED? Beklentiler %30 civarında fiyatlamaya yansıyan bir faiz artırımı beklentisi %12'lerden buraya fırladı. Yine sonbaharda da kesin gözüyle bakılıyor FED'in bir faiz artırımı yapmasına, yani Amerikan Merkez Bankası'nın. Bir yandan da küresel piyasalar Çin'in çip üretimindeki adımlarıyla yaşanan geri çekilmeyi odağına almış durumda. Satış dalgası başlattı biliyorsunuz. Konuştuk zaten özellikle Asya tarafında. O yüksek montanlı yatırımların geri dönüşü tartışması şimdi daha da hararetlenmiş durumda. Biz de üzerine konuşacağız elbette. Önce rakamlarla görünüme bir bakarak başlayalım. Borsa İstanbul pozitife döndü. %0,63 primli an itibariyle ama 14.000'in altında, 13.862 puanda devam eden bir Borsa İstanbul dinamiği var. Sektörel kırılımlara bakalım. Bankacılık tarafı yatay pozitife dönmüş durumda. Dün ve önceki günkü, yani daha doğrusu özellikle haber akışının etkisiyle negatife dönen, biraz toparlanmaya çalışan ama dün günü yine negatifte kapatan görünümden sonra bankacılık tarafının yatay pozitifte seyrettiğini görüyoruz. Sınai taraf %0,5'e gelen primli bir görünümde, mali taraftaysa %0,33'lük yukarı yönlü hareket var. Geçelim bir sonraki sayfaya. Turizm tarafı negatif ayrışıyor. %1'in üzerinde kayıpla. En pozitif ayrışan ulaştırma tarafı. Özellikle tabii jeopolitik tarafta çatışmadan uzaklaşan açıklamalar ağırlık kazanınca buranın da yönü yukarıya dönüyor. Ters olduğunda da biliyorsunuz buradan kayıpları takip ediyoruz. Hizmetler tarafındaysa %0,53'lük pozitif görünüm var bugün itibariyle. Paralara bir bakalım. Dolar endeksi son dönemin en yüksek seviyelerine gelmiş durumda, son birkaç haftanın, bir ayın hatta kabaca. Dolar TL 47.37'de, 101.60'da dolar endeksi. Zaten özellikle sonbaharda %100 faiz arttırımı fiyatlamasıyla dolar endeksindeki güçlenme de paralel gidiyor. Euro TL'de 53.86 seviyesi, Euro dolar çaprazında da 1.1360 seviyesini görüyoruz. Burası aşağı yönlü, Euro aleyhine seyrediyor. Bizim çok sevmediğimiz bir tablo. Devam edelim bakalım borsalarda görünüm ne Avrupa'da diye, önce orayı görelim. Londra borsasında %0,51'lik bir pozitif görünüm var. Paris Kakaren endeksinde %0,18'lik, daha yataya yakın bir yatay pozitife yakın bir görünüm. DAX endeksi %0,28 primli. Milano borsası ise yatay negatif seyrediyor an itibariyle. Amerikan vadelilere bir göz atalım orada görünüm ne diye. Dow Jones %0,5 primli, Nasdaq'ta %1'in üzerinde kayıplar, S&P 500'de ise %0,12'lik aşağı yönlü bir hareketi görüyoruz. Getiri eğrisine bir bakalım. En çok tartıştığımız taraf oldu bu senenin başından beri. 4.62'de an itibariyle bir miktar alım geldiğini görüyoruz 10 yıllıklara. 5 yıllıklar 4.38'de, 2 yıllıklar 4.30'da getiri eğrisindeki görünüm böyle. Uzun tarafın yüksek kalma hikayesinin devam ettiğini söylemek mümkün. Gelelim bir de Brent petrol nereye gelmiş? Evet, 100 dolarlardan 86 dolar 37 sent seviyelerine çekilmiş durumda şu an, 85'e doğru. 81 doların üzerinde de Amerikan tipi seyrediyor. Spot altının ons fiyatı 4025 dolar 61 sentte. Gümüş 57 doların üzerinde, Bitcoin ise 63.373 dolardan işlem görüyor. Böylece rakamlarla

0: görünümü size özetlemeye çalıştım. Bir bağlantı yapalım, İntegral Yatırım'a gidelim. İntegral Yatırım'dan Harun Raşit Demircan yayına katılacak. Harun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Piyasaların ana odağı bugün elbette Fed kararı ve Fed'den çıkacak mesajlar. Wars sonrası beklentilerdeki farklılaşma dikkat çekici. Özellikle işte bu forward guidance'ı, sözlü yönlendirmeyi terk ettim açıklamasından sonra. Orada da konsensüsün böyle çok güçlü olmadığını takip ediyoruz. Bir yandan da elbette Çin'in çip üretimi tarafındaki varlığını, gücünü, kasını daha sağlam kullanmaya başladığının anlaşılmasıyla, oradan gelen haber akışıyla, orada kaydettiği ilerlemeyle bir miktar satışları yapay zeka harcamalarına yönelik endişe de tabii bu tablonun içinde var. O taraftan da özellikle küresel çip hisselerinde sert düşüşleri takip ettik başta Asya'da. Şimdi bize baktığımızda ise yatay pozitif diye tarif edebileceğimiz bir görünüm var. Yani aslında hep konuştuğumuz temayı devam ettiriyoruz. Endeksin seviyeleri belli bir seviyede duruyor ama o seviyeleri de hep yine belli hisseler üzerinden konuşmaya devam ettiğimiz bir süreç. Tabii ki küreseldeki bütün bu hikaye bizdeki patikanın daha ne kadar yüksek kalacağına ilişkin soruları da belirginleştiriyor. Yani yüksek kalmaya daha yatkın bir ortam mı oluşuyor diye deyip pası sana atayım. Bu eksende fiyatlamalar ne söylüyor bize?
1: Teşekkürler Zeynep Hanım. Konu başlığı aslında belli. Burada küresel tarafa baktığınızda zaten Asya tarafında da ABD tarafında da endekslerde bir satış baskısı söz konusu. Küresel duruma şu anda bir göz attığımızda aslında yüksek faiz sıkılaşma devam etmesi beklentisi, özellikle Fed tarafında daha şahin bir bakış açısının beklenmesi burada hem altın tarafında hem de endekslerde ciddi anlamda baskı yaratan unsur. Aslında kısa vadede enflasyon tarafında olası bir barış durumunda buradaki risk primleri biraz daha azalabilir. Yani burada aslında Fed tarafında biz faiz arttırım beklentisinin fiyatlandığını söylüyoruz. Ancak olası bir barış anlaşmasında veya olası bir petrol fiyatlarının ciddi düşüş yaşanması durumunda buradaki beklentinin tekrardan değişebileceğini unutmamak gerekiyor. Bundan kaynaklı aslında dolar görünüme bağlı tüm fiyatlamaları takip edeceğiz gibi duruyor. Yapay zeka tarafında da tabii teknoloji hisselerinde özellikle yapay zeka harcama endişeleri şu anda gelecek beklentileri konusunda baskı yaratan en temel unsur. Buradaki beklentinin tersine dönmesi halinde tekrardan bir toparlanma eğilimi görebiliriz. Özellikle Nasdaq tarafına baktığımızda burada hem enflasyon tarafındaki endişeler hem de yapay zeka harcama endişeleri baskı yaratan iki temel unsur. Burada bunları yakından takip etmek gerekiyor ki şu anki finansallar aslında ABD tarafında olumsuz değil. Ancak gelecek beklentileri burada fiyatlamayı şekillendiren en temel unsur diyebiliriz. Diğer taraftan kısacası küresel tarafta takip edeceğimiz nokta Fed'in yarın vereceği karar aslında. Burada yine sabit bırakılması bekleniyor. Ancak vereceği mesaj çok çok önemli. Gelecek hakkında verecek mesajların biraz daha piyasayı etkilemesini bekliyoruz. Yurt içine baktığımızda ise Borsa İstanbul tarafına bizim ana gündemimiz biraz daha farklı. Aslında burada küresel riskler de şu anki fiyatlama etkileyen temel unsur. Ancak önümüzdeki hafta enflasyon rakamları özellikle piyasa fiyatlaması bakımından en kritik nokta. Bir sonraki PPK toplantısına kadar iki farklı enflasyon rakamı alacağız. Bundan kaynaklı enflasyonun seyri burada belirleyici unsur olacaktır. Eğer ki olumlu rakamlar alırsak bu süreçte, daha doğrusu beklentinin biraz altında rakamlar alırsak bir gevşeme söz konusu olabilir fonlama oranında. Bundan kaynaklı piyasa fiyatlamasının temel anlamda enflasyona bağlı olacağını düşünüyoruz. Burada diğer unsur da bilançolar. Bilanço tarafında da bankaları bugün almaya başlayacağız. Burada beklentiye gelebilecek kar marjları veya karlılıklar yukarı yönlü hareketliğe destek sağlayabilecek en temel unsur. Toparlayacak olursam şu anda seviye bakımından da endekse 13.900 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviyenin aşılması toparlanma hareketini biraz daha hızlandırabilir. Ancak şu anda görünümün biraz zayıf olduğunu ve bu bilançolarla birlikte biraz daha şekil kazanmasını bekliyoruz diyebilirim.
0: Harun, çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan, İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı yayına katıldı. Burada bir araya gidelim. Aranın ardından piyasa hattı devam edecek. Piyasa dinamiklerini tartışmaya devam edeceğiz kaldığımız yerden.
2: Nur Kroll Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Bloomberg GT Radyo.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Konuğumuzu çağıralım hemen yayına. Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın yayına katılacak. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler, sağ olun. Yayının başında da söyledim, piyasaların odağı, ana odağı Fed kararı, Fed'in ne yapacağı. Şimdi beklentiler tarafına baktığımızda, şimdi Warsh'un gelmesiyle, yeni Fed başkanının gelmesiyle Kevin Warsh'un ve bu forward guidance yöntemine son vermesiyle

Beraber baktığımızda beklentilerdeki farklılaşmada dikkat çekiyor. Oradaki hızlı değişimlerde %12'lerden %30'a gelen bir faiz artırım beklentisi var FED'den. Sonbahar için %100 fiyat.

0: Hani yıllıkta ılımlı gelen bir görünüm olduğunu da düşünecek olursak.
1: Yani önce son sorunuzdan başlayayım. Yani bu toplantıda Fed'den bir değişiklik beklemiyorum. Öncelikle onu söylemem lazım. Son enflasyon verisine baktığın zaman da aslında yine enerji fiyatlarından kaynaklı bir gerileme var. Manşet aslında çok böyle istenen ölçüde değil. Dolayısıyla Fed'in kararını etkileyecek bir enflasyon verisi olmamakla beraber halihazırda petrol fiyatlarının yeniden yükselişi ve enflasyona dair riskleri hala masada tutuyor olması Fed'in de sıkılaşacağına dair beklentileri canlı tutuyor. Bugün fiyatlamalara baktığınız zaman dediğiniz gibi yıl sonuna kadar bir faiz artırımı fiyatların içinde var. İkincisi de belki şeklinde düşünebiliriz. Tabii bütün bunların değişebileceğini düşünmekle beraber şu anda da bunun fiyatlandığını söyleyebilirim. Yani bir faiz artırım fiyatlaması var tabii Fed'den beklenen. Tüm varlık fiyatları üzerinde bunun etkilerini zaman zaman daha net görebiliyoruz. Ama şu söyleme veya bu temaya çok katılmıyorum açıkçası. Yani Kevin Warsh'un sözlü yönlendirmeyi iptal edeceğiz veya buna gerek yok demesine rağmen bir sözlü yönlendirme ya da adı sözlü yönlendirme olmasa da piyasanın önüne geçme çabası olduğu kanaatindeyim açıkçası. Çünkü biliyorsunuz yani Warsh aday olup işte başkanlığa geleni sürece kadar Trump'ın faiz indirimleri açısından desteklediği bir başkan adayıydı. Dolayısıyla piyasa tamamen böyle bakıyordu. Bu açıdan piyasanın beklentilerini biraz daha yönetebilme adına bu tip söylemler yaptığı kanaatindeyim. Bir faiz artırımı olması gerekir mi veya olacak mı sorularına ikisine de hayır cevabını veriyorum ben kendi adıma açıkçası. Tabii ekonomistler bunu belki biraz daha detaylı yorumlayabilirler ama benim gördüğüm kadarıyla özellikle petrol fiyatlarının seviyesini, seyrini de Amerika'nın yönettiğini az çok varsayarsak bir faiz artırımını yol açacak veya bundan kaynaklı bir faiz artırımı yapmalarını çok doğru bulmuyorum. Çok olası da bulmuyorum açıkçası. Halihazırda tahvil faizlerinin seviyelerinde düşündüğünüzde aslında biz belki yani bütün biz derken bütün piyasalar, bütün dünya piyasaları açısından çok böyle rahat belki de biraz daha gelişmeleri duyarsız gibi davransak da tahvil faizlerinin seviyeleri oldukça rahatsız edici aslında. Yani orta uzun vadede düşündüğünüz zaman özellikle bu vade primini de göz önüne aldığınızda çok rahatsız edici seviyeler olduğunu söyleyebilirim. Fakat tabii sonuç itibariyle bir savaş durumu var. Halihazırda varsayımlarınızı tam olarak masaya koyup ona göre hareket edemiyorsunuz. Çünkü ertesi sabah uyandığınızda çoğu şeyin değişme ihtimali var ki bu haftaki petrol hareketi de bence buna çok iyi bir örnektir. Ne kadar kalıcı olacağını göreceğiz ama kalıcı olması durumunda da bütün bu fiyatlamaların en azından beklentilerin değişme ihtimalini çok yüksek görüyorum. O nedenle biraz daha orta vadeli gerçek katı verilere dayanarak hareket etmekte fayda var. O da gördüğümüz kadarıyla şu anda arz şokuyla oluşan bir enflasyon var. Evet kısa vadede yapay zeka harcamaları biraz enflasyonu arttırıcı belki orta vadede deflatif olsa da ama kısa vadede özellikle bu CAPEX yani yatırım harcamalarının artması enflasyona biraz da katkı veriyor. Tabii Fed'in belki bunu da kontrol etme çabası vardır onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz ama dediğim şu kısa vadede savaş kaynaklı bu petrol ve enflasyon beklentilerine faiz artırımıyla cevap vermek ECB belki farklı bir okuldan geliyor diyelim. Fed'in çok tarzı değil. Bu tarzın da kısa vadede değişeceğini düşünmüyorum açıkçası.
0: Peki şimdi gelelim ikinci ana konuya küresel piyasalardaki yani bu çip tarafındaki satışlar özellikle Çin'in bu taraftaki kaydettiği ilerleme çip üretimindeki ve işte o az önce vurgu yaptığınız yapay zeka harcamalarındaki endişeler oradaki büyüyen harcamalar ve onun geri dönüşüne ilişkin endişeler sert satış dalgalarına yol açtı. Şimdi tabii bu konu aslında bir müddettir tartıştığımız bir konu. Yani bu genel olarak sert yükselen, sert düşer tablosu mu, doğal mı? Yoksa daha fazlası var mı? Mesela ABD-Çin rekabetinde denklem değişiyor mu? Dinamik değişiyor mu? Ve hani piyasa fiyatlaması daha ziyade bunu mu yansıtıyor? Ne dersiniz?
1: Yani başlı başına çok geniş konular, geniş çerçevede tartışılması gereken konular, çok da uzmanlık alanım değil. Fakat şunu söyleyebilirim. Bu rekabetin zaten böyle olacağını az çok herhalde herkes bekliyordu. Sadece detaylarını

0: bilemiyoruz ve yani gerçekten geleceği bilememek gibi bilemiyoruz. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor ve bu rekabetin odağında da teknoloji var. Dolayısıyla kimin ne tarafa üstün gelebileceğini kestirmek çok kolay değil. Fakat özellikle bu son çip gelişmesi tabii çok önemli bir mevzu. Çünkü yapılamayan bir şeyin yapılabilir olması ister istemez rekabet açısından, küreselleşme açısından ve bütün aslında dünya ekonomisi açısından oyun değiştirici bir konu. Bunu burada bırakıyorum çünkü geri kalan mevzu benim çok uzmanlık alanım değil. Fakat şunu söyleyebilirim, fiyatlamalara geldiğiniz zaman yani işte yapay zeka veya işte hyperscaler dediğimiz bu işte biraz daha veri sağlayıcıları, veri merkezleri veya teknoloji şirketleri veya işte muhteşem yedili vesaire yani bütün bunları düşündüğünüzde bu fiyatlamaları normal karşılıyorum. Çünkü şu anda yatırımcıların o coşku aşamasından artık her haberi satma veya her haberden endişelenecek seviyelere gelindi. Belki bazı hisseler çok aşağı geldi, bazıları hala yukarıda. Özellikle bu yarı iletken ve işte çip şirketleriyle az önce saydığım bu 7 şirket arasındaki performans farkı da yeniden değişiyor. Böyle bir fiyatlamayı normal karşılıyorum. Açıkçası bundan sonraki süreçte de bunların çok sık olabileceğini düşünüyorum ben. Yani henüz nakit akışları açısından bir problem gibi görünmese de bu yatırım harcamaları açıklanmaya devam edecekse ki bu hafta da işte bilançolar gelecek, bilançolardan sonra geleceğe yönelik beklentiler var. Yani burada ne kadar yatırım harcamaları açıklanacak, ne kadar devam edilecek, bunların ne kadarını nakit akışı karşılayabilecek ölçüde olacak. Bunları yakın izleyeceğiz ve bu sektörler arasında hatta aynı sektörde belki şirketler arasında da çok ciddi değişimlere sebep olabilecek nitelikte gelişmeler. Bunların olmasını bekliyorum açıkçası ben. Ama topyekün sektör bitti veya işte tepede çok ciddi artık satışlar gelir vesaire demek için de çok erken ve bence demek de çok zor çünkü bunu finansallara yansıtamadığımız bir beklentiyle satın aldığımız için halihazırda gerçekleşmeler aslında yükselişleri destekler nitelikte. Yani işte hisse başına karlara vesaire baktığınız zaman bu bilanço döneminde de gelince de göreceğiz. Aslında yükselişleri yön olarak en azından destekler nitelikte olduğunu görürüz. O yüzden biraz daha bu yatırım harcamaları ve nakit akış tarafına dikkat etmek lazım ki Alfabet'in son açıkladığı bilanço aslında biraz da bundan dolayı satış getirdi piyasaya. Biraz bu tarafa odaklanacak. Ama tabii rekabet bu konunun tam göbeğinde ve çok da teknik bir konu açıkçası. Yani işte
1: Peki.
0: bütün bu sürecin nasıl olduğundan ve şu ana kadar neden yapılamadığından tutun da birçok teknik mevzu var. Dolayısıyla bu rekabeti anlamak için biraz önce bu tarafı teknik açıdan anlamak gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki şunu da sorayım son olarak Altan Aydın. Yani bunun bizim açımızdan ne ifade ettiğini, yani şunu sormaya çalışıyorum. Bu temalar eşliğinde ciddi reel faiz verme tavrının uzamasını beklemeli miyiz? Yani bu biraz da böyle hani mecburiyet haline gelir mi?
0: Öyle görünüyor açıkçası. Yani kısa vade için en azından öyle görünüyor. Uzun vadede bunu tabii ummuyoruz. Ama kısa vadede en azından bunun bir süre daha devam edeceği görünüyor. Tabii yani ülke ekonomisi olarak biz bu az önce bahsettiklerimizden ciddi oranda ayrışıyoruz. İnşallah yakalama fırsatı buluruz. Bununla ilgili de işte bazı adımlar atılıyor, bazı destekler var ama tabii çok uzağız şu anda. O yüzden aynı şekilde yorumlayamıyoruz ama bizim durumumuz biraz daha farklı ama söylediğinizi yani bu faiz ortamı, işte enflasyon, o taraftaki yapay zekanın kısa vadede enflasyonist olup ileride verimliliği artırıp biraz daha deflasyonist olduğu sürece biz nasıl hazırlanırız derseniz bu zaten çok uzun bir vade. Bizim önce kendi içimizde bu enflasyonu kontrol altına almamız lazım. Fakat bu politikayla da bizim o aslında hedeflediğimiz yani politika seti ve bütün komple setten bahsediyorum. Yani bizim hayalini kurduğumuz o işte daha düşük enflasyon oranına ulaşmak çok kolay değil. Biraz o hem o enflasyon oranına alışmamız hem de aslında o verdiğimiz o reel faizin biraz azalmasına hatta belki TL'nin reel değerlenmesinin de biraz kısalmasına önümüzdeki 6 ay ve sonrası için göz yummamız gerekecek gibi görünüyor açıkçası.
1: Altan Aydın çok teşekkür ediyorum. Perform Portföy fon yöneticisi konuğumuzdu. Bir Londra'ya gidelim, Avrupa borsalarının durumuna bakalım.

0: Ceren Dilekçi Kösoğlu yayına katılacak bu noktada. Ceren hoş geldin. Avrupa borsalarında bugün iyimser bir seyir söz konusu. Bu görünüme yön verenler neler?
1: Merhabalar Zeynep, hoş bulduk. Evet, bilanço iyimserliği devam ediyor aslında Avrupa borsalarında. Genel olarak bilançoların beklentilerden iyi gelmesi burada risk iştahını destekleyen temel unsur diyebiliriz. Bugün de bir dizi şirketten ikinci çeyrek sonuçlarını aldık. Özellikle Unilever ve Safran gibi Avrupalı devlerin ikinci çeyrek karlarının beklentilerin oldukça üzerinde artması. Aynı zamanda yıl sonu tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitmesi hisse bazlı hareketleri öne çıkarıyor. Mesela bugün Unilever hisselerinde yaşanan yükseliş %7'ye ulaştı. 2022 yılından bu yana hisselerinde en güçlü yükseliş yaşanıyor. Bu da Stoxx 600 sektörleri içerisinde kişisel bakım sektörünün %3,5'a ulaşan primle en güçlü performansı göstermesine neden oldu. Diğer yanda Fransız Savunma ve Havacılık Grubu Safran beklentilerin üzerinde kar açıkladı ve aynı zamanda yıl sonu beklentilerini yukarı çekti. Fransa'daki işlemlerde hisselerinde yaşanan yükseliş %2,5'a ulaşmış durumda. Bugünün en zayıf performans gösteren sektörü enerji tarafı. Çünkü petrol fiyatlarında düşüş hızlandı. Dün özellikle Trump'tan gelen açıklamalar önemliydi. Trump şimdilik İran saldırılarını durduruklarını açıklamıştı ve bugün Brent petrolün varline baktığımız zaman 86 dolar seviyesine işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Enerji sektörü ise %1'e ulaşan düşüşle negatif ayrışan cephede olmaya devam ediyor. Fakat bir miktar daha teknoloji hisselerinde satış hızlandı. Daha doğrusu çip hisselerinde. Dün zaten Avrupa endekslerindeki temel hikaye ASML hisselerine gelen satış dalgasıydı. ASML hisseleri dünü %7'nin üzerine değer kaybıyla tamamlamıştı. Son zamanların en sert düşüşü yaşanmıştı hissede. Bugün de baktığımız zaman kayıpların %4'ü aştığını görmekteyiz. Yani yarı iletken hisselerine gelen satışların hızlanmasıyla teknoloji tarafı enerjiyle beraber %1'e yakın değer kaybıyla işlem görüyor. Özellikle Çin devlet destekli bir şirketin bazı çip üretim makinalarında seri üretime geçeceğine ilişkin haber burada endişelere neden oldu. Şimdi biraz daha aslında ASML'in önümüzdeki dönemde bilançosu üzerinde Çin'den gelecek bu hamlenin nasıl bir etki yaratacağı noktasına daha bir net resme sahibiz. Bloomberg Intelligence ekonomistlerinin bu konuda detaylı bir analizi var. Çin'in beklendiği gibi bu makinalarda seri üretime geçmesinin ASML'in karında yaklaşık %20'lik bir erimeye yol açabileceğini ifade ediyorlar. Diğer tarafta Mercedes-Benz de bilançosunu açıkladı. Son dönemde biz Alman otomotiv devlerinden zayıf bilançolar görmeye alışmıştık. Mesela Volkswagen'de çok sert fiyat hareketlerinin yaşandığını görmüştük. Çin'deki zayıflığa rağmen beklentilerin üzerinde bir karlılık açıkladı şirket ve hisselerinde primler %3'ün üzerine çıktı Almanya'daki işlemlerde. Şimdiye kadar Bloomberg verilerine baktığımız zaman MSCI Avrupa şirketlerinin yaklaşık %49,5'i beklentilerin üzerinde kar açıkladı. Bu da şu anda beklentilerle uyumlu gidiyor ve Stoxx 600 endeksi Temmuz ayı başında gördüğü o rekor seviyelere yakın seyretmeye devam ediyor. Bugün aynı zamanda Fransız lüks perakende şirketi Louis Vuitton'un bilançosunu aldık. Bu hafta aslında biz bir dizi lüks şirketten bilançoyu takip edeceğiz. Oldukça güçlü geldi. Bu satışlarındaki büyümeye baktığımız zaman çeyreklik bazda %3 ile beklentilerin üzerinde bir kar rakamı açıkladı, satışlarına büyüme açıkladı. Fakat hisselerinde sabah saatlerinde %3 prim vardı. Şimdi satışa döndüğünü takip ediyoruz Zeynep.
0: Gündemin odağındaki başlıkla yakından ilişkili bir haberle noktalayalım piyasa hattını. Çinli bellek çip üreticisi CXMT'nin halka arzında %470'ten fazla değer kazanması yakın takibinde piyasanın. Counterpoint araştırma direktörü de bunu değerlendirmiş bu hareketi. Bir kulak vererek bitirelim piyasa hattını. Finans merkezinde görüşürüz.
2: Bu gerçekten inanılmaz. Bu şirket rakip grupları yakalamaya çalışıyor ancak bu hisse heyecanın yukarı yönlü potansiyeli yansıttığına inanıyorum. Çünkü piyasanın anlamını kavramamız gerekiyor. CXMT bir direnç şirketi ve başlangıçta yerel tedarik zincirlerini destekliyor. Ve yerel tedarik zinciri, yani Çin pazarının kendisi herkese açıktı. Çünkü şirket ihtiyaç duyulanı sağlayacak kapasitede değildi. Ama şimdi arayı kapatıyor. Ve Davit'in belirttiği gibi HP, EME ve daha gelişmiş cihazlara da yöneliyor. Eğer CXMT ihtiyacı karşılarsa, o zaman piyasanın anlamı eskisinden çok farklılaşacak. Yani piyasa değeri açısından bu şirketin büyüme potansiyelinin gerçek değeri budur. Ama şu ana dek şirket beklenenden çok daha iyi bir büyüme sergiledi.
3: Yani demek istediğim bu. Bu arada ben David mevcut duruma göre şimdiden ana kara Çin'deki en büyük ve en değerli şirket konumunda. Dediğiniz gibi bu şirket çok uzun zamandır piyasada değil ve giriş bariyerlerinin aşılmasının imkansız derecede yüksek olduğu bir sektörde. Yine de işte buradayız. Pazar payı açısından öngörünüz nedir? Peki şirket için önümüzdeki birkaç çeyrek ve yıl boyunca başarıyı nasıl ölçeceğiz?
2: Kapasite açısından CXMT, plaka başlangıcı bazında küresel pazarın yaklaşık %15'ini temsil ediyor. Ve bu mikronla oldukça benzer. Ancak bit sevkiyatı bazında bu şirket şu anda yaklaşık %10 ila 11 seviyesinde. Çünkü teknoloji kapasitesi geriden geliyor. Gelecekte arayı kapatacak ve aynı zamanda belirttiğim gibi bu biliyorsunuz pazar payı yerel pazar etrafında şekilleniyor. Yani bu şirketin güzelliği şu ki ne zaman bir gerileme olsa herkes sermaye harcamalarını kısıyor. Ama bu şirket kesinlikle yerel pazara ve yerel sübvansiyonlara dayanıyor. Yani CXMT'nin bu pazar payı artışında öne çıkacağı zaman o zaman olacak. 2028'e kadar şirketin bit sevkiyatı pazar payının %13'e kadar çıkacağını öngörüyoruz.
4: Bize biraz daha şirketin karlılığı ne durumda? Birkaç hafta önce halka arz fonlarının kapasite artışında kullanılacağı ve bunun fiyatları düşüreceği endişesi vardı. Şu an sektör genelinde marjlara zarar verebilir. Sizce bu endişeler abartılıyor mu yoksa gelecekteki kazanç görünürlüğüne nasıl bakıyorsunuz?
2: Merhaba İvon. Bu trilyon dolarlık bir soru. Bence herkes yatırılan sermayenin getirisinden ziyade ölçeğe odaklanmış durumda. CSP, GPU ve CPU açısından herkes yapay zeka kapasitesinin ölçeğini genişletmeye yöneliyor. Bu da şu an DRAM ve NAND flash fiyatlarının arttığı ve insanların borsa açısından biraz endişeli olduğu anlamına geliyor. Ama biz öngördüğümüz gibi kapasitelerin oldukça hızlı büyüdüğüne inanıyoruz. Yani 2028 civarında fiyatlandırma açısından bir kırılma noktası yaşamamız muhtemel. Bu bir umut. Eğer bu umut gerçekleşmezse arz sıkıntısı 2028'in ötesine uzarsa o zaman CSP şirketleri bir şeyler yapacaktır. Örneğin stop kodlarını azaltmak, bellek içeriğini kısmak veya yazılım optimizasyonunu hızlandırmak gibi. Ama o zamana kadar önümüzdeki yaklaşık en az 2 yıl boyunca hala ölçeğe doğru gidiyoruz. Bu görünürlük açısından oldukça net.
3: Size doğrudan sorayım. Sektörel olarak SK Hynix, Samsung Electronics ve Micron için bir tehdit mi? Biliyorsunuz artık o alanda halka açık 4 şirketimiz var. Buna nasıl bakmamız gerekiyor?
2: Bugün itibarıyla pazar payı zaten %11. Pazar canlandığı için bu bir tehdit değil. Ancak pazar düzeltme sürecine girdiğinde bu bir tehdit haline gelir. Aynı zamanda belirttiğim gibi Çin pazarının anlamı da değişecek. CXMT'ler, HBM ve daha geniş giriş çıkışlı ürünler gibi daha gelişmiş ürünlere geçiş yapmaya başladıkça pazarın kendisi Çinli şirketler tarafından güçlü bir şekilde desteklenmeye devam edecek. Bu durum ise küresel oyuncular için potansiyel bir tehdit oluşturacak.
3: Tamam. Araştırmanızda izleyicilerimiz için bunu okuyacağım belirttiğiniz gibi %11 olduğunu vurguluyorsunuz. %15'lik pay uzun vadeli hayatta kalma için alt sınırdır ve bence bu belki de çok fazla dikkat çekmeyen ama şu an önemli olduğunu düşündüğüm bir konunun tam merkezine iniyor. Peki ama neden tam olarak %15'lik bu oran ve riskin diğer tarafına bakacak olursak şirket için çok mu yüksek bir başarı olasılığı olduğunu mu varsayıyoruz?
2: Aslına bakarsanız bu oldukça yerinde bir tespit, sihirli bir sayı yok ama yine de %15'lik bir oran belirtmemin temel nedeni geçmişten alınan önemli bir ders olması. Bu yüzden CXMT'nin geçmişteki iki derse dayandığına inanıyorum. İlk olarak Çin'deki önceki direm girişimidir. Bu girişim fikri mülkiyet hakları açısından doğrudan Micron'a karşıydı. Bu pek iyi gitmiyordu. Diğer bir önemli husus ise 2028 ve 2029 yıllarında gerçekleşen Tayvan bellekleri vakasıdır. %15'lik bu oranın taşıdığı anlam, gelecekte planlanan sermaye harcamaları için yeterli düzeydeki işletme nakit akışını kendi başına üretebilecek finansal ölçeğe tam anlamıyla ulaşabilmektir. Yeterli bir üretim ölçeğine sahip değilseniz, gerilemeye dayanmak için borca, sübvansiyonlara veya daha farklı bir takım destekleyici önlemlere güvenmeniz gerekir. Bu durum kesinlikle sürdürülebilir değil. Bu yüzden CXMT'nin kendi nakit akışını yaratan bir şirket olana kadar istikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdüreceğine yürekten inanıyorum.
5: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
6: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MISGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Haber TRT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Konu Afacan Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Genel Müdür Cavit Afacan bizimle birlikte. Hoş geldiniz elimize.
2: Hoş buldum. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Siz de iyisinizdir umarım diyeyim ve hemen konularıma geçeyim. Şimdi bir süredir daha önce de konuşmuşuzdur sizinle muhakkak ki bu 30 euro mevzu vardı. Onun kaldırılmasıyla birlikte 30 euroluk gümrük muafiyetinin kaldırılmasıyla birlikte süreç bugüne geldiğimizde nasıl işledi diye soracağım. Çünkü orada bir hızlı geçiş durumu söz konusuydu. Artık onun olmaması gümrük tarafına yeni bir yük getirdi mi? Süreler nasıl işliyor? Neler aktarırsınız?
2: Şimdi ilk başta bu 150 euroydu, sonra 30 euro indi. Şimdi evet, tamamen sıfırlandı. Esasında bu sizin benim gibi kişilerin normal bir tişört getireceğim de yurt dışından. Bir ayakkabı getireceğim. İşte bir gözlük getireceğim için yapılmış bir muafiyetti. Ama diğer taraftan bunu iş fırsatına çevirdi çoğu kişi. Nasıl? Yurt dışında firmalar kuruldu. Hatta benim Kanada'da tanıdığım var. Kanada firma kurdular. O 150 euro ya da 30 euro bile olsa böyle minnacık paketler haline bir şeyleri getirip Türkiye'ye vergisiz geçirme imkanı kavuştular ve bu bir ticaret yolu oldu. Hatta öyle ki bunu ben hanımdan öğrendim. Bunu benim bilmem mümkün değil. İşte normal bir Türkiye'de hiç bu işlerle uğraşmayan bile kendine 3 tişört getirip onu trend yolda, evet, bu tabii zarar vermeye başladı. Niye? Vergi kaybı oluyor. Bir de tabii bu işi hani bir havalimanının yapması değil ama bunun için şirketlerin kurulması ve vergisiz şeylerin Türkiye'de satılmaya başlaması. Siz bir dükkanınız var, ayakkabı çanta üzerine. Hı hı. Orada kira veriyorsunuz, çalıştırıyorsunuz, vergi veriyorsunuz filan ama öbür tarafta da minik minik paketlere sıkıştırıyorlar her şeyi. Bir ton mal geliyor, kapıdan geçiyor ve ondan sonra satılıyor. Bunun için bunu sıfıra indiler. İki tane istisnası var. Birisi kitap, öbürü ilaç. O da nedir o? Doktor reçetesiyle birlikte. Yani benim kişilere önereceğim bu yola tevessül etmesinler. Ha ne oluyor? Normal ithalat yapıyoruz. Yani geçemiyor mu? Geçiyor ama şimdi bir tanecik ayakkabı getirmişsiniz. Ya da bir tanecik gözlük getirmişsiniz. Şimdi onun diyelim DHL'le gelmiş olsun. Hı hı. Ordino parası kocaman mal için de aynı, o mal için de aynı. Bir ardiye ödüyorsunuz, bir şeyler ödüyorsunuz, o zaman astarı yüzünden pahalıya geliyor. Bu sefer de en az 15, 20, 25 bin liralar falan bulan masraflar olunca bir tanecik bir şey için. O zaman pek tavsiye etmiyorum onun için.
1: Evet, maliyet kısmına yansıması yüksek oluyor.
2: Normal ithalat yapıyorsunuz.
1: Peki şeyde bir farklılaşma oldu mu? Gümrük tarafında hani bir dönem sıkışıklıklar vardı. Bunun da hani illaki etkisi oluyordur o süreçlere. Orada nedir son durum?
2: İnsanlar da alıştı. Şimdi benim çevremde arkadaşlarım hep bir şey getirir. Ama getirmeden önce sormazlar. Birdenbire Cavit şu geldi, şunu yapalım mı? O çok olurdu. Şimdi azaldı artık. Yani herkes de tabii onu bildiği için oradan uzaklaştı.
1: Bir miktar daha artık bunu normalleştirdik diyorsunuz. Tabii. Peki son dönemde konuşulan bu gümrüklerde bir gözetim belgesi sorunu vardı. Önce aslında bunu bir hatırlayalım, yani nedir bu gözetim belgesi sorunu ve şu anda tam olarak ortadan kalktı mı sorun, neler aktarırsınız?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim, bu son zamanlarda tekrar gündeme geldi. Esasında bu geçen sene çıktı. Bizim devlet dedi ki bazı KDV'leri indiremezsiniz. Nedir o? Gözetim belgesinden dolayı fiyat yükseltince KDV indiremezsiniz. Gözetim belgesine siz 5000 dolara bir mal alıyorsunuz. Ama devlet bazı tarifelere demiş ki bu mal için gözetim belgesi alacaksın. Orada ne fiyat derse çıkacaksın. Ya da bir fiyat belirlemiş ya da o fiyattan vergiden ödeyeceksin. Örnek vereyim, 5000 dolara siz bir mal aldınız. Ama gözetim kıymeti bunun 10 bin dolar. Siz ithal ederken yurt dışına 5 bin dolar ödüyorsunuz ama vergileri 10 bin dolar üzerinden ödüyorsunuz. Devlet de dedi ki tamam, 5 bin doları üzerinden ödeseydin bir KDV çıkacaktı, onu indirebilirsin. Ama 5 bin doların üstüne ek bir 5 bin dolar fiyatı arttırdın ya, onun KDV'sini indiremezsin. Bundan sonra bir de ek mali yükümlülüğün, dumping vergisinin filan ve KDV'lerinde bunları indiremezsin dedi. Şu ana kadar süreç gidiyordu ama birdenbire değil esasında ama.
1: Tıkandı mı, ne oldu?
2: Evet. YMM raporu, yani Milli Mali Müşavir raporu istedi devlet. Kimlerden? İthalatta senelik 2 milyon 600 bin TL'nin üstünde olanlardan. 2 milyon 600 bin dediniz de 55 bin dolar. Yani senede, yani neredeyse bütün firmalarda. Bu sefer tabii bir de bir açıklık gelmedi. İlk başta çıktığında ben burada yanılmıyorsam siz de aynı programı yapmıştık. Ben korkuyordum ki emsal kıymet var. Emsal kıymette de yükseltiyoruz. Bunun KDV'sini indirebilecek miyiz, indiremeyecek miyiz? İdare herhalde bir genelge yayınlar diye yayınlamadı. Sadece 31 Ocak 2026'da bir bununla ilgili bir tebliğ yayınladı ama esas önemlisi şu. İG son zamanlarda şu söylenti çıkmıştı. İlave gümrük vergisinin KDV'sini düşebiliyor muyuz diye. Bana sorsanız buradaki mevzuata baksam düşemezsiniz derdim ama bir Ankara'dan bir de İstanbul'dan benim bildiklerim bu, başkaları da vardı. İki firmamız Gelir İdaresi Başkanlığı özelge talebinde bulunmuş. Gelir İdaresi Başkanı da demiş ki ilave gümrük vergisi korunma önlemi kapsamında olmadığından İGV'nin ilave gümrük vergisinin KDV'sini düşebilirsiniz. Soru şuradan çıkıyor. Şimdi bir mal gümrük vergisi.
1: Ama hepsinde düşemiyor muyuz? Biraz daha detaylandırırsak oraya.
2: Şöyle. Esasında hepsi birleşince o kendiliğinden ortaya çıkıyor ama birdenbire akıllar karışıyor. Şöyle. Bir malın gümrük vergisi var, İGV'si var. KDV mahtarına hepsi girdi, KDV'sini düştürürüz. Ama bir malın gözetimi de var. Aynı ilk başta verdiğimiz örnekte ilave gümrük vergisi de var. Şimdi 5 bin dolardan malı fiyatı 10 bin dolara çıkartıp oradan vergileri ödediniz.
1: Tamam.
2: Devlet diyor ki ilk 5 bin dolarla normal fiyatın İGV'sinin KDV'sini düşersin. Ama 5 binden 10 bine çıkarttın ya. Esas o fiyatı değil, gözetim belgesinden dolayı fiyat artması. Onunla ilgili İGV'yi etkiliyor mu? Etkiliyor. O etkilediği kısmın KDV'sini düşemezsin. Ama bu özelgeler çıkmasaydı ben düşemezsiniz diyebilirdim. Ama bu özelgeler bu işi düzeltti.
1: Belli koşullarda tabii olabiliyor.
2: Yani özetle ben şurada kendim not aldım. Dinleyen firmalar varsa ek mali yükümlülük ve dumping vergisi varsa düşemezsiniz. Gözetim varsa düşemezsiniz. İGV'de de anlattığım gibi. Tek İGV varsa düşersiniz. Gözetimden dolayı bir fiyat yükseliyorsa o yükselmiş kısmın İGV'sinin KDV'sini düşemezsiniz.
1: Yani sadece ilave gümrük vergisi varsa öyle bir koşulda olduğunda düşebiliyorsunuz.
2: İGV'ni düşebiliyorsunuz. Gözetime tabi bir İGV'lik varsa gözetim kısmını düşemiyorsunuz.
1: Peki şimdi az da bir vaktimiz kaldı ama bunların dışında aslında şöyle de bir genel fotoğrafı çekecek olursak gümrük tarafında şu anda sizin yaşadığınız en büyük sorun nedir? En kritik noktalar nelerdir?
2: O zaman şöyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Vakit kalırsa bunu da söylerim demiştim. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tebliğleri var. Denetim tebliğleri. Hı hı. Bunlara göre biz birkaç gün öncesine kadar hayvansal ürün ihtiva eden eşyaları ithalatında sağlık belgesiyle getiriyoruz. Onda bir problem yok. Sınırda bu belgeyi alıyoruz. Onda da bir problem yok. Ama transit işlem yapanlar bu belgeye gerek duymuyordu. Yani bir firmayı yurt dışından almış, transit getirmiş, o malı başka bir memlekete satmış. Buna ihtiyaç duymuyordu çünkü ithalat yapmıyordu. Hı hı. Ya da bazı bu tip firmalarımız var bizim yabancı. Burada malları stokluyorlar, Türkiye'ye kesinlikle satmıyorlar. Ve yurt dışına peyderpey satıyorlar. Yani antrepoya alıyor, antrepodan satıyorlar. Birkaç gün öncesinde dedi ki idare, ben hepsinden sağlık sertifikası isterim. Burada tabii olay tıkandı. Benim Tarım ve Orman Bakanlığı'na şu ricam var. İlk başta geldiği gümrükten hiç olmazsa transitle yurt dışına gidene buna izin verin. Hatta antrepodan da yurt dışına gidiyorsa izin verin. Çünkü bu ürün güvenliği denetimi sadece ithalatı kapsıyor ama birkaç gün önce böyle bir yorum oldu. Artık inşallah bir yardım olur.
1: Peki onu da takip ediyor oluruz diyelim. Afacan Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Genel Müdürü Cavit Afacan, teşekkür ediyoruz programımıza katkılarınız için. Ve bir haberimize noktalayacağız iş dünyasını efendim. Kaspersky, APAC ve MENA bölgeleri küresel araştırma ve analiz ekibi başkanı Sergey Loskin, Bloomberg ET editörü Begüm Nur Alkış'ın sorularını yanıtladı. İzleyelim, ardından noktalayalım efendim. Saatlerimiz 19'u gösterdi, 60 dakikada görüşmek üzere.
3: Programa hoş geldiniz. Bugün siber güvenlik hakkında konuşuyoruz. Günümüzde siber güvenlik kurumlar ve

0: hükümetler için en büyük risklerden biri haline gelmiş durumda. Peki, küresel siber güvenliğin bugünkü manzarasını tarif edebilir misiniz?
1: Evet, siber güvenlik ortamı muhtemelen son 10 yıldır olduğu gibi her zaman zorlu ve tüm dünyadaki ülkelerde özellikle Orta Doğu bölgesinde, Körfez bölgesinde oldukça farklı siyasi ve ekonomik durumlar var. Bu yüzden siber tehditler elbette gelişiyor ve birçok yenisinin ortaya çıktığını görüyoruz. Ve manzaradan bahsedecek olursak elbette uzun yıllardır olduğu gibi ilk sırada ulus devlet destekli gruplar olarak adlandırdığımız APT'ler yani gelişmiş kalıcı tehditler var. Yani temel olarak bu bir siber casusluk. Ve bu kesinlikle aşikar çünkü şu an içinde bulunduğumuz siyasi durumlar ve bu tür çatışmalar sırasında hükümetler rakiplerinden sadece devlet kurumlarından değil bölgedeki ve tüm dünyadaki ticari şirketlerden mümkün olduğunca fazla bilgi almaya çalışıyorlar. Ve izlemek, bilgi edinmek amacıyla bu altyapıya saldırmak için gelişmiş kötü amaçlı yazılımlar oluşturuyorlar ve biz bu tehditleri analiz ediyoruz. Ve son birkaç yıldır yani geçen yıl 2023'te keşfettiğimiz şey elbette bu tehditlerin giderek daha gelişmiş hale geldiğini görüyoruz. Sadece alışılığa gelmiş yollarla değil, verileri gizlice sızdırmak için gizlilik yetenekleri açısından da gelişmiş durumdalar. Kesinlikle fark ettiğimiz bir diğer şey ise bu tehditlerin %90'ından fazlasının artık yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş olması.
0: Ayrıca uzun yıllardır finansal siber tehditler üzerinde de çalıştınız elbette. Mevcut tablo nasıl görünüyor ve ekonomik etkiler hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Evet, temel olarak finansal saldırılara baktığımızda öncelikle en çok bilinen Lazarus gibi finansal amaçlı gruplardan bahsediyoruz. Bunlar ulus devlet destekli gruplar ancak diğerleri gibi bilgi toplamaya değil, dünyanın dört bir yanındaki finans kuruluşlarından para çalmaya odaklanıyorlar. Ve sadece geleneksel finans kuruluşlarından değil, kripto tabanlı kuruluşlardan, farklı türdeki borsalardan ve benzerlerinden çalıyorlar. Ve ayrıca elbette fidye yazılımı gibi ulus devlet destekli olmayan gruplarımız da var bunlar hala çok. Ama çok aktifler ve kesinlikle bir değişim görebiliyoruz finansal amaçlı gruplar. Yani fidye yazılımı aktörleri gibi onlar daha fazla hedef odaklı hale geldiler. Yani artık eskiden yaptıkları gibi herkese saldırmıyorlar. Hani herkese saldırıyoruz, birileri kurban olur, birilerinin içine sızarız, enfekte ederiz ve mümkün olduğunca çok alanı kapsarız gibi davranmıyorlar. Hayır, şu anda hedefleri üzerinde çok fazla ön istihbarat yaptıkları yeni bir şemaya geçtiler. Saldırmadan önce çok fazla ön çalışma yapıyorlar, istihbarat topluyorlar, çok fazla sosyal mühendislik yapıyorlar. Yani artık eskisi kadar geniş çapta saldırmıyorlar. Bunun yerine belirli organizasyonlara, belki de belirli bir sektöre odaklanıyorlar ve bu saldırılar çok daha hedefli, daha çok APT'lere benzer bir hale geldi.
0: Peki, bugün rakamlar bize ne söylüyor? Yatırım alanı ve küresel siber güvenlik ekosistemi için.
1: Bu gerçekten çok ilginç bir soru çünkü son 10 yıldır şirketlerin siber korumasını güçlendirmek için yapılan yatırımların her yıl sürekli arttığını görebiliyoruz. Ancak burada net bir şekilde görebildiğimiz ilginç şey siber güvenlik korumalarına yönelik yapılan tüm bu büyük yatırımları ele aldığımızda bu paranın oldukça önemli bir kısmının yapay zeka korumasına harcandığıdır. Şirketlerin sadece geleneksel yöntemlere değil, otomatik korumalara da yatırım yaptığını kesinlikle görebiliyoruz. Tehdit istihbaratı, bilgisi satın almak, koruyucu yazılım ve mekanizmalar almak gibi yöntemlerin yanı sıra siber koruma sağlamak için özel olarak odaklanmış ve hazırlanmış LLM modellerini sunan yapay zeka şirketlerinde büyük yenilikler görüyoruz. Tamamen otomatik bir yol, ajansal koruma, yapay zeka ajansal koruması, çok fazla veriye dayalı kendi kendini öğrenen sistemler ve bir başka ilginç şey de aynısının saldırgan tarafında da yaşanır olması. Kendi yapay zeka tabanlı gelişmiş saldırı yeteneklerini oluşturmak için elbette çok fazla güç ve para yatırıyorlar.
0: Peki bugün en çok hangi sektörler ve bölgeler risk altında? Ayrıca sunumunuzda bazı rakamlar da vermiştiniz.
1: Evet, genellikle son 3 ila 5 yıldır bu durum pek değişmedi. Saldırganlar için en değerli hedefler, askeriye, dışişleri, nanoteknoloji gibi farklı türde gelişmiş araştırma yetenekleri, askeri düzeyde silah teknolojisi ve benzeri alanlarla ilgili devlet kurumlarıdır. Yani bu alanlar genellikle en çok hedeflenen yerlerdir. Yani eğer bir ülke veya bir ülkenin hükümeti bazı alanlarda gelişmiş yeteneklere sahipse, bu alan hemen saldırının bir parçası haline geliyor. Ancak yine de belirtmeliyim ki, şu an içinde bulunduğumuz mevcut siyasi atmosferde dışişleri ile ilgili alanlar yoğun bir şekilde saldırıya vuruyor. Askeri alanlar yoğun saldırı altında ve özellikle 2023'te belki büyük üniversiteler veya hükümet enstitüleri gibi devlet eğitim kurumlarında saldırıya uğradığını görüyoruz.
0: Bugünlerde yapay zeka yatırımlarının aslında çok hızlı büyüdüğünden çokça bahsediyoruz. Ancak güvenlik riskleri de aynı şekilde büyüyor. Sizce şirketler güvenlikten ziyade büyümeye mi odaklanıyorlar?
1: Eğer bir şirket güvenlikten çok büyümeye odaklanırsa, o şirket bir noktadan sonra asla büyüyemez. Ve bu çok açık, çünkü bence birkaç yıl önce şirketin sahipleri veya üst yönetimdeki kişilerin ana fikri buydu. Gerçekten büyümeye odaklanmışlardı ama şu an bunu görmüyorum. Müşterilerimizle veya potansiyel müşterilerimizle pek çok toplantı yapıyorum ya da sektörden pek çok kişiyi tanıyorum. Ve nihayetinde örneğin CISO olan meslektaşlarım, yani şirketlerin tüm bilgi güvenliği süreçlerinden sorumlu olan en üstteki isimler bana artık iş sahiplerinin bütçe konusunda onları kısıtlamadığını söylediler. Bütçeleri şu anda ciddi oranda artıyor ve siber güvenlik hakkında hiçbir bilgisi olmayan iş sahiplerinin nihayet haberlerden, çalışanlarından ve benzeri yerlerden bu bilgileri edinmesi ve artık onlarla çatışmaması gerçekten iyi bir durum. Bütçeleri kesmeye çalışmıyorlar. Hayır. Bu bütçeleri artırıyorlar ve bence bu gerçekten iyi bir durum.
0: Evet, ana odak alanınız Orta Doğu ülkeleri.
1: Asya Pasifik.
0: Peki, Türkiye hakkında neler söylemek istersiniz?
1: Sunumumdan görebildiğim kadarıyla, siz de sunumumdan görebilirsiniz. Türkiye tüm meta bölgesinde en çok saldırıya uğrayan ülkeler listesinde yer alıyor. Bölgedeki tüm saldırıların %20, 2.8 gibi büyük bir oranı doğrudan Türkiye'ye gerçekleştiriliyor gibi görünüyor. Ve bu durum aslında tamamen aşikar. Çünkü Türkiye siyaset açısından sadece bölgesel değil, küresel oyun alanında da son derece önemli bir oyuncu, değil mi? Ve bu ülke her konuda çok güçlü yeteneklere sahip ve devasa bir bölgesel güç oyuncusu ve tabii ki çevre ülkeler, rakip ülkeler kaynaklara, devlet kurumlarına ve sanayiye saldırarak Türkiye'den mümkün olduğunca fazla bilgi edinmek istiyorlar. Yani küresel durum Türkiye'yi çok fazla içine çekiyor. ve bu rakamların geldiğini görebildiğimiz kesinlikle çok açık. Ve tabii ki Türkiye'de saldırıya uğrayanlar sadece devlet kurumları değil, ticari şirketler, kurumsal düzeydeki şirketler de öyle. Ancak görebildiğim kadarıyla yine toplanan istatistiklerden, iş istatistiklerinden şirket ve işletme sahiplerinin bu tehdidi anladıklarını görebiliyorum. Ve onlar... bildiğim kadarıyla son iki yıldır kurumsal düzeyde tam koruma sağlamak amacıyla gerçekten de çok büyük bir çaba sarf etmeye devam ediyorlar. Sadece bu da değil, sadece Amerikan veya benzeri küresel tedarikçileri düşünmemek için kendi yazılım koruma şeyleri ve tabii ki yapay zeka geliştirmeye çalışan yerel şirketler olduğunu görebiliyorum. Hayır, onlar yerli şirketlerin ve koruma mekanizmalarının geliştirilmesine odaklanmak istiyorum.
0: Evet, Türkiye için özel bir planınız veya yatırım planlamanız var mı?
1: Şirket olarak orada varız ve örneğin Türkiye'de küresel araştırma ve analiz ekibinden araştırmacılarımız yer almaktadır. Tabii ki bölgenin en çok saldırıya uğrayan ülkelerinden bir tanesi olduğunu her zaman görebiliyoruz. Orada çalışacak daha fazla insana ihtiyacımız var. Daha fazla araştırmacıya ihtiyacımız var çünkü tehditler geliyor ve bu yıl ve gelecek yıl için elbette genişleme planlıyoruz.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg GT televizyonuyla ortak yayın.
1: Temmuz ayını geride bıraktığımız tablo karşımıza çıkacak. Oldukça merak konusu. 13.750 puana kadar çekildiğimizi görüyoruz. Aylık bazda şu anda ekranda görebileceğiniz üzere bir 14.500 denememiz vardı. Buradan kabaca bir 750 puan geriye gelmiş vaziyetteyiz. Sürekli olarak yukarıyı denese de düşen aslında bir BIST 100 endeksi görüyoruz. Özellikle ayın kabaca 3'te 2'lik kısmında ve bugün BIST 30 bankacılık sınai negatif tarafta kalmaya devam ediyor. Ulaştırma yine güçlü görünümünü koyuluyor. Bu haftanın herhalde pozitif ayrışanı ulaştırma oldu desek yanlış bir şey söylemiş olmayız. 98 milyar TL'lik de bir BIST 100 hacmi var. Dolar TL'de 47.38'lere geldik. 53.88'in üzerinde bir Euro TL var. Euro dolarda halen 1.14'ün altında kalmayı sürdürüyoruz. Bununla beraber CDS'imiz tekrar 240'ın üzerine gelmiş vaziyette. Ekranda görebileceğiniz üzere dolar endeksi 101'in üzerinde kalmaya devam ediyor. Bununla beraber özellikle Asya kapanışlarının bugün yine negatif olduğunu söyleyelim. Dün güçlü bir miktarda Asya kapanışları görmüştük. Dünyada da aslında bizim endeksteki o dönüşümler diye bir ifade etmeye çalıştığım dönüşmeye dönük sancıların sürdüğü bir dönemden geçiyoruz. Günlük bazdaki değişimlerde 27 ve 28 Temmuz tarihleri bu özellikle ekranda görmüş olduğunuz Asya endeksleri için oldukça geçerli. %10'un üzerinde %11'lere yakın düşen bir Güney Kore KOSPI endeksi görüyoruz. Bununla beraber CSI 300 ve Nikkei'de de düşüşler sertti. Neden diye merak eden olursa bilenler tabii ki de var. Aslında bu kez de çip temasıyla ilgili satışların derinleşmesi desek yine doğru bir tarif yapmış oluruz diye düşünüyorum. Şimdi haritamıza bakabiliriz. Avrupa'da görünüm nasıl diye bakacak olursak. Avrupa aslında bir miktar daha endeks görünümlerinde ayı ılımlı kapatmak üzere. Baktığımızda ana endekslerde neredeyse birebir yüzdesel değişime yukarı yönde hareket eden Kakaran ve DAX'ı görüyoruz. FTSE onlara oranla bir miktar daha yukarı yöndeki değişimin daha belirgin ama çok da güçlü bir yükselişi olmayan bir endeks görünümü sergiliyor. Bununla beraber Avrupa'nın genelini siz değerli izleyicilerimizin ekranda görebileceği üzere pozitif yeşil görünümler bir miktar daha bugün damgasını vurmuş vaziyette. İtalya'nın düştüğünü görüyorum. Hemen kuzey doğusunda Avusturya ve Avusturya'nın kuzeyinde de Çekya'nın düştüğünü görüyorum endeks olarak. Kuzeyde de Stockholm borsasının yine Tallinn'le beraber düştüğü bir gün. En çok düşen endeks ise Slovakya %1,5'un üzerinde düşmüş durumda. ABD vadelilerine bakalım. En çok belki ABD tahvil faizlerine odaklandık bu ara ki birazdan bakarız. 10 yıllıklarda %4,70'lerden %4,60'lara doğru çekilmeyi izliyoruz ki şu anda da %4,63'ün altında 10 yıllıklar. ABD vadelilerinde bugün Nasdaq haricinde görünüm pozitif. Nasdaq'la ilgili konuda malumunuz az önce söylediğimiz o çip temasıyla ilgili Asya'yı da kırmızıya bürüyen görünümün etkili olduğunu söyleyebiliriz. ABD tahvil faizlerine baktığımızda da acaba Temmuz biterken geçtiğimiz haftaya noktayı koyarken yine ki bu da konuşmayacağımız anlamına gelmiyor ama 2022'ye özellikle benzer bir tahvil yılı mı olacak diye konuşuyorduk. Tahvil derken performans anlamında değil varlık sınıfı bazında özellikle tahvilleri çok konuşacağımız bir dönem mi diye. Ekranda gördüğünüz üzere en azından 28 Temmuz tarihi itibariyle 10 yıllıkların %4,70'lerden 5 yıllıkların %4,5'lardan 2 yıllıklarında %4,40'lardan bir miktar daha geriye çekildiği bir gün karşımızda duruyor. Brent petrol şu an itibariyle 87 doların altında. WTI Amerikan Tüpan petrol de 81,5 doların altında. İkisinde de kabaca %1,5'lara yakın biri biraz üzerinde biri biraz altında düşüş var. Bununla beraber Fed gündemiyle, Fed beklentileriyle ons altın 4100 dolarları telaffuz ettirmişti bizlere bu hafta başlarken. Lakin 70 dolar kadar gerisine geldi. Keza ons gümüş 60 dolara mı gidiyor acaba demiştik. Buradan paldır küldür tabiri caizse 57,5 doların altına kadar geldi. Tüm bu saydıklarımızda %1 ve üzerinde petrolle beraber altın ve ons gümüşte, ons gümüş ve ons altında %1 üzerinde düşüşler var. Tabii ki riskli varlık açısından bakacak olursak merkezi bir varlık olmasa da Bitcoin'de de %2,5'lara yaklaşmış vaziyette. Şu an Türkiye saatiyle 15.20'de düşüşler 65-66 bin dolarları konuştuğumuz yerlerden tekrar 63.500 doların gerisine geldiğimizi görüyoruz. Bununla beraber VIX Endişe Endeksinin bir miktar daha 20 endişe eşik değeri olan o seviyeye yaklaştığını görüyoruz. 16

0: lara kadar çekilmişti bir müddet. Lakin tekrar 18,5-19 bandına geldi diyelim. Ve bu 5 dakikalık dolar endeksini şu anda ekranda görüyorsunuz. Uzun özetin ardından bir araya gidelim şimdi. Aranın ardından Osmanlı Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Gerz bizlerle olacak. Bekleriz.
1: Öncelikli yayın.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Akıllı para devam ediyor. Son dakikada görebileceğiniz üzere MERS, AB'nin bütçe görüşmelerini bu yıl sonuçlandırması gerektiğini söyledi. Bundan önceki son dakikada biz aradayken yine MERS'dendi. AB nezdindeki kurumlar vergisini Almanya'nın kabul etmediğini söylemişti. Ve mevcut AB bütçe planına da katılmadığını söylemişti. Takip etmeyenler ya da hatırlatma yapmamız gerekirse Almanya ile ilgili hafta sonunda aslında bir mini kabine ile ilgili kriz söz konusu olabilir gibiydi. Lakin içerideki konu şu an için en azından ötelenmiş ya da hallolmuş gibi görünse de AB nezdinde Almanya'nın önemli mesajlar verdiğini MERS ekseninde söylemek mümkün. Ana kısımda Osmanlı Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Mehmet Gelz'le sohbetimize başlayacağız ama onunla da konuşacağımız bir konuya ilişkin Stadel Securities'in Fed'den beklediği sürpriz faiz artışına ilişkin bir detaya göz atalım. Ardından Mehmet Bey'le sohbetimiz başlayacak.
1: Stadel Securities, Amerikan Merkez Bankası Fed'in bu hafta faiz artırmasını beklediğini belirterek, böyle bir sürpriz adımın Başkan Kevin Warsh'un enflasyonla mücadeledeki güvenirliğini güçlendireceğini değerlendirdi. Şirketin makro strateji başkanı Frank Flight, yayımladığı notta çarşamba günü 25 bas puanlık bir faiz artışının Warsh'un fiyat istikrarını yeniden sağlama taahhüdünü pekiştireceğini ve politika yapıcıların artık her adamı önceden yönlendirme ihtiyacı duymadığını göstereceğini yazdı. Flight piyasa Fed'deki şahin yön değişiminin boyutunu bir kez daha hafife alıyor olabilir dedi. Bu hafta yapılacak bir faiz artışının ileriye dönük yönlendirme dönemini kesin biçimde sona erdireceğini ve Fed'in bağımsızlığını vurgulayacağını söyledi. Faiz swapları çarşamba günü 25 bas puanlık faiz artışı ihtimalini yaklaşık %40 olarak fiyatlıyor. Bu oran son yıllardaki Fed kararları öncesine kıyasla olağan dışı derecede yüksek bir belirsizliğe işaret ederken yatırımcılar Eylül ayında faiz artışını ise tamamen fiyatlamış durumda. Flight'a göre Fed'in bu hafta harekete geçmesi Eylül ayını beklemesinden daha büyük etki yaratacak çünkü enflasyona nasıl tepki verdiğine ilişkin beklentileri yeniden şekillendirecek.
0: Evet, detaya göz attık. Hemen gidelim. Osmanlı Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Gerze. Mehmet Bey hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bekliyor musunuz Fed'den bir sürpriz?
2: Ya beklemiyorum. Ben asıl bu Stadel Securities'in tahmini garibime gitti. Çünkü biraz önce Amerika'nın büyük kurumlarının beklentilerine baktığımda böyle bir beklenti görmedim ama önümüzdeki toplantılarda 3 tane bekleyen var, 2 tane bekleyen var. Bir artış bekleyen var yarından sonra yani. Ama yarın için bir faiz artışı hem de yeni başkan yeni atanmış. Sonuçta Trump atadı. Gelir gelmez Trump'a böyle bir soğuk düş yapar gibi bir faiz artışıyla hoş bulduk diyeceğini pek zannetmiyorum.
0: Ya olursa desek, tabii tarih böyle ilerlemiyor ama piyasaların buna tepkisi ne olur?
2: Yani çok ciddi bir satış olur. Çünkü zaten bir böyle tedirginlik var. Özellikle Güney Kore ve Japonya borsalarından takip ediyoruz. Bu sabah da yine çok sert bir satışla güne başladık. Kospi yani Güney Kore endeksi kaçtı bir daha bakayım.
0: %10 Mehmet Bey.
2: %10.8. Japonya %4'e yakın negatif. Bunlar çok büyük eksiler. Yani teknoloji tarafında ciddi bir tedirginlik var. Oradaki asıl deprem Nasdaq'ta olur. Eğer Fed sürpriz bir faiz artışı yaparsa çok ciddi bir düzeltme hareketi görebiliriz. Çünkü zaten bir değerleme tedirginliği var. SpaceX halka arzı önce prim yapmış sonra geri geldi. Yani böyle bir Fed'den böyle bir şey gelirse %10'u bile geçebilir. Yani %10-15'lik bir sert bir satış olabilir diye düşünüyorum.
0: Özellikle Mehmet Bey tabii Türkiye'de de riskli varlıklar açısından iştah açıcı bir görünümün olmadığı, sırf 100 endeksinin kabaca bu yılın belirli bir zamanının ardından alt ya da üst bandındaki o sürece bakılırsa da anlaşılabilir ama dünyaya da baktığımızda bazen günlük, bazen haftalık ya da böyle çok da adını koyamayacağımız zaman aralıklarında iştah görsek de çok da farklı bir durum olmadığını söyleyebilir miyiz? Bunun başat etmeni savaş diye konuşuyoruz ama parasal koşullar özellikle merkez bankalarının içinde bulunduğu zor karar süreçleri bu durumda etkili mi sizce?
2: Yani savaş süreci bence şey yapıyor çünkü bitiyor gibiydi. Sonra tekrar başladı. Bütün dünyada petrolün tekrar yükselmesine neden oldu. Yani petrol fiyatı bütün dünyada enflasyonun temel bir belirleyicisi. O yüzden merkez bankaları da şeyi okuyamıyor bence. Şu anki savaş, devam eden savaş ortamı işini zorlaştırıyor. Örneğin işte bir ay önce bir barış sağlanmış gibiydi. Görüşmeler başladı ama bir sonuca varılamadı. Onun üzerine petrol fiyatı tekrar yükseldi. Eğer böyle bir şey olmasaydı, barış sağlanmış olsaydı şu anda bir Fed'den faiz artışı ihtimali pek de gündeme gelmeyecekti. Çünkü neden? Amerika'da bir önceki açıklanan enflasyon rakamları iyi geldi. Yani kötü gelmedi. O bence ben yarın bir faiz artışı gelmez derken daha çok ona güveniyorum. Yani son açıklanan Amerikan enflasyonu savaştan dolayı enflasyonda aşırı bir yükseliş var riskini getirmedi açıkçası. O yüzden yarın muhtemelen yatay tutacak ama söylemlerinde şey yapabilir. Kredibilitesine yardımcı olması için şahin bir söylemle dengeleyebilir şeyi faizleri yatay tutmasını.
0: Ne duymayı beklersiniz peki? Neticede yeni bir döneme girebilmiş olduğumuz da düşünülüyor, dile getiriliyor. Burada sürpriz bir yana bir şekilde yönlendirmede yeni ortaya koymaya çalıştığı politika düşüncesi, yaklaşımı sözlerine de etkili olur mu?
2: Ya ben şunu duymayı beklerim. Şimdi genelde enflasyondaki yükselişlere geçici diye bakar hükümet taraftarı merkez bankaları. Yani eğer özellikle siyasi bir karar alma süreci varsa ki onu söylemlerden anlayabiliriz. Enflasyondaki yükselişe geçici bakma eğilimindedir bu tür merkez bankası yönetimi. Ama zannediyorum yeni başkan, Fed başkanı kendisinin hani Trump'ın bir emir eri olmadığını göstermek için enflasyon konusunda daha temkinli bir konuşma yapabilir. Yani bu enflasyon konusunda uyanık olmalıyız. Hani vigilant diye bir laf vardır ya geçer şeyde. Fed açıklamalarında Merkez Bankası jargonu da çok rastlanır. Enflasyonist baskılara karşı, enflasyon tehlikesine karşı uyanık olmamız lazım anlamında bir şey bekliyorum ben açıklama. Bu arada Fed'den sonra bu başkan şeyi iptal etmeye çalışıyordu. Fed'den sonraki başkanın soru cevap seansını, o konuda ne oldu bilmiyorum. Soru cevap seansı şeyi olacak mı acaba? Seansı.
0: Yani bu konuyla ilgili aslında tavrını ortaya koymuştu. Şu an kesin olarak hani sonrasındaki süreçte ne olacağını bekleyip göreceğiz. Tam da aslında size soruyu sorma sebebim de ortaya aslında kendi yaklaşımı ile ilgili bir şeyler saçtı. Ama buna göre mi devam edecek? Mesela işte alacağı kararla ilgili de Trump'ın atadığı biri diyoruz ama bir yandan da Citadel diyor ki sürpriz yapabilir. Tam manasıyla aslında o yüzden çok ilgi çekici bir Fed akşamı olacak. Türkiye saatiyle tabii Fed akşamı diye söylüyorum. Merakla bekliyoruz Mehmet Bey.
2: Ya soru cevapta işte yeni başkanın tavrı, siyasi duruşu nedir? Sonuçta bunu da Trump atadı. Ben de dikkatle dinleyeceğim. Yani daha önce ben bir önceki başkanın adını bile unuttum bu arada.
0: Jerome
2: Konuşmalarını
0: Powell.
2: Powell, evet. Powell'ın
0: Yetenekli Bay
2: konuşma.
0: Powell diyorum ben ona kanalda işe de başladığımdan beri.
2: Ben çok dinlemiyordum onun şeylerini. Niye de açıkça söyleyeyim, biraz ön yargı diyebilirsin. Yani avukat birisini Fed başkanı yapınca bir önceki Amerikan başkanı benim Fed'e olan ilgim bayağı kayboldu. Sonuçta o kadar ekonomistin, finansçının olduğu Amerika'da bir avukat Fed başkanı olunca Fed bana eski önemindeki gibi gözükmüyordu. Lütfen avukatlar alınmasın bu arada. Sadece avukatlar avukatlık yapsın. Yani gelip Fed başkanlığı, Merkez Bankası başkanlığına soyunmaları bana garip gelmişti. Bu yeni başkan o anlamda daha bir ekonomist. Şeylerini dinleyeceğiz. Hangi üniversiteden bu arada onu da bilmiyorum. Chicago mu?
0: Harvard'da öğretim üyeliği var. İlk mezun olduğu üniversite Harvard değil diye hatırlıyorum ama birazdan izleyicilerimiz onunla ilgili bilgi aktarırız. Bu arada bir son dakika daha var. Visa iş gücünün yaklaşık %7'sine denk gelen 2600 kişiyi işten çıkaracak şeklinde. Zaten artık bu yıl alıştık. Hem zaten makro iktisadi koşullar hem de bu yapay zeka ile ilgili dönüşüm süreci diyelim. Birçok şirkette personel azaltımına gidilmesine dönük haberleri karşımıza getiriyor. Ama ben Mehmet Bey'e son 8 dakikamızda Mehmet Bey sıkça kural koyucularla ilgili Türkiye'de başta piyasa, fon dünyası, borsa ile ilgili genelde Mehmet Bey bir takım beklentilerini dile getirir. SPK'nın son dönemde bilhassa haber akışlarının öne çıktığını görüyoruz bu noktada. Adımları nasıl buluyorsunuz?
2: Yani yeni SPK başkanımız hakikaten tebrik etmek lazım. Eksik kalan, geciken, biraz da kontrolden çıkan belli alanlara dikkatli bir şekilde müdahale ettiğini görüyoruz. Özellikle son SPK bülteninde dikkatli okuyucular, hani deneyimli, piyasada neyin ne olduğunu bilen kişiler pek çok önemli aksiyon gördüler. Bir regülatörün yapması gerektiği gibi. Şimdi bence fonlarla ilgili çok geciken düzenlemeler vardı. Onlar yapılıyor ve takvim de hani böyle gevşek bir takvim değil, bir düzenleme yapılıyor ve ay sonuna kadar uyulması lazım şeklinde. Bunu ben piyasa açısından olumlu okuyorum. Yani burada bir düzenleme ve gözetim anlamında bazı şeylerin aksadığı bir piyasa vardı son 1-2 yıldır. Yeni başkan döneminde bunun ciddiye alındı. Çünkü sermaye piyasası sonuçta bir güven piyasasıdır ve gözetim, denetleme, sağlıklı fiyat oluşumu çok önemlidir. Yani bunu burada söylemek bile, hatırlatma gereği duymak bile bana zul geliyor ama maalesef realite olarak öyle bir noktaya geldik. Borsada fiyat oluşumunun sağlıklı olmasının pek çok önemi vardır. Yani bu sadece borsada bir fiyat diye bakmayın ona. Yani onun bir sürü buzdağının altı var. Başka bir sürü yan etkileri var. Ve o fiyat oluşumuna dair ciddi sorunlar ortaya çıkmıştı. Ve maalesef fonlar da bu araç haline gelmişti. Piyasa bozucu eylemler diyelim. Şimdi o konuda bir düzelme sürecine girdiğimizi anlıyorum. Gözlemliyorum. Belki piyasanın zayıflığı da biraz buradan. Çünkü geçmişten gelen bazı şeyler var. Sorunlu yapılar var diyelim. Onların likide edilmesi, daha bir sağlıklı bir yapıya geçmesi belli bir zaman alacak ve piyasanın da bunları biraz absorbe etmesi gerekecek. Bu nedenle ben Temmuz'un biraz zayıf geçtiğini, evet Temmuz ayını borsa şimdi bakıyorum bu ay -3 civarında ama BIST 100, BIST 30'a bakarsak -5 civarında. Çünkü BIST 30'un içinde malum fiyatı çok şişmiş diyeyim artık bir hisse senedi vardı. Şimdi o da bir düzelme sürecine girdi. Yani endeksin oluşumuna dair de bir düzenleme duyuyorum ben. Çağlar, o da önemli. Yani endekse, BIST 30 ve BIST 100 endeksine mekanik kuralları tutturan, sağlayan her hisse girmemeli. Orada bir de kurumsal yönetişim, yani corporate governance dediğimiz kurumsal yönetişim notu da bir faktör olabilirse, yani şunu demek istiyorum, belli matematiksel kriterleri sağladı, bu endekse girsin. Ama belki manipülasyonla sağladı o hisse o şeyleri ki realite bu. Pek çok örneğini de gördük. O zaman bunları MSCI'ın yaptığı gibi diskalifiye etmek gerekiyor. Yani veto etmek gerekiyor şeyden dolayı. Burada kurumsal yönetişim anlamında veya bu tahtada, bu hissenin tahtasında sağlıklı fiyat oluşumu anlamında şüpheli bir durum var diyerek bunu endeks komitesi diye belki bir komitede oy birliğiyle veto etmek mümkün hale gelmeli. O zaman endeks oluşumuna dair, yani endeks oluşumu sadece mekanik kurallara teslim edilemez. Çünkü o mekanik kurallar bir tanesi halka açık piyasa değeri. O konuda ciddi bir sağlıksız bir durum oldu. Zaten tespit edildi. Bu düzeltildi. Yani orada gerçek fiili dolaşım oranları artık hesaba katılıyor. Bu da MSCI uyarısından sonra geldi. Yani içeride bunu söylemekten dilimizde tüy bitti ama hiçbir şey değişmiyordu. MSCI sert bir uyarı yaptı. Takiben Dow Jones, S&P Dow Jones endeksleri de bir uyarı yaptı ve o şey geldi düzenleme. Şimdi fiili dolaşım oranı konusunda bir tereddüt yok ama onun dışında işlem hacmi kriter. İşlem hacmini de manipüle etmesi çok kolay bir şey. Yani bir yerde sonsuz alsat yaparak çok sonsuz bir hisse senedi işlem hacmi yaratabilirsiniz ki yaratılabiliyor. O zaman da bunlar bu işlem hacmi kriterini de sağlıyor. Çok likit bir hisse diye endekse giriyor. Ama hepimiz biliyoruz ki likiditenin gerçek ölçüsü işlem hacmi değildir. Yani tahtada derinliktir. Bence elde teknolojik imkanlar var. Dünyadaki en iyi örneklere de bakılabilir. Basit işlem hacminden ziyade hisse senedinin gerçek derinliğini ölçen kriterler endeks üyeliği için ele alınmalı. Onun dışında bir de biliyorsunuz kurumsal yönetim notu diye bir şey var, açıklanıyor. O şeylerden alınıyor. Gerçi hepsi 9-9,5 civarında, yani çok ayırt edici notlar yok. Onun üzerinden herkes 8,5 ile 9,5 arası not alıyor. Orada da tam sağlıklı bir not mekanizması işlediği söylenemez ama bir başlangıçtır sonuçta. Yani endeks üyeliğinde kurumsal yönetişim notunun da bir kriter olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunu derken kurumsal yönetişim notunun verilme sürecinin de biraz daha sağlıklı olması gerekir. Yani o notu veren kuruluş herkese 9 civarında not veriyorsa demek ki çok da sağlıklı not vermiyor diye o notu veren kurumlarla da ayrıca bir yeni bir yöntem. İşte not farklılaşsın, farklı kriterlere bakın. Belki de şey yapılmalı, monitör edilmeli. Yani bir hocanın notu düşünün. Yani ben de bir üniversitede ders veriyorum sonuçta. Bilgi Üniversitesi'nde, orada hani verdiğim notların şeyine bakıyorum. Bir ortalaması var, bir de standart sapması var. Evet. Herkese, bütün öğrencilere bilmiyorum anlatabildim mi? 10 üzerinden herkesin 9-9,5 aldığı bir not çok da sağlıklı bir not değil.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Osmanlı Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Vesius Mehmet Gerze. Bu arada lisansı Stanford Borç'un. Onda da bu arada lisans düzeyinde ekonomi ya da finansla ilgili bir kısım yok. Bu arada Mehmet Bey'le sohbetimize noktayı koyalım. İki tane son dakika geldi Mehmet Bey'le konuşurken. Sonuncusu İran nükleer silah sahip olmamayı kabul etti. Bu durumu resmileştirmesi gerekiyor şeklinde Trump'tan gelen. Önceki ikisi de Trump'tandı. Biri Netanyahu bizim İran savaşına dahil olmamızı halen istediğini söyledi şeklindeydi. Diğeri de İran ile anlaşma olmazsa tehdit ediyor yine. Kazma Dağı'nı çok kolay bir şekilde ortadan kaldıracağız diye zaten sürekli herkesi tehdit eden bir ABD başkanı. Bununla beraber de programa başlarkenki dinamikler Borsa İstanbul adına en azından çok da değişmedi. Noktayı da Deloitte Orta Doğu Teknoloji ve Dönüşüm Büyüme Lideri Tamer Çerif'le koyacağız. Bölgedeki veri merkezi yatırımları ve yapay zeka atılımlarını değerlendirdi. 16'da da Zeynep Özyol'un bugün bu hafta sunacağı finans merkezi sizlerle olacak. Görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.
3: Ancak büyümeyle ve büyümenin şu anki esas kaynağıyla başlamak istiyorum. Peki bölgede bu büyüme odaklarının tam olarak nereden kaynaklandığını görüyorsunuz?
4: Öncelikle beni konuk ettiğin için çok teşekkür ederim A1 ve bölgede büyüme odaklarını belirleyen birden fazla değişim olduğunu düşünüyorum. Bölgenin içinden geçtiği mevcut durumda gördüğümüz büyük değişikliklere bakacak olursak, birincisi tedarik zinciri ve lojistik üzerindeki etkidir. Körfez İşbirliği Konseyi süreci hızlandırabilmek için karar aldı. Tedarik zincirinde alternatifler aramak, yerelleşme, petrol ve gaz depolama ve ulusal bir öncelik haline gelmesini istiyorlar. Tedarik zinciri ve lojistiğin yanı sıra temiz enerjiye de bakıyoruz. Yani Körfez İşbirliği Konseyi bölgesi ciddi yatırımlar yapıyor. temiz enerji kaynakları alanında enerji dönüşümü süreçlerinde ve düşük üretim ve çıkarma maliyeti avantajlarından da yararlanarak temiz enerjinin ve petrol ve gaz tarafında en önemli ve stratejik ihracatçı aktörlerden bir tanesi olmaya kararlılıkla odaklanıyor. Şimdi bu coğrafyada yaşanmakta olan bir diğer önemli dönüşme, yani yapay zeka devrimine ve yapay zeka için hayati önem taşıyan altyapı yatırımlarına da bakarsak ve ayrıca tüm bu gelişmelerin iş gücü açısından tam olarak ne anlama geldiğini ve ne gibi sonuçlar doğuracağını da düşünmeliyiz. Şimdi yapay zeka perspektifinden bakıldığında bölgenin odak noktası hırstan uygulamaya geçmek. Ve bu bölgedeki pek çok büyüme odağını körükledi. Şimdi endüstri perspektifinden...
3: Evet ve Tamer, yapay zeka kısmına biraz odaklanmak istiyorum. Bir saniyeliğine yapay zeka kısmına odaklanmak istiyorum. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere bölgedeki ülkeler veri merkezlerine oldukça yoğun bir şekilde odaklanmaya devam ediyor. Ancak bunlar bu savaşta son 4-5 aydır potansiyel hedefler ve risk faktörleri olarak görülmeye başlandı. Sizce oradaki yatırım stratejisi kökten mi değişiyor yoksa yeniden mi tahsis ediliyor?
4: Evet, bence yatırım aslında bazı durumlarda çoğunlukla yerelleşme ve egemenlik yetkisini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla yeniden tahsis ediliyor. Dolayısıyla Körfez İşbirliği Konseyi bölgesi yapay zeka egemenliğine odaklanıyor ve yapay zeka altyapısından başlayarak yapay zeka hedeflerini destekleyecek tüm yığına bakıyor. Ve ardından küresel hiper ölçekleyiciler ve küresel kuruluşlarla büyük anlaşmalar yapıyorlar. Yapay zeka altyapısına yatırım yapıyorlar. Ve senin de belirttiğin gibi A1 bu durum bölge genelinde açıkça görülüyor. Bunu tüm Körfez İşbirliği Konseyi bölgesinde görüyoruz. Bir görev olarak yapay zeka yerelleşmenin nasıl teşvik edileceğinin merkezinde tam odağında yer aldı. Ve çoğunlukla yapay zeka bunun en ön saflarında yer aldı.
3: Ve Tamer hakkında epey haber yaptığımız bir konu da tüm bu süreç başlamadan önce bile Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki rekabet ve danışmanlık firmalarının tüm bunların neresinde durduğuydu. Peki Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan arasındaki bu rekabet hakkında müşterilere neler söylüyorsunuz? İşiniz nerede yoğunlaşıyor ve bölgede ne tür fırsat alanları görüyorsunuz?
4: Bence A1 yapay zeka konusunda bu daha çok küresel bir rekabet ve bölgede buna dahil Körfez İşbirliği Konseyi bölgesinde en büyük fırsatları Suudi Arabistan ve Emirlikler'de görüyoruz. Ayrıca Katar da yapay zeka altyapısına egemen yapay zekaya ve yapay zeka stratejisini geliştirmeye oldukça büyük yatırımlar yapmaktadır. Kuveyt ve Umman da yapay zekaya yoğun yatırımlar yapıyorlar. Ve bu yatırımların altyapıdan başlayarak veri merkezleri, yapay zeka veri merkezleri inşa etmeye ve tüm bu büyük yapay zeka altyapılarını beslemek için enerjinin doğru şekilde tahsis edilmesini sağlamaya kadar pek çok alana yansıdığını göreceksiniz. Ayrıca son birkaç yıl içinde imzalanan çok sayıda büyük ölçekli bulut sağlayıcı anlaşmasına da şahitlik ettik. Bu durum Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere bölgeyi yapay zeka yarışını yönlendiren lider ülkelerden biri haline getiriyor. Ve fırsat alanları A1 insan süreç ve teknoloji genelinde ortaya çıkıyor. Bu yüzden teknoloji altyapısını görüyoruz. Yetkinlik kazandırma söz konusu olduğunda büyük fırsatlar var. Bölge genelindeki insan kaynakları boyutuyla ilgili özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelerin yapay zeka stratejisine uyum sağlamak için yerelleşmeye ve kaynaklarının yetkinliklerini artırmaya odaklandığını göreceksiniz. Evet.
5: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Reklam.
8: Öncelikli yayın.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Merhaba, Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Konuştuğumuz konular belli aslında, piyasaların odağında FED kararı var. Yarın takip edeceğiz. Oradaki beklentiler ana konumuz. Beklentilere baktığımızda, fiyatlamalara baktığımızda %30'u bulduğunu görüyoruz FED'in faiz artırımına ilişkin beklentinin. Sonbahar için de %100 fiyatlaması var. Bir yandan bilançolar hem küreselde hem içeride yakından takip ediliyor. Jeopolitik taraf şu an sakin duruyor. Bir yandan ekranda da bir son dakika var. Amerika'da konut fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda %0,3 artmış. Beklentinin üzerinde bir artış. Önceki ve beklenti paralelmiş. Özür dilerim. Beklenti 0,1 artış. Önceki %0,1 düşüşken. Şimdi bir yandan da dediğim gibi bilançoları takip ediyoruz. Çip hisselerindeki satış dalgası, yapay zekadaki yüksek montanlı harcamalar, bunların geri dönüş riskleri, özellikle Çin hamleleri üzerinden Amerika-Çin dengesi ve rekabeti piyasaları nasıl şekillendirecek? Temaların daha doğrusu piyasa tepkilerinin ne kadarı konjonktürel beklenti doğrultusunda, ne kadarı yapısal tartışmalara işaret ediyor? Hepsini ve daha fazlasını konuşacağız ama önce günün satır başlarına biraz daha bakalım, aktaralım, sonra fiyatlamalara geçeriz. OPEC artı 1'in Eylül ayındaki son artışın ardından petrol üretim kotalarındaki artışlara ara vermeyi planladığı bildirildi. Ancak koşullara bağlı olarak durumun değişebileceği notu da söz konusu. Fitch Ratings'in raporuna göre Hürmüz Boğazı kısa sürede yeniden açılsa bile İran Savaşı kaynaklı yayılma etkileri nedeniyle gelişmiş Avrupa ekonomilerindeki makroekonomik koşullar baskı altında kalmaya devam edecek. Kuruluş gelişmiş Avrupa ülkelerinin çoğunda enflasyonun 2025 sonundaki beklentilere kıyasla daha yüksek, büyümenin ise daha zayıf gerçekleşmesini bekliyor. Boeing uçaklarına yönelik güçlü talebin etkisiyle ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde serbest nakit akışı elde ederek toparlanma sinyali verdi. Ama bu olumlu tablo Air Force One programı için yazılan 280 milyon dolarlık yeni zarar kalemiyle gölgelendi. Meta Platforms ve BlackRock, Texas'ta 1 gigawatt kapasiteli veri merkezi kompleksini inşa etmek ve işletmek için ortak girişim kuracak. Meta yaptığı açıklamada El Paso kampüsünün geliştirme maliyetinin yaklaşık 14 milyar dolar olacağını duyurdu. Açıklamaya göre tesis 2028 yılında faaliyete geçecek. Kompleksin inşası, yani Texas'taki 1 gigawattlık kapasiteli veri merkezi kompleksi inşası.

Rakamlarla görünüme bakacağız ama ekranda bir son dakika daha var. Onu da seslendireyim. Avrupa Birliği Rusya'ya yardım eden 1600 firmaya yaptırım uygulamayı planlıyor son dakikası ekranda. Tabii bunun altını doldururuz birazdan. Yardım edenden kasıt ne, içerik ne, kapsam hangi sektörleri, nereleri, hangi firmaları kapsıyor? Detaylar geldikçe aktarırız. Bir bakalım rakamlarla görünüm an itibariyle bize ne gösteriyor diye. Borsa İstanbul negatife döndü. %0,16'lık geri çekilmeyle son 2 saatte yatay pozitiften yatay negatife geçen bir görünüm söz konusu. Sektörel kırılımlara bakalım, alışlar satışlar nereden geliyor diye. Bankacılık tarafı yeniden negatifte, %0,37 aşağı yönlü. Sanayi endeks de aynı oranda aşağı yönlü. Mali tarafta da %0,42'lik geri çekilme var. Devam edelim, hizmetler, ulaştırma, turizm tarafı nasıl diye. Ulaştırma pozitif ayrışmaya devam ediyor ama orası da biraz baskı görmüş. %1'lerin üzerindeydi primi, %0,63'e gerilemiş. Turizm tarafında kayıpların seviyesi %1,38. Hizmetlerde yatay pozitif bir görünüm devam ediyor. Paralara bir bakalım. Dolar son bir ayın en güçlü seviyesinde diyoruz sabahtan beri. 101,54'te. 47,37'de dolar TL, euro TL 53,89'da, euro dolar çaprazı 1,1368'e kadar gelmiş durumda an itibariyle. Avrupa'ya bakalım. Bir yandan küreselde genel olarak bilançoları takip ettiğimiz bir süreçteyiz. Londra borsası, burası gündüz daha pozitifti, iyimser bir hava vardı. Negatife, yatay negatife ve negatife dönen borsalar olduğunu görüyoruz. Londra borsası pozitif ayrışıyor %0,43 ile yukarı yönlü hareketle. Kakaran endeksi yatay negatif, DAX endeksindeki kayıpların seviyesi %0,2 kadar. İtalya'da Milano borsasında da %0,53 ile en negatif ayrışan seviyeyi görüyoruz. Vadelilere bakalım, Amerikan vadelilerine. Fed öncesi nereye gelmiş beklentiler, fiyatlamalar daha doğrusu.

0: ona bir göz atalım. Dow Jones %0,1'e yakın primli. Nasdaq vadeliler %0,74 aşağı yönlü. S&P yatay pozitif görünümünü koruyor. Ne kaldı? Petrol, emtia ve kripto para. Petrol 100 dolara kadar biliyorsunuz yüzü geçmişti. Pardon, tahvilleri atlamışım ama reji atlamadı. 10 yıllık tahvil faizi 4,62'de, 5 yıllıklar 4,38'de, 2 yıllıklar 4,29'da Fed'in kararı beklenirken. Birazdan aslında biraz daha bu doların gücü faiz görünümü arasındaki ilişkiyi de konuşacağız. Dediğim gibi az önce söylediğime bakalım, petrol 100'e gitmişti, geldi 86 dolar 10 sent civarına şu an. Amerikan tipi 81 dolar 22 sentte. Bitcoin'de 63.467 dolardan işlemler geçiyor. Spot altının ons fiyatı 4.033 dolar 63 sentte. Gümüş 57 doların üzerinde. Altın ve gümüşte değer kaybını konuşmaya devam ediyoruz. Çok ciddi yerlerden buralara geldi her iki kıymetli metalde. Gümüş 120'lerden, altında 5400 dolarlardan geldi diyelim ve bir bağlantı yapalım. İş yatırım uluslararası piyasalar uzmanı Nadir Yondu yayına katılacak. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi bir yandan bilanço haftası, bir yandan da tabii yarın açıklanacak Fed kararı piyasalar açısından kritik. Riskler, senaryolar noktasında nedir notlarınız?
1: Tabii ki öncelikle yayınlar dilerim. Sonra da siz de bahsetmiş olduğunuz gibi aslında yerel etken hisselerinde belirgin bir risk azaltma eğilimi görüyoruz. Sene içindeki zirvesine baktığımızda yaklaşık %21'lik bir düşüş var. Temel tartışma aslında burada yapay zeka temasının sona ermesi değil, 100 milyarlarca dolarlık yatırımların ne kadar hızlı gelir, kar ve nakit akışına dönüşeceği konusu. Bu nedenle bu hafta açıklanacak olan işte Microsoft, Meta, Apple, Amazon bilançoları yalnızca şirket bazlı değil, yapay zeka yatırım döngüsünün tamam açısından belirleyici olacak diyebiliriz. Piyasa bunları fiyatlarken bulut gelirlerine, veri merkezi taleplerine, yapay zeka ürünlerinin gelir yaratma kapasitesine ve sermaye harcaması tahminlerine odaklanıyor olacak. Mevcut koşullarda beklentileri aşmak tek başına yeterli olmuyor maalesef bu bilançolarda. Şirketlerin hem güçlü bir imaj açıklaması hem de artan yatırımların geri dönüş konusunda ikna edici mesaj vermesi gerekiyor. Bilançosunun şimdiye kadarki dönemine bakacak olursak da sonuçları açıklayan S&P şirketlerinin yaklaşık %85 kar beklentilerini aştı diyebiliriz. Bu tabloda teknoloji hisselerindeki sert atışlara rağmen endeksin genel olarak dayanıklı kalmasını sağlıyor. Ancak yüksek değerlemeleri özellikle yapay zeka ve yerel etken şirketlerinde hata payını oldukça düşürdü. Beklentinin altında kalan sonuçların veya kontrolsüz şekilde yükselen sermaye harcaması tahminlerinin sert atışlarla karşılanma riski devam ediyor diyebiliriz. Yerel etkenlerdeki aslında bir başka risk faktörü de Çin kaynaklı rekabet. Bunu özellikle bu haftaki fiyatlamalarda çok sert hissettik. Çin devlet destekli bir şirketin Immersion DUV litografi makinelerinde seri üretime başladığına yönelik haberler küresel çip ekipman üreticilerinde satış baskısı yarattı. Çinli bellek üreticisi CXMT'nin de bu hafta yaşanan halk arasındaki güçlü fiyatlamalarda ülkenin yerli yerletken kapasitesinin büyütme hedefinin yatırımcıları tarafından güçlü biçimde desteklendiğini gösteriyor. Çin'in en ileri üretim teknolojilerine kısa süre dolaşması kolay görünmese de orta segment çiplerde artan rekabet fiyatlama gücü ve pazar payları açısından önemli bir faktör oluşturuyor Amerikalı şirketler açısından. Haftanın diğer ana başlığı aslında siz de bahsettiniz. Yarınki Fed kararı olacak. Para piyasası faiz artış olasılığının şu an yaklaşık %31,5 seviyesine fiyatlıyor diyebiliriz. Ana beklenti sabit kalması yönünde olsa da bahsetmiş olduğumuz aran aslında piyasaların şahin bir sürprize değerlendirdiğini açıkça gösteriyor. Petrol fiyatları kaynaklı enflasyon baskısı ve ABD ekonomisinin dirençli seyri de Fed'e daha sıkı bir duruşunu alın açıyor diyebiliriz. Bu nedenle karar kadar Fed Başkanı Warsh'un enflasyon, petrol ve ilerleyen toplantı ilişkin mesajları önemli olacak diyebiliriz bu notlarda. Özetlemek gerekirse haftanın yönünü yüksek beklentilerle açıklanacak olan megacap bilançoları, yapay zeka yatırımlarının somut geri dönüşü, Çin kaynaklı rekabet ve Fed'in politika mesajı belirleyecek. Fed'in faizleri sabit bırakması ve teknoloji şirketlerinin güçlü sonuçlarla birlikte kontrollü sermaye harcaması görünümü sunması halinde yerel etkenlerde bir tepki alımı bekliyoruz diyebiliriz. Buna karşılık şahin bir Fed mesajı, zayıf bilanço veya yüksek yatırım harcaması açıklamaları teknoloji sektöründeki oynaklığın devamına ve aşağı yönlü baskına sürmesine sebep verebilir.
0: Nadir Yondu, teşekkürler. Araştırma turuna geçiyoruz bu noktada. Finans Merkezi'nin tur zamanı.

0: Mehmet Özdemir'le başlayacağız araştırma turuna. Bloomberg NT araştırma analisti. Mehmet, demin tur zamanı dedim. Sen de yayın önce ben size bir Wall Street turu attırayım dedin. Başlayalım o tura da. Şimdi evet, teknoloji tarafındaki hikayeyi konuşuyoruz. Zaten ağırlıkla uzunca bir zamandır burayı konuşuyoruz. Çünkü en güçlü tema, en paranın yoğun olduğu, bol olduğu, büyük büyük bütçeleri konuştuğumuz. Dolayısıyla endişelerin de aslında güçlü fiyatlandığı taraf burası. Şimdi Çin kaynaklı haber akışı, özellikle çip tarafında elinin güçlendiğine dönük açıklamaları, planlamaları bu taraftaki endişeleri başta Asya olmak üzere arttırmış görünüyor. Çünkü bundan sonra da konuşulan ne? Bu şirketler bu kadar güçlü yatırıma devam eder mi? Buradaki hesap bozulursa, bu yatırımlar yapılmazsa bu tarafın hali ne olur üzerinden? Ama işin bir de diğer tarafı var. Yani bu teknoloji tarafı dışında kalanlarda hareket nasıl? Aynen. Geri çekilmeler genele yayılmıyor diye sen zaten başlığı atmışsın. Hangi sektörde ne görüyoruz? Oralarında hani makroyla ve FED patikasıyla ilişkisi nasıl görünüyor?
1: Şu anda biraz daha ters gibi gözüküyor ilişkisi. Sondan başlayayım Zeynep. Ama şöyle bir aslında toparlayacak olursak, grafiğe baktığımızda da aslında eşit ağırlıklandırılmış S&P 500 endeksini aldım. Çünkü hala dolar bazlı çift taneli getirirlerdi. Fakat S&P 500 endeksiyle son dönemde çok ciddi anlamda beraber hareket etmediğini görüyoruz. Bunun en büyük sebebi de muhteşem yedili endeksleri başta olmak üzere, şirketleri başta olmak üzere çip şirketlerinin ağırlığının ciddi yüksek olması. Ama bir de tabii diğer unutulan sektörler var. O tarafta da hareketlerin çok fena olmadığı bir perspektif var. İşte başta gayrimenkul sektörü olmak üzere belki tüketim sektörünü bunun içerisinde biraz daha koyabiliriz. Bu sektörler size yılbaşından itibaren görkemli olmadıkları için, manşetlerde yer almadıkları için bir miktar daha arka planda kaldılar. Ama bilanço beklentileri de çok kötümser değil. Onu söylemek lazım. Şimdi sabahtan bu yana aslında dün S&P 500 alt endekslerinde S&P 500 ciddi primlenmezken belki yer yer negatife geçtiğini gördük seans içerisinde. 11 alt sektörden 7'sinin yukarıda olduğu bir görünüm vardı ama enerji ve teknoloji başta olmak üzere bu sektörler aşağı doğru gelince o görünmeyen primleri de bir miktar daha sınırlandırıyor. Bugün biraz sonra Ceren anlatacaktır ama STOXX 600'e bakalım, 26 sektörün 12'sinde yukarı doğru bir momentum var. Yani sadece 8 sektörün düştüğü anlamına geliyor bu. Ve bu rotasyonu belki Zeynep Asya tarafında daha da ağır hissediyoruz. Bu sabah KOSPİ'lerin devre kestiği, Tayvan TAIEX tarafında sert satışların olduğu bir görünüm vardı. Bunu fon yöneticilerinden, fon akımlarından da anlayabiliyoruz. Ay başından itibaren bu tarafta özellikle Kore hisselerinden yaklaşık 4.4 milyar dolar civarında bir çıkış var. Tayvan tarafında da 19 milyar dolarlık bir çıkış var. Fakat bu genele yayılıyor mu? Asya'da da hayır. Nereye bir giriş var? Özellikle Endonezya bankalarına, Endonezya'nın son dönemde MSCI uyarılarını yakından takip ediyorduk ama oraya bir teveccüh olduğunu görüyoruz. Çinli e-ticaret şirketlerine bir giriş var ve aynı zamanda Hintli teknoloji şirketlerine de bir kayış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla değerlemelerden bir miktar daha bağımsız son dönemde geride kalmış hisselere bir dönüşün başlama emareleri var. Çünkü tam bunun bir dönüş, özellikle dönüş olduğunu söylemek açısından biraz daha erken. Ama şöyle bir bilançolara baktığımızda diğer grafiğimizi de alabilirsek. Şimdi bilanço beklentilerinde de şu ana kadar S&P 500 bilançolarının, gelen bilançoların %80 ila 86 civarında beklentileri aşan bir performans var. Fakat bakalım özellikle iletişim sektöründe tüm şirketlerin bilançoları beklentileri aştı. Gayrimenkul tarafına bakıyoruz Zeynep. Evet, 2021'de gayrimenkul S&P 500 gayrimenkul endeksinde zirve seviyeleri gördük. Ama şu anda özellikle yakın zamanın en zirve seviyelerinde yer alıyor. Ve buradaki dinamizm bir miktar daha S&P 500'ün önüne geçmiş durumda. Keza aynı şekilde ham maddeler ve kamu hizmetleri sektörleri içinde bunu söyleyebiliriz. Zaten bu sektörlerin bir miktar daha küçük orta ölçekli şirketlere yansımalarını Russell 2000 tarafında da görüyoruz. %20'ye yakın 18'ler civarında bir getiri var. S&P 500'ü ikiye katlamış durumda getiri olarak. Dolayısıyla şu anda biraz daha tematik bir baskıdan bahsetmemizin en azından verilerle de bir miktar daha açıklayabiliyoruz. Asya'daki kayışı da bir miktar daha özellikle devamı gelecek mi? Bunu yakından takip etmek lazım ama şu anda sen de girişte özellikle bir miktar daha vadelilerden bahsettin. Dow Jones döngüsel hisse senetlerinde alımlar %1'e yaklaştı. Nasdaq'ta satışlar %1'e yaklaştı.
0: Gayrimenkul tarafı 30

0: Şaşırtıcı. Bu da özellikle hala yarın bu arada Fed'in faiz kararını karşılayacağız. Ona rağmen Stadel diyor ki faiz arttırabilir Fed. Ama ona rağmen gayrimenkul sektörünün de dün hariç ondan önceki gün yeni zirvesini yenilediği bir gündü. Kısa vadeli olarak konuşuyorum.
1: Peki. Mehmet çok çok teşekkürler bu Wall Street turu için. Devam edelim. Yine küresel temadan devam edeceğiz. Elif Cansever'le konuşacağız. Bloomberg ET araştırma analistlerimizden. Tabii yapay zeka harcamaları aslında bu tarafta tartıştığımız ana konu olmaya devam ediyor. Satışlar ekseninde de, yani çipteki satışlar da aslında az önce de biraz izah etmeye çalıştım. Yine bununla ilişkili. Şimdi biraz bakalım kredi tarafına bunun yansıması, bu endişelerin yansıması ne oluyor? Grafikler bize ne gösteriyor?
2: Zeynep, yapay zeka sıralamasından, hisse performanslarından, gelirler tarafından, özellikle bilanço dönemi, teknoloji bilançolarını almaya başladığımız bu dönemde sıkça bahsediyoruz. Fakat bu yapay zeka gelirlerinin capex harcamalarının nasıl finanse edildiğine baktığımızda o tarafta yatırımcıların bir miktar daha algısının bozulduğunu ve risklerin bir miktar daha arttığını söyleyebiliriz. Bunun da en net göstergesi bize şirketlerin 5 yıllık CDS primi, yani bir şirketin borcunun temerrüde karşı sigortalamanın total maliyetini gösteren primlenmeden bahsediyoruz. Ve burada ilk grafiğimizde, soldaki grafiğimizde gördüğümüz gibi şu an en yüksek seviyede CDS'i olan Meta tarafı. Bunun neden oldu peki? Meta'nın özellikle 100 milyar dolara yakın capex harcamasını arttıracağını açıklaması ve bunun yaklaşık 12 milyar dolarını Texas tarafında yapacağı Texas merkezinde kuracağı yeni yapay zeka merkezi için finansallarının bir miktarda investment grade seviyesinden, yani yatırım yapılabilir seviyesinden değil de junk bond seviyesinden, yani birazcık daha alt seviyelerden, spekülatif tahvil seviyesinden fiyatlanması bir miktar daha yatırımcıların Meta tarafındaki CDS'leri yukarı yönlü olarak ivmelendirmesine sebep oldu diyebiliriz. Bunun arkasından Broadcom, Nvidia, Alphabet ve Amazon gibi şirketler geliyor. Burada birazcık veri merkezi yatırımların artması yatırımcıların risk algısını bir miktar daha bozduğunu söyleyebiliriz. Burada özellikle Nvidia önem arz ediyor. Çünkü Nvidia tarafına baktığımızda mavi çizgiye baktığımızda ise özellikle son haftalarda Temmuz sonundan itibaren yukarı yönlü bir hareketten söz ediyoruz. Ve bunun da aslında bilançosunun güçlü, şirket karlılıklarının güçlü gelmesine rağmen yatırımcıların risk algısının bu tarafta bir miktar daha bozulduğunu ve özellikle OpenAI son haftalarda çıkan haber akışıyla beraber OpenAI yapacağı yeni yatırımın, Ohio'daki yatırımın finansörlüğünü yapacağı algısı bir miktar daha bu taraftaki CDS primini yükselten sebeplerden oldu diyebiliriz. Grafiğinizin hemen sol tarafta grafiğimize baktığımızda ise o tarafta da Oracle ve SpaceX'i görüyoruz. Oracle tarafına baktığımızda ciddi yüksek seviyelerde bir CDS olduğunu söyleyebiliriz. 215 ki yıla başladığımızda 145 bas puan seviyesindeydi. Şu an geldiğimiz noktalarda 215 bas puanın üzerine çıkan rekor yükseklikte bir CDS takip ediyoruz Oracle tarafında. Bunun da aslında en büyük nedeni tarihinin en büyük yatırım planını açıklıyor olması. Önümüzdeki yıl için yaklaşık 70 milyar dolarlık seviyesinde bir yatırım planı açıkladı ve S&P Global Ratings ise bu yatırım planını agresif bularak kredilendirilebilir, yatırım yapılabilir şirketler seviyesinin en alt seviyesine, yani BB- seviyesine grade'ini düşürdüğünü söyleyebiliriz bu tarafta. Bu da CDS priminin bir miktar daha yükselmesinde Oracle tarafında etkili oldu. Onu tabii ki de SpaceX takip ediyor. Yeni halka arzına şahitlik ettik. Üzerine bolca konuştuk. Yukarı yönlü, özellikle halka arzının ilk günlerindeki büyük taleplerinden, yukarı yönlü hareketlerinden sıkça bahsettik. Arkasından bir miktar daha hissenin kuvvetli şekilde değer kaybettiğinden bahsettik. Şu an geldiğimiz noktada Starlink yatırımları, Starship programına olan yatırımlar bir miktar daha piyasanın bu tarafı olan, bu tarafın yatırımına olan, finansına olan algısını kaybettiğini ve CDS puanını bir miktar daha yukarı yönlü olarak hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bu hafta bilançoları takip edeceğiz. Yarın özellikle 5 teknoloji devinin bilançosunu alacağız. Buradaki hareketleri takip ediyor olacağız ama gelecek olan bilançolar da tabii ki de yılın ikinci yarısı için bizim için birazcık daha öngörüyü açacak diyebiliriz. Ne şekilde geleceği bizim birazcık daha yılın ikinci yarısını öngörmemizi sağlayacak. Ama şu an baktığımız noktada piyasanın tek bir şirket özelinde değil de bütün ekosistem özelinde bu finansalların nasıl elde edildiğine dair bir odaklanma geçti. Yani artık sadece hissenin performansına değil de bu yatırımların nasıl yapıldığı ve bundan sonraki sürecin ne getireceğine dair bir odaklanmaya geçmiş durumda.
1: Elif, teşekkürler. Devam edelim. Yine aslında küresel cepheden, bu sefer FED cephesinden, doların gücü cephesinden bir miktar sevgili Aslı ile Aslı Savranoğlu, Seren'le konuşacağız. Bloomberg HT baş

0: ekonomistimiz Aslı. Hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk Zeynep.
0: Şimdi dolar son bir ayın en güçlü yerlerinde diye konuşuyoruz. İşte endeksin geldiği yer. Ama birkaç da soru var. Kime karşı güçlü, kime karşı güçsüz? Bir de özellikle Fed beklentileriyle tahvil tarafındaki fiyatlamalarla o beklenti ekseninde yani arada ne kadar uyum var, ne kadar yok, biraz bakalım mı?
1: Evet, biz de bunu önemsiyoruz aslında. Çünkü son dönemde Amerikan dolarında bir tekrar bir yukarı yönlü hareket var ama geçmişe baktığımız zaman şu anda bu tahvil seviyesiyle ve bu faiz arttırım seviyesi, beklentisi seviyesiyle uyumlu mu diye baktığımız zaman aslında biraz orada geride kalmış olduğunu bile söyleyebiliriz. Şimdi daha önce baktığımızda ABD dolar endeksi DXY'ye bakıyoruz burada aldığımız benchmark gösterge bu. Bu endeksin içinde de %50'den fazlası euro, yaklaşık %13 Japon yeni var, %12 pound var ve sonra Kanada doları, Swiss frankı ve İsveç kronu burada endeksin içinde. Şimdi bu endekse göre baktığımızda işte Amerikan tahvil faizlerinin çok düşük olduğu ve Fed'in işte 0.25 üst bandını olduğu Fed politika faizinin olduğu dönemde dolar endeksinde 90'lara kadar gerilemiş olduğunu, sonra faiz artırımlarıyla birlikte ki o zaman gene Fed fonlama oranı %5.5'a kadar çıkmıştı üst band ve burada da 2 yıllık tahvil faizde işte 4.30'lara kadar yükselmişti. Şimdi bu dönemde benzer bir güçlenme dolar endeksinde gördük. Şimdi buraya geri döndüğümüzde bugüne son dönemde tekrar tahvil faizlerinde bir yükseliş var. Ve yılbaşından beri baktığımızda Amerikan Merkez Bankası'nın 2 faiz indirimi beklenirken 2 faiz arttırımına neredeyse giden bir skala var. Fakat dolar endeksindeki güçlenme geçmişe baktığımız zaman oldukça daha sınırlı gibi ve aralarındaki fark marjda giderek daha açılıyor gibi gözüküyor. Burada 2024'te bir miktar aradaki farkın kapandığını görmüştük o zaman faiz arttırım döngüsüyle birlikte. Ama arkasından tekrar dediğim gibi şu anda bu aradaki marj açılıyor. Yani bize şunu gösteriyor diyebiliriz. Aslında Amerikan yani faizlerin gideceği noktaya baktığımızda, 2 yıllık tahvil faizine baktığımızda dolar endeksinin aslında daha güçlü olmasını bekleyebilirdik. Ama yeterince demek ki burada bir güçlenme yok. Bundan sonraki trend de burada ne kadar bunu destekleyecek, buna bakmamız lazım. Burada da bir sonraki grafiğimizde evet biraz şuna bakmak istedik. Evet, dolar endeksi işte euro karşısında, Japon yeni karşısında ve diğer işte Avrupa para birimleri karşısında değer kazanıyor. Ama aslında dünyada şu anda daha yükselen bir kur ve ekonomi olan Yuan karşısında çok da değer kazanmıyor. Tam tersine Yuan yılbaşından beri yaklaşık %3 değer kazandı Amerikan dolarına karşı. Amerikan doları zaten %3 güçlenmişti. Bunun üzerine Yuan da Amerikan dolarına karşı %3 değer kazandı. Dolayısıyla buradaki aradaki farkın da gene son dönemde özellikle belirginleştiğini söylemek mümkün. Yani daha geçmişe baktığımız zaman aslında daha paralel bir seyir izliyorduk. Amerikan doları güçlenirken ve değer kazanırken ve kaybederken Yuan da benzer bir performansla, Yuan ve dolar endeks çaprazı da benzer bir performans sergiliyordu. Ama özellikle de bu Mayıs ayından beri diyebilirim ki o da biraz petrol fiyatının düşmeye başladığı döneme denk geliyor ilginç bir şekilde. Oradan itibaren Amerikan dolarıyla Yuan arasındaki gidişat da aslında farklılaşıyor. Yani dolar güçleniyor evet ama Yuan ondan daha hızlı güçleniyor.
0: ABD-Çin rekabetinin tabii ki burada da görmemiz gerekiyordu.
1: Şunu da konuşabiliriz Zeynep, senle konuşurken konuştuk. Yani bu aslında Amerikan açısından istenmeyen bir şey midir? O da ayrı bir konu. Tabii. Çünkü sonuçta Yuan'ın değerleniyor olması ABD dış ticareti açısından belki şu aşamada tercih edilen de bir durum olabilir. Ama yine de baktığımız zaman şunu da görüyoruz ki burada değişen bir kompozisyon var. Ve bir miktarda Yuan'ın burada değerlenme ve öne çıkma görünüş var.
0: Büyük oynamanın büyük sonuçları da olabilir diyelim. Çok teşekkürler
1: ben
0: Aslı.
1: Teşekkür
0: Aslı notlarını aldıktan sonra sevgili Çağlar'a doğru ilerliyorum. Çağlar Kuzukluoğlu, Bloomberg EYT Araştırma Müdürü. Sen de hoş geldin Çağlar.
2: Hoş buldum.
0: Biraz senle jeopolitik tarafa bakalım.

0: Çünkü bu sene itibariyle ki geçen sene zaten aslında belli başlı tüm zirvelerde bu yılın ana riskleri arasında jeopolitik riskler ilk sıralardaydı. Yanlış bir öngörü olmadığını daha yılın başında fark ettik. Devamında da çok fazla seçim gündemini konuşacağımız bir sürece giriyoruz. Avrupa tarafında da, Amerika'da zaten kongre seçimleri son derece kritik ve pek çok şey için belirleyici olma özelliği taşıyor. Dolayısıyla bir seçim gündemini konuşalım. Fiyatlamalar ne söylüyor? Bir de yani belli dönemler piyasada önce fiyatlanma eğiliminde de olabiliyor. Orban hikayesinde de gördüğümüz gibi böyle benzer senin not ettiğin dinamikler var mı?
1: Aslında Zeynep, 2024 yılı seçim ajandası açısından 2025 yılı bu yıla oranla çok çok daha kalabalık ve ne diyelim, tarihe belki not edilebilecek düzeyde ki zaten Donald Trump'ın ikinci dönemini başlatması hasebiyle o iki yılın önemi bir miktar daha ön plandaydı. Bu yıl çok üzerinde durulmuyordu ama senin de altını çizdiğin üzere mesela Macaristan seçimleri kabaca bir 15-16 yıllık Orban iktidarı ve zaten şu anda onun serencamını da görüyoruz. Çok ciddi anlamda bu yılın üzerine Avrupa Birliği üyesi olan, dünyada sağ popülistlerin simge isimlerinden biri olan kişinin ve partisinin döneminin sona ermesinin ardından görmüş olduğumuz önemli portrelerden biriydi. Yılın kalanında neler var? Öncelikle şunu söylemek lazım. Kuşkusuz Güney Amerika, ABD siyaseti ve dünya siyaseti açısından önemli bir yer. Ve burada Javier Milei'nin Arjantin'ini görüyoruz. Ama bununla beraber kıtada Donald Trump'ın ABD başkanı olmasıyla beraber tırnak içerisinde Trumpizm ve sağ popülizmin artık ötesine geçen Trump'ın arkadaşları ciddi anlamda baskın hale gelmiş vaziyette. Şimdi sağımda zaten Güney Amerika'nın demokratik tarihini tabii ki junta dönemlerinde juntaya karşı çıkan düşünürler vesaireler anlamında çok daha geriye götürebiliriz ama demokratik seçimler anlamında kabaca 1985'ten başlatsak yeridir. Hangi ülkeye gidersek gidelim o uzun askeri yönetimlerin 80'lerle beraber son bulup her ülkenin demokratik seçimlere gittiğini görüyoruz. Ve bu noktada şöyle ilginç bir bilgi vereyim ben değerli izleyicilerimize. Genelde Brezilya, bu şu an sağımızda gördüğümüz gibi, hangi politik spektrum kıtada hakimse o tarafta bir seçim yapıyor. Ve 40 yıllık tarih boyunca da, işte 41. yılındayız şu anda Zeynep, bölgede hiçbir zaman genel olarak tek tipin haricinde dengeli dağılım olmamış. Yani solsa sol, sağsa sağ ağırlık var. 40 yılın içerisinde neredeyse 2 katı 3 katı kadar bir orada dengeli dağılım ve dengesiz dağılım kırılımı var. Şimdi Brezilya ile ilgili Bolsonaro, Jair Bolsonaro seçimlere giremiyor. Zamanında o da Lula da Silva'yı seçimlere sokmamıştı. Oğul Bolsonaro'nun özellikle yolsuzluk ve bir takım konularla ilgili başı belada. Bir sağ aday daha var orada, De Freitas diye. Sağda böyle bir oy kırılma noktası var. Lula ciddi anlamda bu yılın ilk yarısının sonuna kadar gerilemedeydi ama bir daha aday olmayacağım diye son seçimlere girmişti. Kararını değiştirdi. Şu an biraz daha olumlu bir noktaya evrildiğini görüyoruz. Brezilya'yı neden bu kadar uzun anlatıyorum? Şu yüzden. Eğer Ekim'de de İsrail'le seçimler var, Brezilya'da Trumpizmin bayraktarı Arjantin'in yanına Brezilya eklemlenmez, Lula da Silva tekrar seçimi kazanırsa, Brezilya'da Trump'ın sevdikleri değil, burada karşısında gibi görünen Lula iktidarını sürdürürse, Netanyahu İsrail'de kaybederse, Macaristan'la beraber bu yıl Trump'ın elindeki kayıp sayıları artacak. Kongre seçimlerine kadar neler olur bilmiyoruz. Trump bir de üzerine mağlubiyet yaşarsa 2026 bu kadar savaşı, tansiyonu konuştuğumuz ve herhalde bunu söylememde beis yok, müsebbibi olarak da bu sağ popülistlerin olduğu bu yılın içerisinde sona ciddi anlamda kayıplarla girmiş olacak. İki önemli seçim daha var. Bir tanesi İsveç'te ve birkaç Afrika ülkesinde de önemli seçim süreçleri var. Bunların sonucu 2026'da gördüğümüz bu konuları tersine çevirir miyiz bilmiyoruz. Ama müsebbipleri adına ciddi anlamda bir kayıp yılına işaret edebilir. En önemlilerinden bir tanesi de Brezilya. Bakalım o 40 yıllık görüntüyü değiştirip Trump'ın karşısındaki tarafta Lula da yine sabit bırakacak mı kararını?
0: Dediğin gibi kritik bir süreç o tarafta da bizi bekliyor. Çok teşekkürler Çağlar. Çağlar'ın notlarıyla bir ara verelim, aranın ardından Finans Merkezi devam edecek.
2: adresi QN, yatırımın adresi QN, yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Finans Merkezi'ne devam ediyoruz sevgili Baki Atılal yanı başımda. A1 Kapital Araştırma'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Fed'le başlayalım. Piyasaların ana odağı. Şimdi tabii burada beklentiler bir şey söylüyor. Sen ne görüyorsun? Yani sonbaharda bir tam konsensüste faiz arttırımı beklentisi var. Dolayısıyla olur mu? Makrosuna baktığımızda, son gelen enflasyon verisine baktığımızda ılımlı bir veri geldi aslında. Tamam, savaş baskısı var. Tarifelerin henüz yansıması %50 seviyesinde tespiti var. New York Fed'in çıktısına bakarsak. Ama dediğim gibi ne yapar Fed? Arttırır mı? Yani neyi tercih eder burada tabloya baktığında?
1: Şimdi tarifeler tarafına baktığımızda önceki tarife etkisini şirketler sübvanse etmişlerdi. Şimdi kalıcı altyapı oluşturuldu. Dolayısıyla edecekler mi etmeyecekler. Bunu bir kere koyacak. Hı. Enflasyona artı katkı. Walsh'un açıklamalara baktığımızda o da petrol ya da enerji piyasasının ikincil etkilerini enflasyon üzerindeki görmek istiyorum diyor. Dolayısıyla bu da sana indirim tarafı değil bekleme tarafı üzerinde devam edeceğini gösteriyor. Hı. Çünkü iki hafta önce 100 dolar. Sonra 70 dolar, şimdi gene 80 dolar. Böyle inanılmaz bir oynaklık içerisinde devam eden bir trend var. Trump'ın açıklamasına bakıyorsun. Şey işte bilmem ne dağını dümdüz de kazma dağı. Kazma dağını önce dümdüz ederiz diyor. Sonra orayı alırız diyor. Hürmüz Boğazı'ndan bizim isteyeceğimiz gemiler geçer diyor. Nakliye navlun fiyatları artmaya devam ediyor. Orada herhangi bir gevşeme görmüyorsun. CB tarafına baktığında ikinci etki, bize baktığımızda iki ve üçüncü etki, birinci etki zaten var bizde. Şimdi her tarafta böyle bir etki olduğu zaman dilimde büyüme verisini de alacağız. Büyüme verisi de eğer güçlü gelirse ki baktığımız geçmiş verilere bakarsak biraz güçlü gelecekmiş gibi gözüküyor. Bu ortamda faiz indirme değil de faiz arttırmaya, piyasa zaten üçte bir fiyatlıyor. Faiz arttırma üzerine konuşuruz. Yani eğer ki iki hafta önceki seviyede olmuş olsa, yani savaş seviyesinden önce, savaşın önceki seviyesine düşmüş olan 70 dolar seviyesinde bir Brent petrol görmüş olsaydık, o zaman bu cümlenin hiçbirini kurmazdık. Ama bitti diyemiyoruz. Bitti diyemediğin sürece de her tarafta faiz arttırım masanın üzerinde kalır. FED'de dahil olmak üzere.
0: FED'de yarın da faiz arttırımı görebiliriz.
1: Yok, yani görmeyiz. Yani
0: Stadel orada öyle diyor. Stadel sürpriz yapabilir ve faiz arttırabilir.
1: Yok,
0: 25 bas
1: şeyde, Portekiz'deki
0: diyor.
1: Toplantıda faiz arttırım şeyinin nedir onu? İpuçları ben yakalamadım orada.
0: Yani ne ipucu yakaladın orada? Yani
1: orada bir kendine net bir şekilde dedi ki ben Trump'ın şeyi değilim arkadaş. Oyuncağı, oyuncağı değilim. Yani hepiniz öyle baktınız. Bu oyuncak olmadığımı da bütün verilere, dört tane veriye bakarak karar vereceğiz. Son dakikaya kadar konuşmayacaklar. Dolayısıyla biz sizin dediğiniz gibi faiz indirim tarafında değil, arttırıma yakınız. Trump da zaten ondan sonra şey dedi, arttırma bari. Yani hikaye ona döndü. İndirme değil, arttırma bariye geldi. Ama şu konjonktürde ben ikinci etkiyi görmeden, netleştirmeden bir faiz arttırma FED tarafından yani için beklemem.
0: Peki. Şimdi FED küresel ekonominin, küresel piyasaların bir oda, bir odağında da şu teknoloji tarafı var.
1: En güzel.
0: Şimdi konuşmaktan hiçbir zaman azade kalamayacağımız taraf orası. Onu net bir şekilde FED'den de azade kalamayacağız da. Şimdi burada çip tarafındaki satış baskısını görüyoruz. Özellikle Çin'den gelen haber akışı üzerinden. Yani ağırlıkla da Asya tarafında gördük. Buna tabii şu da eklemleniyor. Yani birbiriyle iç içe geçmiş temalar bunlar. Zaten çok yüksek harcamalar. O harcamaların geri dönüşü üzerinden tartışmalar vardı. Ne kadar yatırımcısı tarafından da tercih edilecek sorusunu gündeme getiren. Şimdi buralarda gevşeme olacaksa bir de şimdi aslında İki şey var sana sormak istediğim. Bir, bu geri çekilmeler doğal akışında beklenebilecek, hani sert gider sert çekilir fiyatlaması mı? Yoksa bir Amerika-Çin rekabetindeki damar değişikliğinin fiyatlaması mı?
1: Bence ikincisi. Zaten iki seçenek sunulduğunda genel trend ikincisi doğrudur. Birincisi değildir. İşte bunda da benzer şekilde dün Çin'in yaptığı açıklamayla birlikte çip üretim ve onun ekipmanları kısmında size bağımlı olmayacağım diyor. Size bağımlı olmayı boş ver. Size ürün verirken de kendi kotama göre vereceğim diyor. Dolayısıyla darmadağın etti bütün. Hem başta Avrupa olmak üzere Amerika tarafında. İkinci bacak senin dediğin gibi yatırımcı. Yani sermaye harcaması yapabilir. Problem değil. Problem değil diyordun. Şimdi bakıyorum Amerika 10 yıllık tahvili düşmüş hali 4.62. bir burada bir inmiyor aşağıya. Kısa vade tarafı yüksek kalmaya da devam ediyor ki daha yüksek. Bu düşerken o FED'den ne yapacağını bilememeden dolayı kaynaklanan bir hikayesi var. Sonraki periyota bakıyorsun. Trump da diyor ki yıl sonuna kadar ben nadir element konusunda Çin hükümdarlığını kıracağım. Kendim sağlayacağım. Nasıl alacak onu da bilmiyorum. Yani nasıl bir şey olabilir? Bir anda bir şey mi buldular? Ya da bir yeri mi ele geçirdiler? Yani geçirdikleri yeri de bir Venezuela'yı ele geçirdiler. Onlarca başka bir yer daha var demek ki. Bu da sana oyunun kartlarının tekrardan dağıtılacağını ve ticaret savaşlarının daha da sertleşeceğini gösteriyor. Çünkü

0: bizim gibi ülkelere baktığında ekipmanın yarısını Amerika tarafından alıyorsun, ham madde bacağını, yarısını Çin ve etrafından alıyorsun. Şimdi Trump'ın getirdiği düzende ne var? Hepsini benden al. İyi de yok ki. Yani sende tamam yok. Çin tarafı diyecek ki benden al. O taraf alabilirsin ondan, problem değil. Ama önce benden alman gerekiyor. Bu konjonktürde de Avrupa tarafında dünkü yıkılma oradaydı. Nasıl karar verecekler? Trump'tan %10'la yırttılar. Biz arkadaşıyız hesapta. Biz 12,5 vergi yedik. Onların vergisine canı istediği zaman dilimi de şey yapabilir. Yani 15'e çıkarttım diyebilir. Ne olacak ki? Kim engelleyecek? Çin'e 20 dedi. 20 alt taban dedi. Yani üst tarafı da çıkartabilirim. Kanunda yazıyor mu? Sadece altyapısını oluşturdu orada. Dolayısıyla bu da ne yapıyor sana? Amerika Avrupa'daki yapay zeka şirketleri, teknoloji şirketleri başta olmak üzere ham madde tedariğinde ben ne yapacağım sorusunu gündeme getiriyor. Bir yatırım da yapıyorsun. Yatırım yüksek faizden darbe yiyor zaten. Onun geri dönüşü biraz uzun vadeye yayılacakmış gibi gözüküyor. Diğer tarafta da ham maddeyi nasıl tedarik edeceğim? Yani şey gördük işte, Vartan'ın kapanmasını gördük. Pat diye kapandı. Bir anda sistemi değiştirince geçmiş olsun. Gitti ve etap etap da o noktaya gidiyor. Yani hegemonya ikisinde. Ve ikisinde bize Trump seçim yaptırmak zorunda bakıyor. Daha önce seçim yapmıyorduk. Şimdi bizde de hani Türkiye bacağında da aynı şekilde. Birçok şeyi Çinli yapacakken Amerikan tarafına dönüyorsun. Ona dönmezsen seni katsa yaptırımları hikayesine hemen koyabiliyor. NATO toplantısında gördük. Yine Rusya'yı düşman ilan etti. Karşılığında da ne oldu? En azından Ukrayna'daki o liman tahıl konusunda dümdüz oldu. Yani cevap olarak baktığımızda.
1: Bir ara verelim, devam edelim. Kısa bir ara.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin son bölümündeyiz. Baki Atılal'la sohbetimize devam ediyoruz. Bu bölümde biraz Türkiye'yi konuşalım. Yani FED konuştuk, ECB'yi konuştuk, yapay zeka ve teknoloji tarafının yaratabileceklerini konuştuk. Yani gördüğümüz manzara yüksek faiz ortamının devam edeceği. Peki, öyleyse o zaman bizim için ciddi reel faiz verme zorunluluğunun süresi uzadı mı?
2: Hep uzundu. Yani hep uzundu.
1: Yani mevcuda ne kadar eklendi, şöyle ne kadar farklılaşıyor bizim açımızdan patika yaklaşımları?
2: Şey olarak bakıyorum. Şimdi kredi muslukları, bankaların açılma hikayesi hep geçen sene Nisan'dan bu yana 3 ay ertelenip durdu ya. O ertelendiği sürece senin oranı yukarıda kalmaya devam edecek. Ne zaman o açılacak? İşte o zaman o kredi faiz tarafındaki hikayenin yansımasını göreceğiz. Reel faizin aralığını biraz düzelteceğiz ama şu kompozisyonda düzeltmene imkan yok. Yani son derece net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü zaten Merkez Bankası'nda benzeri söylüyor. Fonlamada adım atabilirdi. Atmadı. İma bile etmedi. Şimdiki konjonktüre bakıyorsun, toplantıya girerken 70'ler, 75'ler, toplantıdan çıkarken 100'ler, sonra yine 80'ler. Şimdi düşük büyüme, yüksek enflasyon, istihdam tarafında soru işaretleri. Bunların hepsi hafif stagflasyonun konuşulması anlamına geliyor. Hem ECB için, hem FED için, hem de bizim için. Bundan çıkış yolu da standart yüksek faiz politikasıyla gözükmüyor. Çünkü şu kompozisyonda baktığımızda da yıl sonu için ortalama 30 bekleniyor. Yani küsuratları boş ver. 12 ay sonrası için 25 civarında. 24 ay sonrasına baktığında gene 20'lerde. Yani onlarda bir rakam yok. Demek ki bu hikaye sadece yüksek faizde olacak gibi değil. Ama sen vermek zorunda kalacaksın. Kredi bacağını genişletmen gerekiyor. Açman gerekiyor ve hesabını sorarak vermen gerekiyor. Bizde şey oluyor ya, bir başlık atıyor, o başlıktaki bütün firmalar değil. Gerçekten yapan firmalar, sonucunu alacağın. Gıda tarafında bu hal yasası hikayesi diye soğuk depolamalarla başlayan bir süreci açman gerekiyor. Bütün sanayici KDV tarafını söylüyor. Mahsuplaşmayı anında başka bir şeyle yapman gerekiyor ki nakit ihtiyaçları dönsün, rekabetçi olabilsinler. Çünkü yüksek maliyet yanına sana enerji maliyetini getirdi. İşsizlik maliyetini kimse konuşmuyor. Ben de diyorum ki benim satın alma gücümü de kimse konuşmuyor. Şimdi böyle olduğunda da iç talep duruyor. Sen diyorsun ki başarı sağladık. İyi de ben alamadığımdan başarı sağlamış oldum. Bu bir başarı değil. Diğer taraftan üretim bacağına, sanayi tarafına geçtiğinde de zaten geçen raporda var, hangi kurumda olduğunu hatırlamıyorum. Ya yani Doğu Avrupa ülkeleriyle Çin zaten seni Avrupa piyasasına ele geçirmeye başladı. Sen orada zorlanıyorsun. Yanına bir de iç talebin senin zayıf kaldığı dilimde buraya sıcak parayı nasıl çekeceksin? Yani çekebilmen için sen diyorsun, ne diyorlar? Hep standart kere parası. Yüksek faiz, işte şu anda 1.55'ti ay başından bu yana doların artışı. 2.2 civarında bir enflasyon gelir. Bu da nasıl diyeyim, dolarizasyon, kontrollü dolarizasyon hikayesi olur. Ve bu süreç görüntü itibariyle 25 enflasyon dersen önümüzdeki sene sonuna kadar minimum devam eder.
1: Baki Atılal, teşekkürler katıldığın katkın için. Finans Merkezi'ni Baki Atılal'ın notlarıyla tamamlayalım. Sırada Didem Arslanoğlu'yla kapanışa doğru var. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.
0: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
3: Bloomberg GT Radyo.
4: Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam.

0: Bloomberg TRT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor ve bir ABD verisiyle başlıyoruz. Ben Didem Arslanoğlu. Öncelikle hoş geldiniz ekranlarınız başına. Amerika'da Conference Board Tüketici Güven Endeksi açıklandı. Temmuz ayı verisidir. 90.8 oldu. Beklenti 92.4'tü. Önceki veride 91.2. Beklentilerin bir miktar altında gelen bir güven endeksine bakıyoruz. Bunu paylaşmış olayım. Ardından tabii yine ne konuşuyoruz bugün? Sabahın erken saatlerinden itibaren bunun RKT ekranlarında Asya piyasaları, ABD piyasaları, çip üreticileri, teknoloji tarafı ve aslında bu alanda oluşan rekabet noktasında fiyatlamalar. Bütün bunları yine konuşmaya devam ediyor olacağız. İçeride çok önemli bir gündem başlığı olmadığını söyleyelim. Piyasa biraz kendi içerisinde kavruluyor gibi sanki, rakamlara bakarken biraz daha detay vereceğim. Hatta gelsin rakamlar, oradan başlayalım. Çünkü borsa tarafında özellikle saat 16.30'dan itibaren biraz daha hızlanan satışlar olduğunu gözlemliyoruz. 13.635'e kadar geri çekildi BIST 100 endeksi. Bu esnada 66 hissenin satış tarafında 31'inin yukarıda olduğunu söyleyelim. Öte yandan işlem hacminde 134 milyar lira düzeyinde. Dün kapanışa göre baktığımızda %25 daha altında bir işlem hacmi var şimdilik, ama kapanışa da daha henüz bir saat var, onu söyleyelim. Ama endeks bazlı baktığımızda alt endekslerde, bankacılık endeksinde nispeten biraz daha güçlü durma gayreti olduğunu söyleyebiliriz. Belki de bu dakikalarda %0.42'lik bir değer kaybı var. Sanayi endeksi ise dün olduğu gibi bugün de biraz daha sert geriliyor. Oradaki kayıplar %1.06 düzeyinde ve özellikle negatif puansal katkı tarafına baktığımda ilk sırada destek finansı görüyoruz. 36 puan, Astor 22 puan ve Aselsan 11 puan. Dün Aselsan'da yine puansal negatif katkılarda ilk sıradaydı, hatırlayacaksınız. Oradaki satışlarla birlikte pozitif puansal katkılarda 10 puan ve üzeri katkılarda bir tek BİM'i görüyoruz bu dakikalarda. %1.5'un biraz üstünde primle 15 puan civarında bir pozitif katkı yaratıyor. Tabii bu da yetmiyor, ama hani 14.000 puan seviyesinin altında 13.800 dedik. Şimdi 13.600'lere doğru bir gerileme bugün yaşandı. Gelişmeleri izleyeceğiz. Bir reaksiyon, bir tepki gelecek mi? Özellikle de tabii yarın Fed'i, Cuma günü Boj'u bekliyor küresel tarafta piyasalar. Biraz daha fazla bunun etkisini yurt dışında takip ediyoruz, ama içerideki gelişmeler biraz daha farklı, beklentiler biraz daha farklı. Dolar TL'ye bakalım hemen. %0.07'lik bir yükseliş var. 47.37.91'e geldik. Euro TL tarafında biraz daha yatay bir tablodan bahsediyoruz. 53.91.49'dayız. %0.02'lik bir artış var. Euro dolar paritesinde de %0.04'lük yukarı yönlü hareket 1.13.73'e getiriyor bizi, ki 1.14'ten hala uzaktayız. Dolar endeksi de 101.50 sınırında tutunuyor şimdilik. Avrupa borsalarına baktığımız zaman dün pozitif ayrıştıklarını görmüştük zaten. Bugün İtalya'yı tablonun dışında bırakırsak, ki orası %0.68'lik bir geri çekilmeyle kırmızıdan. Frankfurt çok kararsız, %0.04 artı da bu dakikalarda, küçük bir yukarı yönlü hareket var, ama Paris %0.41, Londra'da %0.58 yükseliyor. Gelsin ABD borsaları, bu tarafta da dün pozitif başlayan vadelilerle birlikte pozitif başlayan endekslerin negatife döndüğünü görmüştük. Yatay kapattılar aslında çoğunlukla, ama bugün bu dakikalarda Nasdaq'ta, yine Nasdaq kompozitte %1.15'lik bir geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz. Nasdaq yüzde %1.70'lik bir geri çekilme var. Bu da önemli. Hala satış ağırlıklı. Birazdan bizlere Elif Canseven anlatacak o taraftaki detayları. S&P 500'de de %0.24'lük bir geri çekilme var. Dow Jones nispeten güçlü. %0.73'lük bir primle işlem görüyor. Ve ABD tahvillerinde bugün de dün olduğu gibi alımların devam ettiğini ve getirilerinde yukarı yönlü, satışların devam ettiğini, getirilerinde aşağı yönlü olarak hareket ettiğini söyleyebiliriz. 4.61'e doğru geldi 10 yıllık, 5 yıllık 4.36.97'de, 2 yıllık tahvilde de 4.28.50'ye doğru bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Bugün tahvil piyasasında dün olduğu gibi alımlar var. MTI ile Bitcoin ekranı, özellikle Brent petrolü, ABD tipi ham petrole odaklanmıştık. Ki özellikle İran'la ABD arasındaki Hürmüz Boğazı ekseninde ve çevreye yayılması muhtemel gelişmelerin biraz daha durulduğu bir gündü dün. Bununla birlikte bugün de yine satışlar devam ediyor Brent petrolde. %1.39'luk bir geri çekilme 87 dolar sınırına doğru taşıyor bizi. ABD tipi ham petrolde de yine %1.16'lık düşüş var. Orada da 81 dolar 64 sentten geçiyor işlemler. Bitcoin, birazdan Elif buna da değiniyor olacak. Bu tarafta da bugün %2.65'lik bir düşüş var. 63.183 dolara geldik. Ve gümüş ve altına baktığımızda yine satışların ağır bastığını söylüyoruz. Gümüşte %2.12'lik bir satış baskısı var. 57 dolar 13 sentlere geldik. Spot altında da yeniden 4000'e doğru bir geri çekilme var. 4028'den fiyatlanıyor şu anda spot altın. Oradaki yüzdesel kayıp da %1.17 düzeyinde. Rakamlar böyle. Gördüğünüz üzere hala fiyatlamalar biraz daha hem petrol üzerinden hem de şüphesiz ki yarınki Fed kararı öncesinde ne olacak acaba diyen piyasaları yansıtıyor ki bu konuda da Stedel'in örneğin bir sürpriz faiz artışı beklentisi de yok değil. Dolayısıyla takip ediyoruz biz de süreci ve bu esnada oluşan dalgalanmaları diyelim. Biraz daha fazla detay için araştırma masamıza geçelim. Elif Canseven hazır ve bizi bekliyor. Buyurun. Yatırımın yolu.

0: Araştırma analistimiz Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın bugün?
1: Hoş bulduk Didem. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Şimdi herkes tabii yarın Fed'i bekliyor. Cuma günü boş, hatta daha da önemli olabilir diyenler de hiç az değil. Ama bir yandan da bizim dün de seninle konuştuğumuz teknoloji şirketleri, çip üreticileri, Çin'deki CXMT halka arzından bahsetmiştik. Öte yandan Amerika'daki teknoloji şirketlerinin durumu, oradaki haber akışı ve beklentiler. Biraz bence yeniden bir toparlama yapmak lazım bugün. Hem yeni haber akışları var hem de senin tespitlerin var. İstersen oradan girelim söze.
1: Dün seninle CXMT'nin halk arzından bahsetmiştik Didem ve Asya tarafını o şekilde değerlendirmiştik. Bugünün toparlamasını yapmam gerekirse sabah saatlerinden itibaren özellikle Asya seansında ciddi bir satış baskısı gördük. O tarafta Samsung ve SK Hynix tarafında %13'lere varan aşağı yönlü hareketin önderliğinde Kospi Endeksinde %10'a varan bir satış dalgası ve devre keçilerin işlemi alındığı bir seans takip ettik. Burada önemli olan şuydu, bizim Asya bölgesinde öne çıkan şirketlerimizden SK Hynix ve Samsung tarafından SK Hynix cephesinden geldi. Ve SK Hynix'e baktığımızda özellikle son bir aydan fazla süredir 570 milyar dolardan fazla piyasa değerini kaybetti ve geçen ayki zirvesinden yaklaşık %45 daha aşağı seviyede işlem görmeye devam ediyor. Burada önemli nokta şu, daha geçen haftalarda biz SK Hynix'in Amerika cephesindeki ADR'larını, halka arzını konuşuyor olmuştuk. Ve o taraftaki ADR'ların işlem görmesiyle beraber yukarı yönlü hareketlerini takip etmiştik. Buradan geçmek istiyorum Wall Street tarafına. Gün içi baktığımızda hareketlere sabah Asya seansında gördüğümüz kadar sert bir satış dalgası görmüyoruz. Burada birazcık rotasyon var Didem. Yani çip hisselerinden daha çok döngüsel hisselere geçen bir piyasa hareketi takip ediyoruz. Yani piyasa şu an yapay zeka hisselerindense diğer sektörlere dağılmış durumda. Bir miktar daha yatırımlarını bugün için yatırımcılar o tarafa kaydırmış durumda diyebiliriz. Bir önceki seansımızda, yani araştırma turunda aslında üzerine sıkça bahsettiğimiz Zeynep Özyol'la beraber bahsettiğimiz araştırma turunda aslında şirketlerin, özellikle big teknoloji, büyük teknoloji şirketlerinin, ki bu keza bu hafta bilançolarını karşılayacağız, o da bizim yılın ikinci yarısına karşı olan beklentilerimizi bir miktar daha şekillendirecek gelen bilançolar. CDS primlerinin, bu büyük şirketlerin CDS primlerinin yukarı yönlü olarak revize olması ve aslında onların CDS primleri bize neyi gösteriyor? Bu onların aslında temerrüte karşı sigortalama maliyetlerini gösteriyor ve şirketlerin temerrüte karşı olan sigorta maliyetlerini gösteriyor. Bunların bu kadar yukarı yönlü gelmiş olması, tek bir şirketten bahsetmiyorum burada Didem. Tabii. Aslında tematik olarak bütün şirketler grubunun yukarı yönlü hareketlerinden bahsediyoruz. Keza kullandığımız grafik de şu an ekranlarımıza geldi. Burada özellikle Oracle ve Meta tarafında yukarı yönlü bir hareket var. Oracle tarafında gördüğümüzün hareketin ana sebeplerinden bir tanesi S&P Rating'in birazcık daha yatırım yapılabilir grade seviyesini BB- seviyesine, yani en düşük kademelerden birine, yatırım yapılabilir seviyenin en düşük kademelerinden birine çekmiş olması. Meta tarafında gördüğümüz ise birazcık daha Texas'ta yapacakları yatırımın birazcık daha finans sektörü tarafından olumsuz karşılanması. Burada sen Nvidia tarafına, aslında birazcık daha yayından önce seninle konuştuk, Nvidia tarafına vurgu yaptın. Burada aslında OpenAI'nin Ohio'da yapacağı yeni yatırım ve Nvidia'nın ona finansör olacağı haberleri bir miktar daha piyasanın bu tarafı negatif algılamasına sebep oldu. Ve aslında Nvidia üzerindeki risk primini bir miktar daha yönlendirdi. Burada hemen küçük bir not geçelim. Nvidia bilançosunda oldukça güçlü bir bilançodan bahsediyoruz Nvidia bilançosunda. Hem gelirler tarafında hem brüt marj tarafında oldukça iyi seviyelerde olduğunu burada hemen hatırlatalım.
0: Evet.
1: Buradan da geçmek istiyorum aslında Bitcoin tarafına.
0: Şimdi onu soracaktım aslında, müsaadenle araya gireyim. Şimdi ben de Bitcoin ile ilgili geçtiğimiz haftadan bu yana yaptığımız takip içerisinde aslında volatilitenin yine yüksek seyrettiğini, yukarı gitme isteği olduğunu, ancak özellikle petrol tarafıyla, belki tahvil tarafındaki hareketliliklerle birlikte biraz orada da kararsızlığın ön plana çıktığını görmüştük. Şimdi de bugün bakıyorum, yine bir miktar satış eğilimi yükselmiş gibi görünüyor. Dün 64 bin dolarların üzerinde kalmayı başarmıştı sanki, bugün oranın altında. Dolayısıyla nedir bu fiyatlamada etkili olan faktörler diye bir toparlama rica ediyorum senden.
1: Aslında savaş döneminde üstünden sıklıkla bahsettiğimiz petrolün yükselişinin riski varlıklara negatif olarak yansıması bugün bir miktar daha pozisyonunu kaydır diyebiliriz. Çünkü petrol tarafında da aşağı yönlü hareketleri takip ettiğimiz jeopolitik risklerin bir miktar daha azaldığı bir gün geçirdik diyelim. Şu an baktığımızda özellikle Brent tarafında 87 dolarlarda bir işlem takip ediyoruz. Burada yine hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Cuma günü artık Ekim kontratına geçeceğiz ve o daha düşük seviyelerde. Sabah saatlerinde 85 dolarlarda işlem görmeye devam ediyordu. Şu an geldiğimiz noktada Eylül kontratında 87 Brent petrol tarafında 87 dolarları takip etmeye devam ediyoruz. Burada geldiğimiz noktada Bitcoin tarafındaki düşüşün ana sebeplerinden bir tanesinin aslında Fed beklentileri olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu haftanın en başında en önemli gündeminin yarın gerçekleşecek olacak olan Fed toplantısı ve Fed toplantısındaki belirsizlik Bitcoin'i bir miktar daha baskılıyor. Bu noktada şunu söylememiz gerekir. Swap piyasalarına baktığımızda artık yarın için faiz artırımları %30'un üzerinde fiyatlanmaya başladı. Yine bu jeopolitik risklerin arttığı, enflasyon üzerindeki baskının bir miktar daha arttığı dönemlere baktığımızda aslında Temmuz ayı için bu kadar yakın vade için faiz artırım ihtimalleri bu kadar güçlü değildi. Fakat piyasanın şu an geldiği duruma baktığımızda özellikle Stadel'in ya bugün yaptığı açıklamayla beraber ki onlar yarın artık 25 bas puanlık bir faiz artırımını kesin neredeyse gözüyle bakıyorlar. Bunun altındaki ana tema da aslında onların bir miktar daha Kevin Warsh'un şahin duruşunu faiz artırımıyla pekiştireceği yönünde. Piyasa beklentileri, swap piyasaları ise %30'un üzerinde fiyatlıyor. Riskli varlıklarda bir miktar daha baskılıyor diyebiliriz. Fakat Bitcoin tarafına baktığımızda 11 günün en düşük seviyelerinden bir tanesini gördü bugün. %2.9'a varan bir aşağı yönlü hareket takip ettik. ETF'ler tarafına baktığımızda ise orada da çıkışlar var. Dün ETF'ler tarafından yaklaşık 11.6 milyon dolarlık bir çıkış takip ettik. Ve son 3 işlem günündeki toplam çıkış miktarı 476.9 milyon dolara kadar ulaştı. ETF'ler tarafını Bitcoin'in en önemli destek unsurlarından biri olarak görüyorduk. Teknik tarafa baktığımızda ise analistler 200 haftalık hareketli ortamın üzerine yeniden yerleşmesinin Bitcoin'in zayıflamasının önemli bir göstergesi olarak görüyorlar.
0: Peki.
1: Özür diliyorum. Yeniden yerleşememesinin Bitcoin'in zayıflamasının en önemli unsurlarından biri olarak görüyorlar. Yarınki toplantıyla beraber aslında bundan sonraki süreci takip ediyor olacağız.
0: Çok teşekkür ediyorum Elif. Sana paylaştığım bu notlar için yarınki toplantı önemli. Seninle tekrar değerlendiriyor oluruz elbette bu saatlerde. Ama sana kolaylıklar diliyorum. Şimdi Elif'i uğurlayalım, biz devam edelim. Buyurun.

0: Evet, bir yandan İran-ABD savaşı, bir yandan yarınki FED toplantısı, bir yandan da Amerika'dan açıklanan yeni ek gümrük vergileri. Şimdi bu gümrük vergileriyle ilgili olarak Uluslararası Ticaret ve İhracat Endüstrisi Başkanı Marco Forgione, Bloomberg KT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu'na beklentilerini anlattı. Ne tür bir etki oluşmasını öngördüğünü de söyledi. Bu röportajla kapanışa doğru da bir reklam arasına gidelim. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifelerinin küresel ticaret üzerindeki etkilerini konuşacağız. Konuğumuz Uluslararası Ticaret ve İhracat Enstitüsü Başkanı Marco Forgione. Merhaba Marco, Hi, Marco. Programımıza hoş geldin.
2: Merhaba, iyi günler.
1: Başkan Trump düzinelerce ticari ortağa yönelik yeni bir gümrük vergisi paketi açıkladı. Bu önlemler küresel ticaret için ne kadar önemli?
2: Başkan Trump'ın kararlarının bir dizi etkisi olacaktır. İlki yeni tarifelerin anlık etkisiyle ABD'ye ihracat yapan ülkeler için gümrük vergilerinin doğrudan yükselmesi anlamına geliyor. Ve tabii ki bu durum

0: Bu belirsizlik ve istikrarsızlık. Bu durum ticaret akışlarını saptırıyor, yerel ekonomileri etkiliyor ve ticaret politikasındaki bu ani değişimlere ayak uydurmaya çalışan nakliyeciler ve lojistik sektörü için zorluklar yaratıyor. Biliyorsunuz, Başkan Trump'ın Kanada'dan gelen mallara önerdiği %50'lik gümrük vergisi kararına bakmamız yeterli. Bu sadece Kanada işletmelerini değil, İngiltere dahil bu işletmeleri besleyen küresel tedarik zincirini de etkiliyor. Yani bu durum son derece yıkıcı ve Başkan Trump'ın ticareti jeopolitik bir silah olarak kullanmaya kararlı olduğunun bir başka kanıtı.
1: İngiltere şimdiye kadar diğer ekonomilerden bazı ticari avantajlara sahip olduysa bu avantajlar artık aşılmaya başlayabilir mi? Bu tarifeler İngiltere'nin ihracatını ve ABD ile ticari işletmeleri nasıl etkileyebilir?
0: Geçtiğimiz çeyrek dönemde İngiltere'nin ABD ile yaptığı oldukça avantajlı anlaşma şartları altında özellikle kimyasallar ve ilaç sektöründe ticaretin büyük ölçüde arttığını gördük. İngiltere'nin ticaret dengesine yardımcı olan muazzam bir artış yaşandı. Ancak bu şartlarda İngiltere, AB'ye kıyasla rekabetçi bir dezavantaj riski taşıyor. AB için açıklanan yeni gümrük tarifeleri kapsamlı ve her şeyi dahil edici nitelikte. AB işletmelerinin ABD ticaretinde ödeyeceği toplam tutar ise %10'luk bir gümrük vergisi. İngiltere içinse bu oran %10 artı DTÖ'nün en çok kayrılan ülke vergi oranıdır. Dolayısıyla kimyasal, içecek ve giyim sektörlerinde İngiliz üreticiler artık AB'ye kıyasla dezavantajlı duruma düşebilir.
1: Ve Trump Avrupa Birliği'ne karşı daha fazla önlem alınacağı konusunda da uyardı. ABD ne gibi ek gümrük vergisi önlemleri uygulayabilir?
0: Bu astronomik boyutlara ulaşabilir. Özellikle Başkan Trump'ın ABD'li teknoloji şirketlerinin AB pazarına erişiminin gerek para cezaları gerekse vergiler yoluyla engellenmemesini sağlama konusundaki kararlılığına bakarsak, yani Başkan Trump'ın bu devasa ABD'li uluslararası kuruluşları koruma konusunda kararlı olduğunu görebilirsiniz. Ve biliyorsunuz Kanada için %50 gümrük vergisi getirdi, ilaç sektörü için %100, %200 gümrük vergisi öneriyor. Dolayısıyla bu ABD'li teknoloji devlerinden her türlü gümrük vergisini, vergiyi veya para cezasını kaldırmak amacıyla baskı kurmak için AB'ye büyük gümrük vergileri uygulandığını görebilirsiniz. Ve biliyorsunuz bu baskıyı kurmak için elindeki her kozu kullanacaktır. Yani giriyoruz bir türbülans dönemindeydik. Korkarım ki daha fazla türbülans ve belirsizliğe giriyoruz.
1: Hangi Avrupa endüstrileri ABD'nin ek vergilerine karşı en çok risk altında?
0: Özellikle otomotiv ve gıda sektörleri ve ilaç kilit alanlar olacaktır. Örneğin İrlanda'ya bakarsanız, İrlanda ilaç sektörü için ABD devasa bir ihracat pazarıdır. Almanya için otomotiv sektörü muazzam bir öneme sahip. Yiyecek ve içecekte ise ABD'ye ihracat pazarında kilit rol oynayan Fransa var. Bu yüzden Başkan Trump'ın eminim ve Washington'daki ekibinin ABD'li şirketlere özellikle de büyük teknoloji devlerine uygulanan ve haksız gördükleri vergileri, gümrük vergilerini ve para cezalarını kaldırtmak için baskı kurabilecekleri hem ülkeleri hem de ürünleri çok net bir şekilde belirleyeceklerinden eminim

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
11: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
12: Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
13: Tekrar merhaba. Kapanışa doğru devam ediyor. Hemen Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necip Çakır hocamıza merhaba diyelim. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
14: Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız?
13: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Hocam şimdi bu haftanın önemli iki Merkez Bankası faiz kararları öncesinde sizden beklentileri almak isterim. Fed'i yarın itibariyle göreceğiz. Ardından da Cuma günü BOJ var. Japonya Merkez Bankası'nın da nasıl bir hamle yapacağı aslında oldukça kritik der uzmanlar. İsterseniz Fed'le başlayalım. Çünkü yani mesela Citadel'den, Fed'den bir sürpriz faiz artışı beklentisi yayınlandı. 25 bas puanlık bir faiz artışı ihtimalini yaklaşık %40 olarak fiyatlıyor şu anda faiz swapları. Siz ne bekliyorsunuz? Yarın hakikaten böyle bir sürpriz olur mu, olursa ne anlama gelir, olmazsa nasıl okumamız lazım?
14: Yani iki şey var tabii burada. Yani bir kere şey, FED yani alışılagelmiş tavrını bozmayacak bence. Verilere bakıp ona göre hareket edecek. Bizim bilmediğimiz ama FED'in bildiği veriler var tabii ki ellerinde. Onlar karar vermesinde etkili olacak. Ama yani sizlerden başka faiz artışı bekleyen kimse de yok. Yani sizler tek başına işte bir sürpriz faiz artışı bekliyor. Ama yani Eylül ve Ekim'de yani faiz artışı beklentisi giderek artıyor. Çünkü yani her ne kadar şimdi petrol fiyatları işte bu ateşkesle beraber düşmüş olsa da 86 dolar seviyesine kadar geldi. Bu hala yani savaş öncesine kıyasla yüksek bir oran fiyat. Ve yani şeyin de Trump'ın da ne zaman ne yapacağı hiçbir zaman belli değil. Hemen zaten iki tane açıklama yapmış burada dikkat çeken. Bir tanesi Walsh'la ilgili olarak işte faizi indireceğini umuyorum demiş. İndirmeli gibisinden bir laflar etmiş. Öte yandan da işte eğer işte anlaşmalara uymazlarsa işte yok orayı bombalarım, burayı bombalarım diye İran'ı yeniden tehdit etmiş. İşte kazma dağı, köprüler, elektrik santralleri falan. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var. İran'da da sıkıntılar var. 280 milyon metreküplük bir doğalgaz kaybı var. Ve halkı enerji tasarrufuna çağırmışlar. Dolayısıyla yani İran'da bu şeyi sürdürebilecek durumda değil pek. Ama yani bu koşullar altında ben yani bu aşamada herhangi bir faiz indirimi arttırımı beklemiyorum. Yani bunda da geçen ay enflasyondaki düşüşün etkili olduğunu düşünüyorum. Ben de yani bu verilere bakarsak FED bunu pas geçer ama işte sonbaharda muhtemelen bir faiz arttırımına gitmek zorunda kalabilir bu istikrarsız devam ederse eğer.
13: Evet. Hocam şimdi bu bağlamda aslında siz de enerji tarafına değindiğiniz için ben de hemen şunu da ekleyerek beklentinizi sorayım size o tarafta. OPEC artıdan da kota artışına ara vermeyi planladığına evet. dair haberler var. Petrol fiyatlarından Brent'te 101'in üstünü gördükten sonra 87 doların da altına gelen bir Brent fiyatlaması görüyoruz evet. şu anda. %1.9 neredeyse %2'ye yakın bir geri çekilme yaşanıyor. Biraz şey, buyurun hocam.
14: Aralık grafikleri kapatmış. Pusi saldırısından sonra.
13: Bir daha tekrarlar mısınız hocam?
14: Aramco rafineri kapatmış Husi saldırısından sonra. Bir de o faktör var.
13: Evet hocam. Yani bölgedeki kayıplar hem üretim kaybı bir yandan evet. tabii hala tam olarak net bir tabloyla önümüze gelemiyor. Ama bir yandan maalesef. Da yani talep tarafında nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız hatırlayalım ki işte büyümeler de aşağı yönlü revize edildi vesaire bu sene için. 2026 bu anlamda biraz kayıp yıl yorumlarını çokça duymaya başladım. Küresel ekonomi açısından da ve ticaret açısından da bir de yeni ek gümrük vergileri geldi. Evet. Dolayısıyla bir bu tarafla da ilgili bir değerlendirme alayım. Çünkü büyük ölçüde bu etkiler zaten Fed'in de, BOJ'un da, bizlerin de hepimizin takip ettiği veri setini oluşturan gelişmeler olacak. Evet, evet. Nedir yorumunuz?
14: Borcuz erteleyelim isterseniz. Önce bir şeyleri tarif edelim.
13: Evet lütfen.
14: Konuşalım. Yani %12,5'luk ek bir tarife konuldu. İşte biz de bundan nasibimizi aldık ki bu bizi işte özellikle tekstil gibi sektörlerde yani rakiplerimize sağlanan avantajlarla beraber onlarda böyle bir artış yok. Oldukça zor duruma sokuyor. Zaten tekstil sektörümüz son derece sıkıntılı bir durumdaydı. Bu bizi olumsuz etkileyecek. Bu da tabii yani Türkiye'nin büyüme performansını etkileyen faktörlerden bir tanesi olacak. Ama yani sadece Türkiye'nin performansını etkileyen tek şey bu değil. Yani işte şeyde dayanıklı eşya üretiminde Çin'den sonra ikinciydik ama yani kapasite kullanım oranları inanılmaz düşmüş vaziyetlerde. %66'lara kadar gerilemiş durumda. Dolayısıyla Türkiye ekonomisini bu açıdan da bekleyen bir sıkıntı var. Bir taraftan da tabii tarımda çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. O da göz önünde bulundurulmalı. Ama asıl sorun sanayisizleşme. Yani 2022'de 23.6 olan sanayinin gayri safi yurt içindeki payı şimdi %14'lere düşmüş vaziyette. Bu korkunç bir şey. Yani bunun mutlaka önüne geçmek işte bir takım şeylerle, teşviklerle beraber hem sanayi hem tarımı. Tarım çünkü çok ihmal ettik yıllardır. Teşvik etmek lazım. Yoksa yani Türkiye'de büyüme performansı oldukça zayıflayacak. Bu da işte yani ileriki dönemlerde ciddi istikrarsız doğuracak faktörlerden bir tanesi haline gelecek.
13: Evet. Hocam buyurun. Şimdi BOJ'a geçelim. Çünkü Japonya'da da aslında ekonomik gidişat ve Merkez Bankası'nın atacağı adım küresel tarafta birçok şeyi özellikle de belki tahvil piyasalarını etkileyecek bir karar olabilir denmekte. Siz ne beklersiniz Japonya Merkez Bankası'ndan ve ne tür bir etki alanı yaratıyor BOJ'un kararları?
14: Yani bir kere yani son enflasyon verileri hedef enflasyon üzerindeydi Japonya'da. Dolayısıyla bu faiz artırımını gerekli kılan faktörlerden bir tanesi. Bir de işte Japonya'nın malum işte dünyanın borç gayri safi yurt içi hasıla oranı olarak bakıldığı zaman en borçlu ülkesi. Bu borcu da çevirmek lazım. Bu borcu çevirmek için de faizlerin yükselmesi lazım. Yoksa yani Japon yani bonolarının talep görmesi imkansız. Ki bu arada bir de yani şeyde bonolarda bir satış var bütün dünyada. Ve işte 3.50'lere kadar düşmüş vaziyette işte şeyler, ortalama maliyetler. Dolayısıyla yani çok olumlu bir ortam da yok ama bu olumlu ortam olmamasına rağmen Japonya'nın ben yani faiz artmasının olumlu olabileceğini, Japon ekonomisi açısından olumlu olabileceğini düşünüyorum. Tabii bunun işte bir dizi etkisi olacak. Yani bu carry trade'in yani Japon carry trade'in bir kısmının en azından Japonya'ya geri dönmesi anlamına gelir. Bu da bizim gibi ülkeleri de Amerika'yı da etkiler oradaki bono satışları açısından bakıldığında. Dolayısıyla böyle bir takım etkileri olacak ama Japonya burada yani öncelikle hem enflasyonun elip olmak zorunda hem de işte bu borcu nasıl çevrilebileceğini göz önünde bulundurmak zorunda. Bence yani faiz artırımına gitmesi beni hiç şaşırtmaz.
13: Peki onu da not ettik hocam, mutlaka konuşuruz zaten önümüzdeki hafta. Son olarak sizi bırakmadan önce hocam biz içeride biraz siz az önce değindiniz aslında hani Türkiye'de daha temel ve biraz daha yapısal problemler var diye. Evet. Çok hızlıca şeyi de sormak istiyorum size. Yani bu ek gümrük vergileri özellikle Türkiye'nin önünde bir problem alanı yaratır mı, yoksa iyi giden ilişkilerle birlikte biraz daha sürdürülebilir, daha yönetilebilir bir noktada mıdır? Çünkü Türkiye'nin konumu mühim. Bu jeopolitik riskler ortasında aslında süreci daha aklı selim yöneten taraf Türkiye oldu. Buradan ticari bir kayıpla değil, ticari kazanımlarla çıkmasını bekliyor piyasalar. Nedir sizin görüşünüz?
14: Yani ticari kazanımla çıkabilecek bir tek sektör var, sanayi sektörü var, o da savunma.
13: Savunma.
14: Yani onun dışındaki sektörlerde maalesef yani uluslararası rekabetçilik açısından bakıldığında çok iyi durumda değiliz. Özellikle işte tekstil, yani bir zamanlar lokomotif sektörde, ekonomide son derece zor durumda. İşte 400 bin kişi zaten işten çıkartılmış vaziyette. Yurt dışına gidenler oldu. Orada işte üretime devam eden firmalar oldu. Maliyetlerin yüksekliğinden şikayet edip.
13: Evet.
14: Dolayısıyla yani tekstil sektörü bayağı bir zarar görecek bu işten. Ama yani savunmanın kazancı da bu tekstildeki kaybı telafi edecek düzeyde değil bence. O yüzden bir de beyaz eşyayı da eklemek lazım tabii buna dayanıklı. Tüketim mallarında.
13: Doğru.
14: Oradaki şey kapasite düşüşünü de eklemek lazım. Şimdi bir de işte Ağustos ayında otomobil fabrikaları da ara verecekler üretimlerine. Onunla beraber de işte orada da bir kayıp çıkacak ortaya. Dolayısıyla yani çok da parlak gözükmüyor durum.
13: Peki.
14: Bir de tabii bizim şey yani temel sorunlarımız var. Moody's'in de belirttiği gibi işte kurumsal sorunlarımız var. Bir de işte tabii iş politikada çok yüksek riskler var. Bu riskler de belirsizliği artıran faktörler haline geliyor.
13: Hocam çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Necip Çakır, ağzınıza emeğinize sağlık. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Hocamızı uğurlayalım. Ve bu arada aslında hocamızın da biraz önce dikkat çektiği petrol fiyatları, jeopolitik riskler, gerilimlerle ilgili olarak Rystad Enerji'nin jeopolitik analiz başkanı Jorge Leon aslında petrol için en iyi ve en kötü senaryolar hakkında konuştu. Bu haberle kapanışa doğruyu noktalıyoruz. Ardından reklamlar, sonra seans notları. Bizden ayrılmayın.
4: Petrol fiyatları 90 doların altında işlem gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nin cuma geç saatlerde İran'a saldırmayı bırakmasından bu yana geçen 3 günde büyük bir yavaşlama oldu. Gerçekçi olmak gerekirse bu durum uzun süreli bir çatışmaya dönüşürse karşılıklı hamleler ve yaşanan gerginlikler Brent ham petrol fiyatlarını ne kadar yukarı çeker?
15: Günaydın A1, davetiniz için çok teşekkürler. Asıl soru bu değil mi? Yani aslında neler olup bittiğini tam bilmiyoruz. Askeri gerilim son birkaç haftadır artış gösteriyor. Şu an bir duraklama görünüyor ve bu yüzden fiyatlar geri çekildi. Ancak durum bundan sonrasına bağlı. Son birkaç gündür pek çok senaryo analizi yaptık ve çatışmaların sürdüğü, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin durduğu ve Babülmendep'e yönelik saldırıların devam ettiği uç bir senaryo var. Eğer bu gerçekleşirse uç senaryoya göre petrol fiyatları varil başına 150 dolara ulaşabilir. Şu an son birkaç saat içinde diplomatik kanalların yeniden açıldığı ve yeni bir anlaşma umudunun hala sürdüğü görülüyor. Fiyatların düşme sebebi de bu. Diyelim ki yarın bir anlaşma sağlandı. Bu çok iyimser senaryoda fiyatların varil başına 75 dolar civarına düşmesi gerekir. Yani piyasa şu an nerede olduğumuzu anlamaya çalışıyor. Gerilimin tırmandığı bir aşamada mıyız, yoksa gelecekte gerilimin düşeceği bir tabloya mı bakıyoruz?
4: Tamam, en iyi ve kötü senaryolar 75 ve 150 dolar. Ama bu sefer durum farklı değil mi? Mesele sadece Hürmüz Boğazı değil. Babürmendep'i de görüyoruz. Suudi Arabistan'ın tüm bu süreçte kullandığı rota olan Kızıldeniz'in saldırı altında olduğunu görüyoruz. Rusya'da da hareketlilik görüyoruz. Yani birden fazla saldırının gerçekleştiğini görüyoruz ve bu da durumu Mart ayında yaşananlardan farklı kılıyor. Peki bu farklı cephelerin açık olmasının sonuçları nelerdir?
15: Kesinlikle buradaki asıl mesele bu. Sanırım Mart ve Nisan aylarında varil başına 120 dolara ulaşmıştık. Şimdi ise belirttiğim gibi en kötü senaryoda varil başına 150 dolara ulaşabiliriz. Ve bu seferki gerilimin petrol fiyatları için neden potansiyel olarak daha tehlikeli olabileceğini açıklayan 3 önemli unsur var. Birincisi, uluslararası enerji ajansı ülkeleri şimdiden 400 milyon varil stratejik petrol rezervi kullandı. Yani bu variller zaten piyasada. Bu şu an daha az korunduğumuz demek. Stratejik rezervleri kullanmak için alan daraldı. Amerika Birleşik Devletleri stratejik rezervlerinin 1983'ten bu yana en düşük seviyede olduğunu unutmayalım. Yani Mart ayına göre daha savunmasızız. Bu unsurlardan biri. İkincisi ise belirttiğiniz gibi Mart'ta Husiler hamle gelmedi. Şu an Kızıldeniz'de fiili tehdit ve saldırılar var. Bu durum Suudi Arabistan'ın ihracat kapasitesini kısıtlayabilir. Şunu da unutmamak gerekir ki Ukrayna'nın Rus altyapısına yönelik İHA saldırıları petrol ihracatını önemli ölçüde etkiliyor. Bu üç unsur birleşince petrol fiyatları için potansiyel olarak daha fazla enflasyonist baskı oluşması anlamına gelebilir.
4: Ve George, yaklaşık 3 hafta kadar önce gördüğümüz o ilk kırılmalardan birinde büyük bankalar ortaya çıkıp açıkça bu yılın sonuna kadar petrol piyasasında aslında bir arz fazlası görebiliriz diyorlardı. Yaşanan bunca şeye rağmen bu ihtimalin hala geçerli olduğunu düşünüyor musunuz?
15: Bunun büyük ölçüde müzakerelere bağlı olduğunu düşünüyorum. Anlaşma sağlanır, Hürmüz trafiği düzelir ve Kızıldeniz'de saldırılar durursa muhtemelen bir arz fazlası piyasası göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Şeyh petrolünün yüksek fiyatlara tepki verdiğini unutmayalım. Ayrıca OPEC'ten ayrılan ve üretimi hızla artırabilecek olan Birleşik Arap Emirlikleri var. Dolayısıyla Orta Doğu'daki durum normalleşir, normalleşmez muhtemelen bir arz fazlası piyasası göreceğiz.
4: Suudi Arabistan'ın kullandığı nakliye rotalarına gelince Hürmüz Boğazı malum dünya enerjisinin 1/5'i oradan geçiyor. Bunların hepsi şu anda risk altında. Bölgedeki bu gerilimin tırmanmaya devam etmesi halinde Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri başka hangi gerçekçi nakliye rotalarını kullanabilir?
15: Kısa vadede Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakmak için seçenekler çok sınırlı. Esasen iki önemli bypass seçeneğimiz var. Bunlardan biri Suudi Arabistan'dan Yanbu'ya giden Doğu Batı Boru Hattı. Ancak oradaki sorun şu ki Babülmendep üzerinden giden güney ihracatının bir kısmı saldırı altında. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Boru Hattı var. Bunun dışında kısa vadede Hürmüz Boğazı'nı bypass etmeye çalışmak için seçenekler çok ama çok sınırlı. Bu nedenle Orta Doğu'daki Hürmüz Boğazı'ndaki durumu anlamak ve takip etmek kilit önem taşıyor. Piyasa fiyatlarının nasıl tepki vereceğini anlamak için bu çok önemli. Ve önümüzdeki aylarda bir arz fazlası olup olmayacağını anlamak için de

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
3: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: Reklam.
0: Kamu spotu.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 17.45, seans notlarında tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu, bir kez daha merhaba hepinize. Artık içeride piyasayı kapatmamıza az bir zaman kaldı. Bugün de aslında bir miktar satıcılı bir seyir olduğunu takip ediyoruz ama sanki bu dakikalarda azıcık daha toparlıyor gibi. Detaylarına bakacağız elbette. Mehmet Özdemir'le de konuşacağız. Ben size ana hatlarıyla rakamları vereyim. BIST 100 tarafında %0.37'lik bir geri çekilme var. 13.722 puan seviyesine geldik ki aslında saat 16.45 civarında 13.635'e kadar geri çekildiğini görmüştük BIST 100'ün. Oradan bir miktar toparlanıyor. Bankacılık endeksi %0.45 eksi de orada bir değişiklik yok 17'den bu yana. Ancak sanayi endeksi tarafında bir miktar toparlama var. %1'in üzerinde bir değer kaybı vardı. Orası şimdi %0.76'da. Geride kalan 15-20 dakika içerisinde neler olacak göreceğiz. Ama işlem hacmi hala sınırlı. 153 milyar lirayla devam ediyor. %15 altında dünkü işlem hacminin. Dolar TL tarafına bakalım. %0.08 artıda. Şu an itibariyle 47.38'i gördük. Euro TL tarafında %0.07'lik bir artış var. Orada da 53.94.70'teyiz. Ve Euro dolar paritesi de yine %0.09'luk yükselişle 1.13.79'da. 101.47 ise dolar endeksinin an itibariyle bulunduğu seviye. Avrupa borsalarında bugün İtalya negatif ayrışıyor demiştik. Bu tabloda da bir değişiklik yok. 17'den bu yana %0.80'lik bir kayıp var İtalya'da. Öte yandan Frankfurt DAX'da %0.11'lik nispeten daha mütasip bir yukarı yönden bahsediyoruz. Ancak Paris'te %0.51, Londra tarafında da %0.87'lik yükselişler biraz daha dikkat çekiyor. ABD borsaları diyelim, bu tarafta da Nasdaq özellikle yine hala satış baskısı altında seyrine devam ederken 25.000'in altında olduğunu görüyoruz. Zaten Nasdaq kompozitin %0.77'lik bir gerileme var. Nasdaq yüzde de %1.41'lik bir geri çekilme izliyoruz. S&P 500'de %0.06'lık daha sınırlı bir kayıp varken Dow Jones tarafında da %0.68'lik bir yükseliş var. Biraz daha sanki ana temadan çıkıp daha döngüsel hisselere doğru bir rotasyon yaşanıyor ABD borsalarında, Wall Street'te. ABD tahvillerinde ise getiriler aşağı yönlü olarak devam ediyor. 4.61-63'e geldi 10 yıllık tahvil getirisi. 5 yıllıkta 4.36-97, 2 yıllıkta da 4.28-50'ye doğru bir gerileme izledik. MTI ile Bitcoin ekranında da Brent petrol ve ABD tipi ham petrol ile başlayalım hemen. Brent petroldeki geri çekilme biraz hızlandı. 87 doların da altına geldik. 86 dolar 30 sentten geçiyor işlemler. %2.33'lük bir değer kaybı eşliğinde. ABD tipi ham petroldeki satışlarda %1.44 oranında bizi fiyatlama olarak 81 dolar 43 sente getiriyor. Bitcoin cephesinde bugün satışlar belirgin, %2.33 bir geri çekilme, 63.393'ten geçiyor son işlemler. Ve son olarak altınla gümüşe baktığımızda orada da satışların devam ettiğini söyleyebiliriz. %2.21'lik bir gerileme ile 57 dolar sınırına doğru geriledi gümüş. Spot altında %1.25'lik geri çekilme ile 4.024 dolara kadar geri gelmiş duruyor. Rakamlar böyle efendim. Şimdi sizler için derlediğimiz şirket haberleriyle devam edelim. İlk haberimiz Zorlu Enerji'den geliyor. Zorlu Enerji, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 7 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapma kararı aldı. İhraçların Türk Lirası cinsinden ve en fazla 5 yıl vadeli olarak bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmesi planlanıyor. CVK Madencilik Küresel Emtiaz Şirketi Trafigura ile 70 milyon dolar tutarında ön ödeme sözleşmesi imzaladı. Sağlanacak kaynak sarı alan altın, yeni pazar, polimetalik ve krom operasyonlarındaki yatırımlar ile genel kurumsal ihtiyaçlarda kullanılacak. Geri ödeme ise ürün teslimatları kapsamında mahsupla gerçekleştirilecek. Son haberimiz de Enerjisa'dan geliyor. Enerjisa'nın elektrik dağıtım şirketleri ile TESİŞ sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Taraflar 2 yıl süreli yeni toplu iş sözleşmesini imzalarken sözleşme 1 Mart 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Şimdi efendim bugün borsaya yeni bir katılımcı vardı. Gong Metgün Enerji için çaldı. Bugün Metgün Enerji Genel Müdürü Uğur Işık halka arzın detaylarını ve hedeflerini Bloomberg HT'den Burak Karagöz'e aktardı. Bu röportajla birlikte bir araya gideceğiz. Dönüşte Mehmet Özdemir'le kaldığımız yerden devam.
2: Ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlamaya devam eden bir şirket olaraktan gongu burada hep beraber çalmak bizim için büyük bir mutluluk getiriyor. Biz Metgün Enerji olaraktan 2018'den beri yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektrik üretimi yapan bir şirketiz. Toplam arz büyüklüğümüz 2.7 milyar TL oldu. Sağ olsun halkımızın ve yatırımcılarımızın teveccühünün olduğunu görüyoruz. Enerji yatırımlarına, enerji şirketlerine genelde bu teveccühün olduğunu bilmekle beraber yaklaşık 1 milyon kişinin katılımıyla 3 kat aşan bir talep gelmesi bizim açımızdan sevindirici. Orta ve uzun vadede halkımızın ve yatırımcılarımızın bizimle olduğunu görmek mutluluk verici.
3: Uğur Bey, gelen talep sizi şaşırttı mı?
2: Açıkçası beklediğimizin üstünde oldu. Bu konuda halkımızın teveccühü için teşekkür ederiz.
3: Halka arzdan gelecek kaynağı ilk etapta nerelerde kullanmayı planlıyorsunuz?
2: Biz hali hazırda 274 megawatt kurulu gücümüzle hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerji santrallerimizle yenilenebilir enerji üretimi yapan bir şirketiz. Hedefimiz %100 yenilenebilir enerjiyle devam etmek. Bu noktada hem ülkemizde hem de dünyada devam eden veri merkezi yatırımlarıyla beraber enerji talebinin çok ciddi şekilde önümüzdeki yıllarda artmasını bekliyoruz. Bu kapsamda da bu talebin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. 2030 vizyonumuz hali hazırdaki kapasitemizi 4 katına çıkararak 1000 megawatt kurulu güce ulaşmak. Bu kapsamda da yeni yenilenebilir enerji santralleri, başta rüzgar ve güneş olmak üzere yatırımlarla büyümek istiyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz bu 2.7 milyar TL'lik kaynağın %80 ila 90'ını da yeni yatırımlarımızda kullanıyor olacağız. %10 ila 20'sini de işletme sermayesi olarak değerlendireceğiz.
3: Uğur Bey, özellikle yenilenebilir enerji tarafında enerji depolanması da son dönemde ön plana çıkan konulardan bir tanesi. Orayla ilgili çalışmalarınız olacak mı?
2: Şöyle, şimdi yıllarca yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim profilinin negatif olmasıyla alakalı bir soru işaretimiz vardı. Neden bu? İşte rüzgarımız esmediğinde ne olacak? Güneşimiz olmadığında gece nasıl elektrik üreteceğiz soru işareti vardı. Metgün Enerji'nin çeşitlendirilmiş portföy yapısında hem hidroelektrik hem rüzgar hem güneş var. Dolayısıyla üretim profilimizi aslına bakarsanız burada koruma altına alıyoruz. Bununla beraber üstüne depolamalı enerji projeleriyle bu kaynaklardan elde etmiş olduğumuz enerjiyi doğru zamanda depolayıp uygun zamanları şebekeye vererekten hem şebekenin güvenliğine katkı sağlamayı hem de elimizdeki mevcut kaynakları maksimum derecede doğru kullanmayı hedefliyoruz.
3: Şimdi kapasiteyi arttırmayı hedefliyoruz dediniz. Özellikle bu hangi sene için geçerli? 2027 için mi?
2: Şimdi yenilenebilir enerji yatırımları uzun vadeli yatırımlar. Burada kısa vadede büyüme planımız satın almalarla ilerlemek. Hem yurt içi hem de yurt dışında işletmede sabit fiyat alım garantili projeler mümkünse bulunaraktan bu işletmedeki tesislere yatırım yapmaya hedefliyoruz. Biraz daha orta vadede Türkiye'de düzenlenen yenilenebilir enerji kaynak alanları ihale, kapasite ihalelerine girerek buralardan kapasiteyi alıp proje geliştirme aşamalarını tamamladıktan sonra inşaatımızı yapıp kısmetse 2030'a kadar da 1000 megawattlık kurulu gücümüze ulaşacak hedefe gitmeyi umuyoruz.

0: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
10: Analistimiz Mehmet Özdemir de geldi, yerini aldı. Hoş geldin Mehmet.
11: Hoş bulduk. Nasılsın? İdem. İyiyim, sen nasılsın?
10: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Bugün biz yine içeride bir miktar irtifa kaybediyoruz. Yine bankacılık endeksi nispeten sanayi endeksine göre daha güçlü gibiydi. Ki sanayi endeksi de toparlamaya başladı 16.45'ten bu yana. Dolayısıyla biz aslında böyle bir grafiğimiz de var, ona da geliriz birazdan, bize gösterirsin çünkü bankacılık dipten biraz güç mü topluyor diye.

0: konuşuyorduk seninle ve sanayi endeksiyle bankacılık endeksi arasındaki makas çok açılmıştı. Orada bir yakınsama mı beklemek lazım diye de not düşmüştük. Tekrar bir dönüp oraya bakmakta fayda var. Ama istiyorsan önce şöyle bir piyasa genelinde içeride neler yaşanıyor diye bakalım. Sonra biraz yurt dışında katarız sohbetimizi.
1: İçeriye baktığımızda artık iyice 13.700'lere kadar gerilediğimiz ve son iki işlem gününe baktığımız zaman da yeni dipler yapmaya, kısa vadeden bahsediyorum Didem. Yeni dipler yapmaya devam ettiğimiz işte bir Temmuz ayının sonuna doğru geliyoruz gibi gözüküyor. Tabii oradaki işte geriye kalan 3 işlem günündeki rakamlara bir miktar daha bakarız. Ama şöyle bir baktığımızda sen özeti bir miktar daha verdin ama işte sanayi endeksinin %1'i de üzerinde satışlarını takip ettik. Bugün sanayi endeksinde 3. Arda arda negatif gün. Bankacılık endeksinde de dünkü hareket, yukarı doğru hareketten bahsediyorum, biraz daha saman alevi etkisi yapmış gibi gözüktü. O primlerin tamamen verildiği ve bankacılığın biraz daha geriye çekildiği bir ortam ama sanayiye göre daha az geri çekildiği bir ortam. Zaten seninle gösterdiğimiz o özellikle rasyo tarafında da bunun birkaç farklı taraftan, manzaradan okuyabiliriz. Ya bankacılık endeksi olası bir yükselişte bir miktar daha sanayinin önüne geçebilir ya da önümüzdeki süreçte sanayi endeksinden daha az düşebilir. Dolayısıyla buradaki manzara da bir miktar daha yakından takip edilecek. Ama şöyle bugünkü tekrar kırılımlara baktığımız zaman da hizmetler endeksi sabahtan bu yana, evet çok kuvvetli primlerden bahsetmiyorum ama binde dörtler, binde beşler civarında yukarıda seyrettiğini o tarafta yakından takip ediyorduk. Bunun da en büyük sebeplerinden birisi bugün BİM'de gerçekleşen %2'ye yaklaşan primler Didem. Şöyle bir baktığımızda puan bazlı katkılara, orası sadece 20 puana yakın, 17 puanlar civarında endeksi yukarıda tutmaya çalışıyor, evet, diyelim. Çünkü 63 hissenin geri çekildiği ortamda BİM'in de biraz daha katkısı en azından yeterli gelmiyormuş gibi gözüküyor.
0: Başka şimdi da Tüpraş zaten 10 puan ve üzerinde pozitif katkı sağlayan kimse yok. Onu da görüyoruz. Ben aslında şimdi burayı konuşurken hizmetler endeksinde de sen hafif bir artı var diyordun. Orası da yatay negatife döndü, evet, bu dakikalarda.
1: Sabah saatlerinde yine fena, evet, değildi, evet, ama dediğim gibi o BİM'in de tek başına katkısı bir miktar daha yeterli olmuyor şu anda. Hı hı. Genelde Tüpraş'a baktığımız zaman şimdi orada dün çok sert satışları takip etmiştik. Bugün en azından biraz daha Brent petrol geri çekilmesine rağmen ki bugün 86 dolarlar çerçevesinde o taraflara doğru gelmiştik. Tüpraş tarafında bir miktar daha primler var. Coca-Cola tarafında %3'lük bir prim. Coca-Cola genel anlamda Didem bu yılbaşından bu yana çok da fena performans göstermiyor. O taraf en azından hemen arkasında belki Ereğli Demir Çeliği de katabiliriz. Orada fena olmayan bir, en azından selektif bir fiyatlama var. Şimdi baskılara geldiğimiz zaman 7 Temmuz tarihinde 3920 TL'den kapanış yapan Destek Finans Factoring tarafında bugün 28 Temmuz tarihine geldiğimizde en tepeden satışların %50'yi de bugün itibariyle aştığı bir ortamda biz tekrar %9 civarında negatif tarafta görüyoruz. Destek Finans Factoring'i sadece 50 puana yakın orada bir baskı var. Astor tarafına geldiğimiz zaman Astor tarafında da şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Astor özellikle Temmuz ayında bir miktar daha bu bölgelerin, hangi bölgeleri, 270 TL bandını bir miktar daha denemekle birlikte o destek noktalarına doğru tekrar biraz daha yaklaştı. Bu yılın başında özellikle orada kuvvetli bir performans göstermiştik ama son özellikle 1-1,5 aylık sürece baktığımız zaman o tarafta da bir konsolidasyon var. Astor bugün %4 civarında geri çekiliyor. Orada artık 270, bu 268 liralar civarı, ben düz yuvarlıyorum. O rakamların aşağısı bu konsolidasyon bölgesinin kırılması demek olur. Burayı biraz daha yakından takip edilebilir. Aselsan tarafında sınırlı bir en azından geri çekilme var ama 7 puan civarında negatif tarafa çekiyor endeksi.
0: Ama orada daha sert satışlar, evet, ve daha büyük bir negatif puansal katkı izlemiştik. Dolayısıyla iki gündür aslında peş peşe Aselsan tarafında bir satış olduğunu gözlemliyoruz bugün.
1: Bunu, evet, bunu zaten hani bir süredir belki savaşın ilk dönemindeki primlenmeleri haricinde Aselsan tarafında yukarı aşağı yönlü bir miktar daha şeyi görmekle birlikte momentumu son dönemde böyle kademe kademe, onu hatta yarın bir miktar daha gösterebiliriz. BIST 100'de Aselsan'ın fiyat grafiklerinde çok ciddi bir korelasyondan bahsedebiliriz. Hatta bunu yaklaşık 2 hafta önce falan bir miktar daha işlemeye çalışmıştık. Ama o korelasyonun da özellikle devam ettiği ortamı görüyoruz. Şimdi tabii genel olarak baktığımız zaman da işte 14.000'in altında artık biraz daha kalıcı olan 13.500 seviyelerinin yakından takip edildiği teknik analistler tarafından bir görünüm 60 hissenin geri çekildiği bir ortam diyeceğim. Yani şimdi tabii küreselle birlikte zaten son dönemde korelasyonumuzun iyiden iyiye zayıfladığı bir ortamı görüyorduk. Orada işte çip hisseleri düşüyor ya da herhangi bir sektör yükselirken bizde çok biraz daha dinamikler farklı. Ama şunu söyleyebiliriz ki biraz daha son dönemde en azından kompozisyonu yansıtması açısından yabancı satışlarının bir miktar daha en azından Bank of America özelinde gerçekleştiğini ve bunların biraz daha baskın bir fiyatlama gerçekleştirdiğini de söyleyebiliriz biz tarafında. Bakalım yani bu tablo yukarıya doğru dönüşü ne sağlayabilir? Mesela orada belki beklentilerin üzerinde gelebilecek bir şey gerçekleştirebilir. Yani bilanço dönemi.
0: Ha, evet.
1: Evet, bugün Akbank'la işte devam edeceğiz. Dün Anadolu Hayat Emeklilik tarafını aldık. Orada beklentilerin üzerinde kuvvetli bir performans var. Özellikle emeklilik bölümü tarafında bir özellikle yukarı doğru bir momentum var. Ama işte Akbank, TAV Havalimanları derken bankaların özellikle özel bankalardan 3 tanesini alacağız bu hafta içerisinde. Bunları takip edeceğiz. Bunlar bir yukarı momentum oluşturabilir mi? Ama analist beklentilerine baktığımız zaman da çok ama çok parlak, genele yayılan bir ikinci çeyrek görüntüsü yok.
0: Peki. Geldi, açtım senin için grafiği. BIST'in sanayi endeksindeki bu ikili tepeye dikkat çekiyorsun bu grafikte. Nasıl okuyorsun sen şimdi bu grafiği?
1: Sabah piyasa masasında da bu grafiği gösterdim ve özellikle %1'i aşan satışlarıyla birlikte iyice bu ikili tepe görüntüsünün belirginleştiği bir ortam.
0: Bir de nerede oluşmuştu ilk tepe?
1: İlk tepeyi yanlış hatırlamıyorsam Nisan ayının ikinci yarısından itibaren bir miktar
0: böyle,
1: daha. Bir bakabilirsek.
0: Mayıs'a doğru gibi sanki.
1: Olabilir.
0: Şöyle yapayım.
1: Evet. 11 Mayıs gibi
0: 11
1: gözüküyor.
0: Mayıs,
1: evet,
0: peki.
1: Evet. 11 Mayıs evet. Tarafında özellikle 19.500'lerinde üzerine gelen işte oradan bir hareketin, yukarı hareketin devam ettirdiğini gördüğümüz, ardından biraz daha pozisyonlanmasını bankacılık endeksine kaydıran bir BIST 100 fiyatlaması görmüştük ki o tarafta aslında Mayıs'ın ikinci haftasından itibaren biraz daha konsolide bölgede olduğunu görüyoruz. Ta ki tekrar petrol fiyatları hızlanınca Tüpraş özelinde bir miktar daha olmakla birlikte diğer sanayi şirketlerinin de bu harekete katılmasıyla tekrar o 19.000 seviyelerinin üzerine denediğimiz bir ortam. Ama görüyoruz ki Didem, özellikle son 3 işlem gününde buradan bir miktar daha geriye sekme söz konusu. Tabii bu özellikle bu bir miktar daha formasyonun işte nereye doğru evrileceği de biraz daha önemli. Ama Mayıs'ın ikinci haftasında denediği ve geçemediği, daha doğrusu gördüğü ve özellikle geçtiğimiz hafta geçemediği zirve seviyeyi de aşamaması bir miktar daha manidarmış gibi gözüküyor.
0: Pekala, şimdi bugün Bloomberg EYT'nin Temmuz ayı enflasyon anketi de çıktı. Hemen onu söyleyelim. Aylık Temmuz'da %1.87 olması bekleniyor enflasyonun.
1: Evet.
0: Yıllık enflasyonda 31.86 olarak bekleniyor. Bu arada Temmuz'da 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi %29.5 oldu. Bu iki anket öncesinde %29'daydı.
1: Orası biraz yukarı doğru geliyor.
0: Biraz yukarı.
1: Evet. Evet.
0: Hafif bir şey. Peki bununla ilgili söyleyeceğimiz ne var?
1: Yani zaten işte 29,5 artık 30'lar civarını o tarafta kanıksayan bir işte piyasa var o tarafta. Tabii burada özellikle Temmuz ayı itibariyle biraz daha yaş meyve sebze gibi fiyatlara bir miktar daha bakacağız. Didem, bu tarafta çekirdek enflasyona geçişkenliğine bir miktar daha bakılabilir. Özellikle enflasyon rakamları açısından. Brent petrolün en azından Temmuz ayında bir miktar daha böyle diğer aylara göre daha gevşek kaldığı bir ortamı o tarafta yakından takip etmiştik. Bunun da özellikle enflasyon rakamlarına yansımaları işte ulaştırma sektörü başta olmak üzere takip edilecek. Ama tabii 1,8'ler 1,9'lar civarında bir konsensüs oluştuğunu o tarafta görüyoruz. Bunun altında gelebilecek bir rakamda ki işte önümüzdeki hafta bir miktar daha rakamı karşılayacağız. Borsa İstanbul açısından bir katalizör olabilir mi? Bunu da yakından takip etmek lazım. Bakalım şu an son çeyrek gibi beklenen ve gittikçe ötelenen faiz indirimleri enflasyon rakamları karşısında hani burada nasıl bir tepki verecek, bunu takip etmek lazım.
0: Bu da önemli tabii, hatta belki de en önemli gündem başlığı piyasamız için. Ama bir yandan da çeşitli sektörler arasında farklı beklentiler var. Hatta o sektörler içerisinde şirketlerin kendi özelinde hikayeleri ve beklentileri var. Bunu söylemişken HSBC Yatırım'ın otomotiv sektörü raporuna bir değinelim isterim. Orada öne çıkan başlıklar neler? Yani nasıl bir performans var sektörde? Hangi şirketler nasıl değerlendiriliyor? Nasıl yorumlanıyor?
1: Hemen sorunun cevabını veriyorum. Şimdi otomotiv sektörü açısından evet birbirinden ayrışması bekleniyor bu tarafta. HSBC analistlerinde de TOFAŞ tarafında alt tavsiyesinin korunduğu bir ortam var bu tarafta Didem. Ama özellikle Doğuş Otomotiv tarafı ve Türk Traktör tarafını tut seviyesinde tutmaya devam ediyorlar. Ford Otomotiv tarafında aldan tuta düşürmüşler. Şimdi Doğuş Otomotiv tarafında birazdan raporun detaylarına çok kısa bahsetmeye çalışacağım ama eski hedef fiyat 260 lira. O 260 lira 200 TL'ye revize edilmiş. Sadece %7,4 civarında bir potansiyeli işaret ediyordu İdem. Ford Otosan tarafında 130 TL'den 90 TL'ye gerileyen bir hedef fiyat revizesi görüyoruz. O da %13,9 civarında bir potansiyeli işaret ediyor. Aldan tuta çekildi biraz önce de söylediğim gibi. TOFAŞ Otomotiv tarafına baktığımız zaman en iyimser analistler o tarafta bekliyor. Bunun da 435 TL'den 380 TL'ye özellikle indirimi de bir miktar daha görmek lazım ama %35 civarında bir yükseliş potansiyelini işaret ediyor. Traktör tarafına baktığımız zaman Türk Traktör tarafına orada hala tutun korunduğunu söylemiştim. 500 liradan 460 liralık bir aşağı doğru revize yapıldığını görüyoruz. %11,8 civarında da orada bir potansiyel gördüğünü söyleyelim. Şimdi hedef fiyatlarının geri çekilmesiyle birlikte sektör genelinde özellikle kar ve beklentilerin bir miktar daha yeniden ayarlandığının da altını çizmişler. Şimdi hacimlerden çok karlar bir miktar daha temkinli duruşlarını yönlendiriyor analistlerin bu tarafta. Yılbaşından bu yana daha zayıf talebin ardından 2026 Türkiye hafif araç piyasası tahminlerinde 1.4 milyondan 1.3 milyon seviyesini aşağı doğru çekmişler. Şimdi raporun bir miktar daha detaylarından ziyade özetinin şu şekilde gerçekleştiğini söyleyebilirim ki bu fiyatlandırmaların, aşağı doğru revizelerin, rekabetçi fiyatlandırmanın, enflasyonun ve döviz kuru dinamiklerinin sektör genelinde marjları sıkıştırmaya devam edeceği görüşlerini yeniliyorlar. Finansman koşullarının enflasyon eğilimlerine ve faiz indirimlerine paralel olarak yalnızca kademeli olarak iyileşmesi bekleniyor ve yakın vadede de anlamlı bir fiyatlanma toparlanması ve marjlarda toparlanma da beklemediklerini de söyleyebiliriz biraz daha özet olarak.
0: Peki çok teşekkür ediyorum Mehmet Özdemir. HSBC Yatırım'a da teşekkür ediyoruz rapor için. Ben gidiyorum borsayı kapatmaya. Buyurun.

0: BIST 100 günü %0.63'lük kayıpla 13.687 puan seviyesinden noktaladı bugün. Aslında gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviyede 13.635'ti. Biraz dalgalandı son dilimde. Yine de kayıplar bu şekilde oluştu gün sonu itibariyle. Şunu da hemen not edelim ki sanayi endeksinde bir ara %1'i aşan kayıplar vardı. Orası %0.63'lük bir kayıpla günü noktalarken bankacılık endeksi %0.62. Yani bugün çok dengede tamamladılar seansı ve günü diyebiliriz belki. Elbette bir de işlem hacmine bakmak lazım. 165 milyar lirada sınırlı kaldı. Dünün yaklaşık %8-9 civarında altında bir işlem hacmi. Ne oluyor, ne bitiyor, ne anlama geliyor? Bütün bunlar yarın da Fed var. Üstelik yani piyasalarda beklemede deyip hemen gidelim. Filip Portföy Araştırma Müdürü Ali Akova bizlerle birlikte. Ali, hoş geldin yayınımıza. Elindeki notlar ve kafandaki beklentiler için hemen sözü sana bırakıyorum.
1: Aslında baktığımızda iki gündür Borsa İstanbul görece zayıf seyrediyor. Yatırımcıların kafasında ya petrol aşağı gidiyor, hani riskler azalıyor mu acaba, işte bir barış görüşmesi var. Biz niye bir miktar negatif etkilendik soruları var ki geçen hani baktığımızda Merkez Bankası'ndan bir miktar olumlu sinyaller geldiğini değerlendirirsek. Aslında baktığımızda son özellikle birkaç yani bir haftalık hareketle birlikte değerlendirirsek Borsa İstanbul'un küresel piyasalara göre güçlü kaldığını bile söylemek mümkün. Petrol tarafında söyleyebileceğim şey ise hani enflasyonu sadece petrol üzerinden değerlendirmemek gerekiyor. Rafineri marjları o kadar yüksek ki aslında baktığımızda belki petrol şu an WTI yani Amerikan petrolü 82'li seviyelerde işlem görüyor ama dizel fiyatlarına baktığımızda vadeli tarafta işte 4.10-4.25'li fiyatlar gözüküyor. Hani karşılaştırma açısından şunu söylemek isterim. Yani geçen sene Kasım Aralık'ta biz 1.70-1.80'den alıyorduk bu dizeli vadeli tarafta. Yani dolayısıyla burada belirli çekincelerin oluşması için yeterli sebep olduğunu belirtmek gerekiyor. Küresel piyasalarda bakacak olursak bir miktar artık yapay zeka temasının ciddi manada darbe almaya başladığını görüyoruz. Zaten yükselen faizler, işte baktığımız zaman talep ortamına dair özellikle alış ve satışların bir miktar döngüsel olmasıyla dair belirsizlikler. Bir yandan da aslında ilk çeyrek bilançolarının büyük ihtimalle gelen Intel gibi çip sektörü bilançolarından bazılarının da kısa vadede önümüzdeki 4 ay içerisinde görülmüş en güçlü, en coşkulu bilanço olma olasılığı da oldukça fazla görülüyor. Özellikle yılın ikinci yarısında ABD piyasası üzerinde konuşacak olursak senenin ilk yarısında beklentilerin üzerinde genişleyen likiditenin senenin ikinci yarısında daralacağını ve Fed tarafında ve işte petrol tarafında farklı fiyatlamaların ve beklentilerin oluşabileceğini göz önünde bulundurmak lazım diye düşünüyorum. Ya Kore tarafı mesela herhalde ilk ateşkes sonrasında en popüler ürünlerden bir tanesiydi. Çok kısa sürede de çok astronomik bir getiri sağladı aslında baktığımızda. Son birkaç haftalık hareketlere baktığımızdaysa ki birçok yatırımcı hala 12 aylık işte büyüme beklentilerinin, karlılık beklentilerinin Koreli bellek şirketleri için ne kadar iyi olduğundan hala bahsederken çok ciddi bir düzeltme süreci içerisine girdi. Bunun yansımalarını ABD tarafında da görüyoruz ama hani VIX'in hala 17-18 seviyesinde olduğunun altını çizmek isterim. Dolayısıyla henüz ciddi bir düzeltme süreci başlamadı bile ABD'de. Mevcut yapı bir miktar daha bilanço ve Fed öncesinde kar realizasyonlarının kuvvetlendiği manasına geliyor. Ama şunu göz önünde tutmak lazım. Dediğim gibi petrol fiyatları büyük ihtimalle yılın ikinci yarısı açısından en ucuz yerlerden birinde bulunuyor olabilir. Özellikle kısa vadeli bir çözüm olmaz ki zor gözüküyor. Dolayısıyla baktığımızda yılın ikinci yarısında yine yükselen faizler ve artan enflasyon endişelerini görebiliriz. Üstüne hani Mart-Nisan aylarında yaşadığımız enerji şokunun ikinci etkilerini de yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Dolayısıyla bir miktar daha çekimsel bir piyasanın sürmesini bekleyebiliriz gibi gözüküyor. Özellikle Nasdaq'ın da 100 günlük ortalamasının altında fiyatlanmaya başladığını düşünürsek herhalde bir 200 günlük ortalamaya kadar aşağı yönlü bir potansiyelimiz var gibi gözüküyor. Daha sonraki yapıysa belki hem bu hafta yayınlanacak bilançolar hem de açıkçası Borş'un neler söyleyeceği belirleyecek.
0: Kesinlikle öyle değil mi? Biz de yakından takip ediyor olacağız zaten. Ali Akova, çok teşekkür ediyorum. Hepinize selamlar, sevgiler diyelim. Efendim, seans notlarının da sonuna geldik. Böylelikle bir reklam arasına gidiyorum şimdi müsaadenizle. Dönüşte günden kalanlarda Soner Kuru var. Ceren Dilekçi Köseoğlu var ve Vahap Munyar var. Dolu dolu bir program olacak. Bizden ayrılmayın.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: Hayat değişiyor, evler akıllanıyor, şehirler dönüşüyor, teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için...

0: KARS'dan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 18.20 oldu. Günden kalanlarda tekrar bir aradayız. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. İçeride borsayı az önce birlikte kapattık zaten. Rakamları paylaşalım bir kez daha. Ardından diğer piyasalarda ne oluyor, ne bitiyor bir bakalım elimizde günden neler kaldı şeklinde. BIST %0.63'lük bir geri çekilme yaşandı. Günü 13.687 puandan kapattık. En düşük 13.635 görmüştük zaten. 165 milyarla sınırlı kaldı. Dünün bir miktar altında bir işlem hacmi gerçekleşti. En çok puansal negatif katkı destek finansal faktöring, Astor, Aselsan gibi hisselerden gelirken en çok pozitif katkının ise 10 puan ve üzeri olmak üzere bakacak olursak eğer sadece BİM'den geldiğini söyleyebiliriz. 16 puanlık bir yukarı yönlü etki yarattı BİM ama endeksin yönünü çevirmede etkili bir alım gücü olmadığını görüyoruz puansal katkılarda. Şimdi gelelim dolar TL'ye. Dolar TL tarafı %0.07 yukarıda 47.38'e doğru hareketlendiğini görüyoruz. Euro TL tarafında da %0.22 oldu yükseliş ve 54'ü aştık. 54.02.22'deyiz. Euro dolar paritesi de bu dakikalarda 1.14'e iyice yaklaştı. %0.25'lik bir primle 1.1397'ye geldik ki tabi doğal olarak dolar endeksinde de aşağı yönlü seyir biraz daha hızlandı. 101.40'dayız. Saat 17'de 101.5 seviyesindeydik. Orada hafif bir geri çekilme var. Euro dolarda da yukarı yönlü bir hareket var. 1.14'ü sınayacak mı diye bakıyoruz. Avrupa borsalarında İtalya negatif ayrışıyordu. %1'lik bir kayıpla devam ediyor orada işlemler. Frankfurt'ta ise biraz daha alımlar hızlandı. Daha yataydı. %0.55'e ulaştı oradaki prim. Paris'te %0.68. Akabinde Londra'da da %0.71'lik yükselişler.

0: Var. Buradaki fiyatlamaları Ceren bizimle biraz daha detaylı olarak paylaşacak az sonra. ABD borsalarına dönüp bakalım. O tarafta da Nasdaq bayağı aslında sert satışlar diyebileceğimiz satışlara sahne oluyordu. %1,5 civarındaydı Nasdaq 100. O şimdi %0,84'te. Nasdaq kompozite baktığımızda da %0,14'e kadar geriledi buradaki satış eğilimi. Ve bu arada beklediğimiz Akbank sonuçları da geldi. 2026 yılı ikinci çeyrek net karı Akbank'ın 15,20 milyar lira oldu. Beklenti 15,05 milyar lira düzeyindeydi. Yani beklentilerden bir tık daha iyi bir sonuç açıkladı Akbank ikinci çeyrekte. Bunu da not edelim. Bu arada Nasdaq'tan bahsediyorduk. Kayıplar bir miktar daha sınırlandı dedik. Saat 17'den bu yana %0,14'lük bir geri çekilme var. S&P 500'de ise yatay negatif bir tablo vardı. Orası da artıya geçti. %0,30 civarında. Yukarıda Dow Jones tarafı da biraz daha hızlandı alımlarla ve %1'i aşan bir prime kavuştu bu dakikalarda Dow Jones. ABD tahvillerine baktığımızda burada alımların hızlandığını görüyoruz. Bu alımların hızlanmasıyla birlikte aslında ABD 10 yıllık tahvilin getirisi de 4.60'ın altına geldi. 4.59.61'de, 5 yıllık tahvilde 4.34.87'ye geriledi. 2 yıllık tahvil getirisi ise 4.26.65'e düştü bu alımlarla beraber. MTI ile Bitcoin ekranı şimdi asıl buradaki hareketlilik zaten biraz da tetikledi demek mümkün. Bu son bir saatlik dilimde yaşananları Brent petroldeki geri çekilme %3'ü de aştı. 85,5 dolara kadar geldi. Yani dün henüz 101'leri konuşurken, cuma günü 101'lerin üstünü konuşurken yeniden 85,5 dolarlara kadar geri çekilen bir Brent izliyoruz. ABD tipi ham petrolde de 80 doların altına geldik. Oradaki kayıplarda %3,5'a yaklaştı. Bitcoin tarafında satışlar %2'nin üzerindeydi. Bir miktar alım geldiğini söyleyelim. %1,70 ile sınırlı şu anki kayıplar. Biraz toparlıyor. 63.841 dolara geldi an itibariyle Bitcoin. Gümüş %1,95'lik gerileme ile 57 dolar 22 sentte. Buradaki tepki biraz daha yavaş. Ancak spot altında da yine bir tepki var. %1 civarında bir kayıp olduğunu gözlemliyoruz şu anda. 4020 dolarlar mertebesinden geldik 4035 dolarlık bir fiyatlamaya spot altında. Rakamlar böyle. Şimdi hep yaptığımız gibi bu saat diliminde Marbaş Menkul Değerleri'ne gideceğiz. Bu defa genel müdür yardımcısı Soner Kuru telefon hattımızda. Soner, hoş geldin yayınımıza öncelikle. Nasılsın?
1: Ben iyiyim. Çok sağ ol. Seni sormalı.
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Ya bu son dakikayla başlayalım istersen çok hızlıca. Akbank'ın bilançosu geldi. 15.20 milyar liralık bir ikinci çeyrek verisi var elimizde. Net karı beklentilerden biraz daha iyi gibi görünüyor. Nasıl okumak lazım, nasıl değerlendirmek lazım diye bir sorayım sana hızlıca.
1: Yani bilanço döneminde de görüyoruz ki biraz daha böyle finansal sektörler kar üretebiliyor. Bilançoyu detaylı inceleyemedim ama net karın beklentilerden bir tık daha yukarıda gelmesi ise son birkaç senedir genelde zannediyorum ki analistler beklentileri biraz muhafazakar veriyor ve genel itibariyle gerçekleşmeler beklentilerin bir tık üzerinde oluyor, onu söyleyeyim. Ama resmi tersine çevirmeye yeter mi, manzarayı olumluya çevirir mi dersen zor. Beklentinin çok hafif bir tık üstü ama fiyatladığımız daha farklı biliyorsun konular var.
0: Tabii,
1: yani bir yandan
0: tabii.
1: Bu siyasi jeopolitik gerginlik devam ediyor, baskı yapmaya devam ediyor. İçeride Merkez Bankası kararını biliyorsun geride bıraktık, faiz indirimine ilişkin herhangi bir sinyal yok. Hatta ek sıkılaştırma mesajı var. Kısmen şahin bir metin. Hem makro kompozisyon hem siyasi jeopolitik unsurlar. Bir de bunun üzerine biliyorsun MSCI'nin uyarıları, regülasyondaki hafta sonunda bir karar geldi yine bununla ilgili. Burayla ilgili bekleyişler devam ediyor. Haliyle piyasada baskı var. Bugün böyle önemliydi. Sen de bu yayınlarımızda ben bazen paylaşıyorum bunu. Geçtiğimiz senenin Haziran'dan başlayan bir yükselen trendimiz var. Oranın destek noktasına bugün geldik. Yani artık bu seviyelerin daha aşağısı piyasada algıyı bozar. O 13 aylık yükselen trendin kırılması anlamına gelir. Artık buradan sonra temkinli olmak lazım.
0: Aslında Soner, çok önemli bir noktaya tekrar dikkat çektin. Biz de dile getiriyoruz özellikle MSCI'ın uyarıları. Kasım'a kadar bize bir alan tanıyor. Yani Kasım'dan Kasım'a kadarki süreçte oradaki endişeleri giderecek adımlar atılmadığı takdirde frontier piyasa noktasına evrilebilecek bir süreç önümüze gelecek. Bu da aslında otomatik olarak yabancıların radarından bizi biraz daha uzaklaştıracak bir tabloyu beraberinde getirebilir. Aslında oradaki hikaye de o. Söylediğin gibi aslında SPK'dan gelen çeşitli adımlar da var bu yönde atılan. Bunu takip ediyoruz. Bunun bir gerginlik yarattığını ifade ediyorsun sen de, doğru anlıyorsam.
1: Doğru doğru. Yani bizim özellikle negatif ayrışma hikayemiz bizi 14 bin altına kaydıran süreç zannediyorum ki büyük ölçekte burayla ilgili. Bağlantı. Konuya tabii cerrah hassasiyetiyle yaklaşıyor. Kesinlikle. Yani tekamlede bir kararlar silsilesi değil de mümkün olduğu kadar mevcut yapıyı da bozmadan adım adım ilerleniyor. Bir görülüyor, sonra bir adım geliyor. Bu zannediyorum ki bir süreç, sonu en nihayetinde doğru regüle şekilde edilecektir. Ama şu anda yabancının bir miktar bundan dolayı hafif hafif mal çıktığını söylemek mümkün.
0: Soner Kuru, çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Hepinize sevgiler, selamlar diyelim. Hız kesmeden Londra'ya gidelim. Bakalım Avrupa piyasalarındaki tabloda hangi faktörler etkin rol oynuyor. Ceren Dilekçi Köseoğlu benimle birlikte. Hoş geldin Ceren. Hemen sözü sana vereyim. Bugün elinde ne notlar var? İtalya'da ne oluyor? Neden negatif ayrışıyor? Diğer işte DAX Londra'ya ve Paris'e kıyasla merak ediyorum. Elindeki diğer notlarla birlikte söz sende.
2: Evet, bugün aslında bilanço fiyatlaması öne çıkıyor diyebiliriz Didem. Bu nedenle Avrupa borsalarında karışık bir görünüm var. Petrol fiyatlarında düşüş hızlandı. Brent petrolün varilinde yaşanan kayıp %3'ün üzerine çıktı. 85 dolar seviyesine kadar gevşemiş durumda Brent petrolün varil fiyatı. Bu da enerji sektörünün görece daha kötü performans göstermesine yol açıyor. %1.8'e ulaştı enerji tarafında yaşanan düşüşler Avrupa'da sektörler arasında. Tabii bilanço fiyatlaması var demiştik. Mesela Unilever'in ikinci çeyrek sonuçları beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Hisselerinde yaşanan yükseliş %88'i aştı ve 2022'den bu yana en güçlü günlük performansı kaydediyor hisse. Bu da Avrupa'da sektörel bazda kişisel bakım, gıda ve market perakendesi endeksinin %4'lük primle öne çıkmasına yol açtı bugün. Diğer tarafta tabii enerjinin ardından madencilik tarafının da zayıf performans gösterdiğini söyleyebiliriz. %1'i aşan kayıp var madencilik tarafında. Fakat ABD borsalarının açılması sonrası özellikle Nasdaq endeksinde satışların hızlanmasının etkisiyle Avrupa'da bir ara teknoloji tarafında satışlar hızlanmıştı. Çip üretici şirketlerinde yaşanan satışların etkisiyle, fakat Nasdaq endeksinin bir miktar toparlanma eğiliminde olduğunu, düşüşün daha sınırlı olduğunu görmekteyiz. Buna bağlı olarak Avrupa'da da teknoloji tarafında bir miktar toparlanma var. Yine de negatif tarafta kalmaya devam ediyor. ASML, BE Semiconductor, ASM International gibi çip şirketlerinin hisseleri hala baskı altında. Özellikle dün Çin'den gelen çip ekipmanı hamlesi ASML üzerinde baskı oluşturdu ki Bloomberg Intelligence analistlerine göre bu hamle ASML'in karından %20 götürebilir. Diğer tarafta da bilançoları takip etmeye devam ediyoruz demiştik. Bugün Mercedes-Benz'in bilançosu iyi geldi. Louis Vuitton'un açıkladığı satışlar beklentiyi aştı. Fakat İngiltere'de Barclays'in karı beklentiyi karşılamadı. Her ne kadar orada büyüme gözükmüş olsa da ABD'li rakiplerinin almış olması hisselerinde 11 yılın en sert düşünü beraberinde getirdi. Diğer tarafta Almanya tarafında bugün gündem yoğundu. Almanya Başbakanı Merz Avrupa Birliği'nin bütçe planını reddetti ve 2026 yılı sonuna kadar uzlaşma çağrısı yaptı. Merz'in aslında reddetmesinin birkaç nedeni var. Bu ilki Fransa'da ve İspanya'da gerçekleşmesi beklenen seçimler nedeniyle bütçe görüşmelerinde siyasi tıkanma riski öngörüyor. Bu nedenle bu işin çok fazla uzatılmadan artık 2026 yılı sonuna kadar bir an önce netleşmesini istiyor. Aynı zamanda tutarlarında da bazı anlaşmazlıklar yaşandığını görmekteyiz ülkeler arasında. Mesela Merz'in Burada temel çekincesi Avrupa Komisyonu'nun önerdiği 1,7 trilyon euroluk bütçeyi şu anda fazla buluyor. Daha öncesinde de %2'lik bir kesinti planı vardı. Buna da karşı çıkmıştı. Fakat Macron burada farklı görüşlere sahip iki lider bu konuda

0: da önümüzdeki günlerde bir uzlaşı arayışında olacaklar diyebiliriz. Diğer yanda Bundesbank bir değerlendirmede bulundu. Almanya Merkez Bankası İran savaşının etkisine rağmen ikinci çeyrekte Almanya ekonomisinin sınırlı bir büyüme öngördüğünü belirtti. Biz bu hafta ikinci çeyrek verilerine ilişkin ilk okumaları alacağız. Hem Almanya'dan hem de Euro bölgesinin genelinden. Burada beklentiler birinci çeyrekte Almanya'da %0,3'lük büyümeden %0,1'lik bir yavaşlama yaşanacağı yönde. Yani %0,1'lik bir büyüme bekleniyor gayri safi yurt içi hasılada. Bloomberg Intelligence ekonomistlerinin beklentisi bu yönde. Bundesbank 3. çeyrekte de sınırlı büyüme beklediğini ifade etti Didem.
1: Ceren, çok teşekkür ediyorum. Bütün bu notlar için sana kolaylıklar diliyorum. Ve biz hemen günden kalanlarda stüdyoya dönüyoruz şimdi. Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar. Her salı olduğu gibi bugün de benimle birlikte. Bir an günü düşündüm Vahap abi. Bugün gündemden evet, günden. Hoş geldin, nasılsın?
2: Bu tempoyla günleri karıştırabiliyoruz.
1: Salı sallanır derler. Evet. Biz içeride piyasada biraz sallandık bugün. Evet. Ama netice itibariyle daha büyük resimde ne oluyor ne bitiyor biraz onu değerlendirmemiz lazım. Öyle günü birlik hareketlerden ziyade... reel sektör ne bekliyor, neler yaşanıyor? Şimdi birkaç tane başlığımız var önemli. Bir tanesi aslında Trump ekseninde, evet, yine bizi de ilgilendiren 60 ülkenin içinde olduğu gümrük vergileriyle ilgili yeni tarifeler. Şimdi tabii biz bunu biliyoruz, haberleştiriyoruz vesaire ama sahadan bu konuya ilişkin gelen reaksiyonlarla ilgili senin paylaşacakların var. Zira zannediyorum Tim Başkanı Mustafa Gültepe ile sohbetini, evet, yaptınız. Neler ifade etti?
2: Ya tabii şöyle, herkes şaşkınlık içinde. Şimdi bir yandan Sayın Trump NATO zirvesi için Ankara'ya gelmeden önce açıklamalar yaptı. Kaan uçağımız için motor vereceklerini, kongre itiraz ediyor, kongreden geçer mi bilmiyoruz. Hala bugün bile siz ne karışırsınız, ben ne satacağımı ben bilirim diyen bir ABD başkanı. O ayrıca F-35 programına tekrar dönüşümüzle ilgili olumlu mesajları vererek geldi. Fakat o kadar samimi olumlu mesajlara, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da samimi şeyine rağmen, diyaloglarına rağmen dönüyor. 60 ülke arasında bizi de sokuyor. O zaman iş dünyası gerçekten, özellikle ilaççılar şaşkınlık içindeler.
1: Yani hem nasıl de %12,5.
2: Evet, hem de %12,5. 10 da değil, 12,5. Artı bir de şimdi bu biliyorsun şeyden kaynaklanan, yani zorla çalıştırılan çocuklar, özellikle çocukların zorla çalıştırıldığı ülkelerden ya da üretim merkezlerinden ham madde alan ülkeleri kapsayan, o konuda önlem almayan ülkeleri kapsıyor. Türkiye'de onlar arasında sokuyor. Fakat öbür tarafa dönüyoruz. Bangladeş'te, Malezya'da falan bu şeyler sıfır hala. Onlarla ilgili herhangi bir şey alınmış değil, karar almış değil. Dolayısıyla bu bölümü de şaşırtıyor.
1: Ya asıl oralarda tabii zaten yaşanıyor bu
2: aynen öyle,
1: çalıştırma
2: aynen öyle
1: koşulları.
2: Mesela,
1: da büyük çoğunlukla.
2: Bangladeş'te gerçekten ciddi üretim yaptırıyor. Bizimkiler de yaptırıyorlar. Evet. Yani bize de geliyor oralardan ürünler. Ama aynı zamanda oralardan ürünler işte Amerika'ya da satılıyor. İşte benzeri şey Mısır'da da oluyor. Gerçi Mısır'a da henüz tam anlaşılmadı. Gerçekten var mı yok. Çünkü Mısır'la şeyin Amerika'nın arasında bir Kuvayzi anlaşması söz konusu, hı hı, epey zamandır. Yani özel serbest bölge gibi orası. Oradan orada üretilen, yani o bölgelerde üretilen ürünler Amerika'ya gümrük vergisi ödenmeden gidebiliyor. O da aşağı yukarı bizimle karşılaştırınca %30'luk bir avantaj anlamına geliyor. Şimdi bu eğer devreye girerse bu 12,5 aşağı yukarı bizim hazır giyimcilerin ödeyeceği gümrük vergisi ya da işte oradaki alıcıların bizden ürün aldığında ödeyeceği gümrük vergisi %40-42,5'lara falan geliyor neredeyse. Yani mevcut uygulama ürüne göre değişiyor, 16 ile 25'ler arasında ama daha da yükselebilir. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var. Bunun şaşkınlığı içindeler, anlamaya çalışıyorlar. Yani bu saatten sonra geri alır mı almaz mı Sayın Trump bilinmez ama en azından bu kadar yakınlık gösterirken bunu yapması bizim için
1: çok kafa karıştırıcı.
2: Evet, kafa
1: biraz
2: karıştırıcı. Bir de hatta tabii, biraz şok da yaratıyor yani gerçekten.
1: Şüphesiz bir de belli başlı sektörler zaten zorda olan aynen, bazı sektörleri daha da sıkıntıya sokuyor ki ona da değineceğiz. Bugün sen de çünkü değindin, hı-hı, yine o zordaki sektörlerden bir

0: tanesine yazında. Ama bu konuyla ilgili şunu da hemen sormak istiyordum sana. Bu tarifeler bir de önceki tarifelerden farklı olarak bir kere işlendiği zaman hani bu kalıcı.
1: Kalıcı, evet.
0: Dolayısıyla
1: zaten sıkıntı da orada zaten. Evet. Hani öbürlerinde işte ilk göreve geldiğinden yani Trump 2.0 dönemi diye baktığımız bu dönemde ilk göreve geldiğinden itibaren bütün dünyaya çeşitli tarihlerde işte uyguladığı, sonra mahkemeler karşı tabii, çıktı, tabii. Yapamazsın dediler. Onun üzerine o hep böyle 150 günlük dönemleri kullanarak bazı şeyleri uyguladı.
0: Farklı bir madde başka, kapsamındaydı evet, o. Şimdi bu madde biraz daha kalıcı tabii, bir madde.
1: Ve
0: zorla
1: ve kotaların uygulandığı da bir madde.
0: Evet.
1: Evet, öyle bir durum.
0: Peki bu konuyu tabii takip edeceğiz dediğin gibi. Bakalım oradan bir yani hani takoyu çok konuşuyoruz da hani inşallah evet. Burada bir tako olur da.
1: İnşallah.
0: Diyelim yani, hani evet. Takolardan sıkılmıştık ama buradaki takoya razıyız yani evet. Hani onu istiyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Peki şimdi Avrupa tarafında da kamu ihale yasasıyla ilgili bir evet. Gelişme var ki AB üyesi ülkelerin şirketlerin Türk şirketleriyle eşit şartlarda katılımını sağlayan bir değişiklik yapıldı. Nedir detayları?
1: Şimdi biliyorsun Avrupa Birliği bir süredir Made in Europe şeyi konusunda bir yasa hazırlığı içerisinde, o tasarının ilk halinde Türkiye onun dışında gibi görünüyordu. Tabii bizim için çok kaybettirici bir olay olacaktı eğer tamamen dışında kalsaydık. Sonra zaman içerisinde tabii ki hükümetin de özel sektörün de girişimleriyle en azından tasarının kapsamı içerisinde Türkiye alındı. Fakat kamu ihaleleri ile filo alımları konusunda özellikle otomotiv sektörünü ilgilendiren filo alımları konusunda henüz o kapsam içinde alınıp alınmadığımız belli değil. Bizim özellikle kamu alımları kısmında Avrupa Birliği'nden gelen şey, siz kardeşim kendi ihalelerinizde, Türkiye'de açılan kamu ihalelerinde Avrupa'daki, Avrupalı şirketleri Türkiye'deki şirketlerle eşit koşullarda o ihalelere almıyorsunuz, sokmuyorsunuz. Farklı bir kategoriye alıyorsunuz. Nitekim aslında hatırlayalım, Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanlığı dönemden itibaren hep genelgeleri yayınladı. %15 pahalı olsa bile Türkiye'de üretilenleri tercih edebilirsiniz diye. Yani dolayısıyla bunların hepsi Avrupa Birliği nezdinde bizim açımızdan o konularda biraz daha dezavantaj yaratan konuydu. Bunu bir süre önce Sayın Mehmet Şimşek de uyarı olarak gündeme getirdi. Bu düzenlemeyi yapacağız dedi. Nitekim yapılmış oldu.
0: Yani siz önce bir adım atın.
1: Aynen
0: biz
1: öyle.
0: De ondan sonra biz de ondan gerekeni sonra yaparız gibi bir mesaj
1: diye.
0: Vermişti.
1: TİM binasına girerken bugün TÜSİAD Başkanı Mustafa Gültepe'nin yanından çıkıyordu. Onunla karşılaştığımızda dedi ki Avrupa Birliği'nden iyi mesajlar alıyoruz dedi. Gittik görüşmeler yaptık dedi. Ben de hemen bunu sordum. Dedim ki ya bunun faydası olur mu? Kesinlikle olur çünkü çok soruyorlardı dedi. Yani ne yapacaksınız? Bu konuda henüz bir karar almadınız. Dolayısıyla bu yani bizim açımızda Made in Europe kapsamına girebilmemiz için önemli bir aşama. Bir de hatırlayalım. BYD işte geldi gelmedi falan tartışmaları varken derken bir gün açıklama yaptı. Dedi ki ben vazgeçtim. Onun yerine Avrupa'da ikinci bir yatırım noktası arıyorum. Bütün nedeni de aslında Made in Europe kapsamına alınmazsak ben buraya boşuna yani Türkiye'de Made in Europe kapsamına alınmasa boşuna gelmiş olurum diye düşündü.
0: Vahap abi tabii biraz böyle geçmişe gidip hafızamı çok da zorlamaya gerek yok. Çünkü aylarca yıllarca konuştuğumuzu hatırlıyorum çok net. Ama Avrupa Birliği sürecinde de biz Avrupa Birliği'nin istediği birçok şeyi yerine getirdik.
1: Evet.
0: Sonra bir yere varmadı. Yani hani o tarafında hoş girelim girmeyelim o ayrı bir tartışma. Yani hiç girmeden o standartları zaten içselleştirebilsek bile bize yeter diye de konuşuyorduk.
1: Kesinlikle.
0: O dönem değil mi?
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani onu tartışmıyorum.
1: Ama Avrupa Birliği'nin hakikaten şimdi sen böyle söyleyince aklıma geldi. Biz tam üyelikten vazgeçelim diye elinden geleni yaptı
0: elinden
1: ve yapıyor hala.
0: Yaptı. Aynen öyle. Yani şimdi dolayısıyla
1: önce bazı ülkeler başı çekiyordu ama şimdi çok daha fazla genele yayılmış bir şey durumunda.
0: Evet. Şimdi o yüzden bu Made in Europe meselesi de aynı şeye dönmesin diye de umuyorum yani.
1: Yani dönmemesin lazım. O dönmemesi için de hem burada üretim yapan Avrupalı şirketlerin bastırması lazım.
0: Tabii.
1: Hem de işte bizim hükümetimizde zaten yapıyorlar ama yine de tekrar hatırlatarak
0: ısrarcı
1: tekrar
0: hep beraber lazım.
1: Çünkü işte burada üretim yapan çok sayıda Avrupalı şirket var. Özellikle otomotiv şirketlerini dikkate alırsak
0: tabii.
1: Onların hiçbiri buradan giden kendi markaları dahi o zaman işte Made in Europe kapsamına girmediği için, Türkiye'de yapıldığı için, bir de eğer Türkiye Made in Europe sayılmayacaksa o zaman dezavantajlı olacak. Gümrük vergisi ödenerek ya da vazgeçecek. Diyecek ki ben Türkiye'den almıyorum.
0: Evet.
1: Başka yerden alacağım diyecek. Dolayısıyla herhalde bu adımlar atıldıkça o kapsamın dışına kalmayız ve içine gireriz diye umuyoruz.
0: Pekala. Şimdi bir erken sanayisizleşme
1: evet.
0: konusu vardı. Şimdi yeniden sanayileşme çağrısı var gündemde. Sen de bugünkü yazında yer vermiştin. Aslında iş dünyasından buna gelen, ya daha doğrusu bu çağrıyı iş dünyasından alıyoruz. Nedir onun detayları? Özellikle de daha hassas, daha sıkıntıda olan bazı sektörleri evet. de ilgilendiriyor. Nedir? Biraz paylaşalım izleyicilerimizle.
1: Elbette. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin şu anda iki başkanı var. Müşterek başkanlar diye geçiyorlar. Onlar başka benzetmeler olmasın diye eş başkan demiyorlar.
0: Toygar Narbay ve evet, Ümit
1: Özüren. Özüren. Bir süredir çok ciddi raporlar hazırlıyorlar. 2-3 raporu arka arkaya yayınladılar. Ondan sonra da bu mektubu kaleme almışlar. Gönderdiler bana da. Orada da hani klasik döviz kurları işte aman artsın mahvolduk oradan falan şeyi içermiyor. Şimdi mesela en dikkat çekici noktalarından bir tanesi diyorlar ki çok teşekkür ederiz. Çok da işe yaradı geçmişten bugüne. Şu anda sektörel 86 teşvik var. Ama biz bir 87'sini istemiyoruz. Şu benzetmeyi yapıyorlar. Diyorlar ki ya 86 tane birer metrelik kuyu kazdığımızda su çıkmaz hiçbirinden. Ama bir tane 50 metrelik kuyu kazarsak su çıkar. O zaman gelin bu teşvikleri daha işlevsel hale getirelim. Bugün için, günümüz için daha işlevsel hale getirelim. Ve yani sadeleştirelim. Bir iki tek zaten bu konuda Sayın Mehmet Şimşek bu dönemde göreve geldiğinden beri aslında bazı şeyleri sadeleştireceğiz diyor. Yaptılar da onu, vergilerde yaptılar. Hı-hı. Ama buralarda da onu yapıp yeni döneme uygun teşvik sistemi kurgulamak lazım. Kurlarla ilgili bugün yine Mustafa Gültepe'yle de sohbet ederken konu gündeme geldi. Dedi ki mesela ben artık şey hesabı yaptırmıyorum. Kurun gerçek seviyesi bugün ne olmalı gibi bir hesap yaptırmıyorum. Çünkü
0: ondan vazgeçti artık yani, sanayici.
1: Hem vazgeçti hem de diyor ki bakınca moralim bozuluyor o zaman diyor. O zaman doğru. Onun yerine belki yani şeyi gündeme almak lazım. Gerçi %3 prim veriyorlar ihracatçının getirdiği dövizi bozulduğunda. Belki o primi %5'e, 6'ya onların beklentisi aslında evet. ona çıkarılması ama hükümet de şeyden rahatsız. Çifte kur oluşur mu acaba ülkede diye. Aslında kontrolü gidilirse oluşmaz. Yani döviz kurlarını enflasyon düzeyinde hatta üstünde yükseltmek yerine ki o da enflasyonu tetikleyecek maalesef. Onun yerine belki böyle çözümler, işte lojistikle ilgili başka destekler verilebilir. Aksi halde durumları sıkıntılı. Şimdi bu sanayi yeniden sanayi çağrısında şeye dikkat çekiyor Giyim Sanayicileri Derneği. Diyor ki gayri safi yurt içi hasılanın içinde 2022'de %27 idi malların mal ihracatının payı. 2025'te 17,5'a düşmüş durumda. Bu gerçekten de bir sanayisizleşme tedirginliği yaratıyor.
0: Hı hı.
1: Bir başka şey de oradan hemen Avrupa'dan örnek veriyorlar. Avrupa'da 1970'lerin sonunda aslında bizimkine benzer, şu anda bizde yapılan çağrılara benzer bir çağrı ve karar alınmıştı. O da neydi? Düşük ve orta teknolojiden çıkalım. Biz bunları dışarıdan ithal edelim bu ürünleri. Biz de yüksek teknolojiyi marka gibi şeylere, inovasyon gibi şeylere yüklenelim. Böyle devam edelim diye. Fakat orada gerçekten de şimdi bugün bakıyoruz sonuçlarına ciddi bir sanayisizleşme gündeme geldi. Nitekim pandemi döneminde gördük. Bir maske bile üretemediler
0: tabii,
1: adamlar.
0: Tabii.
1: Öyle olunca şimdi oradan yine bir başka şeye dikkat çekiyor TGS'de başkanları. Diyorlar ki sanayi kabiliyetini kaybetmeye başlayınca bu sefer yeni dönem sanayinin, teknolojinin de üretiminde treni kaçırıyor. Gerçekten de bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, işte Çin, Kore, Singapur gibi ülkeler, Tayvan gibi ülkeler daha öne çıkıyor, daha öne almış durumdalar. Avrupa o konularda geri kaldı. Demek ki bu şeyleri dikkate almak lazım, bu çağrılara. En azından oturup tekrar bir konuşmak lazım.
0: Ya önemli tabii, bunlar çok stratejik ve uzun vadede etkili olan adımlar ve kararlar. Kesinlikle. Dolayısıyla hakikaten çok iyi düşünmek ve doğru bir kapsamda ele almak gerektiğine %100 katılıyorum. Şimdi hazır bu teşviklerden evet. de biraz bahsetmişken Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın da COBİ'lere yönelik açıkladığı bir dijital dönüşüm hibesi var. Biraz da ondan bahsedelim istiyorum. Çünkü dijital dönüşümü de biz yine senelerdir konuşuyoruz aslında. Evet. Ve COBİ'ler nezdinde özellikle bir hani konuyu anlamak, kabul etmek ve uyarlamak yönündeki istek. Tabii. Önce bunu uyandırmaya evet. çalıştık. Ardından peki finansman, yatırım nasıl olacak konuları gündeme geldi. Ama bütün bunlar tam böyle halloluyor mu, hallolmuyor mu dememize rağmen aslında istediğimiz ölçüde sonuca da herhalde kavuşamadık COBİ'ler tarafında. Evet. Nedir şimdi bu yeni dijital dönüşüm hibesi ve katkısı ne olur diye beklemek lazım.
1: Aslında Sanayi Bakanlığı'nın önderliğinde hükümet yüksek teknolojiye dönük ara ara bazı teşvik paketleri evet. devreye aldı. Bu da onlardan bir tanesi. COBİ'ler için önemli. Özellikle COSGAP üzerinden verilecek destekler ki bunlar hibe. Yani geri ödemesiz. Herhangi bir şekilde geri alınmayacak. Şimdi böyle hibeler devreye girdiğinde COBİ'ler biraz daha harekete geçebilir. Onunla başlayıp ondan sonra kendi kaynağından da yavaş yavaş devam edebilir.
0: Bedava hem, kaynak.
1: Tabii yani. Bedava kaynak. Onu almak için o zaman dijitalleşmeyle ilgili hazırlıklarını hızlandırabilirler. Onun için bu anlamda bugün açıklanan bu paket önemli bence.
0: Ne kadarlık bir paket?
1: Yani çok büyük rakamlar değil. İşte mesela 10 yıl boyunca 6,5 milyon lira gibi bir rakam mesela. Ama şeye göre, projelere göre değişiyor. Bazı projelerde 226 milyon liraya kadar yükselebilecek şeye kadar yatırımların boyutuna bakılarak evet. Onun tabii belli bir bölümü hibe. Onun dışında buraya yaratılan kaynak Dünya Bankası'ndan yaratılan kaynak 1 milyar dolar civarında bir kaynak söz konusu. Bu dijitalleşmeyle birlikte bir de karbonsuzlaştırma hikayesi var biliyorsun. Evet. Ki Türkiye dışarıdan istediği kaynağı, hak ettiği kaynağı daha doğrusu yeteri kadar henüz alabilmiş değil. Şimdi hedeflerinde 2030 yılına kadar 5 milyar euroluk bir kaynağı bu amaçla kullanmak üzere uluslararası kurumlardan almak var. Eğer alırlarsa oradan da o özellikle yeşil dönüşüm konusunda Türkiye daha da fazla, daha da hızlı adımlar atabilir. Özellikle COBİ'ler bu konuda verilecek desteklerle yol alabilirler. Onun için önemli. Hazır gerçekten dediğin gibi sanayide bu sanayisizleşme konusu gündeme getirilmişken bu adımların atılması biraz daha moral veren bir şey oluyor. Gerçekten.
0: Şimdi bu hibe açıklandı. Nasıl bir süreç takip edecek COBİ'ler?
1: COSGAP'de zaten COBİ'ler COSGAP kaynaklarını kullanmayı gayet iyi biliyorlar. Yani küçük küçük kaynaklar, öyle çok büyük kaynaklar
0: sen
1: değil.
0: Sen kafanı yorma diyorsun.
1: Hayır biliyorlar. Gerçekten ben yani kendi yakın çevremden de biliyorum ve çok da işlerine yarıyor.
0: Peki.
1: Yani projelerini hazırlayarak gidip başvuruyorlar. Şeylerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın il müdürlüklerinde o işlemleri yürütebiliyorlar ve çok açık yardım da ediyorlar. COSGAP masasındaki bürokratlar COBİ'lere o konuda proje yazımı konusunda da yardım
0: destek
1: ediyorlar.
0: Destek oluyorlar.
1: Evet, yardım ediyorlar.
0: Peki sizler biliyorsunuz ne yapacağınızı. Dijital dönüşümle ilgili mutlaka alınması gereken çok yol var. Ama bazı imkanlar da işte var, böyle sunuluyor. Kullanınız diyelim değil
1: evet,
0: mi?
1: Tabii,
0: mesaj
1: tabii,
0: olarak.
1: Kesinlikle.
0: Vahap Mıyar, çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere diyelim.
1: Görüşürüz.
0: Efendim, günden kalanların da sonuna geldik böylelikle. Yarın saat 17'de görüşene dek hoşçakalın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
5: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
1: Reklam.
0: Öncelikli yayın.
6: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: 60 dakikadan bir kez daha merhabalar efendim. Ece Maat ben. Saatlerimiz 19'u gösterirken günün öne çıkan gündem başlıklarıyla başlayacağız. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iyi görüşmeler yapıldığını ifade etti. Bir anlaşmaya varılmaması durumunda ise Kazma Dağı'nın yanı sıra köprüleri ve elektrik santrallerini de hedef alma tehditlerini yineledi. OPEC artının Eylül ayındaki son artışının ardından petrol üretim kotalarındaki artışlara ara vermeyi planladığı bildirildi. Delegelerden biri bunun şu anki plan olduğunu ancak koşullara bağlı olarak değişebileceğini söyledi. Meta Platforms ve BlackRock, Texas'ta 1 gigawatt kapasiteli verim merkezi kompleksini inşa etmek ve işletmek için ortak girişim kuracak. Meta yaptığı açıklamada El Paso kompleksinin geliştirme maliyetinin yaklaşık 14 milyar dolar olacağını belirtti. Tesisin 2028'de faaliyete geçmesi hedefleniyor. Fitch Ratings raporuna göre Hürmüz Boğazı kısa sürede yeniden açılsa bile İran Savaşı kaynaklı yayılma etkileri nedeniyle gelişmiş Avrupa ekonomilerindeki makroekonomik koşullar baskı altında kalmaya devam edecek. Citadel Securities Fed'in bu hafta faiz arttırmasını beklediğini belirterek böyle bir sürpriz adımın Başkan Kevin Warsh'un enflasyonla mücadeledeki güvenilirliğini güçlendireceğini söyledi.

0: Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü'nün incelediği 71 ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşması kritik minerallerden yenilenebilir enerjiye kadar yeşil dönüşüm başlıklarının ticaret diplomasisinde öne çıktığını gösterdi. Metni yayınlanan anlaşmanın %58'inde iklim, %54'ünde kritik minerallerle ilgili hükümler yer aldı. Detayları izleyerek devam edelim.
1: Ticaret anlaşmalarının kapsamı gümrük vergileri ve pazar erişiminin ötesine geçiyor. Enerji güvenliği, kritik mineraller, ormansızlaşma ve emisyon azaltımı son dönemde imzalanan anlaşmaların temel başlıkları arasına giriyor. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü'nün hazırladığı çalışma, ticaret anlaşmalarındaki bu değişimi ortaya koydu. Kuruluşun ticaret ve iklim izleyicisi kapsamında 1 Ocak 2025 ile 30 Haziran 2026 arasında imzalanan 71 ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşması incelendi. Bu anlaşmalar 66 hükümeti kapsadı. Anlaşmaların 46'sının kamuya açık metinleri analiz edildi. Analiz edilen anlaşmaların %58'inde iklim işbirliğinden açıkça bahsediliyor. Metinlerin %40'ında emisyon azaltımı için işbirliği vurgulanırken yarısından fazlasında ise ormansızlaşma ile ilgili hükümler bulunuyor. Metinlerin %67'sinde enerji verimliliği ve elektrik şebekeleri gibi altyapı dahil olmak üzere enerji işbirliğine dair hükümler var. Anlaşmaların %36'sında yenilenebilir enerjiye dair hükümler yer alıyor. Kuruluşa göre yenilenebilir enerji son dönemdeki ticaret anlaşmaları için bir birleştirici unsur olarak öne çıkıyor. Kritik ham maddeler öncelikli bir konu olarak öne çıkıyor. Anlaşmaların %53'ü bu konuyu kapsıyor. Bazı anlaşmalar bu madenlere erişimi güvence altına almaya odaklanırken, diğerleri ise tedarik zinciri güvenliği ittifaklarının geliştirilmesine odaklanıyor. Kuruluşa göre bu eğilim yalnızca iklim politikalarında iddialı ülkelerle sınırlı değil, farklı ekonomik ve siyasi önceliklere sahip hükümetlerin imzaladığı anlaşmalarda görülüyor.
0: Evet, bir yandan ticaret anlaşmaları, bir yandan iklim değişiklikleri, bir yandan jeopolitik riskler, hepsi gıda fiyatları, gıda arzı üzerinde etkili oluyor. Biz de bugün Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy ile birlikte gıda güvenliğine ve bu taraftaki durumu değerlendirmeye çalışacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ece Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Bir miktar jeopolitik risk tarafını konuşarak başlayalım isterim. Çünkü Rusya ve Ukrayna arasındaki liman ve gemi saldırıları buğday fiyatlarını bir miktar yukarıya taşımış durumda. Hani biz de buradan aslında önemli bir kısmını ihraç ettiğimiz için bunun sizi ne kadar etkileyip etkilemediğini merak ediyorum.
2: Karadeniz piyasası 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk çıktığı 22 Şubat gününü hatırlarsak dünyanın en büyük tahıl ihracatının yapıldığı bir piyasa. Özellikle buğdayda tüm dünyaya ihraç edilen buğdayın %32'sini Rusya, Ukrayna, Romanya, Moldova, Bulgaristan gerçekleştirmekte. O yüzden aslında dünyanın tahıl kalbi, buğday kalbi Karadeniz diyebiliriz. O dönemde fiyatların çok hızlı yukarı çıktığını, tahıl koridorunun Birleşmiş Milletler önderliğinde açılan tahıl koridorunun dünyanın gündemini aylarca işgal ettiğini hatırlıyoruz. Aslında Ece Hanım, diğer jeopolitik konularla ve savaşlarla biraz da dikkatin Hürmüz'e kaymasıyla Karadeniz'de sürmekte olan savaşı unutmuştuk. Ama son 20 gündür Rusya ve Ukrayna'nın bu savaşı tamamen Karadeniz'deki gemiler ve limanlar eksenine çekmesi tekrar bu iki ülkenin dünyanın gıda güvenliği açısından, tahıl arzı açısından ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha hatırlatmış oldu. Burada fiyatların %20'den fazla yukarı bir artış gerçekleştirdiğini gördük. Chicago borsasında 700 dolar buşeli aşan fiyatlar, Matif'te de Avrupa'da da 240 euroyu aşan fiyatlar gördük. Bu durum lojistikte yaşanan bu tıkanmanın dünya pazarlarına özellikle buğday ve peşinden de mısır arzının daralma olasılığından dolayı gerçekleşti. Aslına bakarsanız biz hani sektör paydaşları olarak savaşın ilk günlerinde bile, yani savaşın başında bile bu kadar yüksek tansiyon tahılın lojistiğine yönelik zincirde görmemiştik. Çok daha yüksek bir tansiyon var ama biraz hasat döneminde olmamız benim kanaatim bu fiyatlardaki hareketi sınırlandırdı. Hani burada eğer soru Türkiye nerede yer alıyor derseniz, Türkiye normal bir sezonda dünyanın en önemli buğday ithalatçılarından bir tanesi. Genellikle ilk 3, ilk 5'te yer alıyoruz ama özellikle de Rusya Türkiye'ye en çok Türkiye'nin en çok buğday tedarik ettiği ülke. Ama içinde bulunduğumuz sezonda Türkiye rekor denilecek bir buğday üretimi ve arpa üretimi gerçekleştiriyor. 23 milyon tonu aşan buğday, 9 milyon tonu aşan arpa üretimi Türkiye'nin tüketeceğinin üzerinde. Dolayısıyla bir anlamda bu yaşanan jeopolitik krizden en asgari etkilendiğimiz bir dönemdeyiz. Çünkü kendi hasadımız, kendi üretimimiz çok güçlü. Geçtiğimiz yıl, yani içinde bulunduğumuz sezon diyelim, almış olduğumuz yağışlardan dolayı gayet güzel bir üretim gerçekleşiyor. Dolayısıyla Türkiye piyasasına bunun henüz şu an için yansımalarının kısıtlı olduğunu söyleyebiliriz. Hiç yansımadı diyemeyiz ama henüz kısıtlı olduğunu söyleyebiliriz.
0: Hasat dönemi devam ediyor dedik. Orada siz de söylediniz, rekorlar bekleniyor dediniz bu sezon için. İyi de geçiyor. Peki özel sektörün bu tarafa iştahı nasıl alım tarafında? Bir oraya da değinelim.
2: Evet, özel sektör şu anda devam eden hasatta özellikle kalite ihtiyacını görmek için talepkar bir şekilde. Tabii ki şu anda bu rekor üretim TMO'nun da rekor alımlarına sebebiyet verecek. Çünkü Türkiye'de piyasadaki fiyatı ve arz talebi regüle eden kurumumuz açıklamalarıyla çiftçilerimizin getireceği her ürünü satın alacağını ifade etti. Dolayısıyla şu anda piyasadaki başrolü TMO oynuyor. Ardından da sanayiciler gelmekte. Burada tabii şunu da belirtelim. Türkiye açısından dünyada işte Rusya'da, Ukrayna'da savaş nedeniyle Karadeniz'deki bu jeopolitik sıkıntılar, bir yandan Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasıyla gübre arzının tarımsal üretim yapan ülkelere kısıtlanması, ulaşamaması, bunun verime etkisi. Diğer taraftan da Avrupa'daki sıcaklar gibi dünya üzerindeki tahıl üretimini kırılganlıklar yaratan birçok risk varken Türkiye deyim yerindeyse topraktan bereketin fışkırdığı çok güzel bir tarımsal üretim sezonu geçiriyor. Bu çok önemli bir fırsat. Sanayicilerimiz açısından da fırsat. Çünkü bu ham maddeyi işleyerek gıda olarak dünyaya ihraç edebilme fırsatı sunabilir. Gerekli düzenlemeler ve regülasyonlar bu şekilde yönlendirilirse.
0: Gerekli regülasyonlar bu şekilde yönlendirilirse dediniz. Orada ne olması lazımı da bir parantez açalım. Bir yandan da şunu soracağım. Jeopolitik riskleri konuşmaya devam ediyorsak, Rusya-Ukrayna tarafını konuştuk. Öte yandan siz de ara ara bahsettiniz ama Hürmüz tarafı dolayısıyla oluşan risklerle beraber orada hali hazırdaki ihracat tablosu nasıl seyrediyor?
2: Evet, önce Türkiye tarafına diyelim. Evet, bizim ihracatçımız normal şartlarda dahil işleme kapsamında yurt dışından ham madde ithal edip işleyip ihraç etmekteydi. Bu nedenle de yine başta söyledik, Türkiye önemli bir buğday ithalatçısı idi. Ama bugün bunu yerli ham maddeyle yapmak mümkün. Eğer Toprak Mahsulleri Ofisi'nin stokları bu noktada ihracatçımız için ihraç kayıtlı olarak sunulursa, ihracatçı için de sanayici için de önemli bir fırsat barındırıyor. Diğer taraftan Hürmüz'ün etkisine değinirsek, Hürmüz'ün doğrudan buğdayın arzına, talebine aslında bir etkisi olmuyor. Çünkü Körfez bölgesi ithalatçı bir bölge. Bütün tarım ürünlerinde diyelim ağırlıklı olarak ithalatçı bir bölge. Dolayısıyla oradaki talebi, arzı, dünyaya ulaşan arzı etkilemediler. Ancak gübrenin arzının azalması bir sonraki sezon için, yani 2027 yazında hasat edilecek ve kuzey yarımkürede, 2027 ocağında hasat edilecek güney yarımküredeki ürünler için bir verim kaybı riski oluşturmakta. Hani bunu da birçok riski konuşuyoruz ve konu da gıda olunca, tarım olunca bir tedirginlik yaratılabiliyor. Şurada bir o yüzden bir gönüllere su serpmek isterim. Mevcut bulunduğumuz sezonda bir önceki yıldan gelen devir stoklarımız hem Türkiye'de hem dünyada yüksek. Çünkü geçtiğimiz yıl yüksek üretim olmuştu. Bu yıl evet dünyada buğday üretim tahmini de

0: aşağı çekildi. Avrupa kaynaklı revizyonlar, yine Kuzey Amerika'daki revizyonlarla 22 milyon ton kadar üretimle tüketim arasında bir fark var. Bunu geçtiğimiz sezondan karşılayabiliyoruz. Ama tabii bütün bu biriken kırılganlıklar diyelim, 2027 sezonu için daha çok risk oluşturuyor. Yani bu sezondan kısa vadeden ziyade orta vadede riskler artıyor diyebiliriz.
1: Peki biraz önce siz de bahsettiniz El Niño etkisinden. Aslında Avrupa'da Haziran ayından beri bu sıcak havaları konuşuyoruz ve gıda arz güvenliğine de etkisinin iyiden iyiye hissettirdiği günlerden geçiyoruz. Şimdi baktığınızda orada şöyle bir veri var. Avrupa Tahıl ve Yağlı Tohumlar Ticaret Birliği'nin son tahminlerine göre sıcaklıkların kritik üretim dönemine denk gelmesi nedeniyle 9 milyon ton tahıl üretimi kaybedilmiş durumda. Şimdi 9 milyon tondan biz ne anlamalıyız? Bu rakam ne anlama geliyor diyeceğim. Yani ne kadarlık bir riskten bahsediyoruz Avrupa için?
0: Evet, 9 milyon ton Avrupa Birliği'nin 273 milyon tonluk toplam üretiminin %4'ü demek. Ve bu revizyonun ağırlıklı kısmı Mısır'dan yapıldı. Yani Mısır üretimindeki düşüşün daha fazla olması beklenmekte. Siz de belirttiniz, çünkü bu gelen sıcaklıklar özellikle Mısır'ın tozlanma evresindeki gelişimini durdurdu, strese soktu. Dolayısıyla en çok Mısır'ı etkiledi. Buğdayda %1-2 ama Mısır'da %6-7 bir tahminler, verim tahminleri aşağı çekildi. Dolayısıyla özellikle de Avrupa açısından en kritik ham madde Mısır. Çünkü buğdayda ve Avrupa'da Avrupa Birliği üretim fazlası verirken Mısır'da açık veriyor. Şu anda son tahmin 52 milyon tona düşürüldü. Üretim tahmini, tüketim tahmini ise 75 milyon tonda. Yani 23 milyon tonluk, aslına bakarsanız neredeyse kullanacağı 3 Mısır'ın ikisine sahip Avrupa, ama birini ithal etmek durumunda. Dolayısıyla Avrupa piyasasında bu arz talep dengelerini oldukça etkileyecektir. Hani dünya için baktığımızda, biraz önce belirttim, geçen seneki rekorlar, zirveler sayesinde bu 9 milyon ton revizyon, ki bu revizyon dün açıklandı Kokarel tarafından, bahsettiğiniz kuruluştan, 9 milyon ton bizi çok daha fazla strese sokabilirdi, ama önceki devirlerimizden dolayı şimdilik rezervimiz var diyebiliyoruz. Tabii bundan sonra da takip etmek lazım. Şunu da ekleyelim. Yine Temmuz ayında da sıcaklıklar kaydediliyor. Avrupa'da tarihteki en sıcak 9 tane sıcak Haziran'ın, en sıcak 9 Haziran'ın 8'i son 8 yılda gerçekleşti. Yani aslına bakarsanız bu veri artık anomaliden normale doğru değişmiş oluyor, çünkü kendini tekrar etmeye başladı bile. Bu da sonraki dönemler için risk teşkil etmekte.
1: Peki şimdi bu El Niño'nun içeride bize bir negatif etkisi olma ihtimali var mı? Yani ithal ettiğimiz ürünler anlamında o ayrı bir konu, ama hani Ağustos sonuna doğru bu sıcak hava etkisinin bir miktar daha Türkiye'de de hissedileceği konuşuluyordu. Orada bir risk var mıdır, yok mudur da sorayım.
0: Türkiye için buğday arpa hasadı Ağustos'un ortasına doğru tamamlanmış olacak. O tarafta bir risk teşkil etmiyor. Mısır'ın da artık gelişim evresinin sonuna geldiğimiz için, yani Avrupa'da Haziran sonu Temmuz başında gerçekleşen, bizde Ağustos sonuna kaldığında yine daha az etkilenecek. Dolayısıyla biz zaten coğrafya olarak da Süper El Niño'nun doğrudan, yani en çok etkilediği okyanus kıyılarında yer almadığımızdan kısıtlı etkiden bahsedebiliriz. Ama siz de belirttiniz, tabii bizim ekosistemimiz sadece Türkiye'deki üretimle sınırlı değil, yaptığımız ithalat da bunun içerisinde. Özellikle yem ham maddeleri tarafında soya fasulyesi küspesi ve mısır ürünlerinde de ithalata ihtiyacımız var. Bu ihtiyacımız olan ürünlerin fiyatlamalarında mutlaka ki iklim şartlarının ve El Niño'nun etkisini göreceğiz.
1: Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy, çok teşekkür ediyorum katkılarınız, paylaştıklarınız için Eren Bey.
0: Ben çok teşekkür ederim.

0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
1: Ve bir haberimize devam edeceğiz. Rus enerji şirketi Gazprom'un departman başkan yardımcısı Kiril Poloz, ABD'nin Avrupa LNG pazarındaki

0: Detayları izleyelim. Detayların ardından biz veda ediyoruz. Başarıya doğru sizinle birlikte olacak. Yarın saatlerimiz 14.45'i gösterdiğinde biz iş dünyasında görüşüyor olacağız. Hoşçakalın.
1: Rus enerji şirketi Gazprom'un departman başkan yardımcısı Kirill Poluz, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa LNG pazarındaki hakimiyetinin fiyatlara yansıdığını belirterek, doğal gaz fiyatları Avrupa pazarına önemli miktarda Rus gazının sevk edildiği dönemle kıyaslandığında 3 kat daha yüksek seviyeye çıktı dedi. Poluz, Endonezya'da düzenlenen Indo-Pasifik LNG Summit 2026 kapsamında gerçekleştirilen panelde yaptığı konuşmada, Avrupa'nın LNG'nin boru hattıyla taşınan doğal gazdan daha güvenilir olduğu yönündeki söylemin gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Avrupa'da geçmişte Rus gazına bağımlılığın eleştirildiğini hatırlatan Poluz, bugün Avrupa'nın LNG ithalatının %60'ının Amerika Birleşik Devletleri'nden yapıldığını, Almanya'nın LNG ithalatındaysa Amerika Birleşik Devletleri'nin payının %90'ın üzerine çıktığını söyledi. Katar'ın uzun yıllardır küresel LNG piyasasının önde gelen tedarikçilerinden biri olduğunu kaydeden Poluz, LNG sevkiyatlarının üretim tesislerindeki olası kesintilerle Hürmüz, Malakka, Babel, Mendeb ve Panama gibi stratejik boğaz ve kanallardaki geçiş risklerinden etkilenebileceğini belirtti. Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını %40'a kadar çıkarmıştı. Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve Norveç gibi tedarikçilere kaptıran Gazprom, 2025'te Avrupa'ya yaklaşık 18 milyar metreküp doğal gaz sevk etti. Bu hacim 2021'de 201.7 milyar metreküp seviyesindeydi.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
0: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Mutlu akşamlar. 20. yılında eğitimin merkezi başarıya doğru. Hoş geldiniz. Evet, konuklarım Yeditepe Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tuğba Şavlı İbiş. Hoş geldiniz hanımefendi. Diğer konuğum Yeditepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Egemen Yılgür. Hoş geldiniz Sayın
2: Hoş
1: Hocam.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Efendim bu yıl ben tabii kuruluşun ilk yıllarını biliyorum. Sayın Bedrettin Dalan beyefendinin uhdesinde 30. yılınızı kutluyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Öncelikle onu belirtmekte yarar görüyorum.
3: Çok teşekkür ederiz.
1: Hanımefendi hemen sizinle olaya girelim. Çünkü iki tane fakülte var, isimler değişti vesaire. Gençler merak ediyorlar. Oradan onlara cevap vermeye çalışalım. İşletme Fakültesi'nin yapısı ve vizyonu hakkında biraz bilgi verir misiniz?
3: Tabii ki, çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz üniversitelerin iki temel aslında işlevi var, bunlar görevi var. Bunlardan bir tanesi bilimin ışığında yaptığı araştırmalarla yeni bilgiler üretmek. Bir diğeri de bu ürettiği bilgileri genç kuşaklara aktararak onların mesleki yolculuklarına bir temel hazırlamak, bu yolculuğa hazırlamak. Biz de bu anlayış çerçevesinde işletme fakültesi olarak Türkiye'de ve dünyada saygın fakülteler arasında olmayı hedefliyoruz elbette ki. Bu anlayış çerçevesinde de fakültelerimizde bir yeniden yapılanmaya gittik. İşletme ve ekonomi bölümleri çatıları altında şu an 9 bölümden oluşan bir fakülteyiz. Turizmden tarım işletmeciliğine, finanstan lojistiğe kadar işletme, ekonomi ve onun yanında diğer bölümlerimiz var. Bu tabii bize bir yandan hani bir temel bir işletme nosyonunu aldıktan sonra farklı alanlarda uzmanlaşma imkanı sağlıyor. Hem de işletmeye giren bir öğrencinin arzu ederse diğer bölümlerden alacağı seçmeli derslerle kendi kariyerini şekillendirmesine fayda sağlıyor. Zira derslerimizin yaklaşık %25'i seçmeli derslerden evet. oluşuyor. Dolayısıyla öğrencilerimize bu fırsatı da vermiş oluyoruz. Tabii üniversitenin farklı bölümlerinden de seçebilirler ama fakülte içerisinde olması tabii ki sinerjiyi daha arttıran, daha birlikteliği sağlayan bir husus. Dolayısıyla önümüzdeki yıldan itibaren bu yeni yapımızla daha iç içe geçmiş bölümler olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğimizi düşünüyorum.
1: Evet sevgili üniversite adayları, ben Sayın

0: Tuğba hocamın söylediklerinin içerisinde cımbızla birkaç kelimesi çekiyorum. Bölümler arasındaki ilişkiler son derece önemli. Siz üniversitede kırmızı koltuğu kazanabilirsiniz. Ama onun yanına mavi, sarı ya da lacivert koltuğu getirir. Yani donanımlı hale gelirseniz o zaman bu artınız var. Hanımefendi de bahsetti. Onların üniversitesinin bu fakültesinde böyle imkanlar var. Tercihlerde bence bunlara da iyi bakmanızda yarar var. Yoksa yalnızca başarı sırası yeterli değil. Bunu baştan size söyleyeyim. Hemen ben Sayın Yılgır'a geçiyorum. Sevgili hocam, aynı olay sizin fakülte için geçerli. İsim değişikliği yapıldı. Özellikleri nelerdir?
1: Evet hocam, ismimiz değişti. Fakültemizin yeni yapısıyla ismi arasında çok yakından bir ilişki var. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bir yandan birey olarak insanı anlamaya dönük disiplinleri bünyesinde barındırırken diğer tarafta da toplumsal süreçlerin içerisinde insan deneyimini anlamaya gayret gösteriyoruz. Sosyoloji, tarih, antropoloji gibi programlar daha ziyade toplumsal süreçleri, toplumsal mekanizmaları, düzenlilikleri anlamaya odaklanmış hem geçmişin hem de bugünün bilgisini üreten programlarken diğer taraftan psikoloji birey halinde insanın tüm bu süreçlerin içerisindeki konumlanmasını araştırıyor. Evet. Öte yandan edebiyat programlarımız var. Edebiyat programlarımız da başka bir açıdan, başka bir veçiden insan olma halini, insanın toplumsal yapıları, süreçleri birey olarak nasıl gördüğünü araştırıyor. Çeviri bilim gibi bir programımız var. Bu bizim ayrıcalıklı taraflarımızdan bir tanesi. Bu da diller arasındaki ilişkileri. Çevirinin mantığını AI çağının büyük meydan okumasında çeviri bilimin insan odaklı olarak nasıl yeniden üretebileceğini araştıran bir program. Felsefe programımız var. Felsefe tüm diğer bölümlerimizin, tüm diğer disiplinlerimizin temel mantığını üreten bir altyapı alanı olarak bizim ayrıcı özelliklerimizden biri olma özelliğini sürdürüyor. Dolayısıyla odağımızda insan var. Hem birey halinde hem de toplum halinde insanı anlamaya, araştırmaya çalışan, birbirine benzemeyen ama birbirleriyle ilişkili, birbirleriyle bir şekilde temas eden disiplinleri bünyesinde barındıran renkli, çeşitli bir fakülteyiz.
0: Peki hocam, hemen Tuğba hocama geçelim. Efendim şimdi önceki yıllarda hep şunu söylerdi gençler bize gittiğimiz seminerlerde. Efendim üniversiteler müfredatlarını ya da çalışma sistemlerini, eğitim sistemlerini nasıl yenilerler? O zaman işte denilirdi ki sanayi vesaire filan. Şimdi tabii günümüzde biraz daha bu değişmiş gibi oluyor. Nasıl yeniliyorsunuz? Şartlara nasıl uyuyorsunuz?
2: Evet.
0: Bakın bu çok önemli soru, çünkü gençler tercih yaparken buna bakıyor. Acaba yerinde kalmış mı, yoksa günün şartlarına uyuyor mu?
2: Evet, siz tabii 20 yıldır bu işin nabzını tutan bir kişi olarak çok önemli bir konuya değindiniz. Zannediyorum 20 yıl oldu değil mi?
0: Programın 20 yılı oldu.
2: Süper, süper. Çok tebrik ediyorum bu arada. Şimdi sektörle işbirliğini hiç bırakmıyoruz. Çünkü bu arkadaşlarımız mezun oldukları zaman ister kendi işlerini yapsınlar, ister profesyonel olarak çalışmak istesinler, karşılarındaki alternatifleri değerlendirirken ne kadar yakın oldukları, onları ne kadar doğru bildikleri çok önemli, ne kadar tanıdıkları çok önemli. Dolayısıyla evet, biz bir akademik dünyadayız, akademik bir altyapı vermeye çalışıyoruz ama bunun yanı sıra mutlaka sektörle işbirliğimizi canlı tutup onları bu yönde de desteklemeye çalışıyoruz. Bu sadece onları tanıştırmak, tanıtmak anlamında değil ama biz de iş dünyası bizden neler bekliyor, bizim mezunlarımızdan neler bekliyor, bunu anladığımız ölçüde kendi müfredatımızda ona yönelik yenilikler yapma şansımız oluyor. Danışma kurulumuzdaki sektörün ileri gelen temsilcileri veya sivil toplum kuruluşu üyeleriyle bilgi alışverişimizde yine bize müfredatımızda zaman zaman değişiklik yapmayı hem gerekli kılıyor hem de kolaylaştırıyor.
0: Hanımefendi, bu söylediğiniz son derece doğru ve çok önemli. Çünkü gençler de ona bakıyor. Başta da söyledim, yani hakikaten tercihlerde artık karşımıza çok bambaşka bir grupla karşılaşıyoruz. Burada şunu söylüyorlar: yeniliyor mu, yenilemiyor mu? İşte evet, yenilediğini söylediniz. Gençler görüyorsunuz tercihlerde bir maddelerden bir tanesi de acaba günün şartlarına uygun bir eğitim ya da öğretim sistemi var mı? Bunu çok iyi araştırın. Hemen hocama dönüyorum. 12 tane bölüm var. Tabii ki burada bu bölümler arasında geçişler vesaireler var. Bu adaylara, daha doğrusu öğrencilerinize ne avantaj sağlar hocam?
1: Bölümlerimiz birbirleriyle ilişkili. Belli bir ölçüde müfredatları ortaklaşıyor. Bu tabii bizim üniversitemizin sunduğu en büyük eğitim imkanlarından biri olan çift anadalı kolaylaştıran bir süreç.
0: Pardon hocam, yalnız ben şunu da belirttim, size ilk başlatan üniversitelerden bir tanesiniz.
1: Geleneğimizin
0: hem ders alma hem de çift anadal, yan dal deniyorsunuz herhalde. Modüler

0: Şimdi hatırladım. Modüler sistem diye bir sisteminiz vardı. Ders almalar vesaire vardı. Yani ilk başlatan üniversiteden birisiniz. Buyurun.
1: Gurur tablomuzun bir parçası tabii üniversite olarak. Bununla gurur duyuyoruz. Efektif bir şekilde de uygulamaya gayret gösteriyoruz. Birbirleriyle ilişkili bağlantılı bölümlerin çift anadal olanakları çok geniş. Mesela şunu söyleyebiliriz. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi gibi bölümlerimiz var.
0: Evet.
1: Bu bölümlerin sosyolojiden, antropolojiden, tarihten, edebiyat bölümlerinden alabileceği çok ders var. Kendi alanlarında toplumsalın bilgisini pratiğe uygularken bu bölümlerimizin mezunları bu zenginleşmeyle alanlarında çok daha başarılı, etkin figürler, özneler haline gelebiliyorlar. Biz bunun zeminini oluşturmaya çalışıyoruz çift anadal programlarımızda. Bölümler birbirlerini destekliyor. Sadece eğitim sürecinde değil ama araştırma, üretim, yayın süreçlerinde de bir şekilde birbirlerine bu disiplinler arası doğanın, hatta disiplinler aşırı doğasının programlarımızın sağladığı önemli katkılar var. Hem öğrencilerimiz için hem de öğretim kadromuz için bu sürecin büyük bir avantaj sağladığına kendi adıma inanıyorum. Ve gözlemleyebiliyoruz da gündelik süreçlerimizde.
0: Evet. Sayın Dekan, hemen bir soru var. Yalnız diyorlar ki yani tamam, fakültenin içerisindeki bölümler arasında böyle bir olay var ama diyelim ki başka bir fakülteden, sizin fakülteden ders alma ya da ne bileyim çift anadal yapma şansı var mı?
1: Hiçbir kısıtlılık yok. Üniversitemiz bu konuda son derece esnek. Öğrencilerimiz bu konuda yeterince cesur, kararlı ve çalışkan oldukları sürece, zira başka bir fakülteden ders almak daha fazla çalışmalarını gerektiriyor.
0: Tamam, söyle.
1: Ama biz destekliyoruz.
0: Destekliyoruz.
1: Sonuçta bu onların kariyerlerini zenginleştirecek bir hamledir. Eğer o hamleye yeterince cesur bir şekilde girmeye iradeleri varsa biz o iradeyi desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz.
0: Hemen Tuğba Hocam'a soru geldi yine. Peki Tuğba Hocam'ın fakültesinde çift anadal nasıldır diyorlar?
2: İşletme bölümü özellikle çift anadalda üniversitenin en çok tercih edilen bölümlerinden bir tanesi. Şöyle söyleyeyim, bizim bölümde yaklaşık öğrencilerimizin %20'si, yani normal işletme öğrencisinin %20'si kadar çift anadal yapan öğrencimiz var. Dolayısıyla üniversite genelinde hakikaten çok yaygın bir uygulama. Başarılı olan öğrenci için sınır yok.
0: Hocam sorular durmuyor. Size bir tane markalı dersler.
2: Evet, bu da çok sevdiğimiz...
0: Çalıştığınız kurumlarda varsa zikredin yani.
2: Evet, çok sevdiğimiz bir alan. Zira işte bu sektör işbirliğini daha öğrenciyi de içine aldığımız bir alan markalı dersler. Hem çalıştığımız sivil toplum kuruluşları var. Mesela Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün bir dersi var bizde. Kalder'le işbirliği içindeyiz. Kalite derslerini alırsa Kalder'den sertifika alıyorlar. COSGAP'le yine ilişkide olduğumuz bir dersimiz var. Bunun dışında sektör liderlerinden Akbank'ın vermiş olduğu bir ders, metro parakendecilik anlamında vermiş olduğu bir ders var. Yüzyıllık Markalar Derneği ile bir dersimiz var. Burada hakikaten bir kısmını akademisyenlerimiz, bir kısmını da bu sektörden gelen insanların vermesiyle çok keyifli geçiyor dersler. Ve öğrencilerimiz sonrasında hem staj yeri bulmak, çünkü zorunlu stajlarımız var, hem de mezun olduklarında bir kere hangi alanı istediklerine daha rahat karar veriyorlar. Sonrasında da iş imkanı açısından da büyük destek oluyor.
0: Sayın Hocam, bir şehir efsanesi var. Bakın bu konuda ne diyeceksiniz? Bu çok önemli. Fakültenizin mezunlarının iş alanları sınırlı olduğu diye, ya bu sırf sizin ya, bu tür fakültelerin mezunlarının iş alanı sınırlı deniliyor. Ben katılmıyorum da siz ne diyorsunuz?
1: Tevatür hocam, inanmayın böyle şeylere.
0: Şehir efsanesi.
1: Yok, şehir efsanesi. Ama tabii bu şehir efsanesinin çıktığı bir arka plan var. O arka planda şu: dünya genelinde sosyal bilimlerin, insan düşüncesinin bir itibar kaybı söz konusu. Şöyle yaygın bir kanaat var: teknoloji her şeyi çözer. Yapay zeka her şeyin ilacı. Biz de diyoruz ki değil. Eğer insan varsa içinde, insan yapay zekayla, yeni teknolojilerle...
0: Duygu varsa,
1: biz varsak içinde, o zaman kıymetli, o zaman anlamda. İnsanı çıkardığınız zaman tüm diğer teknolojiler gibi yapay zekada
2: yapay
1: sadece kalır. Yapay, anlamsız. Ama içinde insan varsa, veya biz mesela şimdi şeyi tartışıyoruz, bazı bölümlerimiz şimdi yapay zeka çeviri yapıyor. Ama yapay bir çeviri bu, mekanik bir çeviri. İçinde insan varsa, çeviri teorilerini bilen, bu alanda eğitim görmüş uzmanlar varsa, o bambaşka bir noktaya geliyor. Yani yine insanın içinde olması gerekiyor. Biz de işte insan müdahalesinin nasıl olması gerektiğinin bilgisini üreten bölümlerle ilerliyoruz. Dolayısıyla bu bir tevatür. Kamuda, özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında, belediyelerde bizim öğrencilerimize ihtiyaç var. Bizim öğrencilerimiz bu alanlarda istihdam imkanı bulabiliyorlar.

0: Gelecekte daha da fazla bulacaklar, buna da inanıyoruz. Zira biz de programlarımızı çağın meydan okumasını göz önünde bulundurarak olabildiğince güncellemeye, yenilemeye gayret gösteriyoruz.
1: Tuba Hocam, peki sizin öğrenciler hangi sektörlerde ya da kariyer alanlarında ön plana çıkar?
2: Valla biz de açıkçası önce ikiye ayırmak isterim. Bir, kendi işini yapmak isteyen ya da ailesinin işini devam ettirmek isteyen daha girişimci ruhlu arkadaşlarımız. Bir diğeri ise profesyonel hayatta çalışmak isteyenler. Baktığımızda mezunlarımız arasında çok sayıda kendi işini kuran veya aile işini başarıyla devam ettiren mezunlarımız var. Ama bunun yanı sıra bankacılık, muhasebe ve denetim, satış pazarlama, insan kaynakları, turizm, iyi ticaret, lojistik alanlarında firmalarda çok iyi yerlere gelmiş mezunlarımız var ki onlarla gurur duyuyoruz. Dolayısıyla çok geniş bir yelpaze sunabiliyoruz.
1: Sunabiliyoruz diyorsun. Hocam, tek bir cümleyle sizden alacağım. Yapay zekanın hızla geliştiği bir dönemde insan ve toplum bilimlerinin önemi neden arttı? Bu bir artıyor demiyorum. Neden arttı?
0: Bu bir meydan okuma hocam. Biz bu meydan okumayı gördük. El attırıyoruz. Diyoruz ki biz varsak bizimle birlikte yapay zeka insanlığın karşılaştığı büyük sorunlara çözüm üretebilir. Ama biz yoksak, bizim müdahalemiz yoksa, bizim bilinçli kavrayışımız yoksa yapay zeka anlamsız, yapay zeka yetersiz. Hazırız biz. Bu döneme hazırız. Fakülte olarak da, üniversite olarak da bu döneme hazırız.
1: Evet sevgili dostlar, bu bölümün sonuna geldik. Çok değerli konuklarım. Yeditepe Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Tuğba Şavlı İbişe, yine Yeditepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Egemen Yılgöre konuğum olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederiz.
1: Şimdi Başarıya Doğru'nun rehberlik bölümüne gidiyoruz.
3: YKS tercih döneminde en sık karşılaştığımız yanlış yaklaşımlardan biri, şimdilik yazayım, memnun kalmazsam yatay geçiş yaparım ya da bu kadar alt sıraya yazdım nasıl olsa gelmez düşüncesidir. Tercih listesine eklediğimiz her bir seçeneğin kazanılma ihtimali olduğu unutulmamalıdır. Gelmeyeceğini düşündüğünüz okulları listeye eklemek son derece risklidir. Yatay geçiş garanti görülmemelidir. Sonuçlar açıklandığında ekranınızda o okulu gördüğünüzde üzülecekseniz o tercih listesinde asla yer almamalıdır. İçinize sinmeyen bir bölüm veya üniversite sadece öğrencilik yıllarınızı değil tüm geleceğinizi ve kariyerinizi doğrudan etkiler. Bu kritik süreçte kararları şansa bırakmak yerine rasyonel verilerle ve detaylı araştırmalarla hareket etmek çok daha sağlıklı bir yaklaşımdır. Biz öğrencilerimizi sadece tercih döneminde değil, tüm yıl boyunca destekliyoruz. Birlikte hedefler belirliyor, sınava hazırlık sürecini planlıyor ve tercih döneminde hem öğrenci hem de aileyle birlikte en doğru kararı veriyoruz. Çünkü doğru tercih anlık bir heves değil, geleceği şekillendiren stratejik bir karardır. Dolayısıyla panik yapmadan detaylı analizlerle ve profesyonel bir destekle ilerlemek gerekir. Tüm öğrencilerimize tercih sürecinde başarılar dilerim.
1: Evet, Başarıya Doğru devam ediyor. Konuğum İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Süleyman Özdemir. Sayın Özdemir, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Sait Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ama önce programı başlamadan önce sizi tebrik etmek isterim.
1: Sağ ol hocam.
4: Başarıya Doğru programının 20. yılında olduğunu duyduk. Yani uzun bir süredir programı yapıyorsunuz başarıyla. Bizler de sizleri aslında 20 yıldır da tanıyoruz.
1: Sağ olun.
4: Kutlamak isterim yani doğrusu.
1: Abi burada yapımcım Turgut Özay Bey'e de bir kez daha teşekkür ediyorum. Onunla birlikte el ele 20 yıldır bu kullarda koşmaya çalışıyoruz. Sayın Yoktur, hemen şuraya geleceğim. Tercih dönemi içerisindeyiz. Tabii gençler tercihler yapacaklar ve üniversiteleri ya da bölümleri seçiyorlar. Örneğin sizin üniversitenizin ana başlıkları nedir? Gençler bir bilsinler.
4: Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki bizim üniversitemiz 2013 yılında kurulan Türkiye'nin genç, dinamik, altyapısı modern ve gerçekten ülkemizin, dünyanın uluslararası üniversitelerden bir tanesi.
1: Evet.
4: Dolayısıyla Haziran ayında 14. yılımızı da kutladık. Bu anlamda üniversitemiz tabii giderek gelişiyor. Hem altyapı itibariyle gelişiyor, hem nicel hem nitel üniversitemizin gelişimine hep birlikte şahit oluyoruz. Bu anlamda ana başlıkları dediğinizde hangi alanlar var ben onu anladım.
1: Lütfen.
4: Dolayısıyla bizim üniversitemizde tabii ki fakültelerimiz, mevzularımız, lisans enstitümüz mevcut. Bizim esas itibariyle hani iddialı olduğumuz alan derseniz sağlık bilimleri fakültemiz, mühendislik fakültemiz, bunun yanında tabii ki İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemiz var, Sanat Sosyal Bilimleri Fakültemiz var, Spor Bilimleri Fakültemiz var, Sağlık Hizmetleri MEYO'muz ve Bilişim Teknolojileri MEYO'muz var. Yani biz genelde sağlık ve mühendislik alanında hali hazırda kendimizi geliştiren bir üniversiteyiz. Ama tabii ki havacılık alanında da yakın bir zamanda önde gelen üniversitelerden bir tanesi olmak için de çalışıyoruz. Onu da ifade etmiş olayım.
1: Şimdi 14. yılınızı kutluyorsunuz. Burada tabii ben de bir şey ilave etmek istiyorum. Üniversitenizin, çünkü ben de birçok yerde seminerler veriyorum gençlere, uygulama alanlarında çok artılı olduğunu hem sizde mevcut olan öğrencilerin söylüyor, hem de çevredeki rehber öğretmenler söylüyor. Şimdi hocam, o zaman buradan şuraya girelim. Üniversitenizde uygulamalı eğitimi nasıl yürütüyorsunuz? Bunun gençlere artıları nelerdir? Ve bu uygulamayı yaparken nerelerde yapıyorsunuz? Ve profesyonel öğretim üyelerimle birlikte mi olayı götürüyorsunuz?
4: Evet.
1: Devam edelim.
4: Ya tabii uygulamalı eğitim şimdi çağımızın en önemli eğitim metodlarından bir tanesi. Artık teorik eğitimin yanı sıra günümüzde, yani bilgi çağına girdik. İşte yapay zeka çağı, bizden önceki hocalarımız bahsetti biraz. Yani böyle bir çağda gençlerimizin uygulamalı eğitimle mezun olmaları gerekiyor. Birçok üniversitemiz tabii ki bu konuya önem veriyor. Türkiye'de 208 üniversitemiz mevcut. Bunların neredeyse yani yarıya yakınındayım tabii. 130 tanesi devlet üniversitesi ama şimdi böyle bir ortamda biz de tabii ki iddiamızı sürdürüyoruz. Uygulamalı eğitim anlamında gerçekten bütün alanlarda yani gençlerimize bu imkanı, bu fırsatı sunmak için çalışıyoruz. Bu sene mesela uygulamalı eğitim yapmadığımız birçok fakültemizi, birçok meslek yüksekokulumuzu da 3 artı 1 sistemi dediğimiz, 7 artı 1 veya işte 6 artı 2 dediğimiz bir dönem veya iki dönem işte eğitimden sonra diyelim, özellikle son dönemlerde gençlerimizi uygulamayla karşı karşıya bıraktığımız dönemler yani tabii ki ortaya koyduk ve güzel bir uygulamalı eğitim yapan üniversite haline geldik. Tabii ki sadece 3 artı 1, 7 artı 1 uygulamalı mesleki eğitim yok. Bir kısmını stajla destekliyoruz. Bunların bir kısmı gönüllü oluyor, bir kısmı zorunlu oluyor. Ya bugün itibariyle baktığımız zaman bizim meslek yüksekokullarımızın hepsi muhakkak ya uygulamalı eğitime sahip ya zorunlu staja sahip. Fakültelerimizin de 3 tanesi şu an itibariyle tamamen bütün bölümleriyle itibariyle 7 artı 1 sistemine sahip. Bir kısmında bazı bölümleri. Yani bu anlamda gençlerimize diyoruz ki gelin sizleri biz burada eğitelim, geliştirelim ama uygulama anlamında da bizim işte özellikle üniversite dışında kamu ve özel sektör firmalarıyla da sizleri buluşturalım ve mezun olduğunuz zaman istihdam edilebilirliğiniz artsın. Hem dünya ölçeğinde hem Türkiye ölçeğinde dediğimiz gibi. Yani mezun olduğunuz zaman yani donanımlı bir şekilde sizleri mezun etmiş olalım. O şekilde sizler güzel imkanlarla karşı karşıya olun.
1: Sayın Ökler, tabii ben sizi çok önceden de tanıyorum. Bir kere bu olayda son derece ilgili ve ciddi çalışan bir öğretim üyesisiniz. Bilim insanısınız. Ben gittiğim seminerlerde şunu söylüyorum. Bakın arkadaşlar, siz beyaz yakalı olabilirsiniz. Eğer bir mavi yakalı kadar tecrübeye sahip değilseniz, uygulamaya sahip değilseniz biraz hayatta yürürken toparlayabilirsiniz diyoruz ki siz bunu getirdiniz. Ancak hemen sayın yönetmenimden bir soru gelmiş, onu bana iletiyor. Evet. Şimdi bakın, siz izlemeye başlayınca sorular gelmeye başladı. Akademik kadroyu alacağım burada ama şöyle alacağım. Uygulamalı da sektörün içerisinde öğrenci. Peki günün şartlarına göre de programları değiştiriyorlar mı? Yani günün şartlarına göre program değişikliği var mı? Akademik kadroyu nasıl seçiyorlar? Akademik kadronun içerisinde profesyoneller var mı?
4: Tabii ki. Şimdi özellikle uygulamalı eğitim dediğimiz zaman tabii meslek yüksekokulları biraz daha bu anlamda ön plana çıkıyor. Genelde üniversitelerde MEO'lar uygulamalı eğitimde öne çıkar. 4 yıllık fakültelerimiz biraz daha işte teorik eğitimde ön plana çıkarlar. Bizde de yapı o şekilde. Biz tabii ihtiyaca göre program değişimi yapıyoruz. Mesela bu sene ciddi bir değişim yaptık biraz önce bahsettiğim gibi. Çünkü büyük bir değişim dönüşüm çağındayız. Özellikle işte dijitalleşmeden bahsediyoruz, yapay zekadan bahsediyoruz. Böyle bir ortamda kendimizi yenilemezsek, sadece Esenyurt Üniversitesi olarak biz değil, tabii Türkiye'deki bütün ülkede üniversitelerimizin kendisini yenilemesi gerekiyor. Tabii dünya üniversiteleri. Ya bu yarıştan asla geri kalmamak için biz geçen sene müfredatları biraz değiştirmiştik ama bu sene cidden uygulamalı eğitimi de esas alarak, yani yapay zekayı esas alarak ciddi bir değişiklik daha yaptık. Yani kendimizi sürekli güncelliyoruz. Hocalarımızla tabii ki bünyemize kazandırırken en iyisini bulmaya çalışıyoruz. En iyisiyle çalışmaya çalışıyoruz. Özellikle meslek yüksek okullarımızda daha uygulama odaklı hocalarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Ama sadece onlar Mayo'da kalmıyor. Mesela hocalarımızın uygulama bilen hocalarımız fakültelerimizi destekliyor. Fakültedeki hocalarımız teorik bilgileriyle Mayo'yu destekliyor. Biz yani böyle bir
1: entegre bir olarak.
4: Tabii entegre bir şekilde bu eğitimi modelimizi sürdürmeye gayret gösteriyoruz.
1: Şimdi global bir dünyaya giriyoruz. O zaman uluslararası ilişkilerin artıları neler?
4: Uluslararası ilişkilerde işin başka bir yönü. Yani böyle dediğiniz gibi global bir dünyada yani kendimizden kopuk kendisimizde
1: bir yağmur gibi kendine
4: tabii eğitim modeli olmaz. Yani burada uluslararasılaşmayı ben aslında kendim yani ilahi görev alalı, rektör olalı diyelim 10 seneyi oldu.
1: Evet,
4: yani benim şimdi 11. seneme girdim rektör olarak. Dolayısıyla ben ilk yılından itibaren uluslararasılaşmaya gerçekten çok önem verdim. Diğer üniversitelerde de o şekilde, burada da o şekilde. Bizim üniversitemiz gerçekten ciddi anlamda uluslararasılaşmış bir üniversite diyebiliriz aslında. Bunu neden söylüyorum? Bir kere uluslararası öğrencimiz yani epey var. Bizim şimdi yarısı, öğrencimizin yarısı dünyanın 113 farklı ülkesinden gelen öğrenciler.
1: Pardon, hemen yine bir soru.
4: Tabii.
1: Evet, Sayın Rektör diyor ki uluslararasından birçok öğrencimiz var, bir mozaik var. Bu mozaiğin kültürünün gençlere faydası ne? Onun da devam edin.
4: Tabii, ben asıl onu istiyorum. Yani bizim uluslararası öğrenciler niye gelecek Türkiye'ye? Çünkü biz dünyada yani 200'den fazla devletin olduğu bir dünyada birlikteyiz. Yani herkesin farklı geleneği, adeti, kültürü var. Birbirlerini tanısın insanlar. Çünkü dünya insanı yetiştiriyoruz burada. Sadece Türkiye için değil. Bu insanlar birbirleriyle alışveriş yapsınlar. Bilgi alışverişi, kültür alışverişi. Yani insanlığı öğrensinler. Birbirlerine hakkı, adaleti öğretsinler. Böyle bir ortam çok hoş oluyor. Bizde de yani İstanbul Esenyurt Üniversitemizde gerçekten uluslararası bir üniversite, böyle bir ortam mevcut. Çok farklı ülkelerden çok öğrencimiz var. 9000 civarında öğrencimiz var. Ve bu ortamdan memnunuz yani. Sadece öğrenci değil, hocalarımız da var. Yani epey bir hocamız da var. 4-5 farklı ülkeden. Yani onlarla birlikte uluslararası ortamın keyfini yaşıyoruz. Aynı zamanda tabii öğrencilerimiz Erasmus'tan da, Erasmus'un nimetlerinden de faydalanıyor. Gidiyorlar. Gelenler de var. Epey gelen öğrenci de oluyor. Bazı üniversitelerde belki olmayabiliyor mesela ama bizim İstanbul'u tercih eden, üniversitemizi tercih eden şeylerimiz var.
1: Yabancı öğrenciler
4: yabancı
1: de var.
4: Yabancı öğrencilerimiz var. Yani evet. İstanbul Esenyurt Üniversitesi bu anlamda tercih ediliyor. Sadece kendi vatandaşlarımız tarafından değil, yani uluslararası camiada da tanınan bir üniversite. Onu da altını çizmek isterim.
1: Peki sevgili hocam, hadi bir yola çıkalım. Önümüzdeki yıllarda hedef ne?
4: Şimdi önümüzdeki yıllarda hedefimiz şöyle ortaya koyabiliriz. Bir kere her şeyden önce aslında girerken de bahsettim. Şimdi biz farklı alanlarda eğitim, öğretim yapıyoruz ama benim gönlümde yani üniversitemizi belli bir noktada böyle öne çıkartmak var. Şimdi çok fazla olmayan alanlarda, önceki görev yaptığım alanda mesela bir üniversitede denizcilik alanında bayağı bir öne çıkmıştık. Burada da havacılık alanında öne çıkmak istiyoruz. Bizim mütevelli eğitim başkanımız da çok seviyor havacılık konusunu. Dolayısıyla o da çok istekli. İnşallah kısmet olursa birkaç sene sonra belki de İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ni bu alanda en parlak üniversitelerden bir tanesi olarak burada sizinle birlikte lanse edebiliriz.
1: İnşallah.
4: Bu havacılık bizim için önemli. Hem fakülte hem MEYO olarak kurmak istiyoruz. Aslında hali hazırda 5 tane bizim havacılıkla ilgili programımız var. Onları öncelikle bir çatı altına toplamak, sonra da fakültemizi kurmak arzu ediyoruz. Bunun dışında yeni bir kampüs çalışmasına başladık.
1: Kime o soruluyor? Yeni bir kampüs var mı diye?
4: Var. Biz şimdi Esenyurt'ta tabii ki kampüsümüz var. Güzel, derli toplu. Çok modern bir kampüsümüz var. Yani arkadaşlarımız gelirse, hali hazırda biliyorsunuz tercih tanıtım dönemindeyiz.
1: Tabii, tabii.
4: Bu tercih tanıtım döneminde muhakkak öğrenci arkadaşlarımızın aileleriyle birlikte yani kampüsümüze gelmesini de bekliyoruz. Yani gözleriyle üniversitemizi görsünler,
1: dokunsunlar.
4: Tabii dokunsunlar. Gelen öğrencilerin hemen hemen hepsi üniversitemizi tercih ediyor. Onu söyleyebilirim. Cidden bu kaydını tutuyoruz. Bir iddia değil. Yani bir rakam, gerçek rakam. Arkadaşlar gelirse biz onları ikna ederiz yani o şekilde. Biz şimdi yeni kampüse de başlıyoruz. Çünkü ihtiyacımız da var. Gelişen bir üniversite.
1: Nerede düşünüyorlar diyorlar?
4: Yani şöyle. Şimdi biz farklı ilçelerde, birkaç ilçede olmak istiyoruz. İstanbul'dayız. Şimdi Arnavutköy'de arazimiz var. Projesini, proje ihalesini gerçekleştirdik. Eylül ayı içerisinde temellerini atıyoruz.
1: Hocam ben reklamlarda gördüm onu. Evet. Belediyenin yani, yaptığı reklamlarda epey gösteriyor.
4: Epey bu aralar bizim dışımızda da bir reklamı yapılıyor sağ olsun.
1: Bayağı.
4: Biz ama Eylül'de dediğim gibi üniversite eğitim öğretime başlamadan önce orada kampüsün temellerini de atacağız ve hızlı bir şekilde ilerlemeye gayret göstereceğiz.
1: Hocam son dakikalara giriyoruz ama hemen bursları sormak istiyorum.
4: Burs tabii ki önemli. Şimdi şunu söyleyeyim, burası bir vakıf üniversitesi, yani hepinizin malum olduğu üzere. Şimdi biz gerçek anlamda faaliyet gösteren bir vakıf üniversitesiyiz diyebilirim. Yani bunu iddia edebilirim. Siz de biliyorsunuz biz yani özellikle tabii ki eğitim ücretleri önemli. Burada maliyetler söz konusu, bizim de varlığımızı devam ettirebilmemiz
1: çünkü
4: için.
1: Çünkü bilginizi satıyorsunuz.
4: Tabii ki belli bir karşılığında ücret istiyoruz. Tabii. Ama bizim ücretlerimiz çok makul. Gerçekten bir vakıf üniversitesinin isteyebileceği düzeyde. Yani arkadaşlar bakarlarsa şu anda yani Türkiye'deki yani gerçekten en makul, sadece işlerimizi yürütebilecek ölçüde istediğimiz ücretler söz konusu. Ve gayet burslarımız, indirimlerimiz söz konusu, birkaçından bahsetmek isterim.
1: Lütfen lütfen.
4: Yani biliyorsunuz yani üniversite, birçok üniversitede belki vardı tercih indirimi diye. İlk 5'e giren öğrenciler biliyorsunuz. Yani daha doğrusu ilk 5'e tercih yapan öğrenciler %50'ye kadar burstan yararlanır. Mesela bir öğrenci sınava girdi. Diyelim ki %100 burs alamadı, %75-50 alamadı, ücretli bir bölümü tercih etti. Biz o arkadaş eğer ilk 5'e yazarsa, hatta tümüne yazdı ama hani bizden başka bir vakıf üniversitesi yazmadı. Yani 24 tane tercih yapsa bile o arkadaşımıza %50'ye kadar bir burs zaten ikram ediyoruz. Bunun üzerine kampüsümüze gelirse şu ara 10 Ağustos'a kadar kampüsümüzde tercih tanıtım günleri hocalarımız bekliyor, arkadaşlarımız. %10 ekstra bir indirim var
1: kampüs
4: bunun üzerine.
1: Indirimi kampüs ondan. İndirimi. Evet, kampüse tercih indirimi.
4: Bir de şöyle bir şey var. Etrafımızdaki 7 ilçenin öğrencilerine de yine %5 ve 10 civarında şeyimiz var. Yani muhakkak gelmesine de gerek yok. Biz o öğrenciler bizi tercih ettiği zaman lise diplomasına bakıyoruz. Direkt indirimi yansıtıyoruz. Kardeş indirimleri var. Şeyler var. Şehit ve gazi indirimleri var. İşte özel başarı indirimleri var. Burslar yani 9-10 civarında bizim indirimimiz var. Bunlara arkadaşlar bakarsa sevinirim.
1: Şimdi son 1,5 dakikaya giriyoruz ama kariyeri soruyorlar bize. Öğrencilerinizi iş hayatına nasıl hazırlıyorsunuz?
4: Bizim tabii bu konu özellikle son zamanlarda daha fazla gündemimizi meşgul eden konular. Hatta bugün buraya gelmeden 3-4 saatlik büyük bir toplantı daha yaptım arkadaşlarla. Dedim yani bu öğrencimizin kariyeri bizim en öncelikli alanlarımızdan bir tanesi. Sadece artık teorik eğitim vermiyoruz, malumunuz olduğu üzere. Şu anda üniversitelerden beklenen şeylerden bir tanesi de öğrenci mezun olduğu zaman iş dünyasını talep ettiği o donanımlara sahip olsun ve kolay bir şekilde iş sahibi olsun. Biz de özellikle dediğim gibi birkaç senedir bu işin üzerinde duruyoruz. Daha önceden de tabii duruluyordu da ben şimdi 2 senedir üniversitemizin rektörü olarak görev yapıyorum. Özellikle en çok üzerinde durduğum konulardan bir tanesi bu. Öğrencilerimizi bir kere kariyer ofisimiz, kariyer merkezimizin...
1: Yani bir dakika gibi bir süre var, toparlayarak gidelim.
4: Kariyer merkezimiz bünyesi altında çeşitli eğitimlerle, çeşitli işte seminerlerle eğitiyoruz. Onun dışında bu 3+1, 7+1 sistemleri, 6+2 sistemleri tamamen öğrencimize yönelik. İstiyoruz ki öğrenci bir dönem gittiği zaman, uygulamalı eğitim gerçekleştirdiği zaman zaten oradaki işvereni onu bir daha bırakmıyor. Yani bu bir tecrübe. En az %60-70'i zaten o iş yerinde kalıyor. Öğrenci de memnunsa, işverinde memnunsa zaten orada istihdam edilmiş oluyor. Fuarlarda işte kariyer zirveleriydi. Birebir yaptığımız sektörel işbirlikleriydi. Epey bir sektörel işbirlikleri de gerçekleştiriyoruz. Bu konu bizim gündemimizin merkezinde. Daha da güzel şeyler yapacağız. Öğrencileri birebir inşallah böyle eşleştirmeye çalışacak projelerimiz de var işletmelerimizde.
1: Evet. Bugün de programın sonuna geldik. Çok değerli konuğum İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Süleyman Özdemir'e bir kez daha teşekkür ediyorum.
4: Ben de size çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha kutluyorum. İnşallah önümüzdeki nice yıllarda tekrar böyle ekranlarda sizlerle birlikte oluruz.
1: Çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 19.35'te tekrar bir arada olmak dileğiyle tüm güzellikler sizin olsun.
5: Bloomberg GT Radyo. Reklam.

0: de bulacaksın.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil izbaya istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Kamu spotu.
1: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo. How much do you care? How much do you care?

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar, herkese merhaba. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Her salı akşamı olduğu gibi değerli hocalarım Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ve Profesör Doktor Burak Arzova ile birlikteyiz. Hadi Burak Hoca'ya alıştık da Erhan Hoca niye cam ekranın arkasında kalmış? Hayret doğrusu, pes doğrusu. Ben de online olmak istiyorum arkadaşlar. Neden olamıyorum?
2: Merhaba, merhaba Andeciğim, sana da iyi akşamlar.
1: Hocam bir sürü laf ettim, sus mu diyorsunuz bana yani?
2: Estağfurullah.
1: Acık söylenseydim ya. Erhan Hocam nasılsınız? Trafiklerde mi kaldınız?
3: İyiyim.
1: Ne oldu?
3: Teşekkürler. Ben son anda online oldum maalesef ama Burak Hocam'la eşit noktaya gelmiş olduk şimdi. Bakalım belki bir gün üçümüz de online katılırız.
1: Belki. Bilmiyorum. O günler gelir mi? O günler gelmeden başka şeyler olur mu bilmiyorum. Bu yapay zeka çılgınlığı inanılmaz bir boyutta. Yayından önce yönetmen arkadaşım Selçuk bir video gönderdi. Tamamen yapay zeka ile bir şarkı yapmışlar. İnanılmaz, inanılmaz, görmeniz lazım. Çok çılgın bir yerlere doğru gidiyoruz. Ama herhalde henüz o çılgın yerlerden önce bu çılgınlığın ötesinde bir çılgınlık Başkan Trump tarafında varlığını sürdürüyor. Gerçekten bizi hop oturup hop kaldırmaya devam ediyor. Önce yeniden alevlenen jeopolitik risk, Orta Doğu'daki gerilim, petrol fiyatlarında artış. Her ne kadar bir miktar son açıklamalarla geri çekilmiş olsa da müthiş bir volatilite orada devam eden. Bir de yılbaşında konuştuğumuz şu tarife hikayesi yeniden kucağımıza düşmüş durumda. Ben oradan başlayayım istiyorum. Çünkü bu sefer gerçekten bu tarifeler kalıcı olacak gibi. Yani altını da güzel doldurmuş, iyi yerden vurmuş diyelim amiyane tabiriyle Başkan Trump. Ve bu tarifelerin içerisinde biz de varız. Türkiye'ye de aynı şekilde yeni vergiler söz konusu. Bir kere bu boyutuyla küresel ticareti de oldukça etkileyecek bir durumla karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Burak Hocam sizle başlayalım.
2: Elbette, tekrardan merhabalar. Yani bu yeni bir konu değil Hande. Biliyorsun yani daha evvel özellikle üst mahkemeden dönünce tarifelere ilişkin, yani böyle kafasına göre herhangi bir şekilde şu ülkeye şu kadar tarife uyguladım, bu ülkeye bu kadar uyguladım konusu pek olmuyor ve bunun bir yasal dayanağının olması lazım. O nedenle daha önceki başkanlar döneminde de kullanılan, yasal temele dayandırılmış olan ve belirli seçilmiş ülkelere, ki bunların özellikle ticarette daha adil ticaret uygulamadıkları ya da özellikle Amerika ile olan ticaret kapsamında Amerika'nın çıkarlarına zarar verecek bir noktada olduğunun ispat edilmesi de gereken bir şekliyle çeşitli ülkelere farklı tarifeler yerine hemen hemen bütün ülkelere aynı tarifeleri uygulama yolunu seçtiği bir yasal zemini var. Dolayısıyla Trump'ın bu seferki uyguladığı yöntemin zaten olabileceğini tahmin ediyorduk. Çünkü üst mahkemeden döndükten sonra bu tür böyle vergiler uygulayabileceği temel dayanakları var. Fakat bunlar da sürdürülebilir değil. Bunların da belirli müddet sonra, 3 aylık dönemler sonra tekrardan özellikle açılacak olan davalar, yani Amerikan Ticaret Bakanlığı tarafından bu davaların açılması gerekiyor ve sonuçta bu vergilerin Amerika'nın çıkarlarına yönelik olarak uygulanması gerektiği yönünde ikna edilmesi lazım. Ve burada bir ikna konusu olmazsa bunun uygulanması da ortadan kalkıyor. Ve bunların uzaması da artık bundan sonraki süreçte Senato'ya bağlı. Amerikan Senatosu'nun onayı gerekiyor ve onay gerçekleşmediği takdirde gene bunların uygulanabilmesi mümkün olmuyor. O nedenle bence bundan sonraki süreç açısından baktığımızda özellikle Amerika'daki Kasım ayında yapılacak olan Senato ve Temsilciler Meclisi seçimleri bu açıdan çok kritik hale dönmüş durumda. Çünkü mevcut yapıyla gidersek bugünkü sürece baktığımızda Trump'ın hem Senato'yu hem de Temsilciler Meclisi'ni çoğunluk olarak kaybetme riski var. Zaten daha önce de konuştuğumuzda çok kere ifade etmiştim. Bu tür konularda özellikle Senato'nun ve Temsilciler Meclisi'nin çok büyük etkisi oluyor. Ve buradaki dengeyi kaybettiğin anda istediğin şeyleri yapamıyor olabiliyorsun. O nedenle seçimler şimdi bence biraz daha önem kazanmış durumda. Ve seçim sonuçlarını gördüğümüzde yani sonuçta sadece ticarete yönelik olarak değil, genel olarak Amerika'daki iç siyasetin ve dış siyasetin işleyişine yönelik olarak da farklı geri adımlar görebiliriz. Onun için biz bugünden sonra artık seçimlere doğru bakacağız ve seçimlerin sonuçlarını takip ediyor olacağız. Çünkü bu Amerikan politikasında farklı geri adımları getirebilir. Nitekim içeride de baktığımızda gene bu en son İran harekatı, İran'a yönelik yapılan operasyonlarda Başkan Yardımcısı Vance'in eleştirilerinin olduğunu görüyoruz ve özellikle Vance'e yönelik de eleştiriler var. Çok sessiz kaldığı yönünde ve bu anlamda destek olmadığı yönünde, ama zaten onu da daha önceden biliyorduk. Savaş karşıtı söylemleriyle ve bu tür operasyonlara karşı olduğunu bildiğimiz için zaten operasyonun en başında da İran'a yönelik olarak açılan savaşta da sessiz kalmıştı. Daha sonra da arabulucu rolü üstlendi ve üstlenmeye çalıştı. Bunda da başarılı oldu. Fakat o 60 günlük süreç Trump gibi bir başkan için oldukça uzun bir süre olduğundan dolayı bunu devam ettirmek mümkün olmadı. Şimdi tekrardan böyle gel gitli, biraz roller coaster ekonomisi dediğimiz ekonomiye dönmüş gibi duruyoruz. Bu arada tarifeler konusu da belki bir parça hem bu açığı gidermek için hem de daha önceki uygulanan tarifelerden dolayı elde edilen gelir fazlasının kural gereği firmalara başvurduğu takdirde geri ödenmesi gerekiyor. Ve buna da bütün firmalar hemen hemen başvurdular. Dolayısıyla biraz da o açığı kapamak amaçlı olarak getirilen önlemler seti var. Türkiye'de bunlar arasında yer alıyor. Basitçe böyle ifade edebilirim.
1: Peki Erhan Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Türkiye etkisi ve belli sektörler için işte mesela tekstil, yani Türkiye'de çok yoğun olarak gördüğümüz bir sektör ve Türkiye'nin bu anlamdaki rakiplerine bazı avantajlar da tanınmış oldu bu durumda. Ve zaten rekabetçiliğin çok zor olduğu bir konjonktürde bir de üzerine bu tarife ve gelen ekstra avantajlar diğer rakipler için durumu zorlaştırıyor gibi duruyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu yeni düzeni diyeyim?
3: Şimdi evet, iki boyutu var. Trump ısrarlı bir şekilde bu vergileri getiriyor. Zaten mesajını vermişti. Mahkeme kararlarından sonra yeni bir yöntemle gitmeye çalışıyor. Bu devam edecek. Trump'ın döneminde devam edecek ve muhtemelen Trump sonrası da daha korumacı ve bir süre dünyanın böyle vergi savaşlarıyla, gümrük savaşlarıyla devam ettiği bir dönem olacak. Misillemeler geliyor. Yani ve bu genel anlamda dünya ticareti büyümesi ve enflasyon için çok iyi haber değil. Fakat bizim açımızdan bakarsak son kararda birkaç negatif nokta var. Bir tanesi %10-12, yani biz üst grupta kalarak ortalamanın, yani düşük değil üst gelir, bu üst banttan vergilendirilmiş bir ülke olduk. İkincisi, bizim açımızdan hani tekstil çok kritik bir öneme sahip. Türkiye'nin en hani rekabet etmeye çalıştığı veya ihracatta önde olduğu sektörde bizim rakiplerimize özellikle Asya'dan istisnalar tanınması ve onlar sıfır gümrük vergisiyle karşılaşırken ya da daha düşük, bizim böyle bir rakamla karşılaşmamız, zaten kar marjları çok düşmüş ve rekabette zorlanan sektörleri çok daha zorlayacak bir nokta. Yani öngörü yapamamanın Trump döneminde had safhaya çıkmasını yine netleştiren bir tablo. Yani bir taraftan Türkiye'nin Amerika ile ticaret hacmini işte 100 milyar dolara çıkarmak, arttırmak gibi hedefleri varken, hani bu yolda ilerlenirken birçok firmada Amerika'da, Kanada'da işte ofisler açıp, depolar tutup yani bu ihracatla ilgili adımlar atarken bu kararlar bu yatırımları da bir kısmını boşa çıkarma riskini taşıyor. Dolayısıyla yani sık sık değişen kararlar veya ana strateji iki ülke arasında ya da genel anlamda bunun dışındaki adımlar ciddi olarak sektörel bazda da sıkıntı yaratıyor. Tekstil de bunlardan en büyüklerinden birisi. Zaten zorlandığımız bir sektör. Piyasaların Avrupa'da üreticilerin zorlandığı, rekabette zorlandığı bir ortamda daha uzakları, Amerika'ya gitme çabalarının olduğu bir dönemde ciddi bir sıkıntı yaratacak gibi gözüküyor bu karar. Dolayısıyla dışarıda zorlanan sektörler içeride de bu zorluklarını yansıtacak, istihdam olarak yansıtacak, belki faaliyetine devam edememek olarak yansıtacak ya da üretimini daha hızlı bir şekilde Türkiye dışına atmak, işte Mısır oluyor, Fas oluyor, Macaristan oluyor gibi yerlere gitme konusunda karar süreçlerini hızlandıracak. Yani bu karar sadece bir vergi veya hani birkaç milyar dolarlık bir ihracat kaybı şeklinde yorumlanmamalı. Türkiye'de başta tekstil olmak üzere birçok sektöründe kararlarını, yatırım kararlarını etkileyecek bir boyutta diye düşünüyorum ben.
1: Evet, yani her açıdan müthiş bir belirsizlik ortamındayız. Uzun bir süredir böyleyiz ama hani azalacağına daha da artıyor. İşte bu Orta Doğu'daki savaş da bu belirsizliği yaratan en önemli unsurlardan bir tanesi. Bir anlaşma biz görene kadar diye düşünüyorum. Bu çalkantılı süreç devam edecek. Tırmanıyor, bir miktar yavaşlıyor, tırmanıyor, yavaşlıyor ve bu böyle devam ediyor. Aslına bakarsanız Amerika'daki seçimlere, Burak Hocam biraz önce işaret ettiniz, çok kısa bir zaman kaldı, 3 ay gibi bir süre kaldı. Ama Orta Doğu ile ilgili gelişmelere baktığımızda öyle orası bu 3 ay içerisinde sönümlenecek, her şey birdenbire normale dönecek bir noktada değil. Mesela petrol fiyatları tarafına baktığımızda önce yine yeniden geçen hafta 100 doları gördük. Şimdi biraz son gelen açıklamalarla geri çekildi ama sürekli ortalama yükseliyor. Yani biz 70 dolarları gördüğümüzde acaba onun altına iner miyiz? Ortalamalarda 65-70 dolar seviyelerini görür müyüz diye düşünürken şimdi 85-90 dolarlardan bahsediyoruz. Bütün bu gelişmeler acaba küresel ekonomik görünümü, içerideki ekonomik görünümü nasıl etkiliyor ve bundan sonrası için sizin değerlendirmeleriniz nasıl, merak ediyorum. Yine Burak Hocam, önce sizin görüşlerinizi alayım.
2: Şimdi daha evvel aslında çokça konuştuk. Tekrar belki söylemekte fayda var. Yani bu 60 günlük süre nihai bir kalıcı barış anlaşması değildi. Bir kere belki bunu çoklukla vurgulamak lazım. Bu bir ateşkes süreciydi ve taraflar birbirlerini deneyeceklerdi bu sürede. Ama dediğimiz gibi hani Trump başkanlığındaki bir Amerika için bu 60 gün çok uzun bir süre. Çünkü yani her gün yeni bir olayla uyanıyoruz ve her gün yeni bir konu gündemimize geliyor. İçerideki iç siyaset ağırlık kazanmaya başladıkça Trump konuyu biraz daha dışarıya kaydırıyor. İran da bunun için kendisi açısından iyi bir malzeme olmuş durumda. Ama şimdi bir taraftan da işin bir gerçek tarafı var. Yani işte gene ben verilere baktığım zaman savaşın başladığı günden bugünü esas aldığımızda, yani bugün 28 Temmuz tarihini esas aldığımızda, işte Hürmüz Boğazı'ndan geçişler normal geçişlere göre 101 gemi azalmış durumda. Günlük bazda konuşuyorum bunu. İşte Brent Future'lar %15.7 yukarılarda. Biz hep aslında petrol fiyatları üzerinden bakıyoruz ama gaz fiyatlarına baktığımızda mesela Amerikan tipi gaz fiyatları %32.7 yukarıda ama Avrupa tipi gaz fiyatları %83.5 yukarıda. Şimdi yaz ayları genelde bu tür emtialar açısından baktığımızda, petrol ve türevleri açısından bir kere genel depolama zamanıdır. Mesela Avrupa'da kışın nasıl geçeceğini bilemiyoruz ama işte meteorolojistler tahminlerini daha sert bir kış olabileceği yönde yapıyorlar. Dolayısıyla Avrupa'nın bu sene yoğun bir biçimde rezervlerini kullanma durumu söz konusu olabilir. Tıpkı geçtiğimiz yıl gibi. Keza gene özellikle rafinerilerinin bakım zamanı olduğu için bu dönemlerde biraz daha belki talep olmuyor ama önümüzdeki dönemlerde özellikle petrol ve türevlerine daha fazla talep olacağını görüyoruz. Maliyetler arttıkça dizel türü yakıtlar, ki bunların distilasyonu daha zor ve daha maliyetli olduğu için daha az tercih edilen ürünlere dönüşüyor. Bu da bir kıtlığın olma ihtimalini ortaya koyuyor. Şimdi bütün bunları koyduğumuz zaman mesela dizel kıtlığının olması demek işte taşımacılıkta maliyetlerin artması demek. Taşımacılık maliyetlerin artması bütün mal ve hizmetlerin üzerine bir ek maliyet yükü gelmesi demek. Ve bu da ciddi anlamda bir enflasyonun gelmesi anlamına geliyor. Sadece mal enflasyonu açısından konuşuyorum. Diğer taraftan baktığımızda özellikle tarımsal emtiyada da gene temel girdilerin bu bölgeden elde ediliyor olması aslında tarımsal emtia maliyetlerini de yukarıya çeken bir unsur ve merkez bankalar açısından baktığımızda en büyük risk şu anda temelde gördüğümüz enflasyon riski. Şimdi bugüne kadar kim bunu ya da hangi enstrüman bunu fiyatladı diye gene baktığımızda tahvil fiyatlarının ve tahvil faizlerinin aslında bu karmaşık süreci ve birbiriyle tamamen bağlantılı olan süreci fiyatladığını görüyoruz. Piyasalar bugüne kadar daha iyimser taraftaydı ama artık piyasalarda işin ne kadar ciddi olduğunun farkındalar. Hatta gene geçen hafta söylemiştim, bununla ilgili yazıda yazmıştım. Avrupa Merkez Bankası faiz arttırınca bu 60 günlük süreçte hemen 2 gün sonra başlayınca acaba çok mu erken davrandı diye de eleştiriler gelmişti. Nitekim öyle olmadığını gördük. Şimdi enflasyonun birincil etkilerini zaten görüyoruz ama ikincil etkileri de yavaş yavaş görülmeye başlanıyor ekonomilerde. Bu da bir faiz arttırım sürecini ortaya koyabilir. Nitekim Avrupa Merkez Bankası ikinci bir faiz arttırımının çok olası olduğunun sinyallerini veriyor çeşitli başkanların konuşmalarıyla. Amerika'da da bu sene bir faiz arttırımı derken ki o cepteydi zaten. Belki ikinci bir faiz arttırımının da olma ihtimalinin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu ekonomilerin biraz daha yavaşlaması anlamına gelebilir. Biraz daha risklerin artması anlamına geliyor. Finansal piyasaların sevmediği bir durum ortaya koyuyor. O nedenle risk anlamında baktığımızda küresel makroekonomik göstergeler aslında bir yavaşlamanın, yavaş yavaş biraz daha sakinleşmenin, daha düşük büyümelerin olabileceği, faizlerin biraz daha uzun müddet yukarıda kalabileceği yeni bir sürece doğru bizi taşıyor. Bugün savaş bitse bile. Ben risk unsurlarının merkez bankalarının nezdinde doğru analiz edildiğini düşünüyorum. Çünkü senaryolarla çalıştılar birçoğu ve bu senaryolarda en olumsuz senaryoya doğru da gidiyoruz. Yani petrol fiyatlarının uzun dönem 100 dolarlara yakın seyretmesi. Şu anda her ne kadar oralarda değilsek bile her geçen gün ortalamaları yukarıya çeken bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Bu da kendi başına bile baktığımızda önemli bir risk olarak duruyor.
1: Erhan Hocam, bu hafta hatta yarın Fed'i takip edeceğiz. Amerikan Merkez Bankası yeni başkanıyla birlikte yeni bir Fed mottosuyla aslında karşımıza çıktı. Ve bu konjonktürde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Kaldı ki burada da Kevin Warsh bu yönlendirme konusunu eskisi gibi yapmayacağını söyledi. Ama acaba bu kez bir yönlendirme görür müyüz? Eğer bu noktada biraz önce Burak Hocam bahsetti, faiz artışlarından bahsediyorsak o gün bugün değilse ne zaman, nasıl bir acaba yol haritası çizecekler, ne görebiliriz, siz nasıl değerlendiriyorsunuz artan petrol fiyatları ve artan enflasyon beklentileriyle Amerikan Merkez Bankası'na ilişkin olarak?
3: Evet, yani güvercin beklenen borç gittikçe şahin olmaya başladı. Kararlarında da, açıklamalarında da bunu gösterdi. Aslında bundan 4-5 ay önce savaşı çok uzatamaz, petrol fiyatlarının yüksekliğine dayanamaz, bu yüzden savaş biter senaryosunu, Warsh'un faiz indirimi yapacağı senaryosunu fiyatlayan piyasalar, yani iki güvercin karar bekleyen piyasalar iki şahin duruşla karşılaştı. Trump ister istemez artık belki seçimle ilgili beklentileri de azalınca bu saatten sonra döndürmek zor. Daha şahin bir tutum izledi.

0: de Şahin. Çünkü Powell ikili hedeften söz ediyordu. Yani Fed'in iki temel hedefi işte tam istihdam ve düşük enflasyon fiyat istikrarı iken Powell Bush pardon sadece fiyat istikrarından ve enflasyondan söz ediyor. Diğeri zaten işte işsizliğin geldiği seviye büyüme çok büyük sıkıntılı bir tablo çizmemesi nedeniyle de belki. Dolayısıyla piyasalar açısından iki şahin duruş tam karşıdan rüzgarı almasına yol açıyor ve bayağı piyasaları sallıyor bu karşıdan gelen rüzgar. Kritik nokta burada savaş. Yani bu savaş şartları devam ettiği müddetçe ne enflasyon korkusu azalacak ne de risk algısı düşecek. Faizin içinde bu iki bilgi var. Enflasyon ve risk. Şu anda her ikisi de havalarda uçuşuyor. Dolayısıyla maalesef piyasalar için çok güzel bir manzara yok. Hani biraz toparlasa bile o rüzgar hani böyle tam uçaklar piste inerken bir anda hızlanır, inişini engeller. Biraz öyle bir durumda var. Her an sertleşebilecek o rüzgarla karşı karşıya bir piyasa var. Şimdi şey doğru, faiz arttırımı gündemdeyse ne zaman arttıracak? Zaten faiz arttırımının etkisi 9 ay, 1 yıla bile çıkabiliyor. Bence yarın kritik. Yani yarın Fed'in bir faiz arttırması çok sürpriz olmaz. Yani bu olasılık hala bence düşük görece ama hani %30-40 çok düşük bir olasılık değil. Piyasaların da fiyatladığı o. Hani zaten biraz rahatsızlığı da oradan geliyor muhtemelen piyasaların. Çünkü hani Eylül ayında faiz arttırması geçen sene Powell da tam seçime 2 ay kala arttırmıştı. Bütün şimşekleri üzerine çekmişti. Hani şu anda tam savaş falan sıcak ortamda Borç'ta o arttırmanın bir tanesini şimdi yapayım. Diğerini de seçimden sonra bakarız diye düşünebilir. Zaten Amerika'da tahvil faizleri 10 yıllık, 2 yıllık, 5 yıllık çok yükseldi. Yani hafif gerilese bile ki 2 yıllık tahvil faizleri zaten 4'ün üzerinde bir 4,5 civarında bile bir Fed'in faizini fiyatlıyor. Yani 2 hatta 3 kere bile bir faiz arttırımı olabileceği fiyatlanıyor. Artık bu saatten sonra hani bunun geri gelmesi zor. Çok çok uzun süredir Fed'in faizi 3,75'teyken Amerika'da yani savaş başladığından bu yana tahvil faizleri 4'ün üstünde 2 yıllık, 10 yıllıklar 4,5'un altına çok kolay gelmiyor. Dolayısıyla bütün bunları hesaba kattığımızda yarın Fed'den bir faiz arttırımı gelebilir. İlk etkisi de olumsuz olur. Ama belki de hani bundan sonra Eylül ayı riski azalabilir bu arttırımdan sonra. Bir süre sonra o piyasayı rahatlatır. İzleyeceğiz. Fakat hiç hesapta olmayan savaş kısa sürecek, faizler inecek beklentisiyle hareket eden ve biraz da yaz tatiline giden piyasalar yazın bu sert rüzgarıyla karşılaşınca biraz da savunmasız kaldı. Yani bu savaş rüzgarı dinmedikçe de piyasaların bu şeyden negatif havadan kurtulması çok kolay olmayabilir. Ama eninde sonunda bence de seçime yaklaştıkça İsrail seçimleri Ekim sonunda, Amerikan seçimleri Kasım başında yani bir şekilde bir soğuk savaş çehresine bürünecek diye düşünüyorum ama asıl seçimler sonrası önemli. Yani bu iki liderle Netanyahu ve Trump hani veya İsrail seçimlerinden sonra nasıl bir tavır alacaklar? Netanyahu kalırsa Trump zaten kalacak bir şekilde. Gücü azalabilir ama bunu çok dinlemeyecektir Trump. O yüzden bence zaten savaşla ilgili genel gidişatı biz Aralık Ocağı kadar çok göremeyeceğiz. O yüzden piyasalar soğuk savaş sırasında risk alabilir ama sıcak savaş sırasında riski alamıyor. Soğuk savaşa biz önümüzdeki haftalarda Eylül'e doğru gidebiliriz ama arada yine sıcak günler olabilir gibi gözüküyor. Yarın Fed de bir faiz arttırırsa piyasaları böyle iyice bir aşağı çekip sonra çıkışını sağlayacak bir ortamı da temin edebilir.
1: Burak Hocam, siz bekler misiniz yarın Fed'den böyle bir faiz artışı? Şu anda 3,50-3,75 bandında FED faizleri. Yani ben ya en son baktığımda olasılıklara

0: Fed Fund Futures'ların ima ettiği olasılıklara baktığımda %70,6 oranında 3,50-3,75 bandında kalacağı gözüküyor. Genellikle daha önceki Fed toplantılarından gördüğümüz kadarıyla Fed üyeleri piyasa beklentilerinin zıttında bir hareket yapmamayı tercih ediyorlar. Yani bir taraftan da işin parasal istikrar yönünde dışında finansal istikrar konusu da var. Ama mesela 16.09'daki yani 16 Eylül'deki toplantıda %56,3 artırılacağı yönünde bir beklenti var ki eğer yarınki toplantıyı pas geçerse ben de pas geçebileceğini düşünüyorum bu arada. O zaman bir sonraki toplantı olan Eylül toplantısı büyük oranda faiz arttırılan toplantı olacak. Sonraki iki tane toplantısı kalıyor. Bir Ekim ayında, bir de Aralık ayında. Bu aylardan birinde daha gelebilir. Ama zaten bir faiz arttırımı elde. Yani daha önceki yayınlamış oldukları projeksiyonlardaki faiz tavanına baktığımızda zaten orada bir faiz arttırımının elde olduğunu, cepte olduğunu, bir diğerinin de büyük olasılıkla gelebileceğini görmüştük. Muhtemelen iki faiz arttırımı yapabilirler. Görmek gerekir. Belki ikinci faiz arttırımını hemen Kasım seçimlerinden sonra yapabilirler. Yani Aralık ayını bekleyebilirler. Bu durumda Eylül'de bir faiz arttırımı yapması ve Aralık ayında bir faiz arttırımı yapması bana çok olası geliyor. Bu da beklentilerle aslında Fed Fund Futures'ların ima ettiği aralıklarla da uyumlu gibi düşünüyorum ben. Bakalım göreceğiz. Yani şu anda tek bir faiz arttırımı gözüküyor olasılıklarda ama ikinci bir faiz arttırımı gelirse de dediğim gibi Kasım seçimlerini görmek isteyeceklerdir. Seçimlerden önce bir hareket yapmak istemeyecektir Fed. Çünkü siyasetle bir alaka kurmayacağını ifade etti Başkan Warsh. O nedenle siyasetten bağımsız olarak seçimler geçtikten sonra böyle bir hamleyi yapmayı uygun görebilir. Bu arada iletişimle ilgili bir şey söylemek istiyorum Hande, eğer müsaade edersen.
1: Tabii elbette.
0: Şimdi biliyorsun bir sürü komiteler kurdu. Bunları çok fazla konuşamadık ama mesela bu 5 tane görev gücü kurmuştu. Bunlardan bir tanesi de iletişim görev gücü. Özellikle onu tanımlarken de şöyle söylemişlerdi. Fed'in artan ekonomik belirsizlik ortamında politika görüşlerini ve kararlarını nasıl ileteceğini bu iletişim görev gücü belirleyecekti. Amaç temelde burada ileriye dönük yönlendirmeye olan bağımlılığı azaltmak ve piyasalara daha net ve daha esnek bir tepki sunmaları için basit bir ortam geliştirmekti. Şimdi bu iletişimin nasıl olacağını göreceğimiz bir sürecin içerisindeyiz. Yani aslında baktığımızda bir önceki toplantıyı dışarıda tutarsak ve o toplantının haricinde Fed'in bu toplantısından sonra Başkan Warsh'un bir basın toplantısı yapıp yapmayacağı çok tartışma konusuydu. Yapacağını öğrendik. Dolayısıyla bu basın toplantısında daha muhtemelen kısa sürebilecek olan bir basın toplantısı olacak ve sözlü yönlendirmenin olmadığı, daha basit şekilde bilginin verildiği bir toplantı olacak. Ben de çok merak ediyorum basın toplantısının nasıl olacağını. Soru-cevap kısmı da önemli. Bu görev gücünün lideri de Peter Fisher denilen bir profesör. Washington Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde bir profesör. Daha evvel Bush yönetiminde de çalışmış. Yani Hazine Bakanlığı'nı bilen, iç finansı bilen, daha doğrusu finansal istikrara yönelik olan alınan kararları bilen birisi. O nedenle bu toplantı bu anlamda da iletişim görev gücünün de ne derecede katkı yaptığını görmek açısından önemli olacak bir toplantı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii metne de bakacağız. Metin de muhtemelen kısa olacaktır herhalde.
1: Bakalım göreceğiz. Yani dediğiniz gibi basın toplantısını bile beklemiyorduk ama diyecek bir şeyleri var. Çünkü diyecek bir şeyim olursa yaparım demişti ve merak ediyoruz neler söyleyeceğini, kısa veya uzun. Yarın hep birlikte Bloomberg HT ekranlarında takip edeceğiz. Şimdi müsaadenizle bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra biraz içeriye döneriz. Dolayısıyla gitmeden Bloomberg HT'nin Temmuz enflasyon anketinin sonuçları geldi bugün. Bu anket sonuçlarına göre enflasyon aylık bazda %1,87, yıllık bazda ise %31,86 artması bekleniyor. Haberimizi de kısaca izleyelim.
2: Bloomberg HT'nin Temmuz ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 18 kurumun medyan beklentisi Temmuz'da enflasyonun aylık %1,87 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Temmuz'da yıllık enflasyonun da %31,86 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yılı sonu için beklenti %29.5 olurken 2027 yılı için tahmin %23.4 oldu. Temmuz'da enflasyon için en düşük aylık beklenti %1.50 olurken en yüksek beklenti %2.5 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Temmuz için en yüksek enflasyon tahmini %32.70 olurken en düşük tahmin %31.70 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket katılımcıları 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29.5 olurken ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %30 olurken en düşük tahmin %28 seviyesine işaret etti. 2027 yılı sonu için enflasyon beklentisi %23.4 seviyesinde olurken en yüksek tahmin %27, en düşük beklenti ise %19 oldu. Haziran'da TÜFE aylık bazda %0.99, yıllık bazda ise %32.11 artış kaydetmişti.

0: Ναι, παπά.
1: Άντυση, άντυα.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Let's break it down right quick.
1: I'm ready, girl. Are you ready? I'm ready, girl. Are you ready? I'm ready, girl. Are you ready?
2: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
3: Evet değerli hocalarım Erhan Aslanoğlu ve Burak Arzova ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz da içeriye bakalım demiştik. Erhan hocam şimdi Bloomberg HT'nin anketi Temmuz'da enflasyonun aylık bazda %1,87, yıllık bazda %31,86 artmasını bekliyor. Oldukça yüksek rakamlardan bahsediyoruz. Aslında Merkez Bankamız son faiz kararı

0: metninde Temmuz ayına ilişkin uyarılarda bulunmuştu. Artan petrol fiyatlarını da hesaba katınca bu rakamlar şaşırtıcı olmayacak gibi görünüyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Dezenflasyon programı içerisinde aslında epeyce bir zorluklar vardı. Şimdi bu savaş ve artan petrol fiyatları bu zorlukları daha da ciddi bir seviyeye taşıdı mı sizce?
1: Taşıdı maalesef. Yıl başında, yani geçen yıl sonunda Türkiye'de enflasyon %30,80'lerde falandı. Şu anda yıllık %32'lerde. Yani aslında artık dezenflasyondan söz etmek pek mümkün değil. 6 aylık sürede enflasyonist bir durum var. Ki bugün işte Koç Üniversitesi'nin enflasyon hane halka enflasyon beklenti anketi de geldi. Hanelerin hissettiği enflasyon %51 görünüyor. Yıl 12 ay sonrası beklenti 45 görünüyor. Yani haneler hala mevcut rakamdan çok yüksek hissediyor. Artı yıl başına göre yıllık enflasyon artmış durumda. Evet, petrol fiyatlarında artış bunda etkili oldu. Ama hep burada da vurguluyoruz. Yılın ilk iki ayında da zaten enflasyonun gidişatı bu civarlarda olacağımızı işaret ediyordu. Şimdi Temmuz ayı böyle işte petrol fiyatlarının etkisi, böyle kamunun yeni zamları, yönetilen, yönlendirilen fiyat ayarlamalarıyla yine yukarı doğru tırmanacak görünüyor. Yani piyasanın beklentisi işte 1.90'lara yakın ama hani 2 ve üzerine çıkarsa da çok sürpriz olmaz gibi gözüküyor. Biraz yine gıda belirleyici olacak. Hani o taraf destekler ve piyasanın dediği gibi 2'nin biraz altında kalabiliriz de. Ama ana sorun petrolün bu yüksekliği ve Eylül ayından itibaren mevsimsel faktörlerle de talebin de devreye girdiği ortamda fiyatların çok da gevşeme ihtimalinin olamayacağı bir dönemde olacağız. Yani yılın kalanında biz bu 30-35 bandında dolanmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Biraz yukarı gidebilir, sonra biraz gerileyebilir. Bunlar hep, yani petrolün bu civarlarda kalmaya devam etmesi koşuluyla düşündüğümüz unsurlar. Ve kurun da, döviz kurlarının da mesela yılın ilk 6 ayında dövizde çok sınırlı bir hareket oldu. Yılın ikinci 6 ayında bir miktar artabilir bu. O da onu da hesaba katmak gerekiyor. Yani özetle söylemek istediğim, Temmuz ayı, yani biz Haziran'da herhalde aylık bazda en düşük enflasyonu görmüş olduk. Bundan sonra yukarı yönlü aylık bazda bir hareket olacaktır. Yıllık bazda da pek düşemeyecek, hatta yukarı gidecek bir enflasyon bizi bekliyor gibi gözüküyor. İşte eğitim ücretleri bir süre sonra, yani bu ay, gelecek ay devreye girecek. Petrolün ilk etkilerinin ikinci etkileri devreye girecek. Yani dolayısıyla enflasyonla ilgili manzara, 30-35 civarı bir enflasyonu biz telaffuz edeceğiz. Yılbaşından bu yana telaffuz ettik. Bundan sonraki 6 ayda da ederiz. Buna bağlı olarak da geçen hafta Merkez Bankamız bir faiz indirimi yapamamıştı. Bu şartlarda Eylül'de de zor gözüküyor. Yani Ekim ve Aralık toplantılarında bir ihtimal 37 belki 35'e kadar inebilir ama artık faizde oynanacak yer çok azalmış gözüküyor. Önümüzdeki yılda büyüme odaklı politikaların olma ihtimali dikkate alacak olursak enflasyonun çok da gerileme olasılığı olmayabilir. Şuna gelmek istiyorum. Biz hani bir şekilde büyümenin daha hızlanacağı bir döneme seçim öncesi gideceksek bunun ana aktörü maliye politikası olabilir. Yani para politikasından bu desteği almanın pek kolay olmayacağı bir taraftayız. Maliye politikasında biraz alan var. Tabii onu kullanmak gerekiyor anlamında söylemiyorum ama hani genel bütçe açığı, kamu borcu rakamları bu sefer, yani 2023 genel seçim öncesi para politikası ana aktör olmuştu. Bu sefer maliye politikası öne çıkabilir. Gerek sektörel destekler, gerek hani büyümeyi teşvik edici adımlar, vergi indirimi tarafı olsun, sübvansiyonlar olsun, buradan gelebilir. Ücret tarafında destekler gelebilir ama hani enflasyon

0: para politikasındaki alanı son derece daraltmış görünüyor. Dolayısıyla bu sadece enflasyon değil, ekonomi politikaları ve beklentileri şekillendirmek açısından da önemli bir gelişme diye düşünüyorum.
1: Evet, yani artık Burak Hocam 2027'ye dair endişeleri de gerçekten konuşmaya başladık. Yani bu yılın ikinci yarısında faiz indirim alanının epeyce bir daraldığını hem bizler içeride hem de yurt dışı kurumlardan son Merkez Bankası kararının ardından geldi bu minvalde yorumlar. Ama 2027'ye ilişkin beklentilerin de enflasyona yönelik olarak iyi olmaması, kötü olması epeyce bir sıkıntı olarak ifade ediliyor. Siz bir kere şimdi nerede olduğumuzu düşünüyorsunuz enflasyonla mücadele noktasında? 2026'nın ikinci yarısında gerçekten Merkez Bankası bir faiz indirim fırsatı bulabilir mi? Bu indirim fırsatı bize ne kazandırabilir? Erhan Hocam'ın söylediği gibi para politikasının sınırlarına artık gelinmiş midir? Maliye politikasından ne beklememiz gerekir diye atayım topu size.
2: Sağ ol, teşekkür ederim Hande. Yani tabii ben de Erhan Hoca'ya katılıyorum. Zaten uzun zamandan beri para politikasının sınırlarında geziyoruz. Çünkü sadece para politikasıyla enflasyon indirilebilecek bir süreçte değil. 3 yılı aşkın bir süredir enflasyonla mücadele programı uygulanıyor. Bunun vermiş olduğu birçok zarar da var. Yani program bir kere enflasyonu aşağı doğru çekemedi. Yani geçtiğimiz yılın yıl sonu enflasyondan daha fazla bir enflasyona sahibiz. İşte az önce Koç Üniversitesi'nin yapmış olduğu hane halkı enflasyon beklentileri anketinden bahsetti Erhan Hoca. Daha evvel de Merkez Bankası'nın sektörel enflasyon beklentileri raporu da çıkmıştı. Hane halkının 12 ay sonrası için beklentileri %50 civarında. 12 ay sonrası dediğimiz 2027'nin Temmuz ayı. Dolayısıyla %50 civarında enflasyonun beklendiği bir yerde Merkez Bankası hedeflerine baktığımızda %14 civarı bir enflasyonun nasıl düşürülebileceğinin açıklamasını Merkez Bankası bugünkü politikalarıyla bunları nasıl düşüreceğini bize açıklamak zorunda bence. Çünkü enflasyon raporunda herhalde sorulması gereken en önemli soru bu. Mevcut politikalarla devam edersek enflasyon nasıl inecek %14'ler seviyesine? İnmeyeceği gözüküyor ve biz buralarda takılmışız gibi duruyor %30'lar seviyesinde. Yıl sonu enflasyon beklentim benim de 32 ile 35 arasındaki bir rakamdı. Muhtemelen oralara yakın belki 30 civarı da olabilir seviyesinde bir enflasyon gelecek. Oldukça yüksek bir enflasyon bu arada bahsettiğimiz bir enflasyon. Gelen enflasyonlara baktığımızda işte biraz önce Bloomberg ET'nin aylık enflasyon beklentisini söyledim. Benimki de 2 civarında olan bir enflasyon. Hemen hemen örtüşüyor birbiriyle. Ama bizim burada baktığımız 2 tane nokta var. Bir tanesi yayılıma baktığımda ben biraz ümitsiz kalıyorum. Çünkü oldukça yaygın bir enflasyondan bahsediyoruz. Yani mal ve hizmetlerin bütününe neredeyse yayılmış olan bir enflasyon, kalemler bazında bir enflasyon var aylık bazda. Her ne kadar geçtiğimiz aylar düşük bile olsa. Bunun yanında gene mevsim etkisinden arındırılmış enflasyona baktığımızda o da maalesef yüksek kalmış durumda. Ve böylece bizim enflasyonu bu şekilde aşağı indirebilmemiz mümkün değil. Ve bu Merkez Bankası'nın yaptığı veya uyguladığı politikalar talep yönlü politikalar. Talebi kısarak enflasyonu aşağı doğru düşürebileceğini düşünüyor uzun müddettir. Bunda da başarılı olamadı. Dolayısıyla o zaman şunun da tartışmasını yapmak lazım. Enflasyon benim ve benim gibi birçok kişinin söylediği gibi acaba maliyet kaynaklı bir enflasyon mu var Türkiye'de? Yoksa Merkez Bankası'nın üstünde ısrarla durduğu şekliyle bir talep enflasyonu mu var? Çünkü talebi oldukça kısıyor, kısmaya çalışıyor. Hatta neredeyse birçok mal ve hizmette oldukça düşük seviyelere, yok seviyesine bile geldi. Ama ona rağmen hala aylık enflasyonda artış var. Bir diğer tarafta biz enflasyonla mücadelede ne kadar samimi davranıyoruz onun da biraz sorgulanması gerekiyor. Çünkü yönetilen ve yönlendirilen fiyatlara baktığımızda yani kamu zamlarına baktığımızda bu da Merkez Bankası'nın aslında yıl sonu ara hedefiyle ve yıl sonu hedefiyle ya da tahminiyle örtüşmeyen zamlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bütün bunların hepsini topladığımızda enflasyon sanki bana şöyle geliyor. Yani 2027'yi de bir şekilde idare edersek, çünkü yani 2027'nin bir noktasında ya da işte 2028'de bir seçim olacak. Her şey yani normal şekliyle gittiği takdirde ve bir erken seçim olmadığı takdirde, erken dediğim de yani çok erken değil. Dolayısıyla 27 ve 28 seçimin olabileceği zamanlar. Dolayısıyla bu sanki yani %30 enflasyon bize yeter. Biz bu enflasyonla gidersek çok da ekonomiye zarar vermez gibi bir düşünce yapısı olabilir ekonomi yönetiminde. Ben bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum Hande. Çünkü eğer böyle olursa enflasyon bir müddet sonra zaten artacak bir noktaya gelecektir. Çünkü yani hiçbir dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir hükümet yani böyle sıkı para politikasıyla gitmez seçimlere. Nitekim bazı ufak temel hafifletilmiş unsurları da görmeye başlıyoruz. Mesela işte seçici kredi veriliyor ama sonuçta bir kredi mekanizması çalışıyor. Bir taraftan verilmeye çalışılıyor gibi gözüküyor. Diğer taraftan işte ilk defa ev edinecek gençlere %2'nin altında konut kredisi verilmesi yönünde çalışmalar olduğunu gene ben basından okuyorum. Dolayısıyla bunlar seçim dönemine yaklaştığımızda daha hızlı ve daha yüksek miktarlara dönüşebilir. Bu da enflasyonun zaten %30 seviyesinde olan ve bir şekliyle buralarda kalıcı olarak kalmış olan enflasyonu yukarıya çıkartabilecek olan bir sürece dönüştürülebilir.
1: Evet.
2: Yani bu uzun soluklu bir mücadele, enflasyonla mücadele ve biz işin biraz sadece para politikası tarafında kaldık. Ha, maliye politikası için alanımız var mı? Var. Ama buna çok fazla gücümüz olabilir mi? Onu bilemiyorum. Yani o ayrı bir tercih. Tabii ki o yani sonuçta hem ekonomi yönetiminin hem de hükümetin kendi karar ve tercihlerinden oluşan bir süreçtir. Ona benim çok fazla söyleyebilecek bir noktam yok.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Ağzınıza sağlık değerli hocalarım. Profesör Doktor Burak ederiz. Arzova ve Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ile birlikteydik. Evet, onları uğurladık. Ekonomik görünümü de tamamlıyoruz. Bitirirken malumunuz Trump'ın ABD ve İran'ın Orta Doğu çatışmasını bir kez daha sona erdirmek için görüşmelerde bulunduğunu söylemesinin ardından petrol fiyatlarında düşüş gerçekleşti ve onun devamını da görüyoruz. Bir değerlendirme haberi arkadaşlarım hazırlamışlar. Bununla tamamlayalım. Sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda tekrar bir arada olacağız.
3: Petrol fiyatları 90 doların altında işlem gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nin cuma geç saatlerde İran'a saldırmayı bırakmasından bu yana geçen 3 günde büyük bir yavaşlama oldu. Gerçekçi olmak gerekirse bu durum uzun süreli bir çatışmaya dönüşürse karşılıklı hamleler ve yaşanan gerginlikler Brent ham petrol fiyatlarını ne kadar yukarı çeker?
4: Günaydın A1, davetiniz için çok teşekkürler. Asıl soru bu değil mi? Yani aslında neler olup bittiğini tam bilmiyoruz. Askeri gerilim son birkaç haftadır artış gösteriyor. Şu an bir duraklama görünüyor ve bu yüzden fiyatlar geri çekildi. Ancak durum bundan sonrasına bağlı. Son birkaç gündür pek çok senaryo analizi yaptık ve çatışmaların sürdüğü, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin durduğu ve Babülmendep'e yönelik saldırıların devam ettiği uç bir senaryo var. Eğer bu gerçekleşirse uç senaryoya göre petrol fiyatları varil başına 150 dolara ulaşabilir. Şu an son birkaç saat içinde diplomatik kanalların yeniden açıldığı ve yeni bir anlaşma umudunun hala sürdüğü görülüyor. Fiyatların düşme sebebi de bu. Diyelim ki yarın bir anlaşma sağlandı. Bu çok iyimser senaryoda fiyatların varil başına 75 dolar civarına düşmesi gerekir. Yani piyasa şu an nerede olduğumuzu anlamaya çalışıyor. Gerilimin tırmandığı bir aşamada mıyız yoksa gelecekte gerilimin düşeceği bir tabloya mı bakıyoruz?
3: Tamam, en iyi ve kötü senaryolar 75 ve 150 dolar. Ama bu sefer durum farklı değil mi? Mesele sadece Hürmüz Boğazı değil. Babülmendep'i de görüyoruz. Suudi Arabistan'ın tüm bu süreçte kullandığı rota olan Kızıldeniz'in saldırı altında olduğunu görüyoruz. Rusya'da da hareketlilik görüyoruz. Yani birden fazla saldırının gerçekleştiğini görüyoruz ve bu da durumu Mart ayında yaşananlardan farklı kılıyor. Peki bu farklı cephelerin açık olmasının sonuçları nelerdir?
4: Kesinlikle buradaki asıl mesele bu. Sanırım Mart ve

0: Nisan aylarında varin başına 120 dolara ulaşmıştık. Şimdi ise belirttiğim gibi en kötü senaryoda varil başına 150 dolara ulaşabiliriz. Ve bu seferki gerilimin petrol fiyatları için neden potansiyel olarak daha tehlikeli olabileceğini açıklayan 3 önemli unsur var. Birincisi, uluslararası enerji ajansı ülkeleri şimdiden 400 milyon varil stratejik petrol rezervi kullandı. Yani bu variller zaten piyasada. Bu şu an daha az korunduğumuz demek. Stratejik rezervleri kullanmak için alan daraldı. Amerika Birleşik Devletleri stratejik rezervlerinin 1983'ten bu yana en düşük seviyede olduğunu unutmayalım. Yani Mart ayına göre daha savunmasızız. Bu unsurlardan biri. İkincisi ise belirttiğiniz gibi Mart'ta Husiler hamle gelmedi. Şu an Kızıldeniz'de fiili tehdit ve saldırılar var. Bu durum Suudi Arabistan'ın ihracat kapasitesini kısıtlayabilir. Şunu da unutmamak gerekir ki Ukrayna'nın Rus altyapısına yönelik İHA saldırıları petrol ihracatını önemli ölçüde etkiliyor. Bu üç unsur birleşince petrol fiyatları için potansiyel olarak daha fazla enflasyonist baskı oluşması anlamına gelebilir.
1: Ve George, yaklaşık 3 hafta kadar önce gördüğümüz o ilk kırılmalardan birinde büyük bankalar ortaya çıkıp açıkça bu yılın sonuna kadar petrol piyasasında aslında bir arz fazlası görebiliriz diyorlardı. Yaşanan bunca şeye rağmen bu ihtimalin hala geçerli olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Bunun büyük ölçüde müzakerelere bağlı olduğunu düşünüyorum. Anlaşma sağlanır, Hürmüz trafiği düzelir ve Kızıldeniz'de saldırılar durursa muhtemelen bir arz fazlası piyasası göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Şeyh petrolünün yüksek fiyatlara tepki verdiğini unutmayalım. Ayrıca OPEC'ten ayrılan ve üretimi hızla artırabilecek olan Birleşik Arap Emirlikleri var. Dolayısıyla Orta Doğu'daki durum normalleşir normalleşmez muhtemelen bir arz fazlası piyasası görür.
1: Suudi Arabistan'ın kullandığı nakliye rotalarına gelince Hürmüz Boğazı malum dünya enerjisinin 1/5'i oradan geçiyor. Bunların hepsi şu anda risk altında. Bölgedeki bu gerilimin tırmanmaya devam etmesi halinde Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri başka hangi gerçekçi nakliye rotalarını kullanabilir?
0: Kısa vadede Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakmak için seçenekler çok sınırlı. Esasen iki önemli bypass seçeneğimiz var. Bunlardan biri Suudi Arabistan'dan Yanbu'ya giden Doğu Batı Boru Hattı. Ancak oradaki sorun şu ki Babülmendep üzerinden giden güney ihracatının bir kısmı saldırı altında. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Boru Hattı var. Bunun dışında kısa vadede Hürmüz Boğazı'nı bypass etmeye çalışmak için seçenekler çok ama çok sınırlı. Bu nedenle Orta Doğu'daki Hürmüz Boğazı'ndaki durumu anlamak ve takip etmek kilit önem taşıyor. Piyasa fiyatlarının nasıl tepki vereceğini anlamak için bu çok önemli ve önümüzdeki aylarda bir arz fazlası olup olmayacağını anlamak için de

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg TT'nin anketine göre Temmuz'da enflasyonun aylık bazda %1,87, yıllık bazda %31,86 artması bekleniyor. 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi %29,5'la bir önceki anket dönemi tahminine göre %0,5 artış kaydederken 2027 yıl sonu tahmini %23,4 oldu. Akbank yılın ikinci çeyreğinde 15,19 milyar lira net kar açıkladı. Bankanın net karı ilk çeyreğe göre %20,6 azalırken bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %36,6 oranında artış gösterdi. Piyasa beklentileri ise bankanın ikinci çeyrekte 15 milyar lira net kar açıklayacağı yönündeydi. Conference Board Tüketici Güven Endeksi Temmuz ayında 1,4 puan düşüşle 90,8'e geriledi. Ayrıca Cari Koşullar Endeksi 3,6 puan düşüşle 114,9'a gerilerken tüketicilerin gelir, iş dünyası ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli beklentilerine dayanan Beklentiler Endeksi ise 74,7 seviyesinde sabit kaldı. Apple hisseleri bugün %1,8'e varan bir artışla $342.89'e yükseldi ve şirketin piyasa değeri ilk kez 5 trilyon doların üzerine çıktı. Ancak kısa süre sonra piyasa değeri tekrar bu seviyenin altına geriledi. Apple şu anda S&P 500 endeksindeki en büyük şirket konumunda ve tarihte piyasa değeri 5 trilyon dolara ulaşan ikinci şirket oldu. OPEC artı kota artışına ara vermeyi planlıyor. Delegeler Üretici Örgüt'ün 2 Ağustos'ta çevrim içi olarak toplanacağı toplantıda Eylül ayı kotasını günlük 188 bin varil arttırmaya yönelik anlaşmayı onaylamayı planladığını belirtti. Böylelikle bu artışla mevcut artış döngüsü tamamlanmış olacak ve bu yıl içinde başka artış planı bulunmuyor.

Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Öne çıkan haber başlıklarına baktık. Şimdi de fiyatlamaları görelim. Haftanın ikinci işlem gününde Borsa İstanbul'da kapanış itibariyle yine kayıp vardı. %0,63'lük bir gerilemeyle BIST 100 günü 13.687 puandan tamamladı. Dolar TL'de yatay pozitif %0,07 kadar yukarı yönlü bir hareket var. Euro TL tarafında ise aynı oranda aşağı yönlü bir hareket görüyoruz. Orası da yatay negatif diye. Euro dolar çaprazında ise %0,16 kadar yukarı yönlü bir hareket var. An itibariyle 1.1387'den geçiyor işlemler. Avrupa tarafı İtalya FTSE MIB hariç alıcılı tamamladı günü. Kapanış itibariyle Londra FTSE %0,83, Paris CAC 40'da %0,63 ve Frankfurt DAX'da %0,41'lik primler gördük. İtalya FTSE MIB tarafı ise günü %0,69'luk bir geri çekilmeyle tamamladı. ABD tarafının da alıcılı olduğunu görüyoruz an itibariyle. Dow Jones'ta %1,15'lik yukarı yönlü bir hareket var. S&P 500 %0,39 primli. Nasdaq tarafında da yatay pozitif bir seyir var an itibariyle. 24.940'dan geçiyor işlemler %0,04 kadar bir primle birlikte. Tahvil getirilerinde de ABD tarafında yön aşağıda. 10 yıllıklarda 4,60 seviyesine geri çekilme var. 5 yıllık tahvilin getirisi

0: %4,35-36 civarında. ABD 2 yıllık tahvilinde ise %4,27 kadar bir getiri görüyoruz. MTI'ye baktığımızda her yer kıpkırmızı. Altında, gümüşte, bitcoin'de yön aşağıda. Ons altında %1,27'lik bir geri çekilme var. $4,024.60 civarından geçiyor işlemler. Gümüşte %2 kadar bir geri çekilmeyle $57.18 civarındayız. Kripto para bitcoin'de %1,80'lik bir geri çekilme var. Orada da işlemler 63.738 seviyesinden geçiyor. Petrole baktığımızda yön aşağıda olmayı sürdürüyor. Brent'te $83.96'e kadar geriledik. An itibariyle %5'e yakın, %4,98 kadar bir geri çekilme var. NYMEX tarafında ise $79 civarındayız. Orada da %4,33'lük bir geri çekilme görülmekte. Evet, rakamlar böyle. Şimdi araştırma masasına dönüyoruz. Bloomberg HT Araştırma Müdürü sevgili Çağlar Kuzlukluoğlu'nun notlarını alıyoruz.
1: Temmuz'a noktayı koymayı hazırlandığımız bu günlerde herhalde haftanın ilk iki gününde en dikkatçi konulardan bir tanesi Trump'a paralel özellikle piyasa stratejisi kurmanın faydalı mı zararlı mı olduğuna dair Temmuz'un sonunda karşılaştığımız, bilhassa Mayıs sonrasında bu işi bir müddet faydalarına kullananların şu anda çok avantajlı olmadıkları sonucu idi. Tabii bu durum ilerleyen günlerde tekrar lehlerine de dönebilir. Ama en nihayetinde özellikle petrolün yüksek seviyelerde kalması hisse senedi görünümlerinde piyasa algısını da bozduğu için o meşhur Trump trade diye konuştuğumuz bir dönem kazançlarıyla siz değerli izleyicilerimize aktardığımız, karşımıza çıkan haberlerle gördüğümüz konunun şu anda da pek parlak seyretme işiydi. Ama 28 Temmuz 2026 Salı gününe damgasını vuran konu sabah Türkiye saatiyle ilk vakitlerden itibaren çip hisselerine dönük olarak gerçekleşen satış dalgasıydı. Tekrar pazartesi çok kötü bir açılış yapmasa da Asya tarafında bilhassa Kospi'de sert aşağı yönlü hareketlilikler gördük. Spot piyasada işlemler başlamadan önce ABD vadelerinde Nasdaq'ın negatif ayrıştığını gördük. Bu arada kötü gitmeyen, performans olarak yönünü yukarı çevirmiş ABD hisseleri var ama özellikle çiple ilgili konuların teknoloji tarafında çok ciddi yedikler açtığını söylemek mümkün. Tabii akıllara da şu geliyor. Belki bu haftanın başlangıcı hafta sonundan mirasla acaba İran-ABD masası tekrar kurulur kurulmaz mıydı? Çok karışık haberler geliyor. O yüzden bir noktada sabit kalmadığı için detay vermiyoruz ama hayatımızda halen bu konunun yaratmış olduğu belirsizlik piyasalarda olduğu gibi durmaya devam ediyor. Bununla beraber özellikle altın ve gümüş tarafına da dikkat çekmek isteriz. Bilhassa $4,100'ları konuştuğumuz bir ons altın söz konusuydu Temmuz'un son günlerine başladığımız bu haftada. Orada da tutunamayışı gördük. Tıpkı ons gümüşte olduğu gibi ons altın $4,100'lardan ons gümüşte $60'lara yaklaştığı noktalardan gerilere çekildi. Aynı görünümü açıkçası kripto varlıklarda da gördük. Bitcoin'de kabaca bir 65-66 bin dolarları konuşuyorduk son birkaç günde ama tekrar 63-64 bin bandına gerilendiğini görüyoruz bu noktada. Ve Fed'le ilgili belirsizlikler de işin içine girdi. Sürpriz bekleyenler var. Yine Fed'in sabit bir tutumda kalacağına dair görüş belirtenler var. Ama İran Savaşı ile ilgili belirsizliklerin üzerine bir de bu etkilenince açıkçası çok riskli varlıkların küresel çapta da bir etkisi yok. Borsa İstanbul'da da bir parantez açacak olursak özellikle bu haftanın ilk iki günündeki seyrine baktığımız zaman ara ara yükselişi denese de endekslerin, istisnai olarak sınaiyi ulaştırmayı konuşabiliriz ama özellikle yüz endeksini konuşacaksak genel olarak Temmuz'u düşüş trendinde tamamlamak üzere olduğunu görüyoruz. Özetle Ağustos'a çok anlam yükleniyor. Olası bir küresel riskli varlık rallisi olur mu, geçiş ayı Ağustos olur mu diye ama Temmuz'u da çok açıkçası piyasaların iştahı yüksek bir şekilde noktalama yaşımıza doğru yaklaştığımız günler var. Bakalım bu tablo değişecek mi?
0: Çok teşekkür ediyoruz Çağlar'a. Küresel piyasalarda bu akşam stüdyoda gördüğünüz üzere çok sevgili Uras Çay var. Uras'cığım hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Ve yine uzaklardan bize sevgili Haluk Bürümcekçi eşlik ediyor. Haluk'cığım iyi akşamlar. Hoş geldin sen.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: Siyah beyaz mı o üstündeki? Bakayım.
3: Yok, çok koyu bir lacivert de. Lacivert ama siyah benziyor, evet.
0: Hiçbir zaman tahmin edemiyorum üstündeki renkleri. Çünkü hepsi siyah yöneliyor yani giydiğin. Yeşiller de siyaha kayıyor, lacivertler de siyaha kayıyor. Biz de bu akşam çok simsiyahız Uraz'la birlikte. Hayırlara vesile
3: olsun. Çok karamsar konuşuyorum herhalde onunla.
0: Hayır canım, öyle dememeliyiz. Gerçekçisin diyelim.
3: Peki.
0: Gerçekçisin diyelim. Peki. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu Apple kendini aşmış. Böyle olacağı belliydi bence yani. Bu kadar yıldır bu performansla şu anda 5 trilyon dolar piyasa değerini aşan, belki bir tık altındadır şimdilerde ama olsun, ikinci şirket olmuş durumda. Müthiş yani, bu rakamlara ben inanamıyorum ya. Haluk, sen inanabiliyor musun?
3: Yok, aklım hayalim almıyor.
0: Beni de çok aşıyor yani. Acayip rakamlardan bahsediyoruz. Uras, sen alışmışsındır artık izleye değil mi? Sana normal 5 trilyon falan nedir ki yani?
2: Ya 2018'de ilk 1 trilyon kim olacak diye konuşuyorduk. Apple olmuştu. 2-3'ü de aldı. 4-5'i Nvidia aldı. Şimdi 6'yı kim alacak? Yarışı var.
0: Evet, yani bakalım, Nvidia ile müthiş bir yarış var ama yani Nvidia'yı bilmiyorum, o çok hızlı bir geldi oralara da. Apple bu seviyelere geldiğinde ben daha şaşkın değilim. Daha çok bu yeni nesil şirketler tarafındaki hikayeye şaşkınım. Ama bu da yeni normalimiz galiba artık. Bilmiyorum, korkutuyor da biraz da. Yani özellikle ABD tarafında bu teknoloji hisseleri, yine çiplerde satış var. En son seninle konuştuğumuzda sonuna geldik galiba diyorduk. Ama yine yeniden bir satış var. Bir rotasyondan bahsediyoruz. Şimdi daha klasik sektörlerin, dün Aysun'la konuşuyorduk, işte sağlıktı, bankacılıktı, oralara bir evrildiğini. Yani ne bir şey mi kokluyor piyasa? Nasıl tanımlıyorsun bu süreci?
2: Güzel bir soru. Haluk Bey'e de selamlar, saygılar.
3: Selamlar.
2: Şimdi bu hafta sonu notlarımı hazırlarken, işte her hafta sonu Substack üzerinden pazar günü notları yayınlıyorum. S&P 500'de şimdiye kadar rakamlarını açıklayanlar, finansallarını açıklayanlar ikinci çeyrek bilançolarında ve beklentilerle beraber işte hisse başı kar büyümesi ne olmuş diye baktım. Ve 2021'den beri en iyi dönemi geçiriyoruz ikinci çeyrek kar rakamlarında. Şimdi ondan sonra oturdum ve 2021, işte 2022 faiz artışları öncesi boğa piyasasının yapısını ABD'deki ve mevcut işte 2023'le beraber, hatta 2022'nin son çeyreğinden de alabilirsiniz, başlayıp devam eden boğa piyasasının yapısını analiz etmeye başladım. 2021'de finansman maliyetleri çok düşüktü. Değil mi? Yani işte negatif faizi taviz stoğu, evet, falan konuşuluyor. Ama mevcut boğa piyasasını, içinde bulunduğumuz boğa piyasasını itici gücü ne diye düşündüğümüzde gene yapay zeka süper döngüsü karşımıza çıkıyor. Daha sonra yani ikinci çeyrekte hisse başı kar büyümelerinin sektörü olarak baktığımızda en önemli itici gücü ne diye baktığımda çip sektörü geliyor. Yani S&P 500'deki kar büyümesinin %50'sinin oradan geldiğini görüyoruz, büyümeye katkı olarak veya geleceğini göreceğiz. Peki nasıl oluyor da teknoloji sektörü Temmuz ayında bu kadar sert satışıyor? Diğer taraftan dediğin gibi, yani eşit ağırlıklı S&P 500'e baktığınız zaman dün rekor kapanışı var. Yani aslında piyasa hisse piyasasından çıkmıyor ama çok iyi giden, ikinci çeyrekte özellikle çok iyi giden teknoloji isimlerinde kar satışı yapıyor. Peki bu yani bir dönüş sinyali midir diye ondan sonra bir sonraki soruda o olmuş oluyor. Onu anlayabilmemiz için de o itici güç olan yapay zeka süper döngüsünün sonuna mı geldik acaba söylemi ve sorusu ortaya çıkıyor. Benim analizlerimde önce çip sektörü daha iyi performans gösterecek, daha sonra tüketici elektroniği daha iyi performans gösterecek, Apple'da bu kategoride. En sonda da yazılım sektörü çok daha iyi performans gösterecek. Yani over performans diyelim. Yani diğer endekse göre daha iyi performans gösterecek diyelim. Şimdi dolayısıyla yapay zeka süper döngüsünün sonunda değiliz. S&P 500'ün bulunduğu yerler bir balon da değil. Hatta yılın ikinci yarısına dair, yani çip sektörünün temel değişkenlerine baktığımızda, işte çip sektörü artı gene yapay zeka altyapı oyuncuları için gene olumlu bir senaryo ortaya çıkıyor. Çünkü orada veri merkezlerinde hala arz talep dengesi kurulabilmiş değil. Dolayısıyla bütün bu değişkenleri harmanladığım zaman çıktığım sonuç şu: biz 2025'te DeepSeek artı İşte DeepSeek'te işte açık model, orada bir satış yedik. Daha sonra

0: sonra circular financing denen döngüsel finansman, işte o ona yatırım yapıyor, yatırım yaptığı gidiyor, onun çipini alıyor vesaire söylemleriyle çok güzel iki tane düzeltme yaşadık. Bir de arasına tarife krizi çok güzel bir şekilde Trump aracılığıyla girdi vesaire, ama 2025'te gerçekten çok güzel dipten al senaryoları oluştu. Şimdi onun çok daha hızlısını ve kompağını Temmuz ayı içinde yaşıyoruz. Gene işte bu sefer modelin ismi kimi? Değil mi? DeepSeek değil, kimi? Gene Nvidia 750 milyar dolar yatırım yapacak diyor. Ya işte döngüsel ya falan filan diyor. Ekosistem öyle kuruluyor ama teknoloji tarafında bir ekosistem nasıl kurulur diyorsanız bu şekilde kuruluyor. Ki yani CEO'su en uzun süre şu anda teknoloji şirketlerinde CEO'luk görevine devam eden isim. Yani 99-2000 balonu da yaşamış. Nvidia ilk kurulduğu zaman iflaslardan çevirmiş bir adam. Dolayısıyla circular financing nedir? Ne noktada bulunması gerekir, ne noktada bulunmamak gerekir çok iyi bilen bir insan. Ve üzerine birdenbire gene Trump'tan yeni tarifeler vesaire, işte o arada açıklamalar, şunlar bunlar. Dolayısıyla çok daha kompağını Temmuz ayında yaşadık. Ben hala hisse piyasasında dipten al görüşümü koruyorum. O dipin oluşması neresinin olduğu ayrı bir soru işareti. Burada işte teknik analiz devreye girebilir. Ya da mesela yarın eski Hynix'in bilançosu açıklanacak. O bilanço sonrası bir hareket olabilir. Bu hafta işte 4 tane büyük teknoloji şirketlerinden bilançoları alacağız. Onlar tetikleyici olabilir ama genel olarak yapı bozulmuş değil. Yani daha yükseliş trendi ve boğa piyasası yapay zeka süper döngüsüyle beraber yukarı yönlü hareketine devam ediyor bence.
1: Peki, şimdi tabii piyasalara bir sürpriz Fed tarafından gelebilir mi? Bunu da konuşmak lazım. Haluk, yarın Fed var. Kevin Warsh'u bir kez daha basın toplantısında izleyeceğiz. Söyleyecek şeylerim olduğunda karşınıza çıkacağım demişti. Bu sefer basın toplantısı yapacağını söyledi ve ne söyleyecek gerçekten merak ediyoruz. Şimdi acaba bir yönlendirme, ki yapmayacağım demişti daha önce, bu sefer yapabilir mi? Ya da bir faiz artışı sürpriz olur belki ama gelebilir mi? Ne beklemeliyiz? Hangi detaylara yarın bakacağız ve piyasa açısından risk nerede sence?
2: Evet, yani son günlerde bazı kurumlarında işte FED faiz arttırabilir falan yönündeki ilgi çekme amaçlı diyeyim, yani ben öyle bir ihtimal hiç görmüyorum. Gerçi diyeceksin fiyatlamada da %30 fiyatlama var. Okey, ama hani nereden çıktı bu? Yani hani şöyle olsa 100 doları açtık gidiyoruz falan petrol olsa diyeyim, bir şansı olsun ama şimdi 80 dolara doğru gerilemiş. Yani nereden çıktı bu? Yani hakikaten bazen anlamıyorum bazı piyasaları. Yani ben Türkiye'de böyle şeyler olur zannediyordum. Hani benim şimdi bu Temmuz PPK öncesi faiz arttırır demem gibi bir şey bu. Yani çıkıp da benim hani ünlü olmak isterim veya işte böyle dikkat çekmek için falan öyle bir şey. Bunu yapan siteler galiba. Neyse, yani sonuçta saçma sapan bir beklenti. Yani tabii böyle bir şey olursa da tabii ben burada rezil olurum. Haftaya da artık herhalde ben beni göremezsiniz yayında, ayrı. Orayı da söyleyeyim. Onun
1: olmaz, olmazsın evet. Ya. Olmazsın. Evet. Öyle bir şey yok tamam. Yani. Her söylediğimiz okay. Doğru mu olacak canım? Neden konuşuyoruz burada? Fikir evet. Telakkisi yapıyoruz yani. Beğenen evet, alır, evet. Beğenmeyen bırakır gider yani.
2: Evet. Yani ben FED metninde çok sadeleşmişti zaten. Yani ekonomik görünümle ilgili yani ufak tefek değişiklikler olur mu desem yok. Yani önceki toplantıya göre çok fazla farklı bir şey olmadı. Orada bile çok sınırlı değişiklikler olacaktır diye düşünüyorum. Sinyalleme olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani metin olarak söylüyorum ama toplantıda tabii basın toplantısında tabii ki zorlayacaklardır başkanı. İlla ufak tefek bir şey söyleyecektir yani yönlendirme anlamında değil ama mesela bir kere işte Sintra'da olduğu gibi işte enflasyonu ya, iyi görüyoruz falan gibi bir şeyler söyledi. Yani öyle bir şeyi ağzından alacaklardır artık ne yönde olursa, ama onun dışında bildiğimiz tarzını koruyacaktır diye düşünüyorum. Daha çalışma gruplarının herhalde çalışmaların sonuna gelmiş değildir. O yüzden oradan çok bir şey olsa oradan enteresan bilgiler olabilir ama zannetmiyorum bu toplantıya yetişeceğini. Yani sonuçta bir bekleme bekle gör pozisyonunda olmayı sürdürecektir diye düşünüyorum FED. Zaten şartlarda ve genel büyüklükler, dengeler bakıldığında bu duruşu sağlıklı gösteriyor şu anda. Ben de bunları bekliyorum.
1: Peki. Sen ne bekliyorsun FED'den ya da bir beklentin var mı Uras? Piyasaları özellikle etkileyeceğini düşündüğün.
0: Haluk Bey,

0: TÜFE ve ÜFE verisi Haziran ayında çekirdek kalemlerde iyi detaylara sahip olmasaydı faiz artışı olasılığı %50'nin üzerinde bir şekilde toplantıya girerdi. Bir de bu olasılıkları da anlatmak gerekirse, yani Powell döneminde genelde şöyle işliyordu. İşte ekonomik verilerle bir sonraki toplantının vadeli piyasalar üzerinden işte fiyatlanmasıyla bir olasılık çıkıyor. Daha sonra sessizlik süreci başlamadan önce işte FED üyelerinden sinyaller geliyor ve o olasılıklar daha oturuyor bir noktaya, faiz artacak veya azalacak noktasında daha belirginleşiyor. Ama sessizlik dönemi içinde bir önemli bir değişken olursa da ağırlıklı olarak Wall Street Journal tarafından piyasaya yönlendirme yapılıyordu. Şimdi tabii bu dönem bitti. Yani Powell'da döneminde mesela Wall Street Journal'ın o gazetecisi diyelim, yani ilk sıralarda soru sorarken Walsh döneminde son sıralara atılmış oldu vesaire. Böyle enteresan detaylar da var. Ama şunu iyi anlamamız lazım. Kevin Walsh gerektiği takdirde faiz artışı yapacak. Yani Kasım ayında ara seçimler olacak diye Eylül ayında arttırması gerekiyorsa bunu pas geçmeyecek. Benim bu toplantıya dair de, Temmuz ayı toplantısına dair de bas senaryom politika faizini değiştirmeyecek. Ancak karara itiraz veya itirazlar olacak ve görece daha şahin bir FED'le karşılaşacağız. Walsh'un kredibilitesini tam olarak sağlayabilmesi için aslında bunlar güzel fırsatlar yani baktığımız zaman. Dolayısıyla piyasaya ben yani reel getiriler falan bu derece artıp Fed'i bir noktaya zorlarken piyasaya çok güvercin sinyal vereceğini düşünmüyorum. Ekonomik verilerde de yani tarım dışı istihdam verisi zayıftı ama daha sonraki işte ISM hizmetlerde o zayıflığın bir sonraki veri setinde yukarı revize edilebileceğine dair bir detay aldık ki o zayıflık da çok enteresandı yani. Herkes Dünya Kupası'nı konuşurken en kötü gelen kalem aslında Dünya Kupası'ndan en iyi etkilenmesi gereken kalemdi. Dolayısıyla bence orada yukarı yönlü bir revizyon olacak ve enflasyon beklentilerinden daha hızlı yükselen nominal getirilerde reel getirileri arttırıyor. Bu durumda aslında FED açısından otomatikman bir finansal sıkılaşma yaratıyor. Ama bunu piyasanın yaratma sebebi FED'den bir adım atma beklentisiyle oluşan bir durum. Ben de bu toplantıda Haluk Bey'e katılıyorum. Yani bir politika faizinde değişiklik beklemiyorum ama karara itiraz veya itirazlar artı basın toplantısı biraz daha şahin geçebilir diye düşünüyorum.
1: Peki. Aslına bakarsan Haluk, bu hafta Fed'le birlikte ABD'den çok önemli veriler gelecek. Hemen yarın Fed'i takip edeceğiz. Perşembe günü işte büyüme, PCE, tüketici harcamaları, haftalık işsizlik maaşı başvuruları. Tabii Fed bu verileri herhalde bilerek konuşacaktır ama ne diyorduk en başından beri? Daha verilere bakarak hareket eden bir Fed ve piyasalarında onları takip etmesi gerektiğini söyleyen bir Fed. Dolayısıyla belki çarşamba Fed akşamı değil ama perşembe günü verilerle önemli yansımalar görebiliriz mi acaba? Nasıl değerlendirirsin, ne beklersin?
2: Yani eski Fed'in favori enflasyon göstergesi tabii çekirdek PCE endeksiydi ama Walsh için aynı şey olduğunu söyleyemeyiz herhalde. Yine de tabii ki piyasa bakacaktır ama buradaki beklentiyi gördüğümüzde ki zaten PCE birazcık geriden gelen bir veri olduğu için üfe ve tüfe gerçekleşmeleri zaten orada bir geri çekilmeye işaret ediyor. Önceki sıçramaya göre 3.3'e gerilemesi bekleniyor. Çok rahat bir seviye mi? Değil ama zaten bunu biliyor aşağı yukarı FED. O yüzden çok bunun bir sürpriz atacağını zannetmiyorum. Belki büyüme falan daha etkili olabilir diye düşünüyorum. Şimdi tabii Uraz Bey'den doğru yerlere vurgu yaptı. Hani yönlendirme olmayınca sürprizler tabii ki evet sahne alabilir. Doğru, yani zaten bu dönemin ruhu o. Yani volatilite daha fazla olacaktır borç döneminde. Yani bugün olduğu gibi, yani bugün olduğu gibi derken işte biri çıkıp işte faiz arttıracak falan diyebilecek, yani çok öyle bir beklenti yokken. Hı hı. Ve

0: Veya başka bir gün indirim yönünde birisi çıkıp belki bir şey diyecek. Böyle yani bir anda hani yön değişiklikleri falan göreceğiz. Yönlendirme olmadığında böyle bir dönem. Maalesef biraz daha piyasa anlamında volatiliteyi arttıracak bir şey, belirsizliği arttıracak bir şey. Bunu yaşıyoruz işte. Hele ki bir de gerçekten şey de önemli. Yine altını çizdiği Uraz Bey'in muhalefet karara muhalefet olması durumu da aslında ki önceki toplantıda yoktu. O da önemli bir, yani hiçbir şey olmasa, faiz de artmasa, karar metninde hiç değişiklik olmasa da oradaki muhalefet bile piyasanın biraz daha şahin algılamasını getirebilir. Eylül için biraz daha faiz artırma olasılıklarını yükseltebilir. O da doğru bir nokta.
1: Peki. O zaman müsaadenizle bir virgül koyalım. Bir reklam arasına gideceğim. Giderken de belki dönüşte biraz konuşuruz. Biraz önce bahsettin Uraz tarife hikayesinden. Şimdi tekrar gündemde o tarife konusu. Doğrudan piyasalarda yansıması yok ama küresel ticaret açısından önemli dinamikleri barındırıyor. İçerisinde Türkiye'yi de düşündüğümüz Uluslararası Ticaret ve İhracat Enstitüsü Başkanı Marco Forgione ile sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu bir röportaj yaptı. Amerika'nın yeni ek gümrük tarifesi adımlarının küresel ticarete etkilerini konuştular. Bu röportajdan da kısa bir bölüm arkadaşlarım derlemişler. Onu da izleyelim reklamla birlikte. Sonra dönelim gelelim kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim.
2: ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifelerinin küresel ticaret üzerindeki etkilerini konuşacağız. Konuğumuz Uluslararası Ticaret ve İhracat Enstitüsü Başkanı Marco Forgione. Merhaba Marco,
3: Hi Marco,
2: programımıza hoş geldin.
4: Merhaba, iyi günler.
2: Başkan Trump düzinelerce ticari ortağa yönelik yeni bir gümrük vergisi paketi açıkladı. Bu önlemler küresel ticaret için ne kadar önemli?
4: Başkan Trump'ın kararlarının bir dizi etkisi olacaktır. İlki yeni tarifelerin anlık etkisiyle ABD'ye ihracat yapan ülkeler için gümrük vergilerinin doğrudan yükselmesi anlamına geliyor. Ve tabii ki bu durum oradaki işletmeler için bir sorun yaratıyor. Potansiyel fiyat artışları veya arz sıkıntılarıyla karşı karşıya kalacak olan ABD'deki tüketiciler için de bir sorun. İkinci etki ise küresel ticaretteki bu belirsizlik ve istikrarsızlık. Bu durum ticaret akışlarını saptırıyor, yerel ekonomileri etkiliyor ve ticaret politikasındaki bu ani değişimlere ayak uydurmaya çalışan nakliyeciler ve lojistik sektörü için zorluklar yaratıyor. Biliyorsunuz, Başkan Trump'ın Kanada'dan gelen mallara önerdiği %50'lik gümrük vergisi kararına bakmamız yeterli. Bu sadece Kanada işletmelerini değil, İngiltere dahil bu işletmeleri besleyen küresel tedarik zincirini de etkiliyor. Yani bu durum son derece yıkıcı ve Başkan Trump'ın ticareti jeopolitik bir silah olarak kullanmaya kararlı olduğunun bir başka kanıtı.
2: İngiltere şimdiye kadar diğer ekonomilerden bazı ticari avantajlara sahip olduysa bu avantajlar artık aşılmaya başlayabilir mi? Bu tarifeler İngiltere'nin ihracatını ve ABD ile ticari işletmeleri nasıl etkileyebilir?
4: Geçtiğimiz çeyrek dönemde İngiltere'nin ABD ile yaptığı oldukça avantajlı anlaşma şartları altında özellikle kimyasallar ve ilaç sektöründe ticaretin büyük ölçüde arttığını gördük. İngiltere'nin ticaret dengesine yardımcı olan muazzam bir artış yaşandı. Ancak bu şartlarda İngiltere, AB'ye kıyasla rekabetçi bir dezavantaj riski taşıyor. AB için açıklanan yeni gümrük tarifeleri kapsamlı ve her şeyi dahil edici nitelikte. AB işletmelerinin ABD ticaretinde ödeyeceği toplam tutar ise %10'luk bir gümrük vergisi. İngiltere içinse bu oran %10 artı DTÜ'nün en çok kayırılan ülke vergi oranıdır. Dolayısıyla kimyasal, içecek ve giyim sektörlerinde İngiliz üreticiler artık AB'ye kıyasla dezavantajlı duruma düşebilir.
2: Ve Trump Avrupa Birliği'ne karşı daha fazla önlem alınacağı konusunda da uyardı. ABD ne gibi ek gümrük vergisi önlemleri uygulayabilir?
4: Bu astronomik boyutlara ulaşabilir. özellikle Başkan Trump'ın ABD'li teknoloji şirketlerinin AB pazarına erişiminin gerek para cezaları gerekse vergiler yoluyla engellenmemesini sağlama konusundaki kararlılığına bakarsak, yani Başkan Trump'ın bu devasa ABD'li uluslararası kuruluşları koruma konusunda kararlı olduğunu görebilirsiniz. Ve biliyorsunuz Kanada için %50 gümrük vergisi getirdi. İhracat sektörü için %100, %200 gümrük vergisi öneriyor. Dolayısıyla bu ABD'li teknoloji devlerinden her türlü gümrük vergisini, vergiyi veya para cezasını kaldırmak amacıyla baskı kurmak için AB'ye büyük gümrük vergileri uygulandığını görebilirsiniz. Ve biliyorsunuz bu baskıyı kurmak için elindeki her kozu kullanacaktır. Yani giriyoruz bir türbülans dönemindeydik. Korkarım ki daha fazla türbülans ve belirsizliğe giriyoruz.
2: Hangi Avrupa endüstrileri ABD'nin ek vergilerine karşı en çok risk altında?
4: Özellikle otomotiv ve gıda sektörleri ve ilaç kilit alanlar olacaktır. Örneğin İrlanda'ya bakarsanız, İrlanda ilaç sektörü için ABD devasa bir ihracat pazarıdır. Almanya için otomotiv sektörü muazzam bir öneme sahip. Yiyecek ve içecekte ise ABD'ye ihracat pazarında kilit rol oynayan Fransa var. Bu yüzden Başkan Trump'ın eminim ve Washington'daki ekibinin ABD'li şirketlere özellikle de büyük teknoloji devlerine uygulanan ve haksız gördükleri vergileri, gümrük vergilerini ve para cezalarını kaldırtmak için baskı kurabilecekleri hem ülkeleri hem de ürünleri çok net bir şekilde belirleyeceklerinden eminim

0: Bloomberg GT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, küresel piyasalar devam ediyor. Sevgili Haluk Bürümcekçi ve Uras Çağ ile birlikteyiz. Şimdi piyasalar tarafında önemli bilançolar gelecek dedik. İşte Tesla var, IBM var değil mi bu hafta? Doğru mu söylüyorum? O geçen haftaydı. Pardon. Bu hafta neler var? Doğru, geçen haftaydı.
2: Bu hafta menümüzde efendim.
1: Menümüzde neler var?
2: Apple'ımız var.
1: Apple'ımız var, doğru.
2: Microsoft var. Meta var, Amazon var, büyüklerden bunlar. Ama tabii bu hafta ABD'deki bilanço sezonunun en yoğun haftası. Yani evet. 170'ten fazla S&P 500 şirketi finansallarını açıklıyor.
1: Ama performans olarak baktığımızda biraz önce de söyledin. Yani uzun zamandır gördüğümüz en iyi karlılıkları görüyoruz aslında baktığın zaman. Fakat bununla birlikte biraz yine konuştuğumuz üzere büyük bir rotasyondan da bahsediyoruz. Sen o tarafı nasıl görüyorsun? Mesela şu grafiği ekrana alabilirsek Selçuk, eşit ağırlıklı baktığımızda en yüksek seviyede. Hani sen de söyledin ya, bu var ama hani o seviyeler yüksek kalmaya devam ediyor. Yani para borsadan çıkmıyor diye. Nasıl açıklarsın bu grafiği bize? Şöyle bir ekrandan da baktığın zaman.
2: Ben onu tam olarak göremiyorum. Şöyle bakayım.
1: Yani bu rotasyonu nasıl değerlendirmek, nasıl okumak lazım?
2: Şimdi burada, ya bu grafik nedir? S&P 500 şirketleri normalde işte piyasa değeri ve işte float'una göre, yani ne kadarı, hisselerinin ne kadarı trade ediyor ve halka açık noktasında bir hesaplamayla oluşan ağırlıklarla, oluşan ağırlıkla şekilleniyor. Yani burada mesela en yüksek ağırlığı Nvidia alıyor. Burada hisselerin ne kadarını halka açık ve trade ediyor olması da önemli bir değişken. Mesela buna bir örnek de şuradan verebiliriz. Çok konuşuldu ya işte SpaceX'in Nasdaq 100 endeksine dahil edilme olayı.
1: O da çakılıyor bu arada.
2: Onu ayrı bir şekilde konuşuruz. Hani bu örnek özelinde. Mesela SpaceX'in halka açıklık oranı çok düşük olduğu için her ne kadar piyasa değeri yüksek olsa da Nasdaq 100 endeksindeki ağırlığı da çok düşük baktığımızda. Bu endeks ne gösteriyor bize? Bütün S&P 500'deki bütün şirketlere eşit ağırlık verirsek endeksin durumu ne? Onu gösteriyor. Bu endeksin iyi bir şekilde gidiyor olması, yeni rekorlara gidiyor olması aslında boğa piyasasının sağlıklı işlediğini gösteriyor. Her ne kadar S&P 500'de teknoloji sektörünün ağırlığı bir işte yoğunlaşma riski de beraberinde getirse de hisse piyasasının genel durumu nedir diye sorulduğunda işte genelde eşit ağırlıklı endeksin gidişatı bakılan değişkenler arasındadır. Ya da işte çok klasik bir teknik analiz yöntemi olan işte Dow teoreminde nedir? İşte ulaştırma endeksi, sanayi endeksi vesaire, bunların gidişatı bakılır. Bence teknoloji döneminde de işte o alt konuşulan endeksler, işte ne bileyim işte çip sektöründen tutun fintech oyuncularına vesaire, bunlar da yani tırnak içinde yeni Dow teorisi olarak bile bakılabilir. Yani günümüzde çok analizleri genişletmek istersek. Dolayısıyla hani bu endeksin iyi gitmesi olumlu bir şey, değişken boğa piyasası açısından. Hisse başı karlar ve işte bilanço sezonuna geçecek olursak orada yani gerçekten çok iyi bir gidişat var. Yani Google'ın o çok iyi karını, ama o çok iyi karının da bir nedeni faaliyet dışı kalem, other income kaleminden geçtiğimiz çeyrek 98 milyar dolar kar yazdı. Şimdi tabii bu büyük teknoloji isimleri yapay zekada daha halka açık olmayan şirketlere de yatırımlar yapıyor. O şirketlerin değerlemeleri de halka arz edilmeden önce yükseliyor farklı finansman türleriyle. Bunların gösterimi de işte faaliyet dışı kalemlerde yer buluyor. Tabii bütün bunları hesaba kattığınız zaman bütün ekosistemlere güzel bir bakış açısı sağlıyor. O fantastik faaliyet dışı karı eklediğimizde yani hisse başı kar büyümesi bundan sonraki gelecek şirketlerle beraber %39-38 civarında yıllık bazda değişimde. Ona çıkarırsanız, yani ayarlamayı o other income kalemini çıkarıp bakarsanız Google'daki de, yani yaklaşık bir %25'lik bir büyümeye denk geliyor hisse başı kar büyümesi. Sürprizleri falan filan hesaba katacak olursanız, yani %30'a yakın bir kar büyümesiyle ikinci çeyreği kapatırlar. Bu da bizi, yani 2021 son çeyreğinden beri en iyi işte bilanço sezonuna getirmiş oluyor. Ve bu da aslında teknoloji sektöründe bir düzeltme olsa da, yani ben bunu bir düzeltme olarak nitelendiriyorum. Bir noktada oraya da tekrardan alımlar gelerek endekste S&P 500'de yeni rekorlara yelken açma söz konusu olacaktır. Yani eşit ağırlıklı endeks kötü bir noktada olsaydı, küçük sermayeli şirketler

0: şirketleri içeren Russell 2000 endeksi kötü bir noktada olsaydı, Dow Jones sanayi kötü bir noktada olsaydı vesaire, bütün bu değişkenlerle beraber mesela çip sektörünün düşüşü piyasada daha büyük bir risk faktörü olarak önümüze çıkabilirdi. Ama tarihi derecede iyi geçmiş bir ikinci çeyrek var. Yani bunu lütfen unutmayalım. Hı hı. Tarihi derecede iyi geçmiş bir ikinci çeyrek var. Dolayısıyla yaşanan kar satışları da bence gayet makul.
1: Peki, dönelim içeriye Haluk'cum. Bugün bizim Bloomberg HT'nin enflasyon beklenti anketinin sonucu yayınlandı. Temmuz ayı için beklentiler yüksek. Piyasada daha yükseği bekleyenler de var ama bizim ankette aylık bazda %1,87, yıllık bazda %31,86 gibi rakamlar öngörülüyor. Senin beklentilerin nasıl? Ve tabii bu süreçte özellikle petrol fiyatlarında yeniden yukarı yönlü gördüğümüz hareketler, yeni yüksek seviyeler bizim enflasyonla mücadele patikamızda zorluk yaratmaya devam edecek gibi görünüyor. Senin beklentilerin nasıl? Yıl sonu özellikle nerede olabiliriz acaba?
2: Evet, Temmuz başladığında hani beklediğimiz aralık 1,5-2 aralığıydı. Ama daha bu aralığın alt sınırına doğru yakın gerçekleşebilir gibi bir umudumuz vardı. Fakat tabii ay geçtikçe işte Temmuz ayının da tabii karakteristiği olarak işte yarı yıl fiyat ayarlamaları, kamu sektöründe bazı ayarlamalar falan gibi veya belediyelerin bazı ayarlamaları gibi olunca ve gıda fiyatları da çok yardımcı olmayınca aşağı yönde sanki o bahsettiğim aralığın üstüne doğru gerçekleşecek gibi duruyor. Benim yani son durumu beklentim 1,9 civarı ama hani sizin ankete aynıyız zaten, aynı gibi bir şeyiz. Tabii bu rakam mevsimsellikten arındırıldığında veya işte bunun çekirdek enflasyon tahminlerine yansıttığımızda veya ana eğilim dediği Merkez Bankası'nın çeşitli göstergenin ortalama baktığınızdaki son toplantıda Merkez Bankası ana eğilimde yükseliş beklediğini belirtmişti. Bunları teyit eden bir şey yani. Demek ki Merkez Bankası da aşağı yukarı buralarda bir enflasyon bekliyor. Geçen sene 2'nin biraz üzerindeydi enflasyon. Dolayısıyla bu şekilde gelirse en azından yıllık tüfe 2 ay, yani 2 aydır geriliyor olacak. Yani hiç yoktan iyidir diyelim. Ama tabii ki Merkez Bankası'nı olumlu anlamda heyecanlandıracak bir veri gibi görünmüyor. Genel görünüme baktığımızda tabii ki şimdi ayın ortasındaki görünüm petrolün 100 dolara gittiği senaryoda falan tabii ve Eşel Mobil'in işte kademeli kaldırma kararıyla beraber hemen akaryakıt fiyatlarına yukarı yönde ayarlamalar olduğunu gördük. Bunlar tabii enflasyon açısından, yıl sonu gerçekleşmesi açısından riskleri bayağı tekrar yukarı kaydırmış durumdaydı. Ancak örneğin dün petrol fiyatlarının geri çekildiği durumda aslında ÖTV biriktirmek gerekiyor. Yani öyle sistem öyle olmasına rağmen indirim olarak yansıtıldı. Yani bir nasıl böyle bir karar alındı yani veya bir açıklama yapılmadı bilmiyorum ama bir indirim gördük. Yani o zaman yani bu kademeden vaz mı geçildi falan gibi bende soru işaretleri var şu anda. Yani o anlamda belirsizlik var. Tabii vazgeçilip yine eskisi gibi uygulanacaksa o zaman bu bahsettiğim riskler azalacak demektir. Yine Eşel Mobil hani fayda edecek demektir düşüşlerde. Durum bu, şu andaki durum. Genel olarak da yıl sonu için beklentiler 29'un üzerinde bir miktar, 29-30 aralığında diyelim. Benim de düşüncem şu an için bu şekilde. Tabii ki bütün yine belirleyici petrol fiyatları işte 80 dolarlarda mı oturacak, 70'te mi oturacak ya da 90'da mı veya daha mı üzerinde olacak, buna bağlı olacak. Bunun daha üzerine gidip gitmeyeceği. Şu an için böyle durum.
1: Şimdi Haluk'cum, gazete Oksijen'deki yazılarını takip ediyorum. Birkaç haftadır aslında hazinenin borçlanma performansına işaret ediyorsun. Hem içeride hem dışarıda aslında tablonun iyi olduğunu, hazinenin rahat olduğunu. Buna karşın uzun vadeli tahvil faizlerinde ki yüksekliği işaret ediyorsun. Yani normalde böyle bir tabloda bu kadar yüksek olmaması gerekirdi.

0: diye. Neden faizler tarafında, uzun vadeli faizler tarafında bu kadar yüksek seviyelerdeyiz? Buradaki matematiği bize de anlatırsan sevinirim.
1: Ben de açıklamaya çalışıyorum tabii, çünkü gerçekten hani tamam, dezenflasyonda belki birazcık ağır gidiyoruz falan, ama hani konuştuğumuz faizde 5 veya 10 yıllık faizler hani çok yüksek seviyelerde ve yani uzun vadeli enflasyon tahminleriyle uyumlu olmayan bir seviyede. Hadi 2 yıllık faizlerin yüksek olmasını aldık, ama niye uzunlar da yukarı yüksek diye ben de birkaç yazıdır tartışıyorum. Genelde böyle durumlarda tahvil faizlerinde hani genelde de neye bakılır dünya genelinde? İşte bütçe açığı çok yüksektir veya işte hazinelerin borçlanması çok ciddi baskı yapıyordur falan. Onlara bakıyoruz. Tabii orada öyle bir şey yok bizde. Bütçe açığı bu sene iyi gidiyor. Yani geçen seneye göre bir ilk yarıda iyileşme sağlanmış durumda net bir şekilde. Hazine borçlanması da yılın hedefinin bile çok çok altında, %86 gibi bir yerlerde gerçekleşti iç borç çevirme oranı. Yani piyasaya para bırakıldı. Bütün bunlara baktığımda o zaman niye yüksek diye hala yüksek kalıyor? O zaman malum şüpheliler çıkıyor. İşte bir kur riskine ilişkin bir risk primi geliyor. Çünkü kur politikası malum işte tartışılıyor yıllardır. Bundan çıkışın da kolay olmadığı biliniyor. Dolayısıyla buradan kaynaklı bir belirsizlik primi söz konusu. Onun dışında da yine tabii ki siyaset herhalde, çünkü yani şu anlamda siyaset bir veya iki yıl içinde bir seçimler olacak olması hani politikalarda ani bir farklılık olabileceği belirsizliği yaratıyor. Bunun yine getirdiği bir risk primi var. Yani genel olarak şöyle diyeyim, hani programa veya ekonominin hani yakın dönem geleceğine olan güvendeki problemden kaynaklanıyor büyük ölçüde. Şu anda ciddi bir risk primi var ve bunun da hani kolay kolay iyi performansla giderecek şeyler değil. Biraz daha güven tarafında veya o tip belirsizlikler tarafında bir şeyler olması lazım, ama çok da hani böyle bir şey görür müyüz, ondan da çok ümitli değilim.
0: Peki emtiaya da bakalım mı? Altın, gümüş. Hayır. Başta olmak üzere emtia tarafında da biraz önce bizim tahvil faizlerinden bahsettik, ama ABD'de de o yıllıklara baktığımızda süper yüksek seviyelerdeler ve yani daha da yükselmeye doğru meylediyorlar. Oradaki fiyatlama da çok dikkat çekici ve doğrudan aslında diğer varlık fiyatları üzerinde de etkili oluyor diye düşünüyorum. Sen nasıl düşünüyorsun? Altında bu seviyeler kalıcı mıdır? Daha aşağısı neresidir? Herkes merak ediyor. Yeni yüksek seviyeler görülür mü?
2: Evet. Çoklu varlık stratejisini oluştururken hisse piyasasıyla uzun uzun konuştuğumuz tarafta işte nasıl düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiriyorsam, değerli metaller tarafında da yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendiriyorum açıkçası. Burada reel getirilerin yükselmesi önemli bir değişken. Bu da aslında uzun uzunca konuşulması gereken bir konu. Yani çünkü geçmişte tarihsel olarak gidip 10 yıllık reel faize ve altına baktığımızda reel faiz yükseldiğinde altın satışıyor, düştüğünde altın yükseliyor vesaire. Neden? İşte değerli metallerin bir faiz getirisi yok vesaire vesaire. Ama bu denklem 2022 ile beraber kırıldı. Yani o artık reel getirilerin hareketine çok uymayan değerli metal fiyatlamaları gördük. Aslında bir savaşın kırdığı denklem, yani Rusya-Ukrayna savaşının başlaması, başka bir savaşın başlamasıyla tekrardan yerine geldi. Yani çok enteresan bir olay gerçekten. 2026 Şubat sonunda işte ABD-İran savaşı diyelim. Şimdi burada tabii önümüzdeki dönemde para politikaları, reel getiriler vesaire değerli metallerin üzerinde daha çok etkili olacaksa yılın ikinci yarısında yani global merkez bankaları bir döngüye dönüşmeyecek şekilde, yani 2027'ye sarkmayacak şekilde, şu anda bas senaryo bu, sıkılaşma adımları atacak. Yani FED'den 1 veya 2 faiz artışı, Eylül ayında tekrardan Avrupa Merkez Bankası, muhtemelen İngiltere bir ihtimal sürpriz olur hani Eylül ayında yapması, ama Japonya Merkez Bankası vesaire. Ya dolayısıyla politika faizlerinde o tarafta yükselişler göreceğiz. Reel getiriler de yükseliyor. Ya yani o zaman altında yani 4000 dolar ons seviyesinin korunması daha ne kadar devam edebilir? Bunu, bu savunma hattı, hani Çin Merkez Bankası'nın alımları diyelim bunu kısaca. Ya yani 3800'e doğru çekilse daha gerçekçi olmaz mı? Çünkü Çin ile gelen haber akışları da tekrardan işte ekonomiye destek paketleri vesaire çok konuşulmaya başlandı o noktada. Eğer kendi ekonomisine bir destek yapacaksa rezervler tarafında altın alımlarının en azından momentumu geçtiğimiz aylardaki kadar güçlü olmayabilir. Dolayısıyla ben değerli metallerde yani aşağı yönlü risklerin hala bulunduğunu düşünüyorum. İşte altın tarafında 4000 dolar ons seviyesinin aşağısında birkaç defa üst üste kapanış, hatta haftalık kapanış 3800 seviyelerini çok net dolar ons olarak gündeme getirebilir. Keza işte gümüş tarafında 55-56 dolar ons seviyesi aşağısında bir kapanış bizi tekrardan 50 dolar ons seviyesi başlangıcı, hatta 48-50 dolar ons aralığına bile götürebilir. Burada hala riskler var. Yani 2011 balonu zamanında neler olmuş? 2025 son çeyrek ve Ocak 2026 döneminde neler olmuş? Bundan sonraki dönemde reel getiriler neye işaret ediyor vesaire diye, yani yatırımcılar biraz bakarsa jeopolitik tarafta evet o döneme göre çok farklılıklar var, bunu kabul ediyorum, ama o dönemde konuşulan riskler öyle az buz riskler değildi. Yani 2008'de ABD'nin kendisi batıyordu, 2011'de kredi notu düşürüldü vesaire, Avrupa batıyordu yani işin gerçeği. Dağılacak mı diye çok ciddi diyaloglar vardı. Yani bu yani çok uzak, aşırı uzak geçmişte olan şeyler değil. Yani Draghi çıktı, ondan sonra whatever it takes dedi, değil mi? Yani ne evet. gerekiyorsa yapacağız vesaire. Yani dolayısıyla hani o zaman da riskler çok vardı. Şimdi de var. Şimdi merkez bankaları daha iştahlı işte altın rezervi vesaire artırma konusunda. Ama doların da rezervlerde inebileceği bir minimum seviye var. Nasıl petrol stoklarının inebileceği bir minimum seviye var. Sistem bu. Yani bu. Yani bunu kabul ederek yola devam etmek lazım. O yüzden aşağı yönlü riskler mevcutta hala var.
0: Peki, biraz önce değindin kur politikası endişe yaratan unsurlardan bir tanesi diye. Geçen hafta da konuştuk kurla ilgili, işte bazı kurumlardan açıklamalar vardı. Yıl sonu beklentilerinde aslında çok fazla değişiklik yok, ama yılın ikinci yarısı için kur tarafında, dolar TL tarafında yılın ilk yarısından farklı bir hareket görebilir miyiz? Biraz daha TL'deki değerlenmenin yavaşlama ihtimali var mıdır? Nasıl görüyorsun o taraftaki durumu Haluk?
1: Yani tabii kur politikasında önemli bir destek Merkez Bankası'nın hani sıkı duruşu oluyor. Yoksa tek başına rezerv kullanarak savunmak çok zor olurdu. Çok ciddi rezerv kaybına yol açardı. O yüzden bu duruşun devamını varsayıyoruz şu anda. Yani görüntü, çünkü enflasyon görünümüne baktığımızda çok sınırlı bir indirim alanı olduğu falan söylenebilir. O yüzden hani görece yüksek getirilerin, işte pozitif reel faizin devam edeceği yurt içi yatırımcı açısından önemli bir kabul. Bu tabii istikrarlı veya işte belli bir patikada değer kaybeden TL görünümünü destekleyecektir. Bunun dışında tabii ki bu patikayı zorlayacak şeyler olabilir tabii ki. O senaryolara bağlı. Yani bu da nedir tabii? Böyle bakınca işte cari açık veya cari açığın finansmanı konuları oluyor. Hı hı. Cari açıkta ciddi bir baskı görürsek bundan sonraki dönemde, bu dış ticaret kaynaklı da olabilir. Hizmet dengesi, yani turizmdeki biraz zayıflama var mesela, onlarla ilgili olabilir. Bir sürü etkeni olabilir. Ya da finansman tarafında portföy yatırımları yine çıkış yönünde zaman zaman oluşabilir. Ters dolar

0: Stabilizasyon tekrar görülebilir. Bütün bu faktörler hani rezerv kaybı baskısını arttırarak politikayı zorlayabilir. Bunlar yani tabii ki senaryo olarak söylüyorum ama beklentim bunlar değil. Burada kur politikası hani programın bel kemiği yani ne pahasına olursa olsun savunulacaktır diye düşünüyorum. Daha yani minimal değişimler olabilir yol üzerinde. O da ufak tefek ayarlamalardır. Yani ana gidişatı değiştirmez bence. Genel olarak düşüncelerim bunlar.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Ağzınıza sağlık. Haluk'cum teşekkürler. Uraz'cum sana da çok teşekkür ediyorum. Evet, konuklarımızı uğurladıktan sonra şimdi gelin bir rakamlara bakalım. Kapanışa doğru tablo nasıl şekilleniyor? Nasdaq'ta yön negatife dönmüş. %0,12'lik bir geri çekilme var an itibariyle. Dow Jones'ta %1,11'lik. S&P 500 tarafında %0,30'luk primler görüyoruz hala. Biz de Viyop 30'da negatif bölgedeyiz. 15.990'dan geçiyor işler. An itibariyle %0,49'luk bir geri çekilme var akşam seansı itibariyle. Yarın Amerika'dan mortgage başvuruları gelecek. En önemlisi akşam saat 21'de Fed'in faiz kararını takip edeceğiz. Sonrasında da Fed Başkanı Kevin Warsh'un konuşmasını, basın toplantısını izleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi küresel piyasalar Fed özel yayınında konuklarımızla birlikte çok zengin bir içerikle karşınızda olacağız. Evet, bitirirken Kaspersky, APAC ve Meta bölgeleri küresel araştırma ve analiz ekibi başkanı Sergey Loskin'in Bloomberg HT'ye verdiği röportajı sizlerle paylaşmak istiyorum. Röportajı arkadaşım Begüm Nur Alkış yapmış. Yeni dönem planlarından ve mevcut konjonktürden bahsediyor. Bu güzel röportajla veda edeyim. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
2: Programa hoş geldiniz. Bugün siber güvenlik hakkında konuşuyoruz. Günümüzde siber güvenlik kurumlar ve hükümetler için en büyük risklerden biri haline gelmiş durumda. Peki, küresel siber güvenliğin bugünkü manzarasını tarif edebilir misiniz?
3: Evet, siber güvenlik ortamı muhtemelen son 10 yıldır olduğu gibi her zaman zorlu ve tüm dünyadaki ülkelerde özellikle Orta Doğu bölgesinde, Körfez bölgesinde oldukça farklı siyasi ve ekonomik durumlar var. Bu yüzden siber tehditler elbette gelişiyor ve birçok yenisinin ortaya çıktığını görüyoruz. Ve manzaradan bahsedecek olursak elbette uzun yıllardır olduğu gibi ilk sırada ulus devlet destekli gruplar olarak adlandırdığımız APT'ler yani gelişmiş kalıcı tehditler var. Yani temel olarak bu bir siber casusluk. Ve bu kesinlikle aşikar çünkü şu an içinde bulunduğumuz siyasi durumlar ve bu tür çatışmalar sırasında hükümetler rakiplerinden sadece devlet kurumlarından değil bölgedeki ve tüm dünyadaki ticari şirketlerden mümkün olduğunca fazla bilgi almaya çalışıyorlar. Ve izlemek, bilgi edinmek amacıyla bu altyapıya saldırmak için gelişmiş kötü amaçlı yazılımlar oluşturuyorlar ve biz bu tehditleri analiz ediyoruz ve son birkaç yıldır yani geçen yıl 2023'te keşfettiğimiz şey elbette bu tehditlerin giderek daha gelişmiş hale geldiğini görüyoruz. Sadece alışılığa gelmiş yollarla değil, verileri gizlice sızdırmak için gizlilik yetenekleri açısından da gelişmiş durumdalar. Kesinlikle fark ettiğimiz bir diğer şey ise bu tehditlerin %90'ından fazlasının artık yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş olması.
2: Ayrıca uzun yıllardır finansal siber tehditler üzerinde de çalıştınız elbette. Mevcut tablo nasıl görünüyor ve ekonomik etkiler hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
3: Evet. Temel olarak finansal saldırılara baktığımızda öncelikle en çok bilinen Lazarus gibi finansal amaçlı gruplardan bahsediyoruz. Bunlar ulus devlet destekli gruplar ancak diğerleri gibi bilgi toplamaya değil, dünyanın dört bir yanındaki finans kuruluşlarından para çalmaya odaklanıyorlar. Ve sadece geleneksel finans kuruluşlarından değil, kripto tabanlı kuruluşlardan, farklı türdeki borsalardan ve benzerlerinden çalıyorlar. Ve ayrıca elbette fidye yazılımı gibi ulus devlet destekli olmayan gruplarımız da var bunlar hala çok. Ama çok aktifler ve kesinlikle bir değişim görebiliyoruz finansal amaçlı gruplar. Yani fidye yazılımı aktörleri gibi onlar daha fazla hedef odaklı hale geldiler. Yani artık eskiden yaptıkları gibi herkese saldırmıyorlar. Yani herkese saldırıyoruz. Birileri kurban olur, birilerinin içine sızarız, enfekte ederiz ve mümkün olduğunca çok alanı kapsarız gibi davranmıyorlar. Hayır. Şu anda hedefleri üzerinde çok fazla ön istihbarat yaptıkları yeni bir şemaya geçtiler. Saldırmadan önce çok fazla ön çalışma yapıyorlar, istihbarat topluyorlar, çok fazla sosyal mühendislik yapıyorlar. Yani artık eskisi kadar geniş çapta saldırmıyorlar. Bunun yerine belirli organizasyonlara, belki de belirli bir sektöre odaklanıyorlar ve bu saldırılar çok daha hedefli, daha çok APT'lere benzer bir hale geldi.
2: Peki, bugün rakamlar bize ne söylüyor? Yatırım alanı ve küresel siber güvenlik ekosistemi için.
3: Bu gerçekten çok ilginç bir soru. Çünkü son 10 yıldır şirketlerin siber korumasını güçlendirmek için yapılan yatırımların her yıl sürekli arttığını görebiliyoruz. Ancak burada net bir şekilde görebildiğimiz ilginç şey, siber güvenlik korumalarına yönelik yapılan tüm bu büyük yatırımları ele aldığımızda bu paranın oldukça önemli bir kısmının yapay zeka korumasına harcandığıdır. Şirketlerin sadece geleneksel yöntemlere değil, otomatik korumalara da yatırım yaptığını kesinlikle görebiliyoruz. Tehdit istihbaratı, bilgisi satın almak, koruyucu yazılım ve mekanizmalar almak gibi yöntemlerin yanı sıra siber koruma sağlamak için özel olarak odaklanmış ve hazırlanmış LLM modellerini sunan yapay zeka şirketlerinde büyük yenilikler görüyoruz. Tamamen otomatik bir yol, ajansal koruma, yapay zeka ajansal koruması, çok fazla veriye dayalı kendi kendini öğrenen sistemler ve bir başka ilginç şey de aynısının saldırgan tarafında da yaşanan olması. Kendi yapay zeka tabanlı gelişmiş saldırı yeteneklerini oluşturmak için elbette çok fazla güç ve para yatırıyorlar.
2: Peki bugün en çok hangi sektörler ve bölgeler risk altında? Ayrıca sunumunuzda bazı rakamlar da vermiştiniz.
3: Evet. Genellikle son 3 ila 5 yıldır bu durum pek değişmedi. Saldırganlar için en değerli hedefler askeriye, dışişleri, nanoteknoloji gibi farklı türde gelişmiş araştırma yetenekleri, askeri düzeyde silah teknolojisi ve benzeri alanlarla ilgili devlet kurumlarıdır. Yani bu alanlar genellikle en çok hedeflenen yerlerdir. Yani eğer bir ülke veya bir ülkenin hükümeti bazı alanlarda gelişmiş yeteneklere sahipse, bu alan hemen saldırının bir parçası haline geliyor. Ancak yine de belirtmeliyim ki, şu an içinde bulunduğumuz mevcut siyasi atmosferde dışişleri ile ilgili alanlar yoğun bir şekilde saldırıya uğruyor. Askeri alanlar yoğun saldırı altında ve özellikle 2023'te belki büyük üniversiteler veya hükümet enstitüleri gibi devlet eğitim kurumlarında saldırıya uğradığını görüyoruz.
4: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Spor Kulübü'nden iyi geceler dileyerek yayınımıza başlıyoruz sevgili izleyiciler. Bugün uzun bir meslek hayatında benim de yeni öğrendiğim bir dal üzerinde biraz konuşacağız. Çok iyi bildiğim ve hakikaten gıptayla böyle baktığım, ah keşke ben de becerebilsem dediğim bir işi layıkıyla yapan bir hanımefendinin becerileri üzerine konuşacağız. Ama son derece keyifli bir sohbet olacağının garantisini size veriyorum sevgili seyirciler. Birgül Erken hanımefendi ve sevgili Eser Paşa doktorumuzla birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hoş bulduk. Şimdi nasıl tanıtacağımı, çünkü her iki konuğumuzun da hani 10 parmağında 10 marifet derler ya, o şekilde. Birgül Hanım hani hangi özelliğinden bahsetmeye başlayayım onu düşünüyordum ben kendi kendime şimdi. Lisans eğitimi başka bir alanda, yüksek lisansı başka bir alanda, dünya rekortmeni, Guinness Rekorlar kitabına girmiş bir hanımefendi. Kendisi yani en temel dünya şampiyonluğunuz şeyde değil mi? Bu su altı dalma mı diyelim, ne diyelim ona? En doğru terim hangisi?
1: Serbest dalış.
0: Serbest dalış. Serbest dalışla ben gidiyorum, dalıyorum, serbest dalıyorum.
1: Çok,
0: değil bu.
1: Evet, değil free diving.
0: Yani ama sizin bir de böyle hani dikine bir dalış var, böyle bir yatay gidiş var, buzun altında kalış var. Yani öyle çok enteresan. 141 metre mi siz tek nefeste buz altında, öyle isteseniz de yukarı çıkamayacağınız bir ortamda, evet, klostrofobik bir alanda dünya rekoruna sahipsiniz.
1: Evet, çok
0: doğru. Vallahi maşallah, bu hani harika bir şey. Ben şimdi 10 metre gitmeyi düşünemiyorum.

0: 141 metre gidiyorsunuz.
1: Evet.
0: Harika. Şimdi böyle bir giriş yapalım ilk önce. Ama Virgül Hanım aynı zamanda bir edebiyat öğretmeni. Değil mi?
1: Çok kariyer, evet.
0: Yani enteresan, daha neler neler çıkacak
1: nereden
0: sevgili seyirciler, bilirseniz.
1: Başlasak?
0: Tabii. Eser Paşa, sayın doktorum, bir göz hekimi, bir hekim, bir doktor. Yani 25 yıllık bir şey mesleki kariyeri olan kaç bin ameliyat, kaç bin şey?
2: Yani 25 bin tane ameliyat yapmışımdır, katarak ameliyatı. 20 yıldır kuşasında bu mesleği icra ediyorum. Oküloplasti, yani daha çok göz estetiği ve katarak cerrahisi üstüne daha yoğun.
0: Tabii bir de onların branşları var değil mi?
2: Tabii tabii.
0: Ama bu akşam burada olmanızın sebebi başka bir gözle dünyaya bakıyor olmanız.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Eser Paşa hakikaten su altı fotoğrafçısı değil mi?
2: Evet, su altı görüntüleme.
0: Görüntüleme.
2: Su altı fotoğrafçısıyım.
1: Şampiyonu hatta.
0: İşte onu sor. Şimdi evet. Yavaş yavaş geliyoruz oraya.
2: Evet, 2010'da dalışa başladım. 2011'den beri fotoğraf çekiyorum. 2021'de milli sporcu olup aynı yıl dünya şampiyonu oldum Portekiz'de, Porto Santo'da.
0: Kaç dünya şampiyonluğu var?
2: İki dünya şampiyonluğu var. Bir Avrupa şampiyonluğu var. İki dünya ikinciliği, üç dünya üçüncülüğü.
0: Yani kupalara ve madalyalara abone bir doktorumuz var. Kendi mesleğinde ayrı ama bu hekim arkadaşlarım buraya konuk olarak geldiklerinde hep aynı şeyi söylerler. Yani tıp fakültelerinden her şey çıkar, arada bir de doktor çıkar derler diye bir espri varmış. Bunu eğer benden birkaçıncı kez dinleyen varsa kusuruma bakmasınlar. Ama hakikaten bir de şöyle bir durum var. Ben hani Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun bünyesindeki branşların içerisinde sualtı görüntüleme milli takımı olduğunun meslek yaşantımın 35. yılında fark ettim. Yani bu da benim ayıbım. Hakikaten ben bunu yeni öğrendim. Böyle bir milli takımımız varmış bizim. Yani onun için... buradan Sualtı Sporları Federasyonu'na selamlarımı ve takdirlerimi gönderiyorum ama yani ben bile eğer bunu bu mesleğin içinde bu kadar geç fark edebildiysem, öğrendiysem biraz da kendinizi tanıtma konusunda sıkıntılarınız var. Siz de çuvaldızı kendinize batırın diyeyim ve hemen döneyim. Yani siz bir milli sporcusunuz, yani daha doğrusu şu anda tabii bütün sertifikaları ya da bütün başarıları kazandığınız için uluslararası jüri olma hakkına da sahipsiniz. Zaten milli sporculuğunuzu noktaladınız, jübilenizi yaptınız mı?
2: Evet, yaptım.
0: Yaptınız
2: en
0: değil mi?
2: En son 2025'te İspanya'daki Leas Tertit'teki son yarışmamda, önceden öyle hep ilan ettim ve orada son yarışmamı tamamlayıp artık yarışmayacağımı dile getirdim. Çünkü sualtı fotoğrafçılığı sadece bir yere gidip tesadüfen bir şey çekmek değildir. Yani disiplin gerektiren, sürekli dalış gerektiren, yaz boyu antrenmanlarını yaptığınız ve sonra başarabildiğiniz bir kol. Yani bir başıma ben gideyim, iki dakika dalayım, fotoğraf çekeyim değil.
0: Tabii öyle bir şey değil.
2: Bu yoğunlukta yani hekimim, iki kız babasıyım.
0: Umarım ne şanslısınız.
2: Sağ olun. Bu yüzden aileye de zaman ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi hani eşim sağ olsun hep çok destekledi ama ben de bir yerde sınırı bilmem gerekiyor diye noktayı koydum.
0: Akıllı erkek böyle olur diye düşünüyorum ben de. Çok haklısın sevgili Eser. Eser dememde bir sakınca olmadığını düşünerek. Hakikaten. Şimdi hakikaten iki milli sporcu ama yani Birgül Hanım'ın hani tamam serbest dalışta milliliği var. Fakat o on parmağında on marifet meselesi sadece bir eğitimci, bir öğretmen olmasından değil. Bir de sizin mesleğinize de ilgi duyan, hatta ve hatta bir de bunun modellik kısmı
1: su
0: var değil mi?
1: O,
0: su altı
1: evet,
0: modeli.
1: Evet.
0: Su yani, altı modeli nasıl, yani nasıl tanınır, nasıl olunur? Yani ne olması lazım su altı modeli olmak için?
1: Valla öncelikle bana göre su altı modelinin temel fotoğraf eğitimi olması gerekiyor ki benim yolculuğum öyle başladı. Hı hı. Eser Bey'in yani başladığı yerde biz aslında bitiriyorduk o eski eşimle katıldığımız yarışmalarda. Millilik mücadelesi, hı hı, görüntüleme şampiyonlarına katılıyorduk. Ve ben model olarak

0: Milli sporculuk başladı. Çünkü
1: Evet.
0: senin nefesin kuvvetli. Türkiye'de serbest dalış diye bir spor var. Geçmişinde de işte voleybol var, atıcılık var, hani sporculuk var. Boğaz yüzme maratonları var falan. Çanakkale'li bir genç olarak. Sonrasında ne der ki, ya nasıl yapacağız bunu? İşte sen zaten hazırsın. Hop diye oraya evrildi. Ama öncesinde fotoğraf tutkusu var. Bana da fotoğrafta, hani bu mücadelede, yarışmalarda model olmak nasip oldu. Model olmanın bence hani gerçekten şurada mesela bir fotoğrafta sualtı modelsiniz. Burada nefes tutarak modelsiniz. Bir anlamda işte hem vücudunuzu tanıyorsunuz hem bedeninizle işte nefes al dürtüsüyle baş edebilmeniz gerekiyor. Eğer tüplü dalışla model oluyorsanız da temel fotoğraf eğitimi bence çok işe yarar bir şey. Ha bir de şu var, modelin aynı zamanda mesela canlı çekecek makro kategorisinde yarışıyorsun. Birçok kategori var. Gözü iyi olmalı. Yani fotoğrafçıya küçük canlıları bulup göstermeli. Yani body olarak
1: anladım.
0: Destek olmalı.
1: Yani kopilot gibi.
2: Bir ek bilgi. Hani biz fotoğrafçılar su altında kendimizi unutabiliyoruz. Yani bir canlıyı görüp onun üstüne eğildiğimiz zaman body bizim bir hayat güvencemiz. Çünkü benim saatimi, benim nefesimi ya da kalan hava miktarımı kontrol ediyor. İki, ışıkçım. Çünkü yapay ışık kullanıyoruz. Benim aynı zamanda ışığımı canlıya, Bigam dediği gibi, bilecek ki fotoğrafı doğru yerden tutacak. Eğer o canlıya doğru yerden tutmadığında yarım aydınlanmış ya da keskin aydınlanmış bir fotoğrafla karşı karşıya kalıyoruz ve bu değerli olmuyor. O yüzden hakikaten body'nin hem çok iyi bir dalgıç hem de iyi fotoğraf bilen birisi olması lazım.
1: Kesinlikle.
2: Aynı zamanda duruşunu da Bigam söylediği gibi o kadar da güzel, hani modelli giriş açıda çok ihtiyaç duyuyoruz. Öyle bir durmalı ki fotoğrafın güzelleştirmesi gerekiyor. Son 6 yıldır serbest dalıcıya izin verilmiyor. Yani Bigam zamanında model serbest dalıcı olabiliyordu. Çok daha şık, çok daha güzel görseller var serbest dalıcıda ama SIMAS son 6 yıldır serbest dalıcıya izin vermiyor. Hani
1: o SIMAS yüzden... dediğimiz Avrupa'da bu işin
0: konfederasyon
1: yani
2: kural koyucu.
1: Yani, yani mesela futboldaki UEFA gibi. Birebir aynısı.
0: Bağlı olduğumuz konfederasyonumuz.
1: Tamam.
2: Aynen. Hani biz bir canlı bulduğumuz zaman mesela body o anda kertez alır. Hemen neredeyiz, kaç metredeyiz, bu canlı nerede bulduk. Sonraki dalışta tekrar oraya beni götüren de body olur. Çünkü fotoğrafçı hakikaten fotoğrafa dalıyor. Yani unutuyor, ayarları yapıyor, kendince bazı çekimler için dengeyi kuruyor ama...
0: Tüpündeki havayı unutuyor hatta yani.
2: O yüzden body çok önemli bir şey. Evet. Buradan yani benim
1: kadar,
2: sevgili...
1: Tabii. O kadar dünya ile alakanız kesiliyor.
2: O yüzden 10 yıldır aynı body ile dalıyorum. Sevgili Tolga Pat'a buradan selam yollamak isterim. Evet, yani yıllardır o benim. Artık biz aralışlarda konuşabiliyorduk yani. Hani su altında o noktaya geliyorsun
0: tabii,
2: body'nizle.
0: Bağırabiliyorsun. Yani. Bağırabilirsin bile yani. Gördün mü onu falan. Gerçekten. Ya bir de çok güzel hikayeler biriktiriyorsunuz Melih Bey.
1: Yani olmaz mı?
0: Mesela
1: tahmin ediyorum.
0: Model olarak Bodrum'daydı, siz de oradaydınız. Hı-hı. Model olarak işte antrenman yapıyorsunuz bunun için. Gidiyorsunuz bölgeyi tanımak için. Büyük böyle emekler, masraflar yapıyorsunuz falan. İşte yarışma günü geliyor, bir bakıyorsunuz. Gittiğiniz bölgede akıntı var. Tüpler müpler bitiyor. O kerteriz aldığınız canlıları bilmem ne bulamıyorsunuz. Tüh vah diye çıkıyor herkes. Öyle bir yarışmada biz işte bir tane mercan belirlemiştik. Mercanı ben işte orada model olacağım. Arkadan fotoğrafçı görmüyor. Bir tane Akya geliyor. Ama öyle böyle değil. Ben görüyorum. O da işte şey yapıyor, kadrajı böyle ayarlıyor.
1: Mercan'a kadraj ayarlıyor.
0: Tabii ben de böyle yaptım. şeklinde. Ondan sonra baktı, anlamadı ilk önce. Böyle yaptı. Ve orada biz geniş açıda birinci olmuştuk mesela.
1: Ya. Biraz yani... önce bir görüntü vardı Yunuslarla birlikte.
0: Ha, şimdi o da evet bu, Mısır'da.
1: Bu
0: ne kadar heyecanlı şeyler.
1: Hakikaten öyle kolay yakalanabilecek bir şey değil.
0: Değil.
1: Yani değil, o evet. Sizin modellik yaptığınız bir kare mi o?
0: Tabii.
1: O orada Yunuslarla da, olan değil mi?
0: Yani orada serbest dalıyorsunuz. Sizi uyarıyorlar. Şişe burunlar saldırgandır. Ne de yavruları da varsa hani köpek balığından bile daha saldırgan olabilir.
1: Olabilir.
0: Hayvan davranışlarını bilmeniz gerekiyor. İyi rehberlerle gitmeniz gerekiyor bölgelere ve dip yapısından biz hani hangi bölgede olduğunu biliriz fotoğrafların.
1: İşte mesela şu fotoğraf.
0: Mısır'da.
1: Yani
0: evet.
1: Serbest şimdi dolaşan... estetiğe bakar mısınız? Evet.

0: Yani bu
1: Kesinlikle.
0: hakikaten.
1: Botlarla bizi alıyorlar. Onların olduğu noktaya atıyorlar. Onlar tabii kaçışıyor sağa sola. Dalabilen benim gibi dalıyor. Serbest dalıyor. Çünkü bubble çıkmadığı zaman hayvanlar kaçmıyor sizden. Ama scuba'lı dalışlarda bubble çıkarınca hayvanlar daha fazla uzaklaşıyor. İşte ben de onlara zarar vermediğim için, yani o bubble'lardan çekinmedikleri için epey de bir nefesimi tutmamdan dolayı bu karayı yakaladık. Bu benim serbest dalışa yeni başladığım dönemler. Tam böyle geçiş dönemi. Sizin de fotoğraf, hani sualtı fotoğrafına yeni başladığınız dönemler herhalde. Yani yolumuzun bodrumlarda kesiştiği,
0: Kesiştiği yerler.
1: yarışmalarda kesiştiği bir dönem.
0: Burası demek
1: Evet.
0: Bodrum.
1: Burası
0: Burası
1: Mısır.
0: Mısır. Ha
1: Mısır'da.
0: Mısır. Bodrum'da
1: Mısır'da
0: kesiş deyince
1: Live
0: Mısır'dı Mısır.
1: Board'da
0: Tamam Mısır
1: çekmiştik
0: dediniz
1: onu.
0: doğru.
2: Bodrum'da Akya fotoğrafıyla kesiştiği yerdir.
1: Ha, bu Bodrum'da yarışma esnasında Akya'nın denk gelmesi, modelle geniş açıda zaten antrenmanı yaptığımız bölgeyi bulmuşuz. O çok muhteşem bir şeydi gerçekten. Hani fotoğrafta patladı ondan sonra.
0: Yani şimdi sizin dünya şampiyonluğuna aldığınız fotoğraf ilk görüntüye geldi. O da sevgili Uğur biliyor o fotoğrafı. Ben onu da merak ediyorum şimdi. Hani nedir, nasıldır? Çünkü
2: Evet.
1: Bu da
0: tabii
1: muhteşem
0: sevgili
1: bir şey.
0: Eser Paşa yukarıda bazı şeylerden bahsetti. Sohbete başlamadan önce, biz yayına girmeden önce. Şimdi bu kırmızı nedir?
2: Bu kırmızı bir iskorpitin gözü. İskorpit genelde yüzmeyen, daha sabit duran bir balık.
0: Dip balığı.
2: Dip balığı.
0: Çok
2: Ve
0: güzel çorbası
2: özel...
0: olur.
2: Evet.
0: Ben o kısmını biliyorum.
2: Biz snoot ışık diye bir ışık var. Nokta gibi düşüyor. Body onu tam balığın gözüne denk getiriyor. Ve o fotoğrafı çekerken sadece gözün görünmesini sağlıyor. Ama fotoğrafın hikayesini güzelleştiren şey etrafındaki renkler.
0: Evet.
2: Aslında o benim işte 2021'de ilk milli sporcu olduğum zaman SIMAS bir kategori koydu. Dedi ki normalde bizim yarışmalar 5 kategoride yapılıyor. İşte balık, makro yani küçük canlı fotoğrafı, tema yani o denizde en çok bulunan canlının konusu, modelli geniş açı ve modelsiz geniş açı. O yıl dediler ki yaratıcı kategoriyi koyuyoruz. Sizi özgür bırakıyoruz. Double exposure yapabilirsiniz. Yani iki fotoğrafı birleştirebilirsiniz. Overlay, aynı anda çekim ya da sonradan birleştirme yapabilirsiniz. Ve bu su altında yapmak zorundasınız ama. Hani kural bu. Dışarıda yasak zaten. Çünkü olduğunuz gibi veriyoruz fotoğrafları. Biz o zaman hani ilk kez gideceksin. Hep şu telkini aldım kaptandan. Diğer takım arkadaşlarımızla işte sen ilk defa gidiyorsun. Çok büyük bir şey umma. Çünkü yabancısın. Bir sürü ülkenin en iyisi geliyor.
0: Tabii.
2: Dolayısıyla alışman da zor. O yüzden çok kendini kötü hissetme. Çünkü şu ana kadar ilk yarışmada madalya alan sporcu yok.
0: Yok.
2: Biz Tolga'yla dedik ki ya madem ilk kez bu kategori var, biz de ilkiz. O zaman biz bu ilke çalışalım ve yaz boyu Mayıs ayında her hafta sonu ben evde Photoshop'ta bir filtre düzenliyorum. Sonra onu asetata basıyorum. Sonra onu ışıkla aydınlatıp fotoğraflıyorum. Sonra bir canlı ile birleştiriyorum. Olmuyor. Sonra 18 tane filtre. İşte en son Ekim ayına yaklaştık. Eylül sonuydu. Bu filtreyi yakaladık. Ve dedik evet bu iyi bir filtre. Bunda iyi bir şey çıkar. İçine tüplü kurt koyduk, balık koyduk. Her şeyi denedik ne olabilir diye. Ve en çok gözü sevdik. Ama şimdi şeye gideceğiz, Atlas Okyanusu'na gideceğiz. Yani Porto Santo, Fas'ın karşısında küçücük bir ada. Şimdi oranın denizi nasıl, biz ne bulacağız bilmiyoruz. Ama hani bir şekilde iskorpit vardır. Yani çünkü yani o bölgenin
1: İyi
2: balığı.
1: çalışmışlar.
0: Tabii, tabii. Çok iyi.
1: Çalışmadığımız yerden
2: Tabii,
1: gelirse
2: tabii.
1: de bunu
2: Ondan sonra
1: yaparız diye.
2: gittik, antrenmanlarımızı yapıyoruz. Biz hemen filtreyi orada denedik. Evet, renkler aynı, güzel. Bir de içine ne koyalım diye dolaşıyoruz işte. Önce Arrow Crab var orada. Dediler ki konu bu. Konuyu koyamıyoruz çünkü yasak. Konuyu bir yerde temada kullanabilirsiniz. Sonra Tolga dedi ki ya bir balığı deneyelim. Yanlışlıkla gözün yarısını çektik. Çok hoşumuza gitti. Yani yarısı da dedi ki Tolga biz bunun gözünü çekelim. Ve antrenmanda biz bunu başardık. Hemen kaptanımıza gösterme arzusu duyduk. Yani bu fotoğrafı çekeceğiz. Kaptan baktı. Asım Dumlu o zaman bizim kaptanımız.
1: Aa, çok
2: Asım
1: güzel.
2: abiye selam. Dedi ki evet
1: Selamlar Asım.
2: güzel fotoğraf bu. bizim yan milli takım arkadaşımız dedi ki bu diskalifiye olmaz mı? Şimdi yaratıcı kategori o kadar ucu açık bir kategori ki. Tabii. Yani her şeyi yapabilirsiniz denmiş. Ama bir yandan böyle bir cümle var. Böyle bir gerildik biz yani. Acaba ne olur?
0: Gayet doğal gerilmemiz.
1: Jüriye de bağlı biraz işler şimdi.
2: O gün işte dalacağız ama biz artık buna hazırlanmışız. Asım abi dedi ki yok bunu çekin siz. Yani ben bunu soracağım dedi, merak etmeyin. Biz ilk dalışa gireceğiz. Gelgit'e denk geldik. 7 metre dalgalı var. Nasıl bir akıntı var? Yani inanılmaz bir denizdi ve hani biz ineceğiz aşağı. 3 tekneyiz. İtalyanlar, İspanyollar bizim tekne. En cişli rakiplerimiz bunlar. Ben genellikle çok aramayı sevmem canlıyı. Yani indiğim yerde beklerim, o çıkar. Biliyorum çünkü ben hep şuna inanırım. Herkesin gördüğünü farklı ve güzel sunduğun zaman değerlidir. Hep bu felsefeyle hep çekmişimdir fotoğrafımı. O kadar akıntı var ki negatif basınçla inmeliyiz dedi bizim body. Yoksa inemeyiz. İtalyan atladı, savruldu ve 12 metreyi geçerse diskalifiye oluyor. Yani şansı yok. Son anda o güçle geri döndü. Şimdi ben sonuçta evet sporcuyum ama hani temelim doktorum. Tabii. Ben. Sonuçta ne kadar güçlü oluyorum. Tolga Allah'tan bir dalış okulu sahibi olduğu için dedi ki sen dedi bu misi indir sıfıra. İşte hiç hava yok. Negatif basınç. Şurayı in tutun buraya. Tutundu makine kendisinde. Bana verdi dedi ki şimdi ben de senin üstüne oturacağım. Beraber ineceğiz dedi. Sen hareket etme dedi. Ve hakikaten üstüme oturdu. Ve beraber aşağıya indik. Ama aşağıda bir akıntı. Taşlara tutunuyoruz. Yani inanılmaz bir akıntı. Bizim bir taşımız var. Bir gittik herkes orada. Yani antrenmanda orada fotoğraf çekmeyen takımlar yüzemedikleri için akıntıdan bizim taşın herkes altındalar. Biz de böyle kaldık. Tam böyle hayıflanırken sağa bir döndüm. İskorpit duruyor orada öyle. Dedik ne güzel. Evet. Balık burada.
0: Ayağımıza gelmiş.
2: Her pozu verdi. Yani o iskorpit hiç hareket etti. Çünkü akıntıdan muhtemelen o da kaçınıyor.
0: Fotoğrafçılıktan bizim anlayan bir model.
2: Evet, bir model.
0: Tabii iskorpitin de anlayanını bulmak önemli.
2: Asıl hikaye burada başlıyor. Çektik biz, mutluyuz. Filtreyi orada çekmek istemedik. Çok akıntı var. Kaybederiz, bir şey olur. Sonunda dalış şeyde batıkta. Orada çekeriz dedik. Tolga'yla çıktık yukarıya. Halen böyle bir cümle, diskalifiye olur mu? Aslan abi dedi ki, ver şu filtreyi dedi sen bana. Verdim. Ara veriliyor 2 saat. Çıktık da kıyıya. 2 saat ara var. Gitti jüriye, teknik kurula.
1: Gösterme.
2: Dedi ki, benim dedi sporcum yaratıcı kategoride bu filtreyi kullanıyor. Koydu önlerine. Bu dedi diskalifiye olur mu söyleyeyim bana dedi. Hayır dediler, kabulüz. Döndü, oğlum çek bunu dedi.
1: Aslan Bey de eski şampiyon.
2: Yani tabii yani, ya.
1: Aslan ekip çok sağlam.
2: Yani o yani gidişi, o çünkü arkanızı biz düşmüştük yani. Çeksek de moralmen düşüyorsun. Hani
0: tabii.
2: Biri diyor ki diskalifiye olabilirsin.
1: Herkes
2: yani,
1: bir şey.
2: Çok huzursuz edici bir şey. Yani o kadar çalıştığım bir şey. Sonra işte gittik biz batıkta, böyle karanlık bir odada, yaydıra yaydıra, çektik güzelce. Sonra işte fotoğraflar verildi vesaire. Biz işte törendeyiz, bekliyoruz. İşte sayıyor oradaki spiker, işte 14 İspanya, 13, böyle sırayla aşağı doğru gidiyor. 3 bizim Türkiye milli takımın diğer sporcusu, 3. oldu. 2 Spain dedi. Şimdi biz düşünüyoruz, ilk 15'te miyiz? Yok muyuz?
0: Yok muyuz? Tabii. Evet, bir tane kaldı.
2: En son işte Türkiye'yi işte deyince muhteşem. Yani çok güzel bir andı. Çünkü ilk şampiyonluk çok değerliydi.
0: Tabii.
2: İstiklal Marşı'nı okutmak, orada o göndere bayrağı çektirtmek çok keyifliydi. Yani aladığımı, işte annemi, eşimi aradığım zaman yürün yürü aldığımı hatırlıyorum. Çok güzel bir duyguydu. Güzel.
0: Hem de nasıl. Şimdi sevgili izleyiciler. Yönetmenimiz sevgili Selçuk da, Selçuk Yıldırım da soruyor. Hani bu fotoğrafları kıyıya çıkartıp üzerinde oynama, Photoshop şudur budur gibi şeylerle yapma imkanınız yok. Eserin söylediği Photoshop'ta filtre yapma meselesi kendi el yapımı, kendi üretimi hani çekim sırasında kullanacağı bir filtreden bahsediyor.
2: Aynen.
0: O filtreyle ilgili o cümleleri kurdu. Evet. Ama orada bu fotoğrafı çektikten sonra siz bunun kendi bilgisayarınızda bile gösteremiyorsunuz.
2: Hayır.
0: Çıkartıyorsunuz o hafıza kartını, direkt jüriye veriyorsunuz değil mi? Onlar kendi bilgisayarlarında açıyorlar ve o fotoğraflara göre bir değerlendirme yapıyorlar. Yani bunu tabii ben siz, doğru mu anlattım?
2: Şöyle siz diyorsunuz ki ben işte 2. gün dalışının öğleden sonraki şu rakamlı fotoğrafı seçtim. Kendi bilgisayarında açıyor ve size gösteriyor. Diyor ki bu fotoğrafı mı diyorsunuz? Hı hı. Evet diyorsunuz. Onu alıyor. o kategorinin size ait fotoğrafı diye yerleştiriyor. Sizden almıyor. Kendi bilgisayarındaki fotoğrafı direkt kullanıyor. O yüzden hiçbir şey müdahale... Ama tabii. Su altında o müdahaleye izin veriliyor. Yani su altında makinenizin ayarlarıyla daha kontrast, daha renkli bir şey yapabilirsiniz. Ona tabii. Karışmıyorlar. Yani sadece fotoğraf sınırınız var. Günde 300 fotoğraf. 301'i diskalifiye ediyorlar. Diskalifiye. O yüzden 300 tane çekebilirsiniz. 301 çekemezsiniz. O 300 içinde isterseniz bir fotoğrafı 5 tane yapın, 7 tane yapın. Ama crop yasak. Crop da yapamıyorsunuz.
0: Crop, kadrajı da orada ne
2: ayarlayabilirsin? Sadece renk ve evet, renk ve filtre, yani o renklerle işte modları oluyor kameraların içinde. O modlarla oynayabilirsiniz, o kadar.
0: Yani bu şimdi model iskorpitin gözü.
2: Evet.
1: Gözüne vurmuşsunuz.
2: Yani göz doktorunun gözü.
0: Evet, dünya şampiyonu olan ve sevgili Eser Paşa'nın da ilk dünya şampiyonluğu, yani, ilk kez katıldığı turnuvada, ilk kez katıldığı şampiyonada ilk dünya şampiyonluğu.
2: Ve yaratıcı kategoride ilkti. Dolayısıyla ilkin ilki Türkiye
0: i̇lklerin,
2: oldu.
0: İlklerin fotoğrafı. Yani. Hakikaten yani muhteşem. Şimdi bilmiyorum sevgili izleyicilerimiz arasında bu fotoğrafın İskorpit'in gözü olduğunu bilebilen var mıdır?
1: Değil mi? Ne kadar enteresan.
0: Değil mi? Evet. Ama hakikaten
1: ben
0: müthiş bir şey.
1: Bilmezdim doğrusu. Anlamadım.
2: Şimdi zaten ışık şöyle bir şey. Bizim suya giren ışığımız dalga boyuna göre soğuruluyor. Yani kırmızı uzun dalga boyludur ve düşük enerjilidir. 5 metreden sonra yoktur.
0: Evet. Yani bakın çok dikkatli dinleyin. Bu son derece önemli bir şey, bilgi. 5 metreden sonra kırmızı diye bir renk su yok. Altında göremezsiniz.
2: 5 ile 10 arasında turuncu sorulur. Yani ondan sonra turuncu da yok.
0: Turuncu da yok. 10 metreden sonra turuncu da yok.
2: Evet, 10 ile 15-16 metre arasında sarıyı da kaybedersiniz 16'dan sonra. Geriye sadece yeşil ve mavi kalır. Mavi en kısa dalga boyuyla en güçlü ışık. O yüzden denizlerimiz mavi görünür. Çünkü mavi o kadar güçlü ki yukarıdan baktığınız denizi o yüzden mavi görürsünüz.
0: Mavi görürsünüz.
2: Sığda bir erişte olduğu zaman Poseidon yeşilimsi görürsünüz. Çünkü yeşil de biraz baskın olabilir ama temelde güçlü ışık aşağı iner. Şimdi biz aşağıda o balığın rengi, gözünü böyle görmüyoruz zaten. Kahverengimsi böyle garip bir renk olarak görüyoruz ama bilgi şart. Yani bir su altı fotoğrafçısıysanız ve su altında bir badiyseniz su altı biyoloğu olmaya adaysınız ya da olmalısınız. Eğer o kadar bilgi sahibi değilseniz canlılar nerede saklanır, nerede durur, nasıl hareket eder bilmezseniz çekemeyebilirsiniz. O yüzden ona da hakim oluyorsunuz. Biz iskorpitin nasıl davrandığını, reflekslerini biliriz. O yüzden indiğimizde hemen fotoğraf çekmeyiz. İndiğimizde ekipmanı ayarlarız, ışığı ayarlarız. Hiç bakmayız bile balığa. Tüm dengeler kurulur, hazır mıyız? Zaten balık o sırada girip çıkıp bize bakmıştır, bizi tanımıştır.
0: Tabii.
2: Artık alışmıştır.
0: Tedirgin olmasına bir sebep de kalmamıştır.
2: Hatta şununla ilgili şöyle bir anımız var. Aynı yarışmada, antrenmanda Tolga ile 18 metrede bir arrow crab çekiyoruz. Elimi yanlışlıkla hani bir yere koymaya ihtiyaç hissettim. Elime bir şey battı. Çok acıdı elim. Şöyle bir döndüm, kanıyor. Ama yeşil kanıyor.
0: Tabii.
2: Yani kanım yeşil akıyor. Tabii. Feneri vuruyorum kırmızı, çekiyorum yeşil. Yani bu da hani aslında teorik olarak bildiğim ama pratikte yaşayınca garipsediğim bir şeydi.
0: Garipsediğim
2: yani.
0: Tabii.
2: Uzaylı mıyım ben? Değil. Hani o renkleri bilmeniz şu işe yarıyor. Aşağıda yapay ışık kullanmadan hiçbir şey çekemezsiniz. Bir de önemli bir şey daha var. Yani peki çok en güçlü flaşı kullansam su altını aydınlatır mıyım? Ya güneş bile 5 metre girebiliyor.
0: Evet.
2: Hani siz istediğiniz kadar güçlü bir şey kullanın. Sadece sarıya belki ulaşırsınız 10 metrede. Ama şunu unutmamak gerekiyor. 3 metre gidiyorsa eğer ışığınız 3 metrede geri geliyor. Dolayısıyla 6 metre aslında oluyor.
1: Bu nerede acaba?
2: Evet, bu da çok
1: Bodrum'da
2: değerli.
1: Bir...
2: Değil, değil.
1: Mi? Bunu anlat.
2: Bu bizim modelinde dünya ikincisi olduğumuz fotoğraf Arnavutluk'ta.
1: Arnavutluk.
2: Bunun evet, hikayesini anlatmak istiyorum. Evet, bu
0: evet,
2: bahsettiğim
0: evet,
2: şeydi size.
0: Yani şimdi ister istemez bazen marka belirteceğiz ama o ekipman da son derece önemli.
2: Evet.
0: Kimsenin o bulanıklıktan dolayı
2: çekemediği.
1: Evet.
0: Yani kimsenin evet, kaç metrede burada görüş?
2: Burada görüş yarım metreydi.
0: Yarım metreydi.
1: O kadar.
2: Tabii.
1: Oo.
2: Ben şu an mesela oradaki body'mi aslında görmüyorum. Ya ben aşağıdayım.
0: Çıplak gözle görmüyorsunuz.
2: Hayır, ben aşağıdayım onu görmüyor. O da beni görmüyor. Ben aşağıdan kızıyorum doğru dursun diye.
1: Görmüyorsun.
2: İniyor diyor ki ben seni görmüyorum. Bana niye kızıyorsun?
0: Tabii.
2: Ben de onu görmüyorum ama makina görüyor. Çünkü makinenin yani hani marka belirtmeyeceğiz dedik. Tabii. Makinenin içinde bir mod var, dramatik mod. Bir tek o cihazda var. Ve hatta o yarışmada o makinenin üstadlarından birisi videocunun buddy'siydi. Sevgili Bülent Şelli'ye buradan selam olsun. O dedi ki bana, şimdi biz batık çekeceğiz. İndik aşağı, görüntü yok. Paletimi görmüyorum. Diyorum ki, çıktık Eser, diyorsan çok şanslısın. Tabii benim aklımdan gitmiş. Niye dedim? Sen makinede dramatik var ya dedi.
1: Ya işte.
2: Böyle bir kaldım. Hakikaten mi?
1: Bulduğunca.
2: O var.
1: Tabii. Deneyim de çok önemli. Evet,
2: ondan sonra hatta gerçekten. Şimdi İtalyanlar ilk antrenman gününde burada çalışıyorlar. İtalyan model kadın. Çok güzel duruyor. Benzer fotoğraf çektiler. Gördük bize fotoğraflarını. Biz de benzer fotoğraf çektik ama Tolga'ya diyorum ki yani biz bir kadının figürüyle estetik. Yarışamayız yani. Hani,
1: daha estetik.
2: Nasıl yarışacağız yani? Yani sonra yarışma gününde şey bir gün öncesinde görüntü gitti. İtalyanlar çok mutsuz. Çünkü görüntü yok. Yağmur yağdı Saran'da da çok yoğun ve kıyıya çok yakın bir batık burası. Bulanık su.
0: Bulanık su.
2: Çamur. Berbat bulanık yani. Tabii. O yüzden dedi ki İtalyanlar biz nasıl çekeceğiz? Aralarında konuşuyorlar işte bana soruyorlar sen çekecek misin burada? Ben çekeceğim diyorum hani biz burada çekeceğiz. Biz çektik fotoğrafı. Bir gün sonra böyle herkes toplanıyor. Arada bir fotoğrafımızı gösteririz birbirimize. Hani ne çektin diye.
1: Genelde göstermezler. Kıskanırlar.
2: Bu İtalyanların çok ünlü yani. Bir adam vardır. Michel Davion'u. Şimdi orada duruyor. Dedim ki ben hani bunu çektim. Davion gördü fotoğrafı.
1: Nasıl çektin bunu?
2: Dedi ki bu burada çekilmiş. Bugün sen çekmiş olamazsın bunu dedi. Dedim çektik.
1: Dramatik modu biliyorlar.
2: Ve gittiler şikayet ettiler. Hani bu fotoğraf bugün çekilmedi.
1: Ya, diye. Öyle böyle değil. Hepsini çok iyi anlıyorum. Gerçekten tabii. Öyle bir mücadele var ki.
0: Olmaz
1: yani,
0: mı?
1: Böyle hani tünel görüşüyle kapatırlar kamerayı. Kimseye de göstermezler seçim aşamasında falan. Ya arkadaşım, arkadaşız ya göster. Yok öyle değil. Yani gerçekten böyle bir yarışma havası vardır orada.
0: Rekabetin üst düzeyde olduğu.
1: Uluslararası bir arenada, öyle bir arenada şikayet tabii. etmişler yani.
0: Ya.
1: Yani
0: ya
1: sonra Eser Paşa,
2: işte tabii
1: Eser
2: ki de
1: Paşa
2: tarih belli, şu belirlediler ki yok hani bu fotoğraf çekildi ve evet. Dünya ikincisi oldu. Biz de Türk milli takım olarak modellide ve modelsizde. İki madalya aldık.
1: Bravo,
2: o mod sayesinde. Modal size de aldık. O
1: dramatik mod. Çok dramatik olmuş.
2: Dramatik olmuş.
0: Çok dramatik. Üzü insanlar. İtalyanlar için çok dramatik bir sonuç olmuş.
1: Oh olmuş. Bize iyi olmuş.
2: Güzel oldu hakikaten.
0: Şimdi
1: çok güzel.
0: Bu hakikaten benim yeni öğrendiğim bir
1: branş
0: hani
1: değil mi?
0: Branş. Evet. Hani milli heyecan. Takımının da olduğu bir hani bir federasyona bağlı.
1: Şahane bir şey.
0: Milli takımın olduğu bir branş olduğu için ben hani özel meraktan dolayı ilgi duydum. Ama sizin dünya şampiyonluğunuz, bu başarınız bir de çok yakın.
1: Çok yakın.
0: Yani Mart 2026'da siz
1: tabii
0: dünya rekorunu kırdınız
1: ya,
0: değil mi?
1: Buz altında
0: neredeydi?
1: Finlandiya'da dünya rekorunu kırdık. İşte bu senior kategori, yani kategorisinde bütün sporcularla aynı hani yaş kategorisinde. Kendi yaşımda değil de bir de üstelik
0: bunu,
1: öyle bir
0: bunu şey yapalım. Bunu bir dikkatini çünkü bunun ne farklılığı var? Yani normalde ne olabilirdi ama siz bu işi biraz daha zorlaştırdığınız ne oldu?
1: Yani hala yarışabiliyorken, güçlüyken yani bütün sporculara meydan okudum. Yoksa hani yaş kategorisinden böyle birazcık daha kolay bir rekor olabilirdi bu. Daha düşük moddu ama antrenmanımı neredeyse hiç bırakmıyorum. Havuzda ve denizde ve hani bu fitlik seviyesini düşürmemek için de sürekli bir şey var, çaba var. Yani sizin gibi ben de böyle gerçekten işte her yerde antrenmanımı her şekilde sürdürüyorum. Mesela Eser Bey 2020'de pandemide bu işleri yaşar. Siz onlarla hem hal olurken ben de Bahamalar'da 81 metreye dalıyordum. Benim için de çok büyük bir şeydi o. Muhteşem bir şey. Yani düşünün ki 30 katlı bir bina göklerini dalıyorsunuz.
2: Düşünemiyorum.
1: 200 metre Bahamalar'da, işte 200 metre bir çukurda dünyanın en prestijli yarışması yapılıyor ve pandemide oralara gitmek falan benim için de çok güzel bir challenge'dı o. Artık hani sualtı fotoğrafçılığı bizim için bitmişti ama sporculuk başlamıştı. İşte 2011'den 2026'ya kadar sürekli milli takımın içinde bir mücadele oldu ve bu uzun süreli adaptasyon deniyor. İşte o günlerden buralara geldi. Mesela Fethiye'de başladı benim yolculuğum. Fethiye'de bir yarışmada. Bu da Fethiye'nin sevgili Lütfü Tanrı Över.
3: Çok iyi tanırım. Videocu, evet, videocu buzdolabı.
1: Onun teknikleri. Bu da Finlandiya'da buzaltı rekoru. Son rekor. Mart 2026'da. Evet. Yani serbest dalışın çok çeşitleri var. Havuz branşları var, deniz branşları var, derinlik var. Ama bu bambaşka bir şey. Çünkü dediğiniz gibi üstünüz kapalı, her an çıkamıyorsunuz. Üçgen kaçış delikleri var. Güvenlik çok çok daha önemli burada. Çünkü deneyimli buz altı güvenliği olması gerekiyor. Bu deneyime sahip olanlar olması gerekiyor.
0: Yukarıda gölgeler var değil mi? Sizi takip eden, buzun üzerinde yürüyen gölgeler var, şu anda hakemler.
1: Evet, rekoru onaylamak için. Bu inanın 6 yıl uğraştık biz bu rekora. Öyle bir şey. Önce Sivas'ta kırmak istedik, ülkemizde kırmak istedik. Hı-hı. Maalesef işte iklim koşulları izin vermedi. Bazı deneyimsizliklerden, bazı terslikler
0: Sivas'ta
1: yaşadık.
0: Sivas'ta nerede olacaktı?
1: Tödürge Gölü'nde olacaktı.
0: Öyle mi?
1: Hı-hı. Yani geçen yıl mesela buz kalınlığı yeterli olmadı. Biz de Finlandiya'ya çevirdik yönümüzü. Hı-hı. Sağ olsun destekçilerimiz de bizi kırmadılar. Ancak bu yıl hiçbir destek bulamadım ve kendi sponsorsuz gittim buralara. Biraz böyle hani o da büyük bir challenge'tı benim. Yani ben karaya çıktığımda daha çok yoruluyorum inanın. Şunu yapmak benim için daha kolay diyebilirim.
0: Şimdi
1: tek nefeste 141 metre ve 2,5 dakika falan sürdü bu.
0: Ha, bu 2,5 dakika tek nefeste gidiyorsunuz. 2,5 hiç acele de etmiyorsunuz. Yani o
1: kadar
0: böyle düşük ve o kadar rahat bir tempoda gidiyorsunuz ki. Hani
1: işte buna uzun süreli adaptasyon deniyor. Çünkü antrenmanıma güveniyorum. Çünkü Çanakkale'de yaşıyorum ben. Güzel yılda işte bir ekibimiz var. Onlar da buz yüzücüleri. Hani nefes tutmuyorlar ama buzun üstünde yüzüyorlar. İçinde yüzüyorlar daha doğrusu. Kırılıyor buz. Bir havuz gibi.
0: Tabii,
1: orada yüzen kızlar var.
0: Falan var değil mi?
1: Tabii,
0: Melisa var tabii.
1: Melisa,
0: onlar da sizin oturduğunuz ondan
1: evet,
0: sonra
1: evet.
0: Konuk koltuklarda oturdular.
1: Tabii.
0: Melisa da şimdi yine Kuzey Kanalı'nda yüzdü, geçti
1: evet,
0: geldi.
1: Ona da buradan
0: yani,
1: sevgiler.
0: Hakikaten bizim kadınlarımız tıpkı filenin sultanları gibi yani kadınlarımız
1: kesinlikle.
0: Neye el atsa sevgili seyirciler bizi gururlandırıyorlar vallahi.
1: Onlara da
0: çok
1: buradan
0: şanslıyız.
1: Sevgiler. Güzel yılı da yüzüyoruz birlikte. Yani ben de kendi rekorumu işte bir saat yüzdüm mayoyla. Düşünün 11 derece falan da sanırım.
0: Peki burada buzun altındaki su da bir hayli soğuktur. Aşağı yukarı kaç derece?
1: 0 derece. Sıfır. Yani eksiye düştüğü zaman donuyor ya zaten.
0: Zaten 0 derecede suyun donma noktası 0 derece diye biliyoruz biz eski derslerden ama.
1: Zor olan. Dışarıya çıktığınızda üşüyorsunuz. Orası eksilere düşüyor.
0: Ha,
1: yani.
0: Tabii.
1: Ama tabii saunaya hemen kaçıyorsunuz. Kendinizi ısıtıyorsunuz. Sonra bazı nefes teknikleriyle vücudunuzu alıştırıyorsunuz. En önemli şey de mental olarak hazır olmanız.
0: Tabii
1: i̇şte
0: asıl.
1: Bu sakinliği, evet. O nefes kontrolüyle, özel tekniklerle ulaşıyorsunuz ona. Ve hani Finlandiya çok da... Çok güzel insanlar var Finlandiya'da. Çok tatlı dostlarımız oldu.
0: Ya zaten
1: yani ne biliyorsa anlatıyor. Aynı ırktanız.
0: Tabii aynı
1: ırktanız.
0: Biz Anadolu, onlar yukarıdan. Evet. Yani Finlandiya'yla, hakikaten Finlerle aynı. Onlar da Türk soyu diye öyle tezler var.
2: Tabii biliyorum.
0: Yani onun için Finlandiya bize çok
1: doğrudur.
0: Sempatik geliyor.
1: Doğrudur.
0: Finler de bize sempatik geliyor. Ama hakikaten benim aklıma... Şimdi buz deyince her şeyde Çıldır Gölü geldi.
1: Çıldır'da
0: olabilir
1: ilgimi
0: mi böyle
1: çekiyor.
0: Bir şey?
1: Olabilir. Oranın altyapısını henüz tanıyamadım, bilmiyorum. Ama ben Tödürge'ye o kadar çok gittim ki Zara'ya. Zara ilçesinde. Yani orayı bir buz altı lokasyonu, bir destinasyon yaratmaya çalıştık. Ve bayağı da tanıttık aslında Sivas'ımızı. Bana diyorlar ki Sivaslı mısınız? 6 yıldır gidiyorsunuz, geliyorsunuz, kıracağım bu rekoru. İşte yeni valimiz geldi, onunla tanıştık. Eski valimiz sağ olsun, destekçiler falan. Sivaslı değilim ama yani Fahri Sivaslı yapacaklar.
0: Sivaslı, bundan sonra artık yani, Sivas'ın şehrin anahtarını vermeleri
1: evet,
0: lazım.
1: Her şey Türkiye için.
0: Şimdi bir şey dikkatimi çekti. Siz hep destekçimiz, destek bulamadım
1: evet,
0: dediniz.
1: Evet, evet.
0: Siz de aynı şekilde... Bütün bu görüntülemeler bir teçhizatla yapılıyor. Yani biz çıkıp da böyle durduk yerde o fotoğrafları çekemiyoruz. bir teçhizat ve hakikaten masraflarınız oluyor. Bunlar milli takımda olmanıza, milli takımda yer almanıza rağmen bütün bu süreçleri siz hep

0: harcamalarınızla mı karşılıyorsunuz ve hani destekçi onun için mi sizin için bu kadar önemli oluyor? Onu da buradan sevgili seyircilerimize aktaralım. Çünkü bizi izleyen, hele Bloomberg HT gibi bir kanalı izleyen çok sayıda şey var, iş adamı var. Onlara da buradan bir mesaj iletmiş olalım. Yani bu işler nasıl oluyor? Hakikaten siz her şeyi kendi cebinizden kendi mi karşılıyorsunuz?
1: Kendi biçimimizi karşılıyoruz, evet.
2: Yani bizde Türkiye'deki her türlü antrenman, Türkiye'deki altın palet yarışmalarının antrenmanları ve kendisi de kendi makinanız, housinginiz, yapay ışıklarınız, her türlü teçhizatınız, üstünüzdeki elbiseniz, bilsiniz, hepsini siz kendiniz karşılıyorsunuz.
0: Kılıç kıyafetleriniz tabii.
2: Hepsi kendinizden. Antrenmanlarınız da öyle. Sadece dünya şampiyonası için milli takıma seçildiğinizde sizi federasyon bir ödenek ayırıyor ve o ülkeye transferiniz, oradaki yarışmanın kendi ücreti ve yerleşiminiz federasyon tarafından karşılanıyor. Ama onun dışındaki her türlü ekipman bizle ilgili. Eğer ki destek görürse bu konuda sualtı görüntüleme, gözü çok güzel olan, yaratıcı özellikli olan gençler hakikaten çok işler çıkartabilir. Şu anda kendine yeten, meslek sahibi olan, durumu iyi olan insanlar maalesef yarışıyor sadece. Çünkü o ekipmanı alabilecek insan yarışabiliyor. Ama bir üniversite öğrencisinin böyle bir şansı maalesef çok olmuyor. Kara fotoğrafında gözü çok iyi olanın eminim ki su altında da bir süre sonra o gözü oluşur. Fakat destek görmesi gerekiyor. Bunu herhalde federasyonun kendi bünyesinde görüntülemeye ayırdığı ödeneklerle olabilir.
1: Evet.
2: Başka bir yol aklıma gelmiyor ama bu yüzden hani bu kadar maliyetli bir sporu sadece o maliyeti karşılayacak insanlar yapınca daha az sporcu oluyor, daha az biliniyor ve daha az tanınıyor maalesef. Aslına bakarsak hani kısmen tarihçeyi de hani bugün görseniz onu anlatayım. Yani Türkiye'de bu işin hani ilk çıkış şekli, yani bizim Türkiye'de ilk fotoğraf 1952'de çekildi.
0: Su altı
2: fotoğrafı. Rasim Nebil çekmiş fotoğrafı. Hı hı. Sonrasında yavaş yavaş yaygınlaşsa da ilk yarışma kültürü ODTÜ grubunun, su altı topluluğunun Sagay dediği yarışmalarla başlıyor. 97'de bu UFBA'ya dönüyor. 8 yıl boyunca UFBA'yı ulusal fotoğrafla balık avlama yarışması olarak sürdükten sonra 2005 yılında federasyon diyor ki sualtı görüntüleme kurulu kuruyoruz ve artık sualtı sporları federasyonu adı altında yarışacaksınız. Ve orada artık resmiyet kazanıp TİMAS'a sporcu göndermeye başlıyoruz. Hatta ilk yarışmada Alptekin Baloğlu balıkta altın madalya alıyor.
1: Evet, Alptekin
2: 2005 yılında. Sonra Asım Beyler, Orhan Aytürk'le bronz madalya alıyorlar. Sonra işte süreç böyle başlıyor. Hep daha zor koşullarda ilerledi. Son dönemlerde federasyon biraz daha bu su altı görüntülemeye videocuları da kattı ve son 4-5 yıldır hem fotoğrafçı hem videocu götürebiliyoruz. Bu kısmen iyi bir şey. Yani federasyonumuz bu konuda hakkını yememek lazım. Ama onların da ödeneği belli.
0: Tabii.
2: Destek yani, olursa ya daha güçlü bir şey olabilir tabii ki.
0: Kesinlikle. Yani hep federasyonlar bünyesindeki bütçelerle bu işi yapmak yerine biraz da tabii hani işi turizmle ilgili olan firmaların bu konuda biraz daha elini taşın altına sokmaları sanki biraz daha uygunmuş gibi geliyor bana. En azından sizin branşınızla ilgili. Peki sizde durum nasıl Birgül Hanım?
1: Aslında yani spor desteklendiği ölçüde çok önemli. Sponsorluklar burada çok önemli. Yani toplumsal barışın teminatı yani. Hı-hı. Olimpiyatlar neden çıktı? Hani savaşları durdurmak için olimpiyatları icat etmişler falan. Ve gençlere bu yolu açmak gerekiyor. Yani ben mesela İçişleri Bakanlığı üzerinden federasyonumuzun da paydaş olduğu bir proje yaptım. 150 gence Anadolu'da eğitim verdim. Serbest dalışı yaygınlaştırmaya çalışıyorum. Benim de tutkum bu. Hani artık evet fotoğrafçılık da var bir yanda ama yönüm buraya doğru ve çok yetenekli gençler çıktı. Şimdi bakarsanız Mesela derinlikte Honduras'a gidilmesi gerekiyor. Federasyonumuz da zorlanıyor burada. Hani bu sporcuları oraya götürecek. Tabii. Bize antrenman bütçesi bazen ayırıyor ama hani sınırlı bir şey kamp dönemi oluyor. Ancak sizin rakipleriniz gibi her gün dalıyor olmanız gerekiyor ve de sıcak denizlerde dalıyor olmanız gerekiyor. Yani o Honduras'a yakın bir iklimde dalmanız gerekiyor. Yani işte Kaş'ta mesela antrenman yapıyoruz. Yüksek sezonlarda yapıyorsunuz. Dolayısıyla da şimdi ben kendimi finanse edemiyorken o 150 genci valla şey yapamadım yani yarışmalara katamadım ama çok yetenekli çocuklar çıktı. Bir yetenek havuzu oluşturduk. Küçük bir hani federasyonumuzun da şeyiyle, desteğiyle minik bir kupa yaptık Çanakkale'de havuz branşlarında. Tanıştılar serbest dalışta, çok da sevdiler. Ancak işte bunun ilerleyebilmesi için destekçilere ihtiyaç var. Bu çok önemli.
0: Siz 150 genci Anadolu'da bir hani turne eğitim gibi mi verdiniz? Evet, yoksa evet. Bir verdim. Taramadan 150 tane yetenekli genç mi çıkarttınız?
1: BESYO öğrencilerinden, yüzme branşındaki öğrencilerden hani böyle şey gibi Samsun'a çıktık 19 Mayıs'ta mesela. Protokol törenine katıldık falan, dalış yaptık öğrencilerimle beraber. Orada iki gün, işte oradan Trabzon'a geçtik, oradan Elazığ, Adana, hı hı. Edirne'den Kars'a kadar serbest dalışta bilgilerken de şampiyon avı dedik buna da. Ve gerçekten hani irtifadaki gençlerin ciğer kapasitesi daha iyi olur falan diye düşünüyordum ve merak ediyordum. Neden? Çünkü İtalyanların her köşe başında bir kulübü var. Serbest dalış yapıyorlar. Bunların böyle hani yarışmalarda onursal konukları falan geliyor. Onlarla işte Stefano ile konuşurken dedi ki bir dedi ülkeniz çok güzel her yer işte deniz bizden daha iyi yerleriniz var niye yapmıyorsunuz dedi. O tohumu o zaman ekti. Ve ben de bunu işte tevafuk denir ya Bakan Bey ile denkleştik rekorumun olduğu Asos'ta rekoruma davete gittik. Bakan Bey de hemen dedi ki bunu projelendirelim. Kulübüm yok işte derneğim yok dernek açtılar bana falan filan. Ben bir anda hani sporculuğu falan bir yana bırakıp şeyleri yazmaya çizmeye başladım. Projeyi yazmaya çizmeye başladım. İyi ki de öyle oldu. Çünkü şimdi 150 kişilik bir serbest dalış camiası.
0: Ordusu var. Orduyu kurdum.
1: Aynen. Ordu diyorsunuz. Var. Aynen. Harika. Desteklere ihtiyaç var. Çünkü dediğim gibi ilk adımı atıyorsunuz ama yani bir de şöyle bir şey var. Gençlerin geçim kaygıları var. Hani bunlar böyle çalışacaklar, ezecekler, sınav tabii dönemleri canım. Oluyor falan filan. Yani biz komple sporcu aileyiz mesela. Genlerimiz de böyle göçmen kökenliyiz. Bulgar göçmeni. Güreşçi falan yani dedelerimiz. Hibrit böyle kaslar. İşte Özbekistan'dan, Kırım, oradan buraya Bulgaristan'a falan göçmüşler. Bayağı sporcu geni var ve mesela benim yeğenlerim biri voleybolcu profesyonel, biri basketbolcu. Buse, Ene.
0: Tamam. Sporcu aile tabii.
1: Evet evet. Ondan sonra işte mesela yeğenlerim ikizler, Devrim Deniz. Onlar da sualtı hokeyi yapıyorlar. Yani.
0: Bir de sualtı hokeyi
1: var. Sualtı rugby'si var. İnanılmaz şeyler. Biz yani, bunların hepsini yaptık. Şimdi gençlere tabii ki akrabalarıma, işte oğluma. Yani önce onlara şey yapıyorsunuz. Bilginin bir zekatı var. Biliyorsunuz Melih Bey. Biz de onu ödemek zorundayız.
0: Çevremize
1: sonra da işte Anadolu'ya takmıştım kafayı. Onu da gerçekleştirdim çok şükür. Yani burada tabii ki federasyonumuzun da yaptığı hamleler çok önemli. Konfederasyondaki yerleri çok çok değerli. Masa başında bizim hakkımızı arayan teknik adamlar olması gerekiyor. Orada da güçlü olmamız gerekiyor. Tıpkı burada hani Asım Dumlu'nun yaptığı gibi bilinçli ve deneyimli insanlar önünüzü açacak, sporcu da oradan ilerleyecek. Yani burada teknik adam önemli, 85 tabii. milyonun desteği önemli, işte sponsorlar önemli. Evet, bir yerlere getiriyorsunuz kendi başınıza ama hani nasıl Filenin Sultanları desteklendi ve tabii. aldılar, yürüdüler ve hani içimiz pır pır. O kadar mutluyum ki ve yakından da tanıdım ben hep birçoğunu. Şeyde Antalya'da antrenman kampında denkleştik. Yemekte bir araya geldik. Eda'ya bayıldım zaten. Hande'ye ve Eda'ya buradan sevgiler. Yani ülkece böyle coşuyoruz. Çünkü onların başarısı Yüreğimizi titretiyor. İyi ki varlar.
0: Tabii.
1: Sonsuz
0: bu arada
1: destek
0: ben araya girmek durumundayım. Hı-hı. Çünkü belli bir zaman dilimi içerisinde bir sevgili seyircilerimizin iznini alarak bir ara vermemiz lazım. Hayır. O ara vaktimiz geldi.
1: Süper.
0: O nedenle şimdilik sevgili izleyiciler bir nefeslenmek için bir ara, ardından bu güzel sohbet bütün hızıyla devam edecek.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Bu bir tekrar programdır.
0: Spor Kulübü bütün hızıyla devam ediyor sevgili izleyiciler. Hakikaten hani sizi bilmiyorum ama ben ilgiyle hem Eser Bey'i hem de Birgül Hanım'ı keyifle dinliyorum. Çünkü hani birçok söyledikleri şeyleri ben hani bu işin içinde yıllardır olmama rağmen ilk kez deneyimliyorum, ilk kez duyuyorum. Biraz önce sevgili yönetmenimiz Selçuk Yıldırım'ın da verdiği görüntüler vardı. Şimdi orada öyle fotoğraflar var ki sizin çektikleriniz de var yanılmıyorsam.
1: Evet,
0: sizin
1: evet.
0: De, yani şimdi orada...
1: Bunlar mesela mantalar. Hı-hı. Papua Yeni Gine burası. Yani, bu da bu fotoğraf manta, çekerken fotoğrafçıların hali yuvarlana yuvarlana.
0: Evet o. Bu zaten bu benim şaşkın
1: favorim.
0: Bu benim favorim ama orada başka favoriler var.
1: Var.
0: Çünkü evet. Hani göz meselesi diyorduk ya. Hani hakikaten... Orada bir de başka balıkların gözleri.
1: Bunu
0: bunlar
1: mesela,
0: müren değil mi?
1: Bunu evet evet bu benim. Bir bunu bilmiyorum. Mesela herkes bir tane müren çekti. Ben ısrarla bekledim ikinciyi.
0: Ha.
1: Diyor ki arkadaşım ikinci.
0: Çift olarak.
1: Çift yani o arkadan çıktı yavaş yavaş. Ama sabırla bekledim. Herkes dolandı başka balıkla. Çeken gitti, çeken gitti.
2: İki farklı onu, cins aslında onlar.
1: İki farklı cins evet. Ama hani biri arkadan
2: enteresan.
1: Çok sonra geldi ve o işte ben onu gördüm herhalde hatırlamıyorum. Sabırla bekledim ve yavaş yavaş bana alıştı balık. Ondan sonra ikisi güzel ağızlarını açtı falan. Yani biraz böyle şey hani Ara Güler'in çok meşhur bir fotoğrafı var ya. Kadın ve Allah Edirne'de bekliyor. O zamanlar asker.
2: Selimiye
0: Camii'ndeki
1: Selimiye Camii'ndeki
0: o değil mi?
2: Evet,
1: nasıl
2: Allah
1: bir form, nasıl bir tabii. Form oturtuyor? Nasıl bir kompozisyon oluşturuyor? Yani müthiş bir fotoğraftır o. Ama onu bekliyor. Avlamak
0: tabii,
1: için
0: tabii.
1: Fotoğrafı. Yani ondan sonra denkten şöyle basıyor ki o zaman diyapozitif çekiliyor. 36 poz yani.
0: Tabii tabii öyle şey.
1: Şansınız yok.
0: Devamında birkaç kare daha gidelim Selçuk. Benim dikkatimi çeken orada birkaç fotoğraf daha var. Şimdi şimdi bu zaten enteresan. bu balık ne?
2: Palyaço balığı.
0: Palyaço balığı. Ha bu filmlere konu olan.
2: Clownfish diye geçiyor.
0: Tabii. Evet, evet. Nemo bu.
1: Çeşit.
0: Devam edersek şimdi orada yine bir göz var. Bir balık gözü var.
1: Gözü.
0: O köpek
1: nurse,
0: balığı mı?
1: Nurse shark evet.
0: Çok enteresan. Bu ne? Bunlar nedir?
2: Kedi
1: pisi balıkları.
0: Ya bunlar pisi balıkları.
1: Kedi balıkları ama güzel form.
2: Porselen
1: yengeci.
0: Çok ilginç. Şey gibi en çiçek gibi hani hastanesi çiçeği vardır ya. Ona benziyor.
1: Simbiyotik yaşam. Şeyle,
0: değil mi?
1: Evet, birlikte yani, yaşıyorlar, birbirlerini koruyorlar.
0: Hani muhteşem görüntüler bunlar.
1: Balon mercanının içinde bir şirim, nasıl derler?
2: Karides.
0: yani bizim o küçük karideslerimiz böyle, yani karaya çıkınca mı öyle oluyor, yoksa suda mı böyle görünüyor, yoksa bunun başka bir çeşidi mi?
2: Çeşidi.
0: Bunlar çeşidi evet. Değil mi?
2: Çok küçük.
0: Çok küçük bunlar.
1: Şeffaflar.
0: Devam çünkü şey ben o arada gördüğüm bir tane ha bunu soracağım bu mu?
1: Nurse shark ha. Evet. Hemşire
0: yani
1: köpek balığı.
0: Çok bana. Enteresan. İskorpit gözüne benzemiyor bu.
2: Benzemiyor.
1: Ya evet tabii.
0: Ama tabii
1: çok da yaklaşmış şey, olduğum için.
0: Tabii çok yaklaşılmış bu çünkü kadrajı da sonradan croplanmış bir
1: yok.
0: Şey mi yoksa bu
1: yok,
0: orijinali
1: yok.
0: Bu mudur?
1: Orijinali bu. Hı-hı.
0: Yani bu hakikaten çok enteresan.
2: Büyüleyici yani su altı hakikaten kelimeler yetmiyor. Gördüğünüz canlı çeşitliliği ve renkler o kadar farklı ki.
1: Makro şey sözünüzü balla kestim. Yani makroyu biraz böyle hani makinenin de izin verdiği, hani full frame kullanmıyorduk da hani şey kendi kroplasın diye makine öyle, yani bazı tekniklere hakim olmanız gerekiyor.
0: Tabii.
1: Bu da öyle çekildi. Çok yaklaşmıyorsunuz balığa ama

0: Şey, makro olduğu için o kadrajı yakalayabiliyorsunuz ürkütmeden. Zaten ben bubble'da çıkarmayan bir dalgıcım. Scuba'da da mesela havam bitmezdi benim. Hep ben başkası çimlenirdi benden yani. Hava verirdim herkese. Sonradan dediler ki sen tüpü falan çıkarsın. Nefesin de çok kuvvetliymiş. Böyle bir
1: oradan
0: spor var.
1: Belliymiş.
2: Tabii, hocam, oradan nasıl, belliymiş değil mi serbest alışçı
0: hocam,
2: olunca?
0: Hocam nasıl yapacağız dedim. Bakın bu da çok enteresandır. Fethiye'ye geldik. Dediler yarışma var. Nasıl yapacağız? Ya dedi bakarsın orada nasıl yapıyorlarsa falan diye. Sonra onlar bir sene çalışmışlar. ODTÜ var, Çanakkale var. Bütün Çanakkale'den rekortmenler çıktı. Bir de öyle bir kulübüz. Ama şey bilmiyoruz ya, ben bilmiyorum hani onlar çalışmışlar. Hoca çalıştırmış. Dediler ki uzun paletler var zıpkıncıların paletlerinden. Ben öyle bir palet takmamışım ayağıma. İşte nasıl dönülecek, havuz branşlarında böyle git geller yapıyoruz. Öyle başlandı. Hiçbirini bilmiyorum. Denizde de dalacağız dediler. 15 metreye dalacağız. Küp diye bir şey var. Döneceğiz küp apnea. Sonra ben onun şampiyonu oldum. Namalip oldum. Erkekleri geçtim falan. Çünkü Çanakkale'nin suyunda hazırlanıyorum.
3: Neye bulaşıyorsa.
0: Evet,
2: maşallah. Maşallah. Öyle görünüyor. Baksanıza yani, maşallah. Yani ikinize de maşallah.
0: Sonra ben daldım. Hoca koşa koşa yanıma geldi. Çok dalmışım. Dedi ki sen ne yaptın bir gün dedim. Mehmet Hoca buraya, Mehmet Günaydın'a da sevgiler. Bizi başlattı sağ olsun. Ona da çok şey borçluyuz. Ne yaptım hocam dedim. Hepsini geçtin dedi. Ben onları çalıştırdım işte bir senede çalışmadan. Sonra sağ olsun yine. Su altı fotoğrafçılığı bizde böyle hani tutku halinde tropiklere gidiyoruz. Hayatımız dolduran şey o. Dedi ki bir gün yarışma var gel hocam vakit mi var işte fotoğrafçılıktan falan bir şey. Adamcağız 6 yıl benim peşimde koştu biliyor musunuz? Gel yarış sen iyisin. Şimdi o günden bugüne bu böyle hocalarımız sayesinde bir de İnkılap Başkanımız, Federasyon Başkanımız. Hı hı. O da yani hem iyi bir hatipti, bilmiyorum çalıştınız mı? Hem de şeydi, babacan bir insandı. Bir gün sen bunu nasıl yaptın diye beni farkındalık toplantısına, daha milli değilken İstanbul'daydı o zaman federasyon, çağırdılar ve yani vay be dedim, bende bir şey var herhalde.
2: Ben neymişim?
0: Bırakalım biz fotoğrafçılığı falan, buradan ilerleyelim dedik. Yani tabii aileniz de destek oluyor. Yani, o zaman başka bir heyecan doğdu.
2: Tabii ki
0: bunlar çok güzel, işte kişisel sergilerimizi açtık, çok başka hikayeler, her biri ayrı bir, her fotoğraf ayrı bir hikaye biliyorsunuz, siz de yaşıyorsunuz ama ondan sonra bu taraftan ilerlemeye başladık.
2: Peki bu
0: başka bir şapka
2: serbest taktık. Dalış meselesine gelmek istiyorum şimdi. Bir
0: böyle
2: dikine
0: bir makinemiz
2: iniş
0: var mesela.
2: Bu fotoğrafçının fotoğrafı.
0: Evet, değil mi?
3: Geniş açı.
0: Geniş açı yani. Portuyla. Hem de serbest dalıcı olarak mesela. İşte, serbest dalıcı olarak fotoğrafçı oldum bir arada. Tüpsüz. Onu da yapan çok az insan var.
3: Bir zamanda öyle bir yarışma vardı hatırlarsın.
0: Var.
3: 1989-90'larda
0: yapılıyordu. Yani aslında böyle girift her şey. Şaşırtıcı. Siz de şaşkınlık için
2: yani
0: yazıyorsunuz ama.
2: Ben hakikaten işin bu kısmını hiç bilmiyordum. Bir de sizin hani bizim meslektaşımız olacağınız şeyleriniz de var. Yani becerileriniz de var değil
0: işte,
2: mi?
0: İşte edebiyat öğretmeni olunca çoklu gelişim süreci diyorum ben buna. Yazarlığım var. Hı hı. Ondan sonra gezi yazarlığı, fotoğraf da vardı.
2: Muhabirlik falan var.
0: Muhabir işte.
2: Yani tabii. Değil mi? Anadolu Ajansı burada çünkü notlarda var. Şöyle bir bakıyorum.
0: Evet. Serbest muhabiriyim. Çünkü mesela yarışmaya gidiyorum. Yarışmada güzel kareler çıkıyor. Hı-hı. Ben yarışsam da yarışmasam da orada hani izin alıp bir mesela Ankara'da bir yarışma olmuştu havuz yarışmanında. Güzel bir portfolyo hazırladım. Video ve fotoğraf gönderdim. Güzel de kullandılar onları mesela hani çok profesyonel makine, su kesiti yaptım işte ne bileyim. Yok aşağıya attım. Yarışmalar bitti. Dedim ki sporcu hepsi arkadaşım. Şöyle geçin, böyle yapın, evet. Bilmem ne falan.
2: Onları da organize edin.
0: Müthiş.
3: Kompozisyon malzeme çok.
2: Tabii kompozisyon yapıyor Birgül Hanım.
0: Tabii. Bir yandan da öğretmen, iyi ki de öğretmen oldum. Çok da saygı duyuyorum yaptığım işe. Mesela Edirne Güzel Sanatlar Lisesi'nde uzun yıllar, en güzel yıllarım orada geçti herhalde. Çünkü Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki öğrenciler resim ve müzik. Onlar da bambaşka bir şey yani. Onlar da size bir şey öğretiyor. Mesela Emre Ünlenen diye bir öğrencim vardı. Ona da buradan sevgiler. Eşiyle Emre'ye. Mezun olurken absolut kulak. Yani çocuk çok çalışkan. Gitar da mükemmel.

0: hocaları çok takdir ediyor falan. Sahneye çıkıyorlar bunlar. Ankara'da fotoğrafçılık, ben de o zaman Farhar fotoğraf böyle hani tutku halinde. Görüyorlar boynumda makine var. Birgül Hoca işte falan, her şeyi de bana soruyorlar. Hocam makine alacağız, ne alalım falan falan. Şunun için anlatıyorum. Hani sahneye çıkan ve o bütün sanatçıların içinde dolaşan birisi, onların açılarını da güzel yapıyor. Çocuk fotoğrafçı olmuş ve öğrenciliği boyunca oradan çok güzel para kazanmış. İlk tohumlarını ben ektim Emre'nin de. Yani hocam dedi, sahneden teşekkür etti bana okulumuza geldiğinde.
1: Değil mi, ne güzel.
0: Tabii tabii. İşte muhabirlik de bende şu anda hani zaten mavinin içindeyiz. Zaten fotoğraf tutkusu, sonra serbest dalış, sonra bir şey derken ben bunu fotoğrafını da çekeyim o zaman. Hani haberci olarak da göndereyim. Yani haberde ara ara tabii oluyor. Sürekli olmuyor. Ne bileyim, böyle bir kariyer patlaması var bende.
1: Evet yani.
0: Ama hepsi de denizle ilgili.
1: Tabii hepsi suyla ilgili değil mi? Evet, yani evet. Şimdi serbest dalışçı olarak siz kaç branşta faaliyet gösterdiniz? Yani böyle bir hani böyle bir tek bir palet var, gidiyorsunuz.
0: Monopalet.
1: O nedir? Monopalet diyorsunuz mesela. Bir dikine iniyorsunuz. Hani bir
0: yatay
1: gidiyorsunuz. Kaç branş var orada? Yani hepsine bulaştınız mı?
0: Anlatalım. Hepsine bulaştık. Çünkü bunu antrenman gibi yapıyorsunuz. Kışın havuzdaki branşlardan yine apnea dediğimiz nefes tutma refleksinizi canlı tutmanız gerekiyor. Yani kısa süreli adaptasyon, diyelim bir saat içinde yaptığınız antrenmanda ilk dalış zor olur. Ondan sonra yavaş yavaş açılırsınız. Ondan sonra uzun süreli adaptasyon da antrenmandan kopmamak adına onların hepsini gün be gün zincir gibi bağlamakla ilgilidir. İşte o havuz branşlarındaki yaptığınız antrenmanlar, mesela 200 metre gidiyorsunuz monopaletle veya işte çift paletle. Kulak açma manevrasını yaptığınız sürece o fitlik seviyesi sizi 200 metre derinliğe de indirir. Şey 200 diyorum, yarısı kadar. Pardon.
1: 100 metre.
0: 100 metreye de indirir. Ama tabii ki anatominiz uygun olacak. Kulak eşitme manevralarını yapacaksınız. Yani havuzda hazırlanırsınız. Ondan sonra deniz branşlarını antrenman sezonu açıldığında yine sizin apnea refleksiniz çok yerinde fit olur.
1: Nedir apnea refleksi?
0: Apnea
1: refleksi... izleyicilerimiz bilmiyor bunu. Bu terimi bilmiyor. Ben de bilmiyorum, çaktırmadan aramızda kalsın. Ben de öğreneyim sevgili seyircilerimiz de.
0: Şimdi bütün derinlikte işte yatay olarak havuzda gittiğimiz paletli, paletsiz, monopalet, bunların hepsi derinlikte de var. Apnea refleksi nefes tutmaya başladığında geliyor. Yani temelinde apnea, nefes tutma, yani uyku apnesi gibi düşünün. Nefessiz olarak metre yapmak, işte
1: tamam, stans, mesafe kat etmektir.
0: Dolayısıyla da belli bir süreden sonra nefes tutarken bir nefes al dürtüsü gelir. Yani diye şöyle bir şeye gelir. Sen bakarsın, tamam daha var dersin. Bundan ben 10 tane daha saydım, bir şey olmuyor dersin. Hmm. Alıştırırsın bedeni. Ondan sonra o 20'ye çıkar. Sonra 30'a çıkar.
1: Bunu geliştiriyorsun.
0: Zihnen de hazırlarsın
1: zihnen
0: kendini.
1: Zaten.
0: Yani sınırlarını denersin antrenmanda. Ondan sonra da yarışmada sana derler ki kaç metre deklare ediyorsun? Ben zaten antrenmanda 185 metre gittim. 175 deklare edersin mesela. Hani daha garanti. Çünkü sınırlarını bir de heyecan faktörü olursa zorladığın zaman işte kısa süreli bir sersemleme işte olabilir. Bilinç kaybına
1: çünkü,
0: doğru gidebilirsin.
1: Tabii işte onu soracağım.
0: Evet, evet.
1: Bütün bunları tek başına mı yapman gerekiyor?
0: Asla
1: yapmanız,
0: yalnız
1: çünkü,
0: almıyorsunuz.
1: O çok önemli.
0: Asla
1: çünkü bu ben bundan 10 tane saydım bir şey olmuyor deyip
0: asla,
1: kendinize
0: evet,
1: o bilinç kaybı oldu
0: sordum.
1: Mu ondan sonra geçmiş olsun.
0: Evet, çok güzel bir soru sordunuz.
1: Yani
0: Kınca arkadaşları da buradan tembihlemek lazım ama hani meralarını
1: tabii
0: göstermemek için yalnız alıyorlar. Maalesef iyi de olmuyor. İşte biz çok en iyi yarışmaları seçiyorum, en prestijli yarışmaları seçiyorum. Tabii sponsorun da görünürlüğü anlamında
1: tabii
0: onları seçiyorum ama bir de şu var, şu tarafı var. O yarışmalarda en üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor. En iyi ekip geliyor mesela serbest dalışın. İşte güvenliğinin profesyonel olduğu yarışmalar oluyor. Canlı yayında mesela bir canlı yayın aracı dalıcıyı ip boyunca aşağıya kadar takip eden bir
1: tabii
0: şey var. Case var. onu yukarıya veriyor. İşte her an müdahale edilebilecek kontrol balans sistemleri var. Yani bunları yapmak zorundayız. Bunları seçmek zorundayız. Ben bakıyorum, ekibe bakıyorum. Hani küçük yarışmaları seçmiyorum mesela. Neden? Çünkü hem sponsorun görünür olması gerekiyor. Dünya çapında ses getirecek organizasyonlara gidiyoruz. Hem de gerçekten hani yalnız da almak zaten kabul edilebilir bir şey değil. Bu çok büyük bir şey. Saçmalık. Risk yani. Niye risk alalım ki?
1: Yarışmalarda zaten
0: yalnız değiliz.
1: Yalnız değiliz.
0: Antrenmanda ama antrenman yalnız dalmamak yani. Lazım. Evet.
1: Yani antrenman burada önemli. Çünkü
0: çok önemli.
1: O süreleri geliştirirken hani orada yalnızlık asıl sıkıntı bence. Onun için antrenmanda da sürekli sizin yanınızda hem güvenlik
0: birileri
1: açısından
0: olmalı.
1: Hem sağlık açısından birilerinin olması gerektiğini zannediyorum,
0: kesinlikle
1: düşünüyorum.
0: Öyle.
1: Öyleymiş zaten.
0: Güzel yani. Soru sordunuz. Evet, bunu sıkı sıkı tembihliyoruz. Asla yalnız dalmayın diyoruz. Evet, çok güzel, çok geliştirici bir hatta kalp damar sağlığı açısından çok güzel bir spor. Çünkü hayati organlarınıza kan pompalarken bu damar cidarına sanki böyle elastikiyetini arttıran bir masaj yapıyor gibi. Mesela varis olmaz serbest dalışta.
1: Doktor orada, ben bilmiyorum. Bu konuda bir şey söyleyemiyorum.
0: Scuba'da da vardır ama serbest dalış apayrı bir şey. Yani serbest dalış, scuba, çok uzun yıllar scuba dalıcı oldum ama kıyas kabul edemem yani, çok güzel bir şey.
1: Peki
0: müthiş,
1: ben bir
0: spor.
1: Şey soracağım mesela.
0: Gerçek
1: ikiniz
0: spor
1: de,
0: yani.
1: İkiniz
0: serbest
1: de dalıyorsunuz.
0: Spor, belki scuba rekreasyon diyebilir miyiz hocam?
2: Diyebiliriz.
0: Değil mi? Çünkü antrenman daha az onun.
1: Şimdi ben gençken böyle o atlar zıplar dalardık işte 3 metreden 5 metreden yok kum çıkartalım, yok para atarlardı, onu çıkartırdık, şunu yapardık, bunu yapardık. Ama son zamanlarda yaşla birlikte herhalde, yani ben şey seviyesinden iskeleden bile atladığımda böyle 1,5-2 metreye indim mi ya müthiş bir şey başlıyor.
0: Basınç
1: başlıyor. Basınç herhalde, kulaklarım hani hiç olmadığı kadar sancıyor, ağrı yapıyor. Şimdi ben bu durumdayken tabii bu zihinsel olarak da beni hani dalmamaya ya da suyun altına çok fazla inmemeye zorluyor. Ya da zorluyor demeyeyim de ona ikna oluyorum. Ben bu halimle serbest dalış yapabilir miyim? Bunun için metot var mı? Yani nasıl uygun olduğumu anlayacağım ya da nasıl uygun olmadığımı anlayacağım.
0: Uygun hale gelirsiniz zaman içinde.
1: Yani zaman içinde evet. Geliniyor
0: evet,
1: değil
0: evet.
1: Mi?
0: Ya şimdi, Filipinler'de çok özür dilerim. Hani Filipinler'de her gün dalan insanlar, bunlar gözlük bile takmıyorlar. Yani çok ilkel şeyler yapıyorlar bazen ama böyle suyun altında yürüyerek balığı avlıyor mesela. Niye? Çünkü her gün dalıyor. Dalak büyüyor. İşte memeli dalış refleksi zaten geldiği için kalp atımları düşüyor ve adapte oluyorlar suya. Şimdi
1: sulu bir yere gitmek
0: sulu
1: lazım.
0: Sulu bir yere gitmek lazım. Bir de yapıyor olmak lazım sürekli. Tabii. Hani uzun süreli adaptasyon dedik ya.
1: Bol tekrar.
0: Bol tekrar. Bir de şöyle bir şey var. Yani sporcu olarak yediğiniz, içtiğiniz, işte mukozayı arttıran yiyeceklerden ağrı olmanız gerekiyor. Ondan sonra mesela biz kekik soluruz böyle hani daha şey yapmak için, o mukozayı arındırmak için ya da işte bakterilerden arıtmak. Yani vücudumuzu o kadar iyi bakıyoruz ki genç kalıyoruz. Sukubacılar yapmıyor bunu.
1: Ama bu genç kalıyoruz meselesi. İlgi çekecek.
0: İlgi çekecek.
2: Yani mesela kontraindikasyon diye bir terim var mı? Var. Hani kontraindikasyon tıpta yapmamanız zorunlu olan şeyler. Mesela bir akciğer hastalığınız varsa, amfizem gibi içeride hava biriktiren ya da bir KOAH hastanız, yani içeride hava hapsoluyorsa dalamazsınız. Daldığınız takdirde aşağıda küçülür ama yukarı çıkarken büyüdüğü için akciğeriniz delinebilir. Pnömotoraks geçirebilirsiniz.
1: Keza astım mesela?
2: Astım relatif kontraindike. Evet. Tam kontraindike değil.
0: Ama iyi bile geliyor astıma.
2: Yani
0: evet.
2: Relatif şey demek. Hani yapmasanız ya da dikkatli ya da ilaç altında dikkatli yapmanız anlamına gelir ama kontraindikasyon yapmayın. Mesela kulak zarınız delik. Yapamazsınız. Daldığınız zaman orada vertigo geçirirsiniz ve kusabilirsiniz. Başınıza iş gelebilir. Keza bir benfaktüs geçirdiyseniz dalmamalısınız. Hamileyseniz asla dalmamalısınız.
0: Bu
2: tür kontraindikasyonlara dikkat etmek lazım. Hani o yüzden hani sağlık hikayesi çok önemlidir. Yazılır. Eğer ki bu ciddi sorunlar yoksa Hüyan dediği gibi her türlü adaptasyon aslında sağlayabilirsiniz.
0: Bu yüzden her yıl bizim sağlık raporu alıp

0: yaşamak keyifli.
1: Yüzüyoruz orada, hani bir uçma hissi var. Sessizlik tabii, var. Sessizlik beslediğimiz tabii. Bir şey var. Dolayısıyla o huzuru yok, buluyoruz.
2: Burası daha iyi. Bu arada valla diyormuşum ben. Bir arkadaşımız, sizin de tanıdığınız bir arkadaşım uyardı. Biraz güldüreyim sizi. Ya dedi Bilgi Hanım, niye öyle valla diyorsun? İnanmadım mı düştüm? Kaldır o vallahi dedi. Kaç kere valla dedim bilmiyorum. Mustafa Bey'e selamlar, sevgiler.
3: Oo tabii, buradan sevgili dostumuza değil mi? Mustafa Araç'a da buradan sevgiler gönderelim.
2: Sağ olun.
3: Bu arada son 4 dakikamız kaldı arkadaşlar.
0: Gerçekten mi?
3: Tabii. Çok çabuk geçiyor burada süre. Onun için bu 4 dakikayı ikişer verimli dakika kullanalım. Şekilde verimli kullanalım ve biz tamam şimdiye kadar bütün bunları yaptınız, helal olsun size maşallah, da bundan sonra ne? Erkeklerin rekorunu kırmak istiyor musun galiba sen Gül Hanım?
2: Buzaldım, çok sevdim.
3: Doktor ne diyecek acaba?
0: Şimdi
3: bu aynayı kapatıyorum.
0: Evet, benim açımdan hani evet bir milli sporu emekli diyebiliriz ama jüri kısmı başladı. Hı-hı. Geçen yılda jüriydim. Kuşası Belediye Spor Kulübü olarak bir kulübümüz var. Orada 4 tane pırıl pırıl sporcumuz var. Tüm öğrendiklerimi, tüm yaptıklarımı, kendi ürettiğim şeyleri paylaşma arzum var onlarla. Aslında bu spor gelişsin, yayılsın diye elimden geleni yapma arzum var olabiliyorsa. Bir de hakikaten hani sonuçta dalış bir başına bir keyif. Fotoğrafla süslendiğinde çok ayrı bir noktaya geliyor. Hayatı uzatıyor. Hep fotoğrafa ben şey derim. Çektiğim her kare baktığımda gittiğim andır. O yüzden hayatımı karelerini arttırdıkça hayatım da uzuyor gibi geliyor. Bu sporu beni örnek alan kızlarım var. Yani özellikle şimdi ikisi çok güzel yüzüyor. Serbest dalıyorlar yavaş yavaş. Oo. Yakında yaş 13 olduktan sonra
3: skubaya
0: da başlayacağız.
3: Evet. Eti senin kemiği benim
0: ben
3: diye.
0: Ben skubacıyız. sonuçta etrafımıza kendi yani aileme birazcık da olsa bir hani evet böyle bir profil var hissi verebiliyorsam. Onların da vizyonunu genişletebiliyorsam bu da bana mutluluk verir. Umarım hani bu sporda biraz daha destekleyici sponsorlar olur. Biraz daha bunun için uğraşan arkadaşlar desteklenir. Çünkü gerçekten yeni sporcu yetiştiren birkaç ekip var İzmir'de özellikle. Bir arkadaşımız her hafta sonu insanlara atölyeler düzenliyor ve sadece fotoğrafçılara çağırıp onları daldırıyor. İmbat Sualtı Görüntüme Merkezi adı altında. Keşke bunlar daha çok artsa ve daha çok sporcu ortaya çıksa ve Türkiye daha da başarılı olsa diyorum.
3: Keşke. Keşke sizin sayenizde olacak gibi görünüyor. Bilgül Hanım?
2: Bence de olacak. Başarılar diliyorum. Benim de buzaltı rekorunu çok sevdim. Erkekler dünya rekoruna gözümü diktim.
3: Kaç metre o?
2: 181 metre.
3: Siz yaparsınız.
2: Yaparım, ben de yaparım.
3: Yaparsınız ya vallahi.
2: Evet, evet. Bunun dışında tabii ki ülkemi temsil etmeye devam edeceğim milli sporcu olarak. Son 2 yıldır master kategoride, yani tüm milli takımın içinde tek madalyayı alan 2 yıl üst üste milli sporcu oldum. Dolayısıyla da yani şu aşamada sporculuğumu da besliyor olmam gerekiyor. Tabii ki gençler çok, yani çocuklar ve gençler çok ilgimi çekiyor. Hatta yaşlılarla ilgili, yani yaş aldıkça
3: bizler yani.
2: Estağfurullah. İstemedim. Sporun içinde olması gerektiğini düşündüğüm yaş alan bireylerle de çok ilgiliyim. Yani bu da bir proje. İlk defa dillendiriyorum. Çünkü bunların eğitimlerini alıyorum bir yandan. Çocuk eğitmenliği var. Serbest dalışın çocuk eğitmenliği dünyada çok yeni. Bunu gidip böyle hani çevirmenlerle öğrendim. Hem sertifikasyonunu veriyorum onların, hem de çocuklarla çalışmayı daha çok seviyorum. Çünkü ağaç yaşken eğilir. Ya yaşlar da böyle çocuklaşmıyorlar mı? Onları da çok seviyorum.
3: Ve hani iyiymiş.
2: Kaliteli yaş almak şimdi biraz moda ya. Ama modadan değil. Gerçekten bunu ben kendi bedenimde de deneyimlediğim için. Çünkü bakıyorum bir şey hedefiniz olduğu zaman hem çevrenize örnek oluyorsunuz hem de kendinize böyle saygınız artıyor. Daha fazla başardıkça daha güzel bir hayat çizginiz oluyor. Dolayısıyla niye bu yolu açmayayım başkalarına da? Yani atamızın izinde gençlere el uzatmak gerekiyor. İşte az önce bahsettiğim bilginin zekatını ödemek gerekiyor. Ve bir de böyle yaşlılarımıza da dokunmak istiyorum. Bunlar hep böyle kafamda ekilen tohumlar. Sözcüklerin sihirli olduğunu düşünürüm. Hep bunu söylerim.

0: ve onlar yeşirecek. Bir yerlerde yeşirecek. Hep de rekor kırılmayacak elbette ki. Çünkü rekorlar, madalyalar duruyor işte, böyle bir self motivasyon köşen var. Ama vitrinde duruyor onlar. Biraz böyle insanlara dokunduğunuz zaman, tabii ki öğretmen tarafım benim ağır basıyor burada, çok daha anlamlı oluyor hayat. Birbirimize yardım etmemiz gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Valla ne niyetinizle geldiniz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hani öğrenmenin yaşı yokmuş. Ben bu akşam onu öğrendim sevgili izleyiciler. Virgülerken ve Eser Paşa, Doktor Eser Paşa ile birlikte olduk bu akşam. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz ve yolları açık olsun diyoruz onlara. Ve artık veda zamanı geldi diyoruz. Haftaya yeni konu ve konuklarla buluşuncaya kadar hepinize esen günler dileriz sevgili izleyiciler. Hoşça kalın.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.